kaim kıldık. Onlardan bir kısmı hidayete erenlerdir. Feminhum muktet ve kesirin minhum fasikun ve insanların ekserisi onların zürriyetinden de nedirler? Fasıktırlar. Yani evet zürriyetlerinden hidayete erenler de var ama kesinlikle fasıklar da var. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek şükretsek az, biz ahir zaman peygamberinin ümmetiyiz. Ahir zaman peygamberinin dinde babası Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Allah'ın onun için vaaz ettiği din de tek bir din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Babamız İbrahim Hanif dininin birinci kaynağı nedir? Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar. Babamız İbrahim Hanif dininin ikinci kaynağı nedir? Allah'ın bu kitapları açıklamakla vazifeli kıldığı onların en üst seviyesinde peygamberler, sonra kavim resulleri, sonra veli mürşitler. Allah'ın bizzat tayin ettiği. Her devirde vekaleten devrin imamı ve asaleten devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. Her devirde o devrin imamını temsil eden kavim resulleri var. Her kavim resulünü de temsil eden kimler var? Her kavim resulünü temsil eden veli mürşitler var. O veli mürşitleri temsil edenler de vekil mürşitler var. Yani Allah Teala silsile-i meratiple devamlı olarak insanların başına bir kişi tayin ediyor ve onu ona bağlı kılıyor. Onun için Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz için Allah ne buyuruyor? مَا كَانَ مُحَمَّدٍ عَبَادٍ مُرِجَالِكُمْ وَلَاكَنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin hatemidir. Ben Muhammed'im diyor. Nebilal Sultanı Peygamber hadis-i şerifinde. Ben Muhammed'im, Ahmed'im. El-Mukafi'yim. Nebiler silsilesinin sonuncusuyum. El-Haşir'im. Nebiyür Rahme'yim. Rahmet ve şefkat peygamberiyim. Ve tövbe nebisiyim. Bakın özelliklerini söylüyorum. Ben Muhammed'im. Ben Ahmed'im. Yani Muhammed ismi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in bu dünyadaki ismi. Ama ben Ahmed'im diyor. Ahmet ismi ise devrin imamlığından kaynaklanan ismi. Nitekim Saf suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? Saf suresinin 6. ayet-i kerimesinde Ve izkâle İsa ibn-i Meryem'e ya beni İsrail'e inni Resulullah ileyküm musaddikın lima beyne yedeyye minet tevrat ve mübeşşiren bir Resulün yetimin min ba'di ismu Ahmet. Yani benden sonra gelecek olan ismi Ahmet ismindeki bir Resul'le de sizi ne yapıyorum? Müjdeliyorum. Öyleyse Nebilal Sultanı Peygamber Efendimizin dünyadaki ismi Muhammed. Huzur-i İlahi'deki ismi ise Ahmet. Ama Seyri Sülük'teki ismi ne? Makam-ı Mahmud. Yani Resulullah'ın üç tane ismi. Ahmedi, Mahmud-u Muhammed. Üç isim de Nebilal Sultanı Peygamber Efendimizin ismi. Şimdi Peygamber Efendimiz sadece ben Muhammed'im, ben Ahmed'im demiyor. Bir şey daha söylüyor. Ben mukafiyim. Nebiler silsilesinin sonuncusuyum. Yani son nebi. Peygamber Efendimiz'den sonra nebi gelmeyecek. Aynı zamanda ben el-Haşir'im. Yani ilk haşr olunan peygamber kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve ben Nebiyyü Rahme'yim. Rahmet ve şefkat peygamberiyim. Ve tövbe nebisiyim. Öyleyse ancak ve ancak istisnasız tövbe-i nasuhla tövbe edebilenler o gün Allah'ın nebisiyle beraber olurlar. Öyle değil mi? Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde bir kere daha okuyalım. Ekrana eğer taşıyabilirsek Tahrim 6. Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nesuha asa rabbukum en yukeffir ankum seyyiatikum ve yedhulekum cennatin tecri min tahtiha el-enharu yevme la yusallallahu nebi vellezine amenu ma'hu. Bakın yevme o gün diyor. Tövbe-i nasuh günü. La yusallallahu nebiye vellezine amenu ma'hu. O gün Allah nebisini ve onunla birlikte olan amenu olan tövbe-i nasuhla tövbe edenleri mahzun kılmayacaktır, mahzun etmez. Onların nurları önlerinde ve sağlarında koşar görürsünüz. Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla.
bize katından bir yardımcı kıl. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederim. Allah'ın bütün insanlar için iki cihan saadetine ulaşabilmeleri için bütün insanlar için vaaz ettiği tek bir din vardır. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini. Allah Teala kitabı da dinin iki kaynağından bir tanesi kitap. Ve bu kitabı her devirde hangi peygambere indirilmişse öncelikle onu açıklayan bir peygamber. Ama onun olmadığı dönemlerde ne var? Onun olmadığı dönemlerde yine vekaleten bir devrin imamı var. Allah Teala hangi ayette bunu söylüyor? Ali İmran suresinin 179. ayet-i kerimesinde o gün yaşayan kavim resulleri arasından bir tanesini Allah seçiyor. Ona gaybı bildiriyor. Ali İmran 179. Allah habis olanı kötüyü temiz olandan, mümin olanı mümin gözükenden ayırıncaya kadar müminleri sizin bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir. Allah sizi gaybe müteali edecek de değildir. Lakin Resullerinden dilediği kimseyi seçer, gaybi o Resulüne bildirir. O halde Allah'a ve onun Resulüne iman edin. İşte buradaki ayet-i kerimedeki Resul, kavim Resuller arasından seçilen vekaleten devrin imamı. Allah Teala gaybi vekaleten devrin imamına bildiriyor. Sevgili kardeşlerim, gaybi bilen sadece Allah'tır. Ama gaybi Allah dilediği kuluna, yani dilediği kul her devirde kim? Devrin imamına bildirir. Kavim Resulleri gaybi bilirler mi? Kavim Resulleri gaybi bilmezler. Hangi ayet bunu söylüyor? Maide suresinin 109. ayet-i kerimesi. Maide 109'da ne diyor Allah Teala? Bakın hemen. يَوْمَا يَجْعُمُ اللّٰهُ الرَّسُولَ O gün Resulünün hepsini toplayacak Allah-u Teala. فَيَاقُلُوا Onlara söyleyecek. مَاذَا اُجُبْتُمْ Size ne cevap verildi? قَالُوا لَا اِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلِيمُ الْغَيُّبُ Bizim ilmimiz yok. Gaybi bilen sensin ya Rabbim. Ne söyleyip söylemediğini biz bilmiyoruz. Öyleyse her devirde, bütün zaman parçalarında gaybi bilen Allah'tır. Ama her devirde o Allah'ın bildiği gaybi dilerse kime verebiliyor? Devrin imamına verebiliyor. Devrin imamı Allah'ın o Allah'tan aldığı o gaybi bildiği yine Allah'ın izniyle dilemesiyle açıklayabilir. O açıklama izni vermedikçe açıklayamaz. Mesela bugün birçok kavim resuller arasında kavim resulleri var. Allah Teala onlara açıklama izni vermeyince onlar biz resulüz diyebiliyorlar mı? Hayır. Ama bizzat muhterem efendimiz Mehdi Resul devrin imamına bizzat Allah tasarruf ettiği için Allah'ın tasarrufuyla ne dedi? Ben Allah'ın ahir zamanda göndereceği Mehdi Resulüyüm dedi. Yani Allah tasarruf ettiği için Allah bildirdiği için o bunu söyledi. Ama tasarrufta olmayana Allah izin vermezse yapabilir mi? Hayır, mümkün değil. Bugün her kavmin içerisinde yine veli Resuller var. Ama o ve Resuller Allah izin vermedikçe kendilerini açıklayamazlar. Ancak. Ama devrin imamının böyle bir seçeneği var mı? Devrin imamının iradesi yok. Yani Allah Teala Kasas 68'de ne diyor? Rabbuke yahluku men yasha'u ve yahsar ve ma kana lehumul hayra. Allah dilediğini yaratır, seçer. İrade ve serbestlik onların değil. Öyleyse devrin imamının iradesinden bahsedilemez. İradesi olsaydı belki söylerdi. Ama iradesi yok. İradesi kimin elinde? Allah'ın elinde. Aklıyla Allah'a teslim, iradesiyle Allah'a teslim, nefsiyle Allah'a teslim, fizik vücuduyla Allah'a teslim, ruhuyla Allah'a teslim. Yani her zerresiyle Allah'a teslim. Öyle olunca da sadece Allah'ın dilediği kadarını açıklayabilir. Bütün devrin imamları ister peygamber ister vekaleten devrin imamı olsun Allah'ın tasarrufunda ve 7 ayet-i kerimede Allah Teala bunu açıklıyor. Peygamberlerin Allah'ın tasarrufunda olduğuna dair 7 tane ayet-i kerime. Bakın. İster asaleten ister vekaleten devrin imamı olsun. Araf 188. Allah dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar vermeye malik değilim. Yunus 49.
De ki Allah'ın dilediği şey hariç ben nefsime fayda ve zarar vermeye malik değilim. Enfal 17. O yerden bir avuç kumu düşmanın üzerine attığın zaman onu sen atmadın. Onu biz attık. Yani onları siz öldürmediniz. Ama onları Allah öldürdü. Herkes görüyor ki Peygamber Efendimiz yerden bir avuç kumu atıyor. Ama Allah Teala diyor ki hayır onu sen atmadın. Onu biz attık. Ve onları sen öldürmedin. Onları biz öldürdük diyor. Öyleyse anlıyoruz ki tamamen devrin imamına hükmeden kim? Allah. Yaratan odur. Emir veren de odur. Hükmeden de odur. Tamamen Allah'ın tasarrufunda. Fetih 10'da aynı şey söylüyor Allah Teala. Sana tabi olanlar gerçekte Allah'a biat etmişlerdir. Çünkü Peygamber Efendimiz'in eli Allah'ın eli olarak zikrediliyor. Neden öyle olarak? Peygamber Efendimiz daimi tecellide. Daimi tecelli Peygamber Efendimiz'in her zerresine hükmettiği için o zaman onun eline de tecelli ediyor. İşte o el suretindeki tecelliyat Allah'ın bizzat eli oluyor. Necm 26'da devrin imam ile birlikte olan arşıttan meleklerin şefaat yetkisi var mı? Hayır yok. Ancak devrin imamı izin verirse yani. Yine Necm 3'te sen diyor kendinden bir şey söyleyemezsin. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى sen nefsinden konuşamazsın. Biz sana ne söylersek sen onu söyleyebilirsin. Onun için devrin imamları Allah'ın kendisine söylettirdiğini söyleyenlerdir. Yani mürşit kimdir? Mürşit Allah'a davet edendir. Yusuf 108'e göre. Mürşit kimdir? Mürşit Allah'ın kendisine söylediğini söyleyen kişidir. Hac 54'e göre. Mürşit kimdir? Mürşit irşada davet edendir. Hücret 7'ye göre. Hepsini ayetlerle Allah-u Teala bir bir açıklamış vaziyette. Ama ne yazık ki bu ayetlerden haberi olmayan insanlar kendi zanlarına tabi olmak suretiyle Kur'an'ın bir kısım ayetlerine muhkem ayet tabi olmak suretiyle fırkalara ayrılmışlardır. Asıl olan dinde fırkalara ayrılmayanlar o Allah'a davet edendir. O kötülüğe karşı hayırla mukabele edendir. O istisnasız Allah'ın emriyle iş görendir. İşte her devirde bir tek fırka var. Bu fırka fırka-i naciye sırat-ı müstakim üzerinde olan fırka. Müminun suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَنَّكَ لَتَدْعُوا اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ sen sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Gerçekten Allah'ın daveti ile sırat-ı müstakime davet arasında bir ilişki var. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala insanları kendisine davet ediyor. İşte Enfal 24 Allah ve Resulü sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Yusuf 108 ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet ediyoruz. Yunus 25 Vallahu yed'u ila dar selam teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet et. Nahl 125 hikmetle Allah'ın zatına davet et. Hac 67 sen Rabbine davet et. Kasas 87 sen Rabbine davet et. Fussilet 33 sen Rabbine davet et. Öyleyse sevgili kardeşlerim bugün her insanla Allah arasında bir yol var. O yolun üzerinde davetçiler vardır. Davetçiler Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler ilk adımı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve ilk adımla sırat-ı müstakime ulaşanlardır. Sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur. Allah Teala En'am suresinin 87-88. Ayet-i kerimesinde ne diyor? Ve min abahum ve zurriyetum ve ahvanum ve iştebeynahum ve hedeynahum ila sırat-ı müstakim. Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik ve onları sırat-ı müstakime ulaştırdık. İşte bu Allah Teala'nın hidayet yoludur. Allah dilediği kullarını bu yolla kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, demek ki bu dinin muhtevasında istisnasız dünya hayatını yaşarken Allah'ın bizdeki ruh emanetini sahibi olan Allah'a iade etmek, teslim etmek var. Bu 73 ayeti kerimede 19 fiille Allah bize açıklıyor ve 12 ayette bize farz kılıyor. Evet, 73 ayet-i kerime 12 kere farz kılınmış,
ve bütün ne kadar peygamber varsa, evvela devrin imamı başta, sonra kavim resulleri,

en alıyorlar emri. Normal. Yani biri diğerini Allah-u Teala bağlı kılmış ve bütün meselene, bütün mesele hepimizin bu dünya hayatını yaşarken Allah adına iş görmesi. Yani hepimiz sonuçta hedefimiz ne olması lazım? Allah'ın köleleri olmalıyız. Eskiden kölelik sistemi vardı. Köle sahibi var. Dilediği zaman onu bir başkasına satardı bir bedel karşılığında. Ama eğer bizim sahibimiz Allah'sa, biz onun kölesiysek, o noktadan itibaren biz kendi, yani kendi emrimize, kendi adımıza bir iş görebilir miyiz? Göremeyiz. Sahibimiz ne derse biz onu yapmakla mükellefiz. İşte yaratılış gayemiz bu. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanlara ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Yani abdlık evvela kul olmak, ama onun ötesi irade tesliminde ne oluyor? İrademizi teslim ettiğimiz zaman artık o noktada Allah'ın kölesiyiz. Allah'ın emriyle iş görüyoruz. İrademiz var olduğu süre içerisinde kuluz. Ama irademizi de teslim ettiğimiz zaman o zaman neyiz? Doğrudan doğru emri Allah verdiğine göre, biz de onun emrini yerine getirdiğimize göre o zaman neyiz? Allah'ın kölesiyiz. Hem de muhterem Efendimizin buyurduğu şekliyle biz neyiz diyor? Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Neden azatsız kölesi? Geri dönüşü olabilir mi? Yani oraya gelip de ben buradan hoşlanmadım tabi haşa. Ben buraya geri dönüyorum, kendi irademle iş görüyorum deme imkanı yok. Çünkü o noktaya gelen mutlak surette Allah'a öyle bir hayranlık duyar ki çok daha ötesine, çok daha ötesine gider. Evvela kişi Allah'tan hoşlanır, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sonra Allah'ı sever, müşridine tabi olanlar. Sonra Allah'a aşık olur, Allah'a hayran olur. Yani geri dönüşü mümkün olmayan Allah'ın bir azatsız kölesi. İşte Allah Teala herkesten istisnasız bunu istiyor, bunu bekliyor. Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkide Allah Teala'nın bize farz kıldığı tek bir din var. Bu dinin şeriatı tek, bu dinin sahibi de tek, Rabbimiz tek. Onun benzeri yok ve bizden ne istiyor? İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdivenin birinci basamağında herkes olayları yaşıyor. Kainatın hangi gezegenine, hangi zaman diliminde yaşamayı başlarsanız başlayın, akil ve bali olan herkes için birinci basamak aynı, olaylar yaşanıyor. Sonra herkes tarafından olaylar değerlendiriliyor. Ama bu değerlendirme sistemine baktığımız zaman yanlış değerlendirenler var. Bir de bu olaylardan ders alıp doğru değerlendiren. Doğru değerlendiren kim? Allah-u Teala'nın başımıza amir olarak tayin ettiği Resul'ün davetine uyanlar. Yani ne yaparsanız yapın, siz Resul'ün davetine uymazsanız, siz dilekçenizi Allah-u Teala'ya ulaştırmazsanız, Allah'ın Resulüne tabi olmazsanız imkansız. Siz evet, bu dünya hayatında insanlardan başka yaşayanlar yok mu? Ne diyorsunuz? Çeşit çeşit hayvanlar var. Ama daveti kabul etmeyenleri Allah neye benzetiyor? Evet. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عَنْدَ اللّٰهِ سُمُّنْ بُكْمُنْ اَلَّذ۪ينَ لَا يَاقُلُونَ Enfal suresinin 22. ayet-i kerimesinde diyor ki, yeryüzünde dolaşan hayvanların en kötüsü nedir? Sağır dilsiz ve akletmeyenlerdir. Kimdir sağır dilsiz? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Mümin kulağından sulanır. E gelmiş Resul konuşmaya başlamış. Ama o kulağını tıkamışsa, o işitmemişse Resul'ü, Resul'ün davetini de kabul etmemiştir. Davetini kabul etmediği için akletmesi mümkün müdür? Evet, çünkü evvela işitecek, sonra işittikten sonra kalbe indirip akledecek. Akletmek akıllıdır. Allah Teala Haç suresinin 46. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. Haç 46'da. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onların onunla aklettikleri kalpleri olsun. Onunla işittikleri kulakları olsun. Öyleyse görüyorsunuz ki akletmek neyle oluyor demek ki? Kalple.
İşittikleri kulaklar.

olsun. Yani öncelikle istisnasız biz neye kulak vereceğiz? Arayacağız, Resul'e kulak vereceğiz. Evet, arayacağız, Resul'e kulak vereceğiz. Mümin kulağından sulanır. İşitenler, sulayanlar kimlerdir? Daveti kabul edenler. Resul insanları Allah'a davet ediyor. 7 ayet-i kerimede işte Allah'ın davetini bir kere daha söyleyelim. Allah'a davet ettiğine dair. İşte bu davet noktasında biz de onların içerisindeysek, Resul'e kulak verir de onun söylediği ayetlere iman edersek, o zaman biz de kulağımızdan sulanan birisi oluruz. Allah Resulü buyuruyor ki, kulak işittiğini kalbe boşaltıyor. Öyleyse evvela işitmek, ayetlerin manasına varmak, sonra o ayetleri kalbe indirip idrak etmek. E şimdi hem Resulü işittik, söylediklerin manasına vardık, hem de kalbimize indirdik, idrak ettik. O zaman o insanla diğer insanlar arasında bizim için artık bir fark var mı? Var. Onun sözleri alelade sözler değil. Haç 54'te Allah ne diyor? O hakkın söylediğini bize söylüyor. O zaman ona mürşit diyor. Evet, bu alelade birisi değil. Bu mürşit. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer siz hidayetçiyi delalette olarak görürseniz, o zaman siz zanda bulunuyorsunuz. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir geldi mi gelmedi mi? Hepsi geldiler diyor. Ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve bir şey daha söylüyorlar. Senin delalette görüyoruz. Yani Allah'ın hidayetçi olarak tarif ettiğini ne yapıyor? Biz seni delalette görüyoruz diyor. O zaman hidayetçiyi delalette gören kişi zanda bulunuyor mu? Evet, zanda bulunuyor ve bu zan onu cehenneme götürüyor. İşte cahiller zanlarına tabi olanlar. Zanda bulunuyor ve cehenneme götürüyor. Ama siz hidayetçi delalette görürseniz zanda bulunursunuz. Ama siz hidayetçi görürseniz o zaman hakikati yakalarsınız. İşte Allah Resulü Haç 54'te diyor ki وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتِ الْعِلْمِ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. O kendilerine ilim verilenler bilsinler ki Resulün ve Nebi Resulün, Veli Resulün söylediği hakkın söylediğidir, Allah'ın sözleridir. Yani bize o Allah'ın sözlerini söylüyor. فَآمَنَ بِهِ, ona iman ederler. Allah Teala da onların kalplerine ihbatı koyar. فَتُوبِتُ لَهُ قُلُوبَهُمْ, Allah onların kalbine ihbatı koyar. اَنَّ اللّٰهَ لَهَادِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ. Aslında Allah Teala amel olanları ne yapıyor? Sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakime. İşte birinci basamakta olaylar, ikinci basamakta olayların değerlendirilmesi. Bazıları olayları yanlış değerlendiriyorlar. Doğru değerlendirenler onlar kimlerdir? Onlar Resul'ün davetine icabet edenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için, daha doğrusu her olay nedir? Her olay onun için ya şerdir ya hayırdır. Şerse derecat kaybıdır. Hayırsa derecat kazanmıdır. Öyle değil mi? Yani Allah'a ulaşmayı dileyen her insan o noktadan itibaren her attığı adımda olayları nasıl değerlendiriyor? Kafasında acaba ben derecat mı kazandım yoksa derecat mı kaybettim? Ben nefsime mi uydum yoksa ruhumun talebine uydum? İşte ruh için şu kainatta tek bir hedef vardır. O Allah'tır. Ruha evler verin, ilgi duymaz. Ruha dünyayı verin, ilgi duymaz. Ruha cennetleri verin, ilgi duymaz. Ruhun ne cennetle ne dünyayla, ruhun şu kainin varlıklar alemindeki hiçbir şeyle neyi yok? İlgisi yok. Ruh nereden bize verilmiş? Allah'tan. Neyi istiyor tekrar? Allah'ı diliyor. Evet, ruhun Allah'tan başka bir talebi yok. O sebeple sevgili kardeşlerim, Allah Teala evvel emirde bütün gönderdiği peygamberleri, resulleri, veli mürşitleri o insanları Allah'a davet ediyor. Belki kişi diyebilir ki ya benim bileşenlerim, nefsim var tamam, fizik vücudum var tamam, ruhum var tamam, iradem var tamam, aklım var. Bunlardan hangisi Allah'a ulaşıyor? Evet sevgili kardeşlerim, bunlardan Allah'a ulaşan sadece ruhunuzdur. Çünkü sadece ruh size Allah'tan verilmiştir. Nefsiniz Allah'a ulaşmaz. Fizik vücut Allah'a ulaşmaz. İradeniz vücut değil, Allah'a ulaşmaz.
ulaşan sadece ruhunuzdur. Ve Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını ne yapıyor? Bize farz kılıyor. İman nedir? İman nikallah'tır. Genelde insanlar inancı iman olarak görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, inanç ayrıdır, iman ayrıdır. Yani siz Allah'a inanırsınız, tamam. Meleklere inanırsınız, tamam. Kitaplara inanırsınız. Bunların varlıkları, evet bunlar vardır diye inanırsınız. Ama bunların sizin hayatınıza yön verebilmesi iradenizin kullanılmasına bağlı. Allah'a inanıyorsunuz, meleklere inanıyorsunuz, kitaplara inanıyorsunuz, peygamberlere inanıyorsunuz, yevmül ahire inanıyorsunuz. Bunlar hepsi tamam, tamam, tamam. Ama siz iradenizle lika Allah'ı dilemedikçe bu inanmanız sadece sizi inanç seviyesinde tutar. İnanç itibariyle müminsiniz ama iman sahibi değilsiniz. Bu dünyada en üst seviyede iflas edenler kimlerdir? Münafıklar. En üst noktada iflas eden münafıklar. Münafıklar nasıl insanlar? Münafıklar inanıyorlar. İşte Maide suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühe Resulü, ey Allah'ın Resulü. Ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler. Demek ki münafıklar inanıyorlar. Biz Allah'a da inanıyoruz. Melek. Hepsi inanıyor ama kalpleriyle inanmıyorlar. Kalpleriyle iman etmiyorlar. Yani kalben Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyince kalp kapalıysa o zaman diğerleri açık olabilir mi? Kalbi kapalı olanın kulağı açık olabilir mi? Kalbi kapalı olanın gözü açık olabilir mi? Hayır. Hep sağır, dilsiz ve kör. Öyle olunca da hep zanda bulunuyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizim gözümüzün, bizim kulağımızın, bizim kalbimizin açılabilmesi mutlaka Resulü işitmemize bağlı. Onun için Allah Teala Araf suresinin 204. ayet-i kerimesinde "Feiza kuriyel Kur'anu festemi'u lehu ve ensitu leallekum terhamun." Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin ve susun ki böylece rahmete kavuşursunuz. Kur'an okunduğu zaman. "Feiza kuriyel Kur'anu festemi'u lehu ve ensitu leallekum terhamun." Ama kafirler var. Yani kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, ateşe çağıranlar var. Onlar ne diyorlar? Onlar da Fussilet suresinin 26. ayet-i kerimesinde bakın ne diyorlar. Fussilet suresinin 26. ayet-i kerimesi. قَالُوا الَّذ۪ينَ كَفِرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَازَ الْقُرْعَانِ وَالْغَوْ ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَقْلِيهُونَ Kafirler, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okuma suresi içinde gürültü yapın. Kur'an'ı dinlemeyin diyor. Allah Teala bize ulaşmayı dileyenlere feiza kuriyel Kur'an'ı festehmeyu lehu ve ensitu leallekum terhamun. Kur'an okunduğu zaman susun, dinleyin ki rahmete kavuşursunuz. Ama bu kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan kafirler. Yani İsa suresinin hangi ayet-i kerimesinde 168 169 ayet-i kerimelerinde ne diyorlar? İnnellezine keberu ve saddu an sabilillah. Bunlar kafirdirler ve insanlar Allah'ından saptırırlar. Nasıl saptırıyorlar? قَالَلَّذ۪ينَ كَفِرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْعَانِ Bu Kur'an-ı Kerim'i dinlemeyin. Okuma suresi içinde gürültü yapın diyor. Gürültü yap, umulur ki böylece siz galip gelirsiniz. İşte bunu söyleyen şeytanın taraftarları. Allah'ın taraftarları ise Kur'an'ı dinleyin, işitin, böylece rahmete kavuşursunuz. Şeytanın taraftarları Kur'an'ı dinlemeyin, gürültü yapın, umulur ki siz galip gelirsiniz. Şeytanın biz insanlara galip gelmesi olabilir mi? Hayır, daima galip gelen Allah'tır. Onlar hep mağlup olmaya mahkumdurlar. Belki şu anda ne diyelim, insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Galip gibi görünüyor. Aslında onlar neyin galibidirler? Kaybetmenin galibidirler. Onlardan daha üst seviyede kaybeden kimse var mı? Yani her şeylerini tamamen kime satmışlar? Şeytana satmışlar. Amelleri boşa gitmiş, iflas etmişler. Hiçbir şeyleri kalmamış. Yani tarifi gayrimümkünsüz bir iflastalar. O sebeple münafıklar dilleriyle iman ediyorlar ama kalpleri iman etmiyor. O kalpleri iman etmeyenler, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Yunus Emre bunlar için ne diyor? İçi kafir, dişi Müslüman. Evet. Yunus Emre bunlar için ne diyor?
Bu ümmet için en çok korktuğum şey, diliyle alim ama kalbiyle ne? Kalbiyle cahil. Diliyle alim, kalbiyle cahil olan insan, işte bunlar münafıklardır. İnandığını zannediyorlar, dini yaşadığını zannediyorlar ama gerçekte dinle alakaları yok. Asıl din Allah'ın dinidir, tek bir dindir. Şu dünya üzerinde sadece bugüne mahsus değil. Adem Aleyhisselam döneminden, Nuh Aleyhisselam döneminde, İbrahim Aleyhisselam döneminde. Hangi zamanı incelerseniz inceleyin. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar yeryüzünde sadece tek bir din var olmuştur. O babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, 7 sava 4 teslimden oluşuyor. Ve bu dinin açıklayıcıların en başında Allah'ın peygamberleri geliyor. Bunlar peygamberler İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetinden geliyor. Allah onlara kutsal kitapları kaim kılmış. Ve bu dinin 3 esasından bir tanesi vahdet, Allah tektir, tevhid, teslim ve tevhid, tek cemaati oluşturmak. Ama eğer bugün insanlar şirkli inanıyorlarsa onların Allah'ın dinini yaşaması imkanı var mı? Hayır. Mesela Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ulaşmayı dilemeyenlerin hiçbirisi Allah'ın dinini yaşayamıyor. Evet, babaların dinini yaşıyorlar. Ama Allah'ın bize farz kıldığı bizim kendi babamız değil. Babamız İbrahim'in Hanif dinini yaşamamız lazım. Kendi babamız değil, babamız İbrahim dinini yaşamamız gerekir. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bugünkü babalar günü, ha bugün de babalar günü değil mi? Evet. Bu vesileyle Türkiye'deki kardeşlerimiz için konuşuyoruz. Bu vesileyle ekranları başında bizi izleyen, dinleyen sevgili kardeşlerim, ey babalar, hepinizin babalar gününü tebrik ediyorum. Ama bir kere daha bu babalar gününde asıl babamız olan, babamız İbrahim Hanif dininin sahibi olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Nebile Sultanı Peygamberimiz ve bütün peygamberlerin babalarının babalar gününü tebrik ediyorum. Mutluluklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve ne diyoruz? Evet, ötede pazar sohbetimiz sizden gelen suallerle devam ediyor. İzmir'den bir kardeşimiz sual soruyor. Özellikle yazın yatsı namazı 22.30'da kılınıyor. İmsak vakti ise 3.50'de son buluyor. İki vakit arasında süre çok azaldığı için teheccüd namazı ve zikir namazı, zikir için zamanlama açısından bize nasıl bir yol tavsiye edersiniz diyor. Kardeşimiz sanki burayı tarif ediyor. Öyle de olsa sevgili kardeşlerim, her zaman muhterem efendimizden duyduğum bir söz var. Azimetlere sarılın. Zor gibi gelse dahi, zorlukta çok büyük kolaylık var. Neyle kolaylık var? Allah ile. Allah ile bilirseniz, nerede zorlukla karşılaşırsanız hemen imdadına zakim yetişecektir. Allah, Allah'tan dileyin. Allah'a sığının, Allah'a yalvarın. Yapabildiğiniz kadarıyla vaktinde hem teheccüd namazları hem zikirlerinizi en güzel şekliyle yerine getirin. Allah yardımcınızdır. Dua ediyorum. Allah razı olsun. Dolayısıyla burada zaman bu şekilde, biz burada bir değiştirme yapabilir miyiz olayı? Hayır. Biz Efendimiz'den ne aldıysak onu mutlak surette yerine getirmek durumundayız. Allah'ın izniyle. İmkan var mı? Evet. Kullar için imkansız olan Allah için nedir? Çok kolay. Öyleyse Allah bizimle beraberse, sahibimizden biz yardım istersek o zaman bize zorluk yok. Kolaylık var Allah'ın izniyle. Isparta'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Nefs afetlerinden öfke ve gayz arasında bir fark var mıdır? Sevgili kardeşlerim, öfkelenmek, sinirlenmek var ama gayz bunun daha üst versiyonu. Nereden biliyoruz? Allah Teala Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor Allah Teala. Ha entum haulai tuhibbunahum ve la yuhibbunakum ve tu'minu kitabi kulli. Siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Sizinle karşılaşınca biz iman ettik dediler. Yalnız kaldıkları zaman size karşı öfkelerinden parmak uçlarını sırada de ki öfkenizden ölün. O zaman aslında gayz bunun iç versiyonu, dışarıya taşan kesimi ise öfke olmuş oluyor. Öfkenizden ölün.
Muhakkak ki Allah sizlerde olanı en iyi bilendir. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, abdestsiz yapılan zikrin nefsi tezkiye edici özelliği bulunmakta mıdır? Sevgili kardeşlerim, derecat kazandırıyor ama bunun ıslahı kısmı yok. Islah kısmının da olmasını istiyorsanız, Efendimiz'den duyduğum kadarıyla yanlış bilmiyorsam, mutlaka abdesti namaz zikir yapmanız lazım. Onun için bütün tasavvuf ehli bir şeyi daha çok üzerinde titizlikle dururlar. Daimi abdestli olmayı. Efendimizin sohbetlerinde dikkat edin, kendisi için bir şey anlattığı zaman biz devamlı abdestliyiz. Abdestimiz bozulduğu zaman yeniden abdest alırız yani. Dolayısıyla arada bir boşluk yok. Allah-u Teala'nın Resulleri için, Allah-u Teala'nın o Resul'ün yolundan giden insanlar için gösterdiği şey ne? Daimi abdestli olmak. Biz de diyelim ki su bulamadınız. O zaman teyvimle abdest alın ama mutlaka abdestinizi alın. Diyelim ki sizinle çeşme arasında 20 metre mesafe var. Teyvimle alın. Ondan sonra o su başına gidince tekrar ne yapın? Su ile normal abdestinizi alın. Hacı Bektaş Veli müritleriyle bunu gerçekleştirmiş. İşte Kırşehir'den bir başka yere giderken kendisiyle çeşme arasında 100 metre bir mesafe kalıyor. Atından iniyor, teyvimle abdest alıyor ve tekrar su başında abdestini yeniliyor. Onu bu halde gören müritleri diyorlar ki ne oldu efendim? Evet diyor, bu çeşme ile şu saniye arasında ben ömrümün garantisine sahip değilim. Belki Allah-u Teala bu arada ne yapar? Emaneti alır. O zaman ben emaneti aldığı zaman Allah'ın huzuruna abdestli olarak çıkmak istiyorum Allah'ın izniyle. Öyleyse abdest zikir kadar önemli Allah'ın izniyle. Abdestli olmayanın namazı var mı? Namazı yok. Mürşidi olmayanın da dini yok. Yani dolayısıyla her halükarda bunlar birbirine bağlı şeyler inşallah. İzmir'den bir kardeşimiz, muhterem hocam birinci suali, bazı kardeşlerimiz hayatlarında zorlandıkları konuları mürşidine sormaktan ve çözüme ulaşmakta geri duruyorlar. Bahaneleri ise Allah'tan gelecek cevabı yapmak zorundayım. Ya yapamazsam, itaat edemezsem şeklinde. Bu konuda sevgili kardeşlerim, biz bugüne kadar Allah'ın hangi emrine itaat ettiysek neyle itaat ettik? Allah'ın yardımıyla. Evet, kesinlikle bilin. Sadece bizim için ne vardı? Allah'a ulaşmayı dilemek irademizde vardı. Ama burada da bize yardımcı olan kim? Allah'ın Resulü ve o Resul'ün bize delil gösterdiği Allah'ın kitabı. Allah Teala bütün insanlara Resul gönderiyor mu? Allah Teala bütün insanlara kitap gönderiyor mu? Kesinlikle öyle. Dolayısıyla aslında din tamamen Allah Teala'nın katından bize uzattığı bir can simidi. Yani dolayısıyla biz kesinlikle bu şekilde düşünüyoruz. O zaman hangi konu olursa olsun biz Allah'a müracaat ederiz ve aynı zamanda o verilen emrin yerine getirilmesi istikametinde de talepte bulunuruz. Onu yapması halinde o kardeşlerimizin hiçbir problemi olmaz. Diyelim ki ne diyor Allah Teala? En zor olan Kur'an'da zikredilen dik yokuş fizik vücut teslimi. Biz fizik vücut teslimi için talepte bulunduk. Kardeşimiz de diyor ki bu konuda ben istemiyorum. Ya emir gelirse ben yapamazsam. O zaman işte Allah'tan talepte bulunanlar o emrin yerine getirilmesi istikametinde de yardımı Allah'tan talep edenlerdir. Mesela haccet namazıyla biz Allah'tan yardım istiyoruz. Çünkü burada bir hedef var. Evvela hedefi Allah tespit ediyor ama bir de başka bir olay var o hedefe gitmek. Ne diyelim? Diyelim ki biz haccet namazıyla mürşidimizi sorduk. Mürşidimiz falan ülkede çıktı. Pasaport almamız lazım. Ne diyelim? Vize almamız lazım. Bir sürü şeyle falan şu bu. Allah-u Teala oradan bize gösterirken mutlaka bu zarfın içlerinde neyi koymuştur? Pasaportu da koymuştur. Kesinlikle vize almayı da koymuştur. Bu yardımı
bütünüyle paket olarak bize sunuyor. Öyleyse o zaman bizim mürşidimiz burada görülürse o zaman ben oraya gidemem. Ben mürşid sormam. Bu bir tamamen şeytanın tuzağı. Kusura bakmayın. İblisin tuzağı. Yani siz Allah'tan bir şey söylediğiniz zaman mutlaka ama mutlaka Allah-u Teala'nın size verdiğini yerine getirebilecek kapasitedesiniz. Allah'ın bir 10 emirden kanunu var. Nedir o kanun? Enam 152'de söylüyor Allah-u Teala. La nükellifullah nefsen illa vus'a. Kimseye kaldıramayacağı yükü ne yapmam? Yükletmem yani. Oleyse siz kaldıramayacağınız yükü Allah size asla yükletmiyor. Eğer verdiyse mutlaka bilin Allah'ın yardımıyla onu yapabilirsiniz. Bu sebeple ben kardeşlerimize tavsiye ediyorum. Hiç çekinmesinler, sorsunlar inşallah. Bir ikinci suali var kardeşim. Peygamber Mevlid okunması olayı Peygamber Efendimiz ve sahabe döneminde olmayan bir uygulama. Günümüzde ise çok önemsenen bir uygulama. Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, varmış veya yokmuş o konu beni ilgilendirmez ve bilmiyorum. Var mıydı, yok muydu? Onun tartışmasına girmem. Ama Allah'tan bahsedildiği zaman ayetler okunuyor Mevlid'de. Ayetlerin okunması zikir midir? Zikirdir. Siz okuduğunuz zaman derecet kazanıyor musunuz? Kazanıyoruz. Mesela bugün Babalar Günü. Peygamber Efendimiz'in dönemi. Babalar Günü kutlaması var mıydı? Yok ama biz kutluyoruz. Kardeşlerimizin bir kere daha bu vesileyle babaların Babalar Günü tebrik ediyorum, mutluluklar diliyorum. Bunu karşı tarafa bu şekildeki güzel bir taleple ulaştırıp onu mutlu etmek bize derece, bize güzellik kazandırıyorsa bundan ne şeyi var yani? Dolayısıyla üzerinde durmayın. Olayı şöyle analiz edin. Bize derecat kazandırıyor mu? Kazandırıyor, tamam. Bize derecat kaybettiren şeylerden uzak duracağız. Allah'ın izniyle. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz bir hadisinde ölülerinize Yasin okuyunuzu buyuruyor. Bu hadisi nasıl anlamalıyız? Kabirdeki ölülere mi yoksa hayattaki diri olan ölülere mi? Sanıyorum... Hayattaki diri olan ölülere okuyun diyor Yasin'i. Çünkü neden? Allah-u Teala Yasin suresinin 69 ve 70. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Biz ona, peygambere şiir öğretmedik. O bunu ona yakışmaz. O ona indirilen sadece zikir ve apaçık bir Kur'an'dır. Ve Kur'an'ın indirilmesi hay olanları inzar etmek için. Ölüler değil. Kur'an kim için indirilmiş? Hayatta olanları uyarmak için. Öyleyse Kur'an ölülere değil, kime okunuyor? Hayatta olan ölülere okuyun. İnzar edin. Bak bunları yapmazsanız gideceğiniz yer cehennem. Ama insanlar gerçekten de değiştirmişler. Kardeşimiz aslında çok güzel bir şey söylemiş yani. Herkes diyor ölülerinize Kur'an okuyun. O zaman ne yapmış oluyorlar? Gidip türbelere herkes... Cüzler alıyor ve Kur'an okumaya başlıyor. Aslında hangi ölülere okunması lazım? Yaşayan ölülere. Dünya hayatını yaşayan ölülere Yasin'in okunması lazım. Hangi ayet gereğince? Yasin 69-70. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberlerin yaşantılarını oldukça detaylı bir şekilde buyurmuşlar. Örneğin Yusuf Aleyhisselam'ın hayatı burada. Yüce Rabbimizin müradı ilahisi nedir? Bizler de peygamberin hayatı tilavet edilirken neler dikkat etmeliyiz? Murad-ı ilahi muhakkak ki neyi murad etsen güzel odur. Peygamberlerin kıssalarında bizim için ahsen örnek var sevgili kardeşim. Allah-u Teala Yusuf suresinin 111. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor bakalım beraberce. Andolsun ki onların kıssalarında yani peygamberlerin kıssalarında Ulul elbab için, sır sahipleri için bir ibret vardır. Uydurulan söz değildir. Lakin onların ellerindeki kitapları tasdik eder, her şeyi açıklar. Yusuf 110'a bakalım. 109 ve 110'a. Yusuf 109-110'a bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ma arsalna min qablike illa rijalin nuhi ileyhi min ehlil qura felem yesuru fil ardi feyenzuru keyfe kani akibetil lezine min qablihim. Ve darul ahiretu hayrun lillezine takva fela takirun. Senden önceki
kendilerine vahyettiğimiz şehirler halkının adamlarından başkasını göndermedik. Senden önce kendilerine vahyettiğimiz şehirler halkının. Demek ki köy var, şehirler halkının adamlarından başkasını göndermedik. Onlar yeryüzünde dolaşmazlar mı? Artık baksınlar onlardan öncekilerin akıbetleri nasıl oldu. Takva sahipleri için ahiret yurdu mutlaka dünya hayatından hayırlıdır. Hala akletmiyor musunuz? Bir tarafta dünya hayatı var, bir tarafta ahiret yurdu. Ahiret takva sahipleri için daha hayırlı. Yusuf 110, Resuller umutlarını kestikleri zaman, hatta yalanladıklarını zannettikleri bir sırada onlara yardımımız geldi. Böylece dilediğimiz kimse kurtarıldı. Azabımız mücrim kavimden geri döndürülmez. İstanbul'dan birkaç müterem hocam, esmaları okurken zikir yapmış oluyor muyuz? Evet. Yoksa hem esma okuyup hem içimizden zikir yapmaya devam mı etmeliyiz? Tabii öyle de yapabilirseniz nurun alınır. Bu konuda ne buyurursunuz? Esmaları okuduğunuz zaman da zikir yapabilirsiniz. Esmayı yaptığınız zaman da zikir olmuş oluyor. Yeter ki siz Allah'a deyin, esmaları söyleyin, Allah'ın ayetlerini söyleyin. Devamlı Allah'la bile olun. Bunu yapmanız halinde bütün güzelliklerinin sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, en çok bu dünyada olduğumuz için dünyanın tesiri altındayız. Dikkat edin, biz hep fizik vücut için 3 öğün yemek yiyoruz. Hayati öneme haiz. Ama bundan çok daha önemli olan bizim nefsimizin rızkını verebilmek. İnfak etmek, bu da neyle mümkündür? Zikirle mümkündür. Zikir yoksa hayat yok. Evet, bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir kere daha babalar gününüzü tebrik ediyorum. Bütün babaların babalar gününü tebrik ediyorum. Hepinize mutluluklar diliyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'assara ba'd. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. En zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız, bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayan ve yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz, astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metafizikte ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem Efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Astral seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üst olan varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle astral seyahat yapmak o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var. Tayi mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayi mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayi mekan muhafaza altında yapılır. Tayi mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzende rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zünmani yolda bu işleri yapanlar astral travel dedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin, dikkat edin, kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun. Fatıma selavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a güvenmek. Birinci sual, bir insanın kendine değil de Allah'a güvenmesinin önemi nedir? Allah'la irtibat kurmayan bütün insanlarda hep aynı söz söylenir. Kendine güven. İnsanın güvenmesi lazım gelen temel kendisi değildir. Çünkü kendisi sadece bir kuldur. Güven duyulması lazım gelen makam Allah'tır. Güven duyulması lazım gelen makam irşat makamıdır. Allah'a güvenmeyen insan kendisine güvendiğini zannediyorsa aslında bu güven o kişinin kendisine olan güveni değildir. Onunla beraber nefsinin bir ortağı vardır. Şeytan. Kendine güven duyduğunu elinde sadece telkin eden aslında şeytanın elinde sadece bir oyuncaktır. Gerçekten de insanoğlu için iki yol var. İrşat yolu, gay yolu. İrşat yolunun her safhası Allah'a güvenle geçilir. Allah'a tevekkülle aşılır. Allah'a tevekkül yoksa hiç kimsenin hedeflere ulaşması söz konusu değil. Al-İmran suresinin 160. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki eğer Allah size yardım ederse size galip gelecek yoktur. Ama size yardım etmezse o zaman ondan başka kim size yardım edebilir? Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Öyleyse Allah'ın yardımı Allah'a olan güvenle paraleldir. Kişi ne kadar Allah'a güveniyorsa o seviyede yardımı alır. Her zaman galip olan Allah ve Resulüdür. İster %100 Allah'a güvenin, ister %100 irşat makamına güvenin, aynı sonucu bizi ulaştıracaktır. Çünkü irşat makamı da ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Öyleyse bu dünyada mutluluğu yaşayanlar, onlar Allah'a tevekkül edenlerdir. Onlar Allah ve Resulüne olan güveni tam olanlardır. Allah razı olsun. Diğer insanlar kendine güven olayı aslında şeytanın elinde bir oyuncak olarak onları ifade etmek gerekir. İkinci sual, bir insanın Allah'a olan güven duygusu nasıl gelişir? İnsanların Allah'a güven duyması, Allah'ı tanımalarına, ondan hoşlanmalarına, ona sevgi duymalarına, Allah'a aşık olmalarına, Allah'a hayran duymalarına bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek, onlar Allah'tan hoşlananlardır. Onlar ruhlarını hayattayken Allah'a teslim edenlerdir. Allah'ı sevenler, onlar bizi vücutlarını da Allah-u Teala'ya teslim edenlerdir. Allah'a aşık olanlar, onların nefslerini de Allah'a teslim edenlerdir. Allah'a hayranlık duymalara ise, onlar iradenini Allah'a teslim edenlerdir. Allah'a güven duygusu, kişinin Allah'a teslim olma süreci içerisinde giderek gelişir. Bizim Allah'a karşı duyduğumuz güvenle Allah'ın bize karşı duyduğu güven paralel bir seyri takip eder. Biz Allah'a daha çok güvendikçe Allah da bize daha çok ihsanda bulunur. Allah'a karşı duyulan güvenin en üst noktası tasarruftur tabii. Her devirde Allah'ın tasarrufunda olan bir kişi var. O en üst seviyede Allah'a güven içerisindedir. Bakara 257, Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. Kafirler de tağutun dostudur. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. Öyleyse Allah'la mutluluk yaşanabilir. Üçüncü varişat makamın olan güvenle Allah'a güven arasında nasıl bir ilişki vardır? Nisa 80'de Resul'e itaat Allah'a itaattir. Nisa 64'te biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah onların tövbesini kabul ederdi. Yani günahlar sevaba çevrilirdi. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde ise bilin ki Allah'ın Resulü içinizde. وَعَلَمُ اَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ وَلَوْ يُتُوكُمْ كَسِنَ مِنْ اَمْرِ Eğer emirlerde size uysaydı lanetim, belki Allah'ın lanetine bile uğradınız. لَكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمْ مَا Resulün nefse tabi olması tabii ki söz konusu değil. Lakin Allah size imanı sevdirdi. Küfrü, fıskı, isyanı sizden beri kıldı. İşte onlar irşada, kalplerinizi onunla müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Öyleyse her safhada Resul'e itaatle hedeflere ulaşılabilir. Güven kavramına baktığımız zaman bunun bir adının da tevekkül olduğunu görüyoruz. Tevekkülü sağlayan şey imandır. Güven ne ile sağlanacaktır? Allah'ın indirdiği kitaplara tam imanla. Devrin imamı Allah'ın sizin için tayin ettiği vekil olduğu için, sizi hidayete erdirecek vekil olduğu için sizin vekilinizdir, çünkü siz ona emanetsiniz. Öyleyse Allah Teala'ya güvenle, irşad makamına olan güvenle Allah'a güven arasında bir paralellik vardır. Ne kadar Allah'a tevekkül ediyorsanız irşad makamına da o kadar üst seviyede bir imanın içindesiniz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala insanların Allah'a güvenmesini istiyor. Evet. Ve Kur'an'a baktığımızda Allah'a güvenenlerin başında Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İş emirlerini yerine getirmekle, farz kıldığı şeylerle.
3: Allah'ın verilen emirlerini tutmamız lazım.
4: Ondan başka güzel bir şey var mı daha? En güzel şey, ondan başka kime ulaşabilirsin, kime sığınabilirsin?
1: Allah'ım, ben de ölmeden önce bana emanet verdiğin bu ruhu sana ulaştırmayı diliyorum diye bir duanın, bir talebin sahibi olmamızı istiyor Allah Teala her şeyin başında. Böyle bir duayı eder misiniz siz de?
2: Kesinlikle.
3: İsterik nasıl istemek ya? Elhamdülillah Müslümanık. 5 vakit abdestimizi alıp namazımızı kılıyor.
4: Ben bu dünyayı hiçten görmüyorum. Bu dünya benim gözümde yok. Ben öbür dünyayı düşünüyorum. Bu dünyanın bir rüya olduğunu inanıyorum. Eğer gerçek dünyayı insanlar bilse zaten bu kadar felakete kendini sürüklemezler.
2: Allah'ım ölmeden önce ruhumu sana hakkıyla ulaştırmayı nasip eyle.
1: Neler hissettiriyor bu duayı?
2: Gayet tüyler ürpertici bir durum. İnsan bir hoş oluyor yani, gerçekten güzel bir şey.
3: Allah'ım sana ruhumuzu senin şeyine feda ediyor.
4: Ölmeden önce Rabbim, ben de senin bana verdiğin ruhu ben de sana teslim etmek istiyorum. Her an iste, her an teslim edeyim.
5: Evet. Allah'ım seni çok seviyorum. Sana ulaşmak için olsa.
0: Bir misafirimiz, bu dünyanın bir rüya olduğuna inanıyorum. Ben öbür dünyayı düşünüyorum. İnsanlar gerçek dünyayı bilse bu kadar felakete kendini sürüklemez diyor. İnsanların yanlışa yönelmesinin sebebi ahiret hayatını unutmaları sebebiyle midir? Tabii dünya hayatına kişi önem veriyorsa ahireti unutabiliyor. Hadid suresinin 20. ayet-i kerimesi gerçekten ve'alemu enneme el-hayâti dünya la'ibn ve lahvin. Dünya hayatı oyun eğlencedir ve zînetün süstür ve tefâhurun beyneküm ve bir övünme vasıtasıdır ve tekâsürün fil emvâli ve evlâd ve mal ve evlat çokluğudur. Al-Mu'min suresi 14. ayet-i kerimesinde de bir tarafta dünya hayatı, bir tarafta Allah'ın zatı. Ama Allah Teala vallahu ende husnul ma'ab, en güzel sanak Allah'ın zatıdır. Allah katında en güzel sanak Allah'ın zatıdır. Yunus suresinin 7-8. ayet-i kerimesinde innellezine la yercun elikane. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler ve radibül hayatın, dünya hayatından razıdırlar. Öyleyse bir tarafta Allah'ın zatı, öbür tarafta dünya hayatı. Allah Teala ahireti yerine dünyayı tercih edenlerden bahsediyor. Ahiret, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dünya hayatını tercih edenlerdir. Allah'ın dinini oyun ve eğlence edinenlere, unutanlara, dinlerini yaşamak isteyenlerle alay edenlere, Allah'ın ayetlerini bile bile inkar edenlere, dünya hayatı şeytan tarafından suslu göstermiştir. Dünya hayatının ahirete tercih edilmesinin neticesi azaptır. Evet, gerçekten de ayet-i kerimelerde de onlar hidayet karşısında delaleti satın aldılar. Dünya hayatını tercih edenler delalette olanlardır. Mağfiret karşısında azabı satın aldılar. Bakara 175. İşte bütün bu ayetler onlar dünya hayatından razı olduklarını gösteriyor. Dünya hayatının oyun ve eğlence olduğu, mal, altın, para olduğu zikrediliyor. Şehvet olduğu zikrediliyor. Mal ve çocuk arttırma olduğu zikrediliyor. Gösteriş vesaire. Ama en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Dünya ahiretin tarlasıdır. Hazreti Ömer, beni en çok şaşırtan şey bir kimsenin Allah'ı bilip ona isyan etmesi. Şeytanı bilip ona itaat etmesi. Dünyayı bilip ona meyletmesi. Evet, bunlar tamamen Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin içinde bulunduğu hali ifade ediyor. Bakara suresinin 86. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? 86'da اُولَٰيكَ نَزِينَ نَشْتَرُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ onlar ahiret karşısında dünya hayatını satın aldılar. Allah onların üzerinde azabı eksiltmez. Ve lahum yunserun, onlara Allah-u Teala asla yardım etmez. Gerçekten bir tarafta dünya hayatı var, bir tarafta Allah'ın zatı var. Dünya hayatını dileyenler için onların ahirette bir nasibi yok. Onlar, evet, Allah'a yönelenler bize dünyada ver derler. Onların ahirette nasibi yok ama kim Allah'ın niyeti önce ahiret olana dünyayı da veriyor. Öyleyse ister Bakara 16 idaret karşısında delaleti satın altınlar desin, ister Bakara 175 mağfiret karşısında azabı satın alsınlar desin, ister Bakara 86 ahiret karşısında dünyayı satın alan desin. Hep aynı sonuca ulaşıyor. Bunlar azap, ahirette azabı yaşayanlar dünyada da huzursuz ve mutsuz olacak olan kişilerdir. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a güven duygumuzu artırıp Allah'ın da güvenini kazanmamıza vesile olacak en önemli ibadet zikirdir. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
2: En basitinden desek mesela ruhunu dinlendirmiş oluyorsun, ruhuna bir şifa göndermiş oluyorsun, kendini rahatlatmış oluyorsun. Hani bunlar da senin borcun olduğu için yaptığın

0: insanlarla ilişkimizi değiştirir mi zikir yapmak?
1: Kişiden kişiye değişiyor. Hani her yapanı da desek ki değiştiriyor, yalan olur. Çünkü etrafımızda çok insan var. Allah Allah deyip de arkadan başka şeyler yaparaktan.
2: Zikir yapanın kalbi eğer hakiki şey, niyetinden şey yapıyorsa olur. Eğer hakiki yapmıyorsa üç kağıtçıysa olmaz.
3: Evet. Allah diyen kulum geride kalmaz. Cenab-ı Allah'a bu zamana kadar ne dilediğimizi oldu. Rabbimden bir dileğim daha var. Tek bir hacılığa gideyim, Allah canımı oradan alsın. Onu diliyorum.
4: Bir misafirimiz zikrin insanı değiştirmesi konusunda kişiden kişiye değişiyor. Etrafımızda çok insan var. Allah Allah deyip arkadan başka şeyler deyip. Zikrin fayda vermediği insanlar da olabilir mi? Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, Allah Teala kalbine baktığınız zaman bu talep söz konusu değilse, Allah rahim esmasıyla tecelli etmez. Dolayısıyla o kişi ne kadar zikrese ona bir fayda sağlaması söz konusu değil. Ama derecat arttırımında bulunuyor, fakat ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde yapılan ameller boşa gidiyor. Bir insanın zikrin kendisine fayda verebilmesi yedi kalp şartına ve yedi nimet sahip olmasına bağlı. Rum suresinin 41. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Rum suresinin 41. ayet-i kerimesi. İnsanların elleriyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti. Yaptıklarının bir kısmını onlara tattırması için. Umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler. Evet, gerçekten insanların elleriyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Biz insanı bir zaman içinde ehsene ulaşsın diye yarattık. Öyleyse zikrin kişiye fayda verebilmesi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Zikrin bir insana faydalı bir unsur olabilmesi o kişinin bir vasıf şartına sahip olmasına bağlı mıdır? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi zikrin faydalı olan haline getirir. Zikrin faydalı olması istikametinde o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nüronunu açar. Ve arkasından mürşidine ulaşan kişi de nefs eskesi denilen, nefsin temizlenmesi denilen bir olay başlar. Nefsimizin kalbindeki afetler azaldıkça davranış biçimlerimiz düzelecektir. Daimi zikre ulaştığımız gün bizi ahlaksızlığa itecek olan bütün kalbimizdeki afetler hep yok olacaktır. Ve biz her saniye her an Allah için yaşayan biri oluruz. Allah Teala'nın dizaynı bu. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Hocam, Azerbaycan'ın size seyircilerimizi, saygılarımızı iletiyorum. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Hem de kalbimizden. İzniniz olursa bir sualimi arz etmek istiyorum. Babamız Hazreti İbrahim'in hayatını incelediğimizde bütün engelleri Allah'a olan güveniyle aştığını söyleyebilir miyiz? Allah sizlerden razı olsun. İyi ki varsınız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
4: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, babamız Hazreti İbrahim'in hayatını incelediğimizde tüm engelleri Allah'a olan güvenle aştığını söyleyebilir miyiz? Evet. Hazreti İbrahim'in mancınıkla ateşe atılması ve Hazreti İbrahim'in Allah'a tevekkülüyle bu engeli aştığını görüyoruz. Hazreti İbrahim'in Allah'a olan güvenle oğlunu kurban etmesini görüyoruz. Gerçekten Hazreti İbrahim Aleyhisselam her konuda Allah'a tam bir güven içerisinde. Hazreti İbrahim'in Allah'a teslim olmasının temelinde onun Allah'a olan güveni yatar. Hazreti İbrahim Allah'a öylesine bir güven

0: rağmen duyuyordu ki hiçbir şey onu korkutamazdı. Hangi problemin sahibi olursa olsun Allah'ın mutlaka ona çözüm bulacağından emindi. Bu istikamette en ufak bir tereddüt yoktu. Onun için Hazreti İbrahim Allah'a teslim olanların önde gelenlerindendir. Birçok Hazreti İbrahim her noktada örnektir. Puta tapan babasını Allah'a davet etmekle örnektir. Eşinin Allah'a olan itaati ile örnektir. Çocuğunun Allah'a olan teslimiyeti ile örnektir. Kısacası Hazreti İbrahim her yönüyle dört dörtlük Allah'ın bütün insanlara farz kıldığı dini en üst seviyede yaşayan Allah'ın peygamberidir. Hazreti İbrahim'in Allah'a olan teslim olmasının arka temelinde onun Allah'a güveni var dedik. Ve gerçekten de baktığımız zaman ben müşriklerden değilim. Ben hanif olarak kendimi Allah'a teslim ettim. Teslim yüküyle Allah'a teslim olanlardanım buyuruyor. İşte Bakara suresinin 130. ayet-i kerimesinde "Men yergabu an milleti İbrahim ila men safiha nefse." İbrahim'in dininden kim yüz çevirebilir? Nefsini sefi kılan kişi hariç. Biz onu dünyada seçtik. Muhakkak ki o haritede salihlerdendir. Ve Bakara 131'de Rabbi ona teslim oldu dedi. Ve iskale lehu rabbuhu eslim. Rabbi ona teslim oldu dediği zaman قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Ben alemlerin Rabbine teslim oldum. Ve 132'de Hazreti İbrahim Aleyhisselam bütün evlatlarına İslam'ı vasfettir. وَوَسَابِ رَعِيمُ بِبَنِيَّ وَيَعْقُوبَ يَا بُنَيَّ اَنَّ اللّٰهَ اَسْتَفَى لَكُمْ الدِّينَ وَلَا تَمُوتُنَا اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Siz ölmeden evvel Allah'a teslim olun. Ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim edin. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre güven duyulması lazım gelen bir makam da irşat makamıdır. Yani Allah'ın vazifeli kıldığı resuller, mürşitlerdir. Mürşit konusunda ne düşünüyorsunuz?
2: Medrese hocaları gibi, cami hocaları gibi. Ha, onlar da ne kadar doğru işte onu da bilemiyoruz.
3: Bundan daha güzel ne var? Neyi düşünebiliriz ondan başka? Cenab-ı Rabbimin, çünkü Allah bizi onlardan etsin. Onların kullarından, onların komşularından, onlardan Rabbim bizi ayırmasın.
2: Şu anda günümüzde kalmadığı için şu anda mesela medrese hocalarına bir nevi ayak uydurmaya çalışıyoruz. Şu anda din hocalarına ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ama dediğiniz gibi Mevlana olsun ya da işte öbürleri olsa falan olursa onların türbelerine giderekten mesela dua ediyorsun.
1: Peki günümüzde yaşayan evliya var mıdır?
2: Yok herhalde. Var mı?
1: Allah sizce o kapıyı kapatmış mıdır?
2: Ay yok.
1: Siz de Allah yolunda bir mürşidinizin olmasını ister miydiniz?
3: Bir değil, binlerce isterim. Binlerce isterim.
1: Hacet namazı kılıp mürşidinizi Allah'tan sorabilirsiniz bu arada.
2: Öyle mi?
1: Tabii. Allah'ım bana da benim için tayin ettiğin mürşidimi, benim rehberimi, senin yolundaki bana yol göstericimi göster diye dua etmeniz gerekiyor. Eder misin?
3: Tabii ki. Rabbim yani senin yolunda akılları. Bana Rabbim sen çuvallarıyla gönder, bana da senin yolunu görsesin. Onu çok çok isterim.
0: Bir misafirimiz mürşid konusunda günümüzde kalmadığı için medrese hocalarına, din hocalarına ayak uydurmaya çalışıyoruz dedi. Günümüzde müşriklerin yerini din adamları mı almıştır? Allah Teala dinin sahibidir. dinin sahibi olan Allah, dini öğretmekle vazifeli olan en üst seviyede devrin imamını, kavim Resulü'ne nüveli mürşitleri Allah tayin ediyor. Eğer insanlar Allah tarafından tayin edilmişler ki Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz size sahabenin, tabiinin, tebe-i tabiinin yaşantısını tavsiye ediyorum. Ondan sonra evet size sahabenin, sonra onların peşinden gelenleri, sonra onların peşinden gelenlerin yaşantılarını tavsiye ediyorum. Bundan sonraki nesillerde yalan yayılacaktır. O derece ki kendisinden yemin etmesi istenmediği halde insanlar yemin edecekler. Şahitlikleri istenmediği halde insanlar yalan şahitliği yapacaklardır. İşte bunlar emani bilginin sahipleri insanlar. Kendileri nefs tezkesini yapmayan ama başkasına emreden. Dolayısıyla bu insanlar insanları Allah'a yaklaştıramazlar. Her devirde mutlak surette Allah'ın Resulleri var. İsra 15'te وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَ Resul göndermesem azap etmem. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir gelmedi mi? Onlar da itiraf ediyorlar geldi ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Eğer işitseydik ve akleseydi bugün cehennemde olmazdık. Zamanımızda Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan yanlış bir din kültürüyle teçhiz edilmiş olan ve doğruları öğrendikleri zaman da çoğu doğruyu saplayan bir din adamları topluluğu bütün dünyayı İslam'a, bütün dünyada İslam'ı temsil ediyor. Ve zamanımızın din adamlarının öğretisiyle ve cennet saadetinin ve dünya saadetinin elde edilmesi ne yazık ki mümkün değil. Allah Teala'nın dizaynına dikkat edin. Allah Teala hiç kimseyi mürşitsiz bırakmaz. Bütün kavimlere, bütün zaman parçalarında aralıksız olarak mutlaka Resul göndermektedir. Resul göndermesem azap etmem diyor. Öyleyse her devirde Allah'ın Resulleri var ve dinimizi onlardan öğrenmekle vazifeliyiz. Nasıl ulaşacağız? Ulaşmayı kalben dileyen kişi Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece huşu içerisinde hacet namazı kılarsa Allah mutlaka ona mürşid gösterecektir. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
4: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü Muhterem Hocam. Müsaadenizle size bir sualim olacak. Ümitsizliğe düştüğümüz anlarda Allah'a olan güven duygumuzu nasıl tazeleyebiliriz? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Ümitsizliğe düştüğümüz anlarda Allah'a olan güven duygumuzu nasıl tazeleyebiliriz? Allah-u Teala'ya müracaat edelim. Diyelim ki Ya Rab ben ümitsizlik afetiyle hastayım. Allah-u Teala'ya hastalığımızı söyleyeceksiniz. Çözüm isteyeceksiniz ve mücadeleye başlayacaksınız. Diyeceksiniz ki kendi kendinize ben neden ümitsizim? Allah-u Teala beni sevmeseydi yaratmazdı. Yarattığına göre Allah-u Teala beni seviyor. Yetmez sağlıklı bir imansın, insanım. Her şeyim var. Ümitsiz olmamak için Allah'ın bize verdiklerini sayın. Onların şuuruna varın. Allah ne kadar büyük insanlarıyla karşı karşıya olduğumuzu düşünün. Allah'a şükredin. İblisle devamlı savaş halinde olun. Allah'tan yardım isteyin ve biz yardım istersek Allah Teala mutlaka bize yardımını gerçekleştirecektir. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Trabzon'dan bir kardeşim muhterem hocam, cennetle cehennemde şu an insanlar var mı? İnsanlar kıyametten sonra cennete, cehenneme gideceklerse Allah Teala neden önceden cenneti ve cehennemi yarattı açıklar mısınız? Evet, cennet ve cehennem yaratılmıştır, vardır. Ve cennet ve cehennem hayatı kıyametten sonra gerçekleşecektir. Ama kim daimi zikrin sahibi ise ulelvab makamında zemmin kattaki ana deryahı ve cehennemin yedi tane katını ona gösterecektir. Tabii ki kalp gözüyle. Kişi ihlasa ulaştığı zaman yedi tane cennet, yedi tane gök katı ve yedi alemi de Allah-u Teala ona gösterecektir. Salah makamında da Allah'ın zatını gösterecek Allah-u Teala. Kainat yaratıldığı günden kıyamet gününe kadar cennet de hep vardır, cehennem de. Ama cehennemlikler cehennemi kıyametinden sonra yaşayacaklardır, cennetlikler de öyle. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı diliyorum. Sizleri, Efendimiz'i devamlı dinliyorum ama dileğim kabul olmuyor. Güzellikleri yaşayamıyorum. Eksiklik nedir bu konuda, ne buyurursunuz? Sevgili kardeşim, kendi hakkında hüküm verme yetkisine hiç kimse sahip değildir. Allah'a ulaşmayı dilediysen bunun bir sağlaması var. Mürşide olan sevgi. Eğer kalben ulaşmayı dilediysen ve irşat makamını sevemiyorsan demek ki diledin. Kalpten dileyeceksin. Kalpten dilediğin an mutlak surette Allah Teala seni mürşidine ulaştıracaktır. Mürşide tabi olduğun an vasıta emirleri sevmemen mümkün değil. Allah bunları gerçekleştiriyor. O zaman eğer bunları yapıyorsan ben güzellikleri yaşayamıyorum diyemezsin. Çünkü namaz kılıyorsan o mutluluğu yaşıyorsun, oruç tutuyorsan mutluluğu yaşıyorsun, zekat veriyorsan mutluluğu yaşıyorsun. Bu mutlulukların hepsini kolaylık içerisinde yaşıyorsun. Bunlar hepsi Allah'ın güzellikleridir inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam, birinci suali, yaptığımız her işte en küçüğünden en büyüğüne kadar hepsinde Allah'ı ve mürşidimizi kendimizden önde nasıl tutarız, açıklar mısınız? İşte Allah-u Teala olan tevekkülle, mürşidimize olan güvenle bunu gerçekleştirebiliriz. Ya biz öndeyiz veya Allah ve Resulü önde. Zikrettiğimiz zaman her zaman Allah ve Resulü öndedir. Zikirden yüz çevirdiğimiz zaman, dünya hayatına daldığımız zaman da nefsimiz devrede. Allah razı olsun. İkinci suali, bir sevap işlerken en ufak şeylerde bile nefsimin hep devrede olduğunu yakalıyorum. Bundan hiç kurtulamayacağımı düşünüyorum. Bu düşünce doğru mudur? Hayır. İşte hep sen kendi hakkındaki hüküm vermenden kaynaklanıyor. Evet, kurtulamayacağını sen düşünüyorsun, senin düşüncen o. Ama sahibin, Rabbin var. Dolayısıyla sen yapamayabilirsin. Ama Allah her şeye kadirdir. Dolayısıyla hep Allah'a güven içerisinde yoluna devam edeceksin. Allah razı olsun. Aradan bir kardeşim muhterem hocam, muhterem efendimiz, Esma-ül Hüsna sebebetinde fakirseniz elmoğunu çekin. Allah-u Teala sizi gani kılsın. Zengin kılsın diye buyurdu. Bu esmayı günlük esma görevlerimizin dışında mı çekilmesi gerekir, açıklar mısınız? İstiyorsanız yapabilirsiniz inşallah. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam, Kasas 77'deki dünyadan nasibini unutma. Maddi nimetler midir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Bilal Sultanı Peygamber Efendimiz en hayırlınız diyor, dünyası için ahiretini, ahireti için dünyasını terk etmeyendir. Öyle olunca Kasas 77'deki muhterem efendimizin tefsirine, Allah insana her şeyi ihsan etmiştir. Verdiği her şey karşılıksızdır. Bizden kendimiz için bir şeyler yapmamızı mutlaka ister. Ama bizden kendisi için hiçbir şey istemesi söz konusu olmaz. Çünkü her şey zaten onundur. Bizim Allah'a Teala'ya vereceğimiz bir takım güzel şeyler varsa onlar kendimiz içindir. Allah Teala bütün insanları önce Allah'a ulaşmayı dilemeli, sonra irşad makamına ulaşıp tabi olmaları, sonra ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmeleri, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini teslim etmeleri, sonra irşada ulaşmaları, sonra da iradenin Allah'a teslim etmelerini istiyor. Bu insanlar birer birer yarattığımız, bizi yaratansa Allah'tır. Biz insanlar birer yaratırız ama yaratan sahibimiz Allah'tır. İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam, beka makamına kaç saat zikirle ulaşılır? Basamak artışı için bu zikri ne kadar devam ettirmemiz gerekir? 9 saatlik bir zikir bekaya bizi ulaştırıyor. Ama 13 saat zikir veya 12 saat ve daha fazlası 13 saat zikir bizi zahitlerden kılıyor. 18 saat zikir bizi muhsinlerden kılıyor. Bazı günlerde hastalık vesaire gibi durumlarda 4-5 saate geri düşüldüğünde makamdan aşağı düşülür mü? Ölçüyü nasıl idrak edebiliriz? Evet, makam makamının gereği eğer 9 saat zikirse onu mutlaka yapmalısın. Bu tabi seninle Allah arasındaki ilişkiyle ancak ölçülebilir. Hasta halini elbette en iyi bilen Allah'tır. Allah kimseye kaldıramayacağı yük yükletmez. Mutlaka 9 saat zikri de yapabilecek seviye seni ulaştıran Allah'tır. 13 saat zikre de seni ulaştıran Allah'tır. 18 saat zikre de seni ulaştıran Allah'tır. Uykudayken zikretmeni sağlayan da Allah'tır. Her şeye Allah'ın yardımıyla ulaşılır ama kişinin de gayreti olması gerekir. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk programı sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre son 10 yılda uyuşturucu kullananların sayısı %23 artarak 240 milyon insandan 290 milyona ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanma nedeniyle hayatları kararan insanların sayısı %45 artarak yaklaşık 40 milyonu bulmuştur. İnsani Yardım Vakfı'nın verilerine göre ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığının oluşma nedenleri arasında en yaygın olanları 1- merak, 2- özenme, 3- eğlence cinnen niyeti, 4- sosyal çöküntü, 5- arkadaş ve akran etkisi. Sevgili kardeşlerim, tabii her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak Allah'ın reçetesi iledir. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır ve insanın dışındaki her şey insan için, insan Allah içindir. Allah'ın insan için dilediği şey sadece mutluluktur. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah sadece bir insanı, iki insanı, bir milleti, üç milleti değil, bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü Allah insanların hepsini seviyor ve mutlu olmasını istiyor. İşte Allah'ın en çok sevdiği, mutlu olmasını istediği insanın önünde onun bir düşmanı olan şeytan var. Onun mutluluğuna engel olabilecek, onu dünyada da ahirette de mutsuz kılacak olan düşman şeytandır. Ve Maide 90'da bize bu düşmandan nasıl kurtulabileceğimizi beyan ediyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, put ve fal okları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böylece felaha erersiniz. Bu sayılan dört pis şeyin arasında uyuşturucu da alabiliriz. Çünkü uyuşturucu insan için çok zararlı bir nesne, çok kötü bir alışkanlık. Ve Allah-u Teala fizik vücudun bize emanet olarak verildiğini. Üç kutsal kitapta fizik vücut teslimine baktığımız zaman bakın nelerle karşılaşıyoruz. Üç kitapta fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç kutsal kitapta. Tevrat'ta insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve diyor komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya ait olduğunu açıkça buradan anlıyoruz. İncil'de bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ı bedeninize yücelttin. Ve Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşamasını anlıyoruz. Tekrar o dört tane ayet-i kerimeyi ele alırsak, Maide 91'de şeytan bu kötü alışkanlıklarla muradı ne? Şeytan şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'ı zikretmek, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Allah-u Teala zikir ve namazla kemale ermemizi, mutlu olmamızı ve etrafı da mutlu etmemizi istiyor. Her devirde daima iki insan var. Mutlu olan ve mutlu eden. Veya başka bir deyimle mutlu eden ve mutlu olan. Öbür tarafta da yine mutsuz eden ve mutsuz olan. İnsanoğlu serbest iradenin sahibidir. Tercihini yapacaktır. Eğer şu anda bütün insanlara mikrofon tutarsanız hayattan beklentiniz nedir? Herkes mutlu olmak istiyor. O zaman mutlu olmak isteyen herkesin yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey Allah'ın hedef gösterdiği yolda yürümek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah-u Teala kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala kendisine dost kılıyor, onları şeytana karşı koruyor. Maide 92'de bu sebeple ne diyor? Bu kötü alışkanlıkların sahibi olan insanlara diyor ki, Atiullah ve atiur Resul. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e itaat tabiyeti gerektiriyor. Eğer yüz çevirirseniz sadece Resul'ün görevi tebliğ. Sizi Allah'a davet etmek. Ve bakın, eğer yüz çevirmez de daveti kabul ederseniz, o zaman bakın Allah'ın müjdesi ne? لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمِنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ جُنَاهٌ فِي مَا تَعِمُوا اِذَا مَتَّقَوْا آمِنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ سُمَتَّقَوْا آمِنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ سُمَتَّقَوْا وَاللّٰهُ يُحُبُّ الْمُحْسِنِينَ Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşrii kuvvet var, icrai kuvvet var, kazai kuvvet var. İşte teşrii kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icrai kuvvet Allah'ın Resulleri ve kazai kuvvette adaletin yerine getirilmesi. Allah-u Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlığından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, 7 sabah 4 teslimi yaşamasını Efendimiz Hümeti Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Muhasereva.

0: Kur'an'da ilk emir belli. Oku oku oku diyor. Yani hiçbir şeye uyma, ben gerekli rehberi sana verdim.
1: Kimi insanlar bize sadece Kur'an yeter diyor. Kimi Kur'an-ı Kerim'den siz bir şey anlayamazsınız. İlla ki onu işte birilerinin tercüme etmesi lazım diyor. Bazıları bunu çok fazla kaptırıyor kendini. Kur'an-ı Kerim'i bir kenara koyalım. Hocamızın dediklerinize bakalım diyor. Benim görüşüm aşırıya kaçmamak işin aslında.
2: Her kafadan ayrı bir ses geliyor. En güzeli kitaptan öğrenmek diyorum. Kitap benim mürşidim.
3: Fatiha ma selavat.

0: Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bir programımızda sizlerle Kur'an-ı Kerim'i rehber olarak yeterli mi konusunu değineceğiz. Misafirlerimizi ayrı ayrı dinlediniz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım. Kur'an-ı Kerim bütün ilimlerin kaynağıdır. 7 ayet-i kerimede Kur'an'da yok yok. Hemen ekrana taşıyabilirsek. Evet, görüyorsunuz Kur'an'da her konu açıklanmış. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in bir nur olduğunu, bir saadet rehberi, hidayet rehberi olduğunu ifade etmektedir. İşte Bakara 2, Zalikel Kitabu la raybe fi, bu öyle bir kitaptır ki içinde şüphe yok, hüdenlil muttakin, takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. İnsanı nasıl hidayete erdireceği konusunda bilgi sahibi kılar ve hedeflere ulaştırır. Tabi emrine itaat edildiği takdirde. Allah Teala Hicr 9'da "İnne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lahafizun" bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Fusilet 42'de bu kitabın önünden ve arkasından batıl yaklaşamaz. Öyleyse Allah'ın koruması altında olan Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala Şuara 193-194'te "Nezele bi ruhul emin ala kalbike litekunu minel müzerin." Cebrail Aleyhisselam, ruhul emin Cebrail Aleyhisselam indirdi. Nezirlerden, uyarıcılardan olman için senin kalbine. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in bir gayesi var, amacı var. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in kalbine Cebrail Aleyhisselam indiriyor. Niçin? Müjdeleyici ve uyarıcı olması için. Enam 48'de Allah Teala şöyle buyuruyor. "Ve mâ nursilel mürselîne illâ mubeşşirîne ve münzirîn." Biz resulleri uyarıcılar ve müjdeleyiciler olmaktan başka bir şey için göndermedik. Öyleyse her şeyden evvel Kur'an-ı Kerim resullerin kitabıdır, nezilerin kitabıdır, halifenin kitabıdır, devrin imamının ve Allah'ın tasarrufunda olan evvel emride Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in hayat kitabı öğrettiği bir kitaptır. 23 sene boyunca Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i 7 safa öğretim metodu ile sahabeye aktardı. Cahiliye dönemini yaşayan bedeviler şu anda ekranda görüldüğü gibi evvela Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Maide 92 ve Nur 54'e göre tebliğ yaptı. İsra 45'e 46'ya göre onlara ayetleri kıraat etti. Bakara 129'a göre ulaşmayı kalben dileyenlere ayetleri tilavet etti. Mürşidine tabi olanlara nefs tezkiyesini gerçekleştirdi. Ruhunu teslim edip fizik vücut teslimi yapanlara Kur'an-ı Kerim'i talim etti, öğretti. Nefs teslimini yapanlara kısa etti ve irade teslimini gerçekleştirenlere tezekkür olayını öğretti. Öyleyse görüyoruz ki 7 safanın 7'sinde de mutlak surette Kur'an-ı Kerim'e uyulmak isteniyorsa irşat makamının itaat edilmesi gerekir. Bir insanın mürşidine ulaşabilmesi ancak Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Kur'an-ı Kerim okumak öğrenmektir. Ama öğrenmek yeterli değildir. Öğrendiğini tatbik etmek asıldır, yaşamak. Kur'an-ı Kerim öğretme açısından mürşittir. Ama tatbikat açısından Kur'an-ı Kerim bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'e tabi olmak, Kur'an'ın emrini yerine getirmektir. İşte Kur'an-ı Kerim'e tabi olmak, Kur'an'ın emrini yerine getirmek, mürşide tabiyeti gerektiriyor. Rehber açık ve kesin olarak işaretini veriyor. Diyor ki ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Böylece Kur'an-ı Kerim rehberiniz olur. O zaman müjdelenirsiniz. Kur'an-ı Kerim kimler için rehberdir? Tilavet edilen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için rehberdir. Veya o zaman müjdelenirsiniz veya da dilemezsiniz. O zaman ikaz edilirsiniz. Birinci ve ikinci safhada olduğu gibi ikaz edilirsiniz ve yeriniz cehennem olur. Kur'an-ı Kerim hidayetle okumak, Kur'an-ı Kerim'in manasına varmak demektir. Hidayetle okuyanlar, hidayet üzere olan mürşidine tabi olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse hidayet üzere olamaz. Hidayetin fizik olarak başlaması 14. basamakta ruhun Allah'a doğru yola çıkmasıyla gerçekleşir. İrşad makamı insanları hidayete erdiren Allah'ın bir rehberidir. Hidayetçi Kur'an-ı Kerim'i nuru içerisinde görev yapar. Yani mürşid Kur'an-ı Kerim'in nuru içinde görev yapar. İrşad makamının görevini Kur'an tek başına yapabilseydi insanların bir mürşide ihtiyacı olmayacaktı. Oysa ki Kur'an-ı Kerim mürşide ulaşmayı farz kılar. Bir insan Kur'an-ı Kerim'e tek başına bütün bir ömür boyunca okusa hiçbir zaman ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde mukaddes yüce olan Allah'ın kitabıdır. Onda sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin haberi ve kendi aranızdakilerin hükmü vardır. Öyleyse fitnelerden kurtulmak ancak Kur'an'ladır. Kur'an bütün insanlar için bir mutluluk davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde tezekkür edebilenler ulul elbaptır. Allah Teala Enbiya 7'de bilmiyorsanız zikir ehline ulul elbaba sorun. Ulul elbabı nasıl bulacağız? Allah Teala o konuyu da Kur'an'da açıklamıştır. Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. Nahl 9'da Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazının kılınması halinde Allah Teala ona mürşit gösterir. Ya devrin imamıdır. Bakara 151'e göre veya yine vekaleten devrin imamıdır. Secde 24'e göre. Veya onu temsil eden bir vesileyi Allah gösterir. Bu vesileye tabi olunması halinde 7 tane hedef 7 vasıta ile geçilir. Hepinizin bu standartlarda sahabe gibi iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bu kısa sohbeti burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha mahsarava. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer.
2: Nefsani arzulardan uzaklaşmış olur.
3: Hayatında neler değil?
1: Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin.
0: Fatiha muhasserevat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın ipine sarılmak. Birinci sual, Allah-u Teala insanlara niçin Allah'ın ipine sarılın emrini vermiştir? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim ne menem bir şey? Ayetlerde Allah-u Teala bize tarif ediyor. Enam 87-88'de وَمِنْ عَبَاهُمْ وَزُرْرِيَتُمْ وَاَخْوَانُمْ وَاَشْتَبَيْنَاهُمْ وَاَدَيْنَاهُمْ يَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمْ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden onları seçtik ve onları sırat-ı müstakime, Allah'a ruhu ulaştıran yola hidayet ettik. ذَلِكِ يُوْدَ اللّٰهِ يَهْدِ بِهِ مِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayet ve hidayetin de hayattayken insan ruhunun sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Eğer sırat-ı müstakim de Allah'ın ipi ise o zaman elbette Allah-u Teala ne demiş oluyor? Allah'ın ipine sarılın, yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın demiş oluyor. Burada Allah-u Teala çok açık bir işareti var. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak demek, fırkalara ayrılmamak demektir. O fırkalara ayrılanlardan olmamak ise sadece tek bir sebeple mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın ipine sarılmanın başlangıcıdır. Gerçekten de Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz سَتَفْرِكُ مِنْ اُمَّتِ سَلَاسَ وَسَعِينَ فَرْقَةً كُلَّا فِي النَّارِ اِلَى وَاحِدَةً Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bir tanesi hariç, 72'si cehenneme gidecek. Sahabe sual soruyor, o fırka inyacı kimlerden oluşuyor ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Şimdi Al-İmran 112'ye baktığımız zaman insanların üzerine zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe. Tutunan müstesna. Fırka-i Naciye'nin Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ipe tutunduğunu görüyoruz. Yani Allah'tan bir ipe tutunanın sağlaması insanlardan ipe tutunmak. İnsanlardan bir ipe tutunanın sağlaması Allah'ın ipine sarılmak. İkisi birbiri. Birisi öğrenen, diğeri de öğreten söz konusu. Müritle mürşit. Dolayısıyla sizi Allah'a kadar ulaştıracak olan bu ip sırat-ı müstakimdir. Birinci sırat-ı müstakim kişiyi hidayet üzere kılar. İkinci sırat-ı müstakim yine kişiyi hidayette kılar. Üçüncü sırat-ı müstakim hidayete erdirir. Üçünün toplamı Allah'ın ipini ifade eder. Allah-u Teala tüm insanların bu ipe mutlaka ulaşmasını ister. Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاَحْتَسُمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَقُوا Fırkalara ayrılmayın. Bu ayetle Rum suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimesi birbiriyle ilişkili, illiyet rabıtası içinde. Rum 31-32'de مِنْ يُبْنَ اِلَيْهِ وَتَقُوا وَاَقْمُ سَلَا وَلَا تَقْنُمْ اَمْشُكِينَ Yani Allah'a yönelik ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun ama müşriklerden olmayın. Fırkalara ayrılanlar müşrikler, fırkalara ayrılmayanlar ise takva sahipleri, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse şu an dünya üzerinde ne kadar insan varsa eğer Allah'a ulaşmayı diliyor ve takva sahibi iseler, onlar fırka-i naciyenin içerisinde yer alıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Fakat İslam'ın beş şartını yerine getiriyorlarsa, onların İslam'ın beş şartıyla kurtuluşa ulaşması mümkün değil. insanın kurtuluşa ulaşan iki ip söz konusu. Birisi Allah'tan bir ip, o sırat-ı müstakimdir. İnsan onu Allah'a ulaştıran yoldur. İkincisi de insanlardan bir ip, o da Allah'ın taineti mürşittir. İslam'ın beş şartını yerine getiren kişi Allah'ın ipine tutunmuş olur mu? Ne yazık ki hayır. İslam'ın beş şartı herkesin üzerine farzdır. Ama İslam'ın beş şartına bitmez. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a teslim olmak konunun en üst temelini teşkil eder ki var yoksa o kişinin cehennemden kurtulması da mümkün değildir. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın ipine tutunan insanları mutlaka insanlardan bir ipe ulaştıracaktır. Evet. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın ipine tutunan insanları mutlaka insanlardan bir ipe ulaştıracaktır. Bu ip Allah'ın ipinin ikinci bölümü yani insanlardan bir iptir. Bu Allah'ın ipi mutlaka ulaşılması lazım gelen bir farzdır. Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde Dürübet aleyhim zilletu eyne masiku fe hablin minallahi ve hablin minen nas. Dürübet aleyhim zilletu eyne masiku fe ila hablin minallahi ve hablin minen nas. Yani insanlardan bir ip ve Allah'tan bir ip müstesna diğer insanların üzerine zillan taması vurulmuştur diyor. Bakara 256-257'de de aynı şekilde bu ayetlerle paralel La kirahe fiddin katte benüştü minel gay ve men yekfir bitağuti ve yumin billah fakat istemseke vitrus kurna misamallahu ve allahu semiyul alim. İşte burada da aynı şekilde Allah'tan biri ve insanlardan bir tutunan bir kişiden bahsediyoruz. Her devirde insanlardan bir ip temsil eden yedi safa varis var. El-ülema ve râsetel enbiya. Alimler nebilerin varisleridir. İki tür alim vardır. Allah Resulü sizi riyadan ihlasa, sizi şüpheden yakine, sizi kibirden tevazuya, sizi düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünya rağbetten zühte davet edenlerle beraber olun. O alimler sizi beş şeyden sakındırıp beş şeye çağıran Allah razı olsun. Yedi grup varise baktığımız zaman bu yedi grup varis Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi, Kur'an'ın ruhunu öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi, hikmeti öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi ve diğerleri. Allah razı olsun. Nitekim Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz, benden sonra Nebi gelmeyecek, ama benden sonra halifeler, alimler gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır diyor. Öyleyse herkese mutlak surette mürşidine tabi olmasını istiyor. Üçüncü sual, Allah-u Teala'nın üretir uska dediği kopması mümkün olmayan kulp neyi ifade ediyor? Kopması mümkün olmayan kul irşat makamını ifade ediyor. İrşat yolunu. Allah-u Teala kim tağutu inkar eder de irşat yolunu kendisine yol edinirse o üretir uskaya Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılır diyor. Allah'tan kopması mümkün olmayan o kul mürşidi temsil ediyor. Onun eline sarılarak tabi olunur ve kişi Allah'ın dostu olur. O ipin Allah'tan kopması mümkün değildir. Çünkü Allah-u Teala'nın irşat makamına tayin ettiği bir kişinin Allah'ın yolundan ayrılması, Allah'tan kopması mümkün değildir. Mürşit Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Mürşit kendi mürşidine tabi olmuştur. Mürşit ruhunu teslim etmiştir. Mürşit fizik vücut teslimi yapmıştır. Mürşit nefsini teslim etmiştir. Mürşit irşada, ihlasa ulaşmış ve iradesini de Allah'a teslim etmiş. Teslimi külliyle Allah'a teslim olan birisinin Allah'tan kopması tabii ki mümkün değildir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tüm insanların Allah'ın ipine sımsıkı sarılmalarını, yani hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemelerini emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak, namazımızı kılmak, iyi insan olmak diyoruz. Başka ne diyelim?
3: İyi olmak.
4: İyi olmak, dini Müslüman olmak.
5: Mutluluk demek, cennetlik demek, başka ne istersen Allah'a ulaştın mı? Her şey demek.
6: Rabbimi arayan Rabbimi bulur. Rabbim diyor ki, ben diyor her an yanınızdayım diyor. Her an yanınızdayım diyor. Siz beni zikredin, ben sizin yanınızda olurum diyor Rabbim.
1: Nasıl ulaşabiliriz?
7: Dualar edeceğiz, okuyacağız, üfüreceğiz. Arkasından yalvaracağız ki ulaşacağız, canı bizi görüyor.
2: Bir onun emirlerini, yasaklarını yapmasak, yerine getirirsek Allah'a ulaşırız.
6: Çocuğunuz sizden bir şey istemezse siz çocuğunuza verir misiniz? Açım demese verir misiniz? Siz Allah'ı zikredeceksiniz, Allah'tan isteyeceksiniz ve Allah size versin kızım.
1: Bütün Allah'ın dostları, evliyaları hepsi Allah'a yaşarken ulaşmışlar. Siz de onlar gibi Allah'a dost olmak ister miydiniz?
2: Çok isterdik. Kim istemez? Ama biz aciz kullarımız ne kadar elimizden gelse de o kadar yapamayız. Onlar gibi olamayız.
8: Onlar gibi olamayız.
6: Kim istemez kızım ya? Onları bulmaz. Ben onların ayağının tozu olamam ya. Rabbim benim onların ayaklarının tuzlu yesin.
5: Ne, daha ne istersin ki onu? Her zaman olmak isterim.
7: Ne mutlu yavrum. Ne demek ona onu yapabilse? Allah'ım kurban oldu.
8: Allah'ım seni çok seviyoruz.
2: Biz de senin evliyan dostun olmak istiyoruz.
0: Misafirimiz Allah'a ermiş bir evliya olmak konusunda biz aciz kullarız. Ne kadar yapsak da onlar gibi olmayız dedi. Günümüzde ermiş evliya olmak zor mudur? Günümüzde ermiş evliya olmak bir dilektir sadece. Yani insanlar için zor gibi görünüyor. Ama Allah için çok kolay. Çünkü kişi ermiş evliya olmayı dileyecek. Dilek sadece bize. Evliyalık bir dilektir. Ama o dileğin sahibinin ruhunu kendisine ulaştıran, onu kendisine dost kılan, hidayete erdiren Allah'tır. Allah-u Teala'nın da verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün değil. Evliya olmaktan murat, ruhun Allah'a ulaştırılması ve bu sebeple de Allah-u Teala'nın dostu olmaktır. Ama eğer lügat manası itibariyle Allah'ın dostu olmaktan bahsediyorsa, dostluk Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren başlar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dostluk açısından Allah'ın evliyasıdır ve onlara müjdeler vardır. Korku yoktur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse bir dilek Allah'a yeter. O dileğin sahibi olan herkesin ruhunu Allah'a kendisine mutlaka ulaştıracaktır. O kişi için Allah'ın evliyası olmak garanti edilmiştir. Yunus suresinin 62-64. ayet-i kerimesinde اَلَا اَنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. İşte Rum 31'de Allah'a yönelin, münibine ileyhi ve takû, takva sahibi olun. Şura 13'te ise Allah dileğini seçer ve seçtiklerinden kim ona ulaşmayı dilerse. Takva zaten birinci sefer takva Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine hidayet eder Şura 13'te olduğuna göre. O zaman bize düşen sadece Zümer 17'ye göre Allah'a yönelmek, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilek bize aittir ama neticeyi, sonucu oluşturacak, ruhumuzu kendisine ulaştıracak olan Allah'tır, Rabbimizdir. Dolayısıyla evliyalık bir zor mudur, kolay mıdır sualin cevabı, evliyalık kadar kolay bir şey yok. Nitekim Allah Teala bizim kendisine dost olmamızı istiyor. O istediğine göre Allah'u yürüdüğü bir kümülüyüz. Allah bizim için kolaylık diler. Allah yürüdüğü bir kümülüyüz. Allah sizin için kolay, zorluk dilemez. Allah dilediğine göre evliya olmak en kolay şey. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala Allah'ın ipine sımsıkı tutunan kişilerin insanlardan bir ipe de mürşidin ipine de tutunmasını, ona tabi olmasını farz kılmış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
3: Allah'a giden bir yol olarak görüyoruz.
2: Ay onları söyle, düşününce tüylerim diken diken oluyor.
9: En güzel Allah'ın yarattığı en güzel hayırlı kullar.
6: Onların tırnağına ben kurban oluyorum. Onların yeryüzünde onlar Allah dostlarıdır. Peygamberlerin şeyidir onlar, varisleridir kızım.
1: Mesela onlar sizce Allah'a nasıl dost olmuşlar?
2: Onlar dini bütün İslam. Onlar gibi hiçbirimiz olamayız. O zaman o kadar güzel şeyler vardı. Şimdiki bu zamanda asla ulaşamayız, biz yapamayız.
6: Onlar tamamen kendilerini Rabbime bağladıkları için Allah'a bağlandılar. Rabbime tamamen nefslerini yendiler. Nefislerini yenmeyen bir insan Allah'a bağlanır mı?
1: Peki sizce bu zamanda da böyle Allah dostları var mıdır?
7: Var tabii, göstereni. Anlayan ama anlamayana yok.
2: Vardır. Vardır ama vardır. Bir belli olmuyor. Görünmeyen Allah dostları vardır.
6: Rabbim dünyayı, kainatı zikredenlerle beraber yapmıştır. Allah'a zikretmemişse şimdi burada seninle sohbet edemez kızım.
1: Nasıl bulabiliriz onları?
7: Onları bulabilmemiz için çok dua etmemiz lazım. Çok okumamız lazım.
2: Bir darda kaldığın zaman bulabilirsin. Bir denemek amaçlı görüyoruz. En ufak bir şeyde Allah dua şeye dostlarını görebiliriz inşallah.
6: Hacı Bayram Veli diyor ki bu dünyada Allah'ı zikreden insana deli derler. Bizim deli sandıklarımız velidir.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda onlar tamamen kendilerini Allah'a bağlamışlardır. Nefslerini yenmişler. Nefsini yenmeyen bir insan Allah'a bağlanır mı? Allah'ın bütün mürşitlerin nefslerini yenmiş kişiler midir? İradesini Allah'a teslim edenler öyle. Allah Teala Fussilet suresinin 33 ayet-i kerimesinde "Men ahsana kavlen men da'a ila Allah ve amile salihan ve qala inni minel muslimin." Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan ve ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Necm suresinin 3. ayet-i kerimesinde nefsini yenen kişi artık Allah'ın sözünü insanlara söyleyen kişidir. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى O artık hevasından konuşmaz. Çünkü ruh 19 tane haset mücehez Allah'ın emrinden, nefs de 19 tane faziletin sahibi, faziletlerin talebi ruhun talebiyle aynı. Onlar sadece hakikati söyle. Enbiya 7'de

0: zahitler, muhsinler Allah'tan vahiy almıyorlar. İşte onların da bilmediklerini Allah'tan vahiy alanlara sorup onunla amel etmesini Allah Teala emir buyuruyor. 14 asır evvel sahabenin hiçbirisi bilmiyordu. Ama Allah Teala Nebile Sultanı Peygamber Efendimize Cebrail vasıtasıyla öğretti ve Peygamber Efendimiz de sahabeye öğretti. Bakara 151'de Peygamber Efendimizin Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz'den yerine getirmesini istediği 5 görevden bahsediyor. O size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor, hikmeti öğretiyor. Şimdi bakıyoruz. Fusilet 33'te ayetlerle Allah'a davet söz konusu. Nefs tasfiyesi, tezkiyesi ve tasfiyesini yapmış. Ve Allah'a teslim olan, ben teslim olanlardan diye ne yapmış? Ruhunu teslim etmiş, fizikülü teslim yapmış, nefsini teslim etmiş ve en son iradesini teslim edenden daha güzel sözü kim var? Mürşid dediğimiz zaman ruhunu, beşini, nefsini ve iradesini teslim etmiş olan Allah-u Teala'nın kendisini inşallah memur ya mezun kılındın cümlesiyle görevimi teslim ettiği kişiden bahsediyoruz. Bunlar nefsinin afetlerini bitmekle kalmamış, kalbi aynı zamanda müzeyyen olmuş kişilerdir. Bir insan ne kadar nefsini tezkiye ettiğini söylerse söylesin, bunun Allah'a göre bir kıymeti yoktur. Bütün zaman aralıklarında nefs tezkiyesi hep kişilerin dışındaki insanlar vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Allah'ın bütün müşrikleri nefsinin tezkiye edilmesi konusunda vazifelidirler. İşte bu açıdan çok manidardır bu ayetler. Fusilet 33, Necm 3, Enbiya 7 ve Bakara 151. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve rekatü muhterem hocam. Hasretle, hürmetle, saygıyla ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam müsaade soruma geçmek istiyorum. Hocam Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılmayan kişilere zillet damgası vurulması ne demektir? Tekrardan ellerinizden hasretle, hürmetle, saygıyla öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve rekatü. İyi ki varsınız hocam.
0: Teşekkür ediyorum. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Ve Alimran 112'de Dürübet aleyhim zilletü eyni masiku ve hablim minallahi hablim minennaz. İnsanların üzerine ziddet damgası vuruldu. Allah'tan bir ip ve insanlardan ipe tünar müstesna. Burada işaret var. İnsanlar ya Allah'tan bir ipe veya insanlardan bir ipe tutunurlar veya zillet damgası, meskenet damgasının sahibi olurlar. Kurtuluşları mümkün olmaz. Rüşütlerine tabi olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların hepsinin üzerinde zillet damgası var. Zillet damgasından kurtulabilmek için kurtulmak ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle ve bunun neticesinde alınan o nisanla kişinin müşrine ulaşıp tabi olmasıyla gerçekleşir. Bu tabiyetin neticesidir ki ruh sırat-ı müstakime ulaşır. Allah'ın ipine sımsıkı tutunur ve Allah'a, o ip onu Allah'a ulaştırır. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde Allah yolunda cihadı terk ederseniz Allah boynunuza zillet halkası vurur. Eski halinize dönerseniz Allah'a tövbe etmedikçe bu halka sizden çıkarılmaz. Evet, demek ki fıska düşenler boyunlarına zillet halkası vuruluyor. Eski hallerine dönüyorlar. Gerçekten de öyle mi? Evet. Allah yolunda cihadı terk ederseniz Allah boynunuza zillet halkası vurur. Eski halinize dönerseniz Allah'a tövbe etmedikçe bu halka sizden çıkarılmaz. Allah razı olsun.

0: Muzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılarak hidayeti bütün boyutlarıyla yaşamamız için Allah'ın ismini zikretmemiz emredilmiş. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Allah'ın ismini zikretmek çok güzel bir şeydir. Evet. Her zaman zikrimizde bulunması lazım. En ufak bir şeyde Allah, her işinizde zikir yapın diyorlar. Zikir çok güzel bir şey.
3: Allah-u Teala'ya ulaşmak için Allah-u Teala'ya zikretmek gerekiyor. Allah'ı bilen Allah'ı zikredendir.
4: Allah dedisi ayaklandırıyor canım. Değil daha şık kuvvet güç kuvvet veriyor.
3: Hasta olana şifa verir. Borçlarına eda verir. Değil mi kızım? Sabredenlerden iler seni.
1: Herkes zikretse nasıl olur?
4: Daha çok güzel olur. Daha çok lezzetli olur. Ama hani yok yavrum.
5: Herkes çok güzel olurdu tabii. Ama Rabbim ne diyordu? Günahsız bir kavim olsaydı günahsız ben onu helak eder. Tekrar yenikten günahkar kullar yaratırdım ki onları affetmek için sebeplerim olsun diye.
3: Melekeler Cenab-ı Mevlam'a dediler ki ey ya Rabbil Alemin dediler. Bu yeryüzündeki insanların hepsi bak dediler isyan ediyor dediler. Dedi ki Rabbim onlara verdiğim nefsi size de vermiş olsaydım siz daha beterini yapardınız. Değil mi? Biz kuluz. Biz kuluz. Biz günah işleriz. Hata herkes yapar. Önemli olan nedir? Allah-u Teala diyor ki ben diyor en çok sevdiğim tövbe edenlerdir.
5: Rabbimi zikir etmek kadar güzel bir şey var mı?
4: Allah Allah Allah.
0: Bir misal abimiz herkes zikir yapsa çok güzel olurdu ama Rabbim ne diyor? Günahsız bir kavim olsaydınız ben sizi helak eder, günahkar kullar yaratırdım ki affetmek için sebeplerim olsun dedi. Allah-u Teala'nın böyle söylemesine muradı nedir? Bu aslında çok açık bir olay. Neden açık? Bazı insanlar her zaman Allah'a muhtacız, günah işlemeyen insan belki de bir gururun içine girip ben günah işlemiyorum, haşa Allah'a ihtiyacım yok gibi bir davranışın içine girebilir. Bu Allah'ın hiç istemediği bir şeydir. Allah'ın istediği tek şey bizim mutluluğumuzdur ve mutluluk nefs tezkiyesi adı verilen bir olayla gerçekleşir. Tezkiye boyunca nefsinin kalbindeki aklanmalarına paralel olarak kişinin işleyeceği sevaplar devamlı artacak, işleyeceği günahlar azalacaktır. Daimi zikre ulaştığı zamansa kişi hiç günah işlemeyen bir hüviyete ulaşacak. Allah'ın oluşturmak istediği insan tipini ceza canlandıracaktır. Maide suresinin İblis Hicr 39'da diyor ki beni yazdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Allah-u Teala Hicr 40'ta hayır diyor. İhlas sahibi kulları müstesna. Öyleyse iblis muhlis kulları baştan çıkaramıyor. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde ey iman edenler.
6: İşir yani.
7: Güzellik olur, güzellik olur. Başka ne olur?
0: Mutlu olur. Eyyüzüne aleyküm efsüküm. Nefsler üzerinizedir. La yedurukum men deleyi zehtedeytum. Delalette onlar size zarar veremezler. Eğer hidayetteyseniz. İlallahi merciukum cemiyan fe yüleküm makuntum tahmanyum. Neyse Allah hepimize hidayette olmayı, delalettekilerin bize zarar vermediği bir nokta daimi zikre ulaşmayı istiyor. Beyne beşte de zaten Allah Teala bu hakikati dile getiriyor inşallah. Allah razı olsun. وَمَا اُمِّرُوا لِيَعْبُدُ اللّٰهُ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ هُنَفَاءَ Onlar dinde muhlis kul olmakla emrolundular. Ve namazı kılmak, zekatı vermekle emrolundular. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
8: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili Cappar Hocamız. Hasretle, hürmetle, gül kokulu ellerinizden öpüyoruz. İzninizle inşallah bir sualim olacaktı. Kişiye verilen yedi furkanı uzuvlar ve hassalar açısından ve kişinin Allah'ın ipine sarılması açısından bizlere açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Arap 198'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Arap suresinin 198. ayet-i kerimesi. اِنْ تَدْعُوْمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَهُ Sen onları eğer hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız işitmezler. Onlar sana bakar görürsün, onlar görmezler. Yani sen onları Allah'a ulaşma dileğe çağırıyorsun, onlar işitmiyorlar. Onlar sana bakıyor ama onlar görmüyorlar, onlar görmezler. Demek ki bu kişi hidayete çağırmasına rağmen eğer işitmiyorsa, hidayeti dilemiyorsa, dilemeyen kişinin Resul'e, mürşide de baksa, onu bakar, amına bakar fakat onu görmez. Bu İsra suresinin 45-46. ayet-i kerimesinde فَاِذَا قَرَتَ الْقُرْعَانَ Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ لَا يُمْنَ بِلَا اَخِيَةِ اِجَابَ الْمَسُولَ Sen ona hidayete davet ettiğin zaman seninle yevmil ahire iman etmeyenin arasında baş gözlerine icabını müstüre kulaklarına vakra kalplerine ekinet koyarım. Feiza zekerte fil Kur'ani vahdehu Rabbini vahid olarak zikrettiğin zaman ve iza ila edbarim nüfure nefretle senden uzaklaştın da. Evet, kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. Bu direkt Allah-u Teala tarafından işitilir, bilinir ve görülür. Görüldüğü andan itibaren Allah Rahim esması ile tecelliye başlar. Bu tecelli neticesinde kişiye 7 tane furkan verilir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı kalben dilemek. Dördüncü basamakta Rahim esmasının tecellisi. Beşinci basamakta Hicab-ı Mesul'ün alınması, 6. basamakta vakranın alınması, 7. basamakta etkinetin alınması. Öyleyse her bir furkanda Allah-u Teala kişinin kaybettiği dereceleri kazandığı derecelerden aşağı düşürür. Şat makamına bakan kişinin onu herhangi bir işçi olarak görmesi söz konusu iken o günden itibaren onun irşat makamı temsilcisi, temsil eden kişi olduğunu farkına varır. Araf 198'e bakacak olursak ne görüyoruz? Araf suresinin 198. ayet-i kerimesi sen onları Allah'a ulaşma dileğine çağırıyorsun ama onlar çağırırsanız onlar işitmezler. Kimdir işitenler? اَنَّمَا يَسْتَجِبُ وَالَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Davete icabet edenler işitir. İsra 45-46'da Allah-u Teala bu hakikati bize bildiriyor. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilemediğin zaman Allah-u Teala hasarlarına engeller koyuyor. Kalbini kulaklarına mühürlüyor. Ve basar hasası üzerine gışavat adlı perde yerleştiriyor. Ama bu engellerin sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah-u Teala anında Hicab-ı Mesure'yi kaldırıyor. O kişi mürşidi mürşid olarak görüyor. Daha sonra kalbindeki ekineti ve kulaklardaki mührü kaldırıyor. O kişi aynı zamanda irşat makamının sözlerini idrak ediyor. Kendisine mal ediyor inşallah. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz çocukların ihtiyaçları için çalışmak, para mal kazanmak da dünyaya gönül bağlamak sayılır mı? Açıklayabilir misiniz? Her şeyden evvel Allah-u Teala bizi bizden daha fazla nasıl seviyorsa çocukları da bizden daha fazla seviyor. Ve özellikle malını tamamen Allah yolunda sadaka olarak veren Hazreti Ebubekir'e sahabe çocuklarına ne bıraktın deyince Allah ve Resul sevgisini bıraktık. Öyleyse çocuklarımıza öncelikle Allah ve Resul sevgisini aşılamak, bu onların Allah, bu onları Allah'ın garantisine sokar. Öyleyse o noktadan itibaren Allah ve Resul'e bağlanan kişi Allah'a tevekkül eder, Allah'a güvenir. Elbette çalışacaktır dünya için, rızkını temin edecektir ama asıl dünya hayatını Allah'ın önüne geçirdiğiniz zaman o sorun oluyor. Zahitler Allah'ı dünya hayatından daha fazla sevenlerdir ama rühtün aşındaki kademeler onlar kendilerini Allah'tan daha fazla sevenlerdir. Çünkü kişiye su sorusu sorulduğu zaman Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Çok diyor. O zaman bir sual daha soruyorsunuz. Günde ne kadar zikrediyorsun? İşte 3 saat. İşte günde 3 saat zikreden kişi Allah'ı çok seven birisi değildir. Ancak 13 saat zikreden bir insan Allah'ı çok sevendir. Dolayısıyla Allah sevgisiyle zikir %100 paralel bir ilişki içerisindedir. Ne kadar zikir o kadar Allah sevgisi. Azerbaycan'dan bir kardeşim Mühterem Hocam, her perşembe cumaya bağlayan gece mümkün olduğunca hacet namazı kılıyorum. Ancak her zamanki gecelerde farklı bir gece yaşamayıp zan seviyesinde kalıyorum. Yapabildiğim kadar zikir çekip Allah'a ulaşmayı diliyorum. Bu durumda ne yapmamı tavsiye edersiniz? Sabretmeni tavsiye ederim. Bu yaptıkların güzel şeyi devam et. Belki bunların neticesinde Allah'tan muhakkak ki karşılığında bir şey istiyorsun. Ama şunu hiç unutma. İyilik yap, denize at, balık binmese kim bilir, halik bilir. Yaptıkların hepsinden Allah haberdardır. Allah-u Teala'nın kendisi için yaptığı bir şeyi mükafatlandırmaması mümkün değil. Öyleyse bu konudaki çalışmaların daha da arttır. Allah her şeye kadirdir. Bunu tavsiye ediyorum. Oradan bir kardeşim Muhterem Hocam, gaflet nedir? Gafletten kurtulmak nasıl olur, açıklar mısınız? Gaflet, evvel emirde Allah'ın ayetlerini bilmemektir. Allah'ın ayetlerinden haberdar olmamak, Allah-u Teala'nın kanunlarını bilmemektir. Kimdir bu kanunları bilmeyen, ayetleri bilmeyen? Yunus 7'de اِنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar gafildirler. Ayetlerden gafildirler. Onlar dünya hayatının peşine takılmışlardır. Dünya hayatıyla mutlu olacaklarını sanıyorlar ama mutlu olmaları mümkün değil. Almanya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Efendimiz bir sohbetinde kalpteki artan sevgiyle yücelme kademelerine yükselebileceğimizi, hatta bu sevginin daimi zikrin kapısını bile aralayacağından bahsediyor. Konuyu açıklar mısınız? Evet, Allah ve Resul sevgisi bizi her türlü en üst seviyedeki hedeflere ulaştıran yegane vasıtadır. Ne diyor kardeşimiz? Kalpte artan sevgiyle. Sevginin kalpte artışı nurun artışına paraleldir. Yücelme kademelerinde bile yükselebileceğimizi, hatta bu sevginin daimi zikre ulaştırabileceğini, evet kesinlikle öyle. Zikretmek Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Öyleyse ne kadar kalbinizi Allah'a zikrederseniz o kadar seversiniz. O kadar severseniz yücelme kademelerinin hepsini geçersiniz. Hatta bu sevgiyle de daimi zikre ulaşırsınız. A'dan Z'ye kadar, evet. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, sevdiğimizi dışımızdaki insanlara göstermezsek ve bir kardeşim bizi seni çok seviyorum dediğinde ben de seni çok seviyorum diye cevap vermezsek bu durum bir çeşit zulüm olur mu? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, dini yaşıyorsak Peygamber Efendimiz'e örnek almamız lazım. Peygamber Efendimiz seviniz diyor ve sevdiklerinize de bunu bildiriniz diyor. Onun da haberi olmuş. Yani arkasında bir söz var, tavşan dağdan küsmüş, dağın haberi yok. Sen onu içinden seviyorsan ama onun haberi yok, olmadı. Seviyorsun ama o sevgiyi ona da bildir. Ben seni çok seviyorum. Hamd eder, şükrederiz Efendimizin bize bıraktığı miras. Kardeşlerimizle olan buluşmamızda hep şunu söylüyoruz ki bu Allah'ın bir güzelliğidir, lütfu kerimidir. Ben seni kalbimden çok seviyorum demektir. Her iki taraf bunu söylese sadece mutluluğu yaşar. Kalplerindeki sevgi artar. Amasya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, dünyada ve ahirette rahat etmek, mesut olmak için ne yapmalı ve nasıl bir yol takip etmeli? Sevgili kardeşlerim, eğer bakarsanız Hud suresinin 107. ayet-i kerimesinde Allah Teala cennetliklerin mesut insanlar olduğunu buyuruyor. 108'e bakalım şimdi. Evet, 108. Femellezine suidu. Mutlu olanlar, mesut olanlar, semaları arzuladıkça Rabbinin dilediği şey cenneti yok mey hariç, onlar orada hep cennette kalacaklardır. Tabi Rahman 26-27'ye baktığımız zaman Kulümen aleyha fan, her şey fanidir, cennet ve cehennemler de dahil. Ve yapka ve şey Rabbike zülcelal ve ikram, sadece zülcelal ve ikram sahibi olan Rabbinin zatı bakidir. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, bizi mutsuz ve huzursuz eden nefsimizi temizlemek için nasıl bir yol izlemeliyiz? Sevgili kardeşim, evvela şeytanı hayatımızdan çıkartmalıyız. Bu sebeple nefs tezkiyesi bir direktir. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an, 4 ayet gereğince artık şeytanın sizin üzerinizdeki tepsiri sıfır. Ama yetmez. Allah şöyle buyuruyor. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, işte Rahat 27, Şura 13, İnnallâhi yudûniye şavîyâti ileymeninâb. Allahü yeştebî ileymen şavîyâti ileymeninûb. Kim bana ulaşmayı dilerse, ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım. Ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Nefs tezkiyesi de şeytanın, fizik vücudun şeytana kovmaktan kurtulmasına bağlı. O zaman bütün bunları Allah gerçekleştirecek. Fizik vücudun şeytana kovmaktan kurtulması 3 saatlik bir zikirle, Allah Teala bu zikri bize hibe ediyor. Behbi olarak veriyor. Ondan sonra nefsimiz 7 kademede tezkiye ediyor. Ruhumuzu kendisine ulaştırıyor. Sanki bunları biz yapmışız gibi de bizi mükafatlandırıyor. O zaman biz ahiret tadisler için 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı kadar huzursuz ve mutsuz olmaktan kurtulmuşuzdur. Ama ahiret saadetinin %100, dünya saadetinin %100'üne kavuşmak ancak o daimi zikirledir. Fakat 3 saat zikri bize garanti eden Rabbimiz, Allah yolunda bu 3 saat zikirle Allah için hizmet üretmemizi istiyor. Bu hizmette teşni olanlar, iştiyak sahibi kardeşlerimiz muhakkak ki bir gün daimi zikre ulaşacaklardır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanlar mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var, bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, ahiret ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir, Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber, onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek, ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah-u Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah-u Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, Allah-u Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an, geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor. Ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor. Ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize, sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terim misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an Mut Forum'un sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birincisi var Muğla'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, dini anlatan herkes ıslah edici olabilir mi? Hayır. Sonra açıklayacağız. Kur'an-ı Kerim'e göre ıslah edici olanların özelliklerini nerede açıklayabilmişsiniz? İnşallah. Hemen bu sualin cevabını, tabii ki sualler kardeşlerimiz soruyorlar ama cevaplar her zaman Kur'an-ı Kerim'den olması lazım. Şimdi bu sualin cevabı Bakara suresinin 8 ve 16. ayet-i kerime arasında Allah-u Teala vermiş. Minen nasi men yekulu amennâ billâhi bil yevmil âhiri. Allah Teala insanlardan bir kısmı derler ki biz Allah'a ve ahiret gününe hayattayken ruhuna Allah'a ulaşmaya iman ettik ama onlar mümin değillerdir. Yani dillerinin söylediği kalbinde yok. Onu da gösterelim. İki slaytımızdan bir tanesi. Dili söylüyor ama kalbinde yok. Onun için Allah Teala kalbe bakıyor ve daima insanları kalp üzerinden değerlendiriyor. O slaytımızı bu şeyin yanına ver. Bakın, dilin söylediği kalbinde olmayanlar. Ne diyor insanlar? Biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik. Dilleriyle bunu söylüyorlar. Ama Allah Teala da kalplerine bakıyor. Bu dilin söylediği kalbinde yoksa hayır diyor. Siz mümin değilsiniz. Şimdi devam ediyoruz Bakara 9. Bakara 9'da bunlar diyor zannederler ki Allah'a ve amin olanları aldatırlar. Ama onlar kendilerinden başkasını aldatamazlar, farkında değiller. Yani kendilerini gizliyorlar. Aslında gerçekten iman etmiyorlar ama öyle gösteriyorlar. Fakat kendilerini aldatıyorlar buyuruyor. Bakara 10 Fî kulûbün meredin fezâdehumullâhu mered. Demek ki kalplerinde hastalık var. Allah Teala hastalıktan artırmış. Ve lem azâbin elîmin bir makam yoksebun ve elim bir azap vardır. İrşat makamını lika Allah'ı yalanlamaları sebebiyle. Kim lika Allah'ı yalanlarsa aynı zamanda irşat makamını da yalanlamış olur. Hangi ayet gereğince? Yunus 45. Kat hasirellezine kezevu bi lika Allah'ı ve makanu muhtedi. Evet, görüyorsunuz ki ayet-i kerime gayet açık. Lika Allah'ı yalanlayanlar onlar asla hidayete eremezler. Yani hidayetçiye tabi olmazlar. Delalette kalırlar. Bakara 11 devam ediyoruz. Bakara 11'de onlara Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kalpleri engelli başkaları hidayetten men ettikleri için Allah'ın hastalıkları artırdığı insanlara yeryüzüne fesat çıkartmayın. Başkalarını Allah yolundan men etmeyin denildiğinde biz ıslah edeceğiz. İşte kardeşimizin söylediği dini anlatan herkes ıslah edici mi? Eğer kişi anlatan kişi bu ayeti kerimede zikredildiği gibi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Kalpleri engelli. Başkalarının da hidayetten men ettikleri için Allah'ın hasarını artırıyor. Yeryüzüne fesat çıkartıyor. Adam fesatçı ama diliyle ne diyor? Ben ıslah edeceğim diyor. Kalbine baktığı zaman kalbindeki durum itibariyle fesat çıkaran birisi Allah'a göre. Ama diliyle diyor biz sadece ıslah edeceğiz. Öyleyse dini anlatan herkes ıslah edici olabilir mi? Kesinlikle değil. Ayet-i Kerime gayet açıkça ifade ediyor. Görüyor. Ve devam ediyoruz. Bakara 12. Gelin. Evet, onlar fesat çıkaranların farkında değiller. Bakara 13. İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin dediğimizde biz o akılsızlar gibi mi? Hani bize diyorlar ya tasavvufu yaşayanlara. Siz aklınızı başkasına kiraya veriyorsunuz. İnsanlar inandıkları gibi yani Allah'a ulaşmayı diledikleri gibi amin olun, Allah'a ulaşmayı dileyin denildiği zaman o akılsızların iman ettiği gibi yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri akılsızlar kabul ediyorlar. Ama gerçekten onlar sefihlerdir yani akılsızlardır, farkında değiller. Bakara 14 amin olanlarla karşılıklaştığın zaman dilleriyle biz zaten iman ediyoruz. Ama yalnız kaldıklarında, şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında biz onlarla alay ediyoruz diyorlar. Bakara 15 Allah onlarla alay ediyor, farkında değiller. Onları nefslerin şaşkınlığı içinde bırakıyor. Ve Bakara 16'da noktalanıyor bu sualin cevabı. Bu ikiciler hidayet karşısında deraleti satın almışlar. Hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için hidayet karşısında deraleti satın alıyorlar. Farkında değiller ve hiçbir zaman Allah yolundaki amelleri boşa gittiği için ticaretleri kar getirmiyor. Onlar asla hidayete eremezler. Evet, bir de kardeşimiz şöyle demişti. Kur'an-ı Kerim'e göre ıslah edici olanların özellikleri nelerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar 12 tane insanla müşriklerine tabi olanlardır. Onlar ruhlarını Allah'a teslim etmiş ve Yunus 62-60-64'e göre Allah'ın dostu olmuşlar, evliyası olmuşlar. Hakkı tavsiye edenlerdir ve sabrı tavsiye edenlerdir. Efendimiz bir sohbetinde emirleri sorgusuz sualsiz yerine getirin, sonra arkasından hikmeti arayın diye buyuruyor. Bunu yaşadığımız günlük olaylar içinde anlayabilir miyiz? Yaşadığımız olayları anında kabul etmek ve sonra manasına varmak düşüncesi doğru oldu mu? Evet. Zaten Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde Ademoğlunun saadet sebeplerinden bir tanesi Allah'ın hükmüne razı olmasıdır. Allah yaratandır. Allah emredendir. Ve Allah hükmedendir. Öyleyse kainatta insanlar bilse de bilmese hükmeden, hakim olan Allah'tır. Yani derler ya, kayıtsız şartsız hakimiyet milletindir. Hakimiyet aslında Allah-u Teala'nındır. İnsanlar bilmiyorlar. Dolayısıyla o noktada baktığımız zaman eğer emri veriyorsa ve emri anında yerine getirirseniz, yerine getirdikten sonra mutlaka Allah-u Teala size hikmetini ulaştırır Allah'ın izniyle. Ama yerine getirmek asıldır. Ve Ademoğlunun şakavet sebeplerinden biri de Allah'ın hükmetine razı olmamasıdır. Niye bugün yağmurlu? Niye o falan şöyle yaptı? Niye bu böyle yaptı? Yani çevresinde devamlı kritize ederek kendi dar düşüncesi içerisinde bir halin içinde yaşıyor ve etrafı kendisi gibi düşünmeyen herkesi kesinlikle yanlış yolda. Hani Efendimiz bir kısa anlatıyor. Trafikte birisi yanlış yola girmiş. Ve arabaların gittiği, herkesin gittiği istikametin tam tersine gidiyor. Polis radyosundan, FM dalgasından, onun da radyosu açık. Diyor ki bir deli ters yola girmiş. O da dinliyor bunu, diyor ne münasebet bir deli. Hepsi zır deli, ters yola girmişler. Yani kişi yanlıştaysa herkesi kendisi gibi zannediyor. Berlin'den bir kardeşim Müterem Hocam, huşunun 7 safhasını anlatabilmişsiniz. 7 safha huşuya baktığımız zaman başlangıç 1. safha gaybde Rahman'a huşu duyanlar. Allah-u Teala Yasin Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde sadece zikre tabi olanı ve gaybde Rahman'a huşu duyanı uyarırsın. Onları mağfiretle ve kerim ecirle müjdele. Mağfiret günahların örtülmesi, kerim ecir de o günahların örtülmesi istikametinde Allah-u Teala'nın verdiği derecat. O güne kadar işlenen bütün günahların miktarı kadar Allah-u Teala pozitif derecat veriyor. Kimlerdir bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama ikinci safa huşu, kalbinde %2'lik rahmet bulunan kişinin hacet namazı kılarak müşridini Allah'tan istemesi. Üçüncü safa huşu Naziat 19'da Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'a diyor ki gel bana tabi ol ki seni hidayete erdireyim, Rabbine ulaşasın. Üçüncü safa huşu. Fatır 28, belki İsra 109'da Fatır 28 yer değiştirebilir. İsra 109'da çeneleri alanları üzerine üstüne kapanırlar ve huşuları artarak ağlarlar. Bu fizik vücut tesliminin bir işareti. Fatır 28 ancak kullarından ulema alimler Allah'a karşı huşu duyar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buyuruyor. Buyuruyor ki Alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Buradaki alimden murad daimi zikirdeki bir alim söz konusu. Ashab 35 6. safa ve 7. safada evet daimi zikirdeki bir durumu ifade ediyor. Kastamonu'dan bir kardeşim muhterem hocam. Eşim başka bir köyde hocalık yapıyor. 3 tane çocuğumuz var. Eşimle her zaman para kavgası ediyoruz. Bana ayda en az en fazla 500 TL veriyor. Ev ihtiyaçlarını düzgün karşılamıyor. Sohbetlere gitmemi yasakladı. Biz yine de gidiyoruz. Eve geldiğinde görevlerimi yaparken sürekli sıkıntı çıkarıyor, bağırıyor.
1: Bu konuda zikreden bir.
2: Tabii canım, mutlu olmaz olur mu? Yanlış yapmadım, dürüst oldum.
0: Ne buyursunuz? Şimdi sevgili kardeşlerim, taraflardan bir tanesi sen, diğeri de eşin. Şimdi Efendimizin bize adını Kur'an-ı Kerim çerçevesinde olayı anlatalım. Diyelim ki eşin tamamen yolun dışında. Öyle kabul edelim. İki durum söz konusu. Sen müminsen. Allah Resulü buyuruyor ki müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa buna şükreder. Neydi hoşuna giden? Nedir bu? Eşin her zaman senin istediğin gibi parayı verir. İhtiyaçlarını karşılar, sohbetlere gitmene yardımcı olur vesaire. Senin işini kolaylaştırır. Bu Allah Teala'nın sana bahşettiği bir durumdur. Bu konuda şükretmen lazım. Ama bir başka durum daha var. Şu anki durumu da olduğu gibi. Buna da sabretmen lazım. Ama sabredebilmen için zikrini arttırman lazım. Onun nefsine uyarak senin üzerinde vücuda getirdiği negatif durumdan kurtulabilmen, sabretmen mutlaka zikrinin artışına bağlı. Dolayısıyla bu şekilde sana hakaret ediyor, öyle kabul edelim. O süre içerisinde cevap vermeyeceksin. Zikredeceksin, zikredeceksin, zikredeceksin bitiminden sonra ona bana o kadar hakaret etti, ben de ona cevap vermeliyim. Bu da hayır. Affedip kötülüğe karşı hayırla mukabele edeceksin. Allah-u Teala'nın dostları için yakışan budur. Affedin ve kötülüğe karşı hayırla mukabele edin. Allah'ın dizaynı bu inşallah. Allah-u Teala hangi ayet-i kerimede söylüyor bu durumu? Şura 40, 41, 42, 43. Ola ki karşı taraf bize cezaü seyyiatin seyyiatin müstah. Yani kısası tatbik edebilirsin. Ama eğer diyor ben men afa, eğer affedersen ve aslaha, ıslah edersen, kötülüğe karşı hayırla mukabele edersen o zaman senin için daha hayırlı. Fakat kısas emri tatbik eden kişiye aleyhinde bir durum yok. Aleyhinde durum olanlar haksız yere zulmedenlerdir. Fakat tekrar ediyor Allah-u Teala لَمَنْ سَبَرَ وَغَفَرَ. İşte bu Allah'ın istediği durumdur. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
3: Aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hürmetle gül kokuları elinizi öpüyorum. Sizi çok çok seviyorum inşallah. Emri bil maruf ve neyi anil münker kavramını açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Esselamu aleyküm ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emirleri var. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın nehir var. Allah'ın zatından bize üfürülen ruh yapısındaki 19 haset sebebiyle Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor ve hasretler sebebiyle yasak olan hiçbir fiil işlemiyor. Ama nefsimiz öyle değil. Başlangıç noktasında nefsimiz Allah'ın bütün emirlerine isyan ediyor, yasak olan fiilleri işliyor. İşte bu emri bil maruf ve nehyi'l münker yapanlar 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişler, rüşütlerine tabi olmuşlar, o teslimi yapmışlar, fizik vücut teslimi, nefs teslimi, ihlas ve iradenin teslimini gerçekleştirmişler. Öyle olunca artık nefsleri de ikinci bir ruh olmuş ve Allah-u Teala onları irşada memur ve mezun kılmış, tayin etmiş. İşte bütün 7 sava 4 teslimi yaşayan sahabe, havariler, Rabbaniyün, emri bil marif nehyi münker yapanlardır. 7 ayet-i kerimede Kur'an'da Allah-u Teala bunları anlatıyor. Emri bil marif nehyi münker yapanlar. Yani ne yapıyorlar? Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyorlar ve nefslerindeki afet olmadıkları için de yasak olan hiçbir fiili de işlemiyorlar. İşte maruf nehyeden münkerden nehyedenler, onlar Allah'ın veli mürşitleridir. Allah-u Teala herkesin kendisine dost olmasını, mürşit olmasını istiyor. Ama bu nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle gerçekleşen bir durumdur. Nefs tezkiyesi bedava bir olaydır. Bir dilekle Allah-u Teala'nın herkese garanti ettiği bir durumdur. Hidayettir. Asıl olan nefs tasfiyesidir. Yani fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi. Bunu gerçekleştirmek asıldır. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, ben hiçbir şey yapmadığım halde insanlar hiç olmamış bir şeyi ortaya sunarak bana kötü gözle bakıyorlar. Kötü sözler söylüyorlar. Bu konuda ne yapmam, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, eğer sen Allah'a ulaşmayı dilemiş mürşidine tabiysen ve hoşuna gitmeyen bir durumla karşılaşıyorsan normal hayatında, bu senin için bir imtihandır ve buna sabretmen lazım. Ama sabredebilmen için de zikretmen lazım. Allah her şeyden haberdar. Sen Allah'ın dostusun, ulaşmayı dilediğin mürşidine tabi oldun ve ruhun diyelim ki Allah'a ulaştı, Allah'ın dostusun. Kainatta hakim olan Allah'tır. Dostlarına, dostlarını çok sever ve onların aleyhinde bir yol yok. O zaman iki şekilde Allah-u Teala devam ettirir. Allah'ın takdiridir, Allah'ın müsaadesidir. Allah'ın takdirinde bir fayda vardır. Müsaadesinde şu anda yapıldığı gibi senin için bir hayır vardır. Öyle kabul ederim. Sen hiçbir şey yapmamışsın ama onlar devamlı sana kötü gözle bakıyorlar. O kötü gözle bakanlar, onlar derecat kaybediyor. Sen de o kaybettikleri derecatı kazanıyorsun. Öyleyse aleyhinde bir yol yok. Sen tam tersi, Allah kararları hep senin lehine veriyor. Onun için zikrini artırmalısın inşallah. Bu senin için bir imtihan. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Enfal 22 ve 23 ayetlerinde işitmeyen ama akletmeyenlerin en şerli insanlar olduğu belirtilmiş. Allah onların içinde hayır olduğunu bilse elbette onlara işittirirdi. Hayır gördüğü insana, Allah işittirdiğine göre insanın içinde hayır nasıl oluşur, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın mürşitleri hep insanları hayra davet edenlerdir. İşte Al-İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْبُرُونَ بِالْمَعْرِفِ وَاَنْهَوْنَ الْمُنْكَرِ اُولَٰئِكَ مُفْلِحُونَ. Sizin içinizden bir ümmet bulunsun. İnsanları hayra çağırsın. Maruf emrisi mümkerden eylesin. İşte onlar felaha erenlerdir, Allah'ın mürşitleridir. Öyleyse her devirde Allah'ın mürşitleri Allah'a davet ediyorlar. Bu davet hayır davetidir. Daveti kabul edenler. Dilden ben daveti kabul ettim, hayır değil. Kalpten daveti kabul etmesi. İşte kalpten daveti kabul edenler, onlar içinde hayır bulunanlardır. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا. Onların içinde hayır bilseydi, لَحَسْمَهُمْ. Onları işittirirdi. Öyleyse Allah kime işittiriyor? Enam 36'ya göre davete icabet edenlere işittiriyor. Davete kim icabet ediyorsa, اَنَّمَا يَسْتَجْوَ الَّذ۪ينَ يَسْمَهُونَ. Ve onlar ölüyken diriliyorlar. İnsanın içinde hayır nasıl oluşur? Allah'ın katından gelen mürşitler, meli mürşitler, Veli Resuller devrin imamı devamlı Allah'a davet ediyor. Allah'ın daveti hayır davetidir. Bunlar hayra çağırıyor. Hayır derecat kazandıran her şey. Şer derecat kaybettiren her şey. Allah'a davet bir hayır daveti midir? Evet. O güne kadar işlenen bütün günahların miktarı kadar Allah'ın sevap vermesi bir hayır davetidir. Diyelim ki kişi milyon günahın sahibi ve davetin muhatabı oldu. O da daveti kabul ediyor. Allah Teala ona anında 1 milyon sevap veriyor. Öyleyse bundan daha büyük hayır daveti olabilir mi? Nitekim Yasin 11'de "Lahum mağfiretin ve ecrün kerim" diyor. Onlar için mağfiret günahların örtülmesi ve de o miktarda sevabın verilmesi manasındadır. O zaman kardeşimiz sual soruyor. Ayetlerde işitmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyen, daveti kabul etmeyenler, vaat etmeyenlerin en şerli insanlar olduğu belirtilmiş. Tabii. Yani nasıl insan şu kainatta Allah tarafından şerefli kırılmışsa, bu şerefli kılınan insan Allah'ın emrine isyan edince en şerli varlık haline geliyor. Çünkü diğer insanlarda ruh yok. Varlıklarda ruh yok. Ama Allah Teala zatına ruh üfürmüş. Buna rağmen Allah'a isyan ediyorsa onun isyanı şeytanın isyanı gibi değil. Şeytan bir cin. Fizik, beden, nefs ve ruhu var. Ve yukarıya çıkma şeyi yok. Gök katlarına. Ama insan öyle değil. Ve böyle bir varlık isyan edince yaratanın mahlukatının içinde en şerlisi oluyor. Bir cin şeytan düşünün. Bir insan şeytan. İnsan şeytan cin şeytanlardan çok daha berbat durumda. Çünkü o devamlı insanlar içerisinde fitne fesada sebep oluyor. Nitekim ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zaman kan dökecek, fesat çıkaracak birisi mi? Öyleyse çok şerli bir varlık haline geliyor kişi ulaşmayı dilemeyince. İnsanın içinde hayır nasıl olur? Şöyle ulaşmayı dilediği an hayrın sahibi olur. Kırıkkale'den bir kardeşim Mütevim Hocam, Nisa suresi 167'de Allah-u Teala uzak delaletten bahsediyor. Uzak delalet nedir? Açıklar mısınız? Uzak delalet kendisi ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 3 tane delaletten bahsediyor. Delal-i Mubin, Delal-i Kebir, Delal-i Be'in. Yani nedir bu Delal-i Mubin? Ulaşmayı dilemeyen herkes Delal-i Mubin'dedir zaten. Ama fizik vücut teslimini yapmayanlar olan Delal-i Be'de, Delal-i Kebir'de, Delal-i Be'de olanlar da onlar fizik vücut nefs teslimini yapmayanlar. İşte nellezine kefer, onlar kafirdirler. Ve seddu an sebilillahi kaddelü Delal-i Be'de. Onlar uzak delalettedir. Nellezine kefer ve zelemu. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Onları tariki müstakime ulaştırmaz. Ya tariki cehenneme. Cehennem pekiler onlar. Öyleyse delal-i be'de olanlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Delal-i mubin birçok ayet-i kerime vardır. Delal-i kebir. Onunla ilgili bir ayet var ama kardeşimiz ekrana koyarsa biz onu inşallah size söyleyeyim, ama Delal-i Kebir de var inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, olağanüstü durumda 2 kişiden birinin kurtuluşu söz konusuysa, birinin diğerinin hayatını kurtarması için fedakarlık yaparak hayatını ortaya koyması intihar mıdır? Yoksa doğru bir hareket midir? Açıklar mısınız? Tabii ki doğru bir harekettir. Yani niyeti ikisini de kurtarmak olsun. Yani her bir böyle bir durum söz konusu olduğu zaman biz herkesi seviyoruz, herkesten yanayız. Ama diyelim ki iki kişiden birinin kurtuluşu söz konusuysa, birinin diğerinin hayatını kurtarması için fedakarlık yaparak hayatını ortaya koyması intihar mıdır? Hayır, intihar değildir. Çünkü niyeti nedir? Onu kurtarmak. Hadis-i şerifte Nemriye Sultanı Peygamber Efendimiz اِنَّمَا الْعَمَالُ بِالنِّيَّةِ Ameller niyete tabi. Birisi taamüden pusu kurarak düşmanını öldürüyor. O bütün insanları öldürmüş gibi, öbürü de ise silahını temizlediği zaman kazan öldürüyor. O ayrı. Öyleyse bu noktada ne yapılması lazım? Niyeti kurtarmak. Ama kurtarmak olduğuna göre bu zihninde ve kalbinde bu niyet varsa başaramadığı takdirde yine ecrine ulaşıyor Allah'ın izniyle. Bir intihar değil. İntihar bilerek, isteyerek kişinin canına kastetmesi, hayatına son mesalidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir suvarımız var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
4: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili Canpar Hocamız, sizleri çok ama çok seviyoruz. Ellerinizden hürmetle öpüyoruz. Müsaadenizle bir sorumuz olacak inşallah. Hayır ve şer kavramlarını açıklar mısınız? İnsanlar neyin hayır, neyin şer olduğunu anlayabilirler mi? Sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, hayır ve şer kavramlarını açıklar mısınız? Hayır derecat kazandıran her şey, şer derecat kaybettiren her şey. Hayır ve şerin anlayabilmemiz için zahirde bir misal vermek istiyorum. Zahirde çocuklarımız okula gidiyorlar. Ve onlara hocalar ders veriyor ve imtihan ediyorlar. İmtihanından pozitif derecat almak hayır, eksi derecat almak şer olarak düşünelim, öyle kabul edelim. Eksi derecat alanlar sınıfta kalıyor, artı sınıf yani puan şey, geçer not alanlar da sınıf geçiyor, öyle kabul edelim. Biz de Allah'ın bize bahşettiği bu hayat senaryosunda gök kubbenin altında Allah'ın üniversitesindeyiz. Her olayla Allah Teala devamlı bize ders veriyor. Ama bu her olay bizim için bir imtihan ve bu imtihandan derecat kaybetmek de var, derecat kazanmak da var. Ne zaman derecat kaybederiz? Allah'ın bir emrine isyan ettiğimiz zaman. Ne zaman derecat kaybederiz? Allah'ın yasak ettiği bir fiil işlediğimiz zaman. Ne zaman derecat kazanırız? Allah'ın emrettiğine itaat ettiğimiz zaman. Ne zaman derecat kazanırız? Yasak olan bir fiili işlemediğimiz zaman. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu konudaki hakikatte açıklaması şöyle. Kişi şerre niyet etti. Şer işlemek üzere niyet etti ama fiiliyata geçirmedi. Sadece niyette, düşünce bazında kaldı. Allah ona derecat kaybı yazmıyor. İzzet ve Celal sahibi Allah şöyle buyurdu. Kulum iyi bir iş yapmaya niyet ederse ve yapmasa iyi bir şey, hayır yani. Kulum iyi bir iş, hayra niyet eder de o hayrı yapmasa sevabı yazarım. Ama onu yaparsa 10 kat, 700 kata kadar sevap yazarım. Eğer kulum bir kötülük yapmaya niyet eder de yapmasa onu bir günah olarak yazmam. Fakat onu yaparsa ona bir kötülük

işlediğin zaman mutluluk, şer işlediğin zaman mutsuzluk, mutsuz olursun. Bunu mutluluk ve mutsuzluk olarak dünyada anlayabilirsin. Ahirette de cennet ve cehennem olarak anlayabilirsiniz inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma raporuna göre evli bireylerin %11,3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27,5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2,5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36,7, eşlerin aileleri %19,4, çocukların eğitimi %14,8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30,2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24,3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Al-İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde "Fen haccuke" eğer seninle tartışırlarsa yine konu tartışma "Fekul eslemtu veçhiye lillahi ene ve men ittebani" ben ve bana tabir onlar biz veçimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer
nefsin afetleri ve bu afetleri

tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim. Tam tersi, Allah ile ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım. Mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dinin tebliği ve irşad. Birinci sual, dinin insanlara tebliğ edilmesinin önemi nedir? Sevgili kardeşlerim, din insanların huzura ve saadete iki can saadetinin ulaşması meyanında Allah'ın bizlere farz kıldığı bir bütünü ifade ediyor. Dini yaşamadan dinin Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı kutsal kitaplarındaki emir ve nehirlerine itaat etmeden mutluluğa ulaşmak mümkün değil. Çünkü yaratılışa baktığımız zaman insanların iki tane düşmanı var. Birisi nefsimiz, nefsimizin manevi kalbindeki afetler Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak olan fiilleri işleyen bir yapıdadır. Şeytan da bu afetleri sadece tetikleyerek daha da bizi azgınlaştırıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı emir ve nehilere itaat öncelikle şeytanı hayatımızdan çıkartmak da mümkündür. Düşmanımız, nefsimiz ve bu düşmana ikmali sağlayan şeytan. O zaman savaşı kazanmak istiyorsak düşmanın ikmal yolunu kesmemiz lazım. Bu afetlere destek veren şeytanın bize tesir etmesini tamamen ortadan kaldırmak lazım. Bu neyle mümkündür? Bu tek bir dilekle. İşte Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede bize şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olan? Kimdir şeytanın adımlarına tabi olmayan? Şeytanın adımlarına tabi olan kişi 7 ayet-i kerimede bildirildiği gibi ruhun talebine inkar eden. 7 ayet Yunus 7, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Yani ruhun talebine uymuyorlar. Maradu bil hayatı dünya, nefsin talebine uyuyorlar. İkinci ayet, bize ulaşmayı dilemeyin kimseler. İsyanları içinde bırakırız. Bize ulaşmayı dilemeyenler başka bir Kur'an getir. Bize ulaşmayı yalanlayanlar onlar hüsrandadır. Umlaki olmayı dilemeyenler kibirlenenlerdir. Rum 8, Rablere mülaki olmayı inkar edenler, onlar kafirlerdir. Secde 10 keza öyle. Yani mülaki olmayı dilemeyenlerin hepsi şeytanın adımlarına tabi olanlardır. Şeytan onların delalette kalmasına sebebiyet veriyor. Araf 186, Allah kimi delalette bırakırsa şeytan devreye giriyor. Artık onun için bir hidayetçi yok. Kimi darata bakırsa hidayetçi yok, hidayetçi yok, hidayetçi yok, hidayetçi yok. Yani ulaşmayı dilemeyenler hidayetçi yok. Onların mürşidi kimdir? Mürşidi olmayan mürşidi şeytandır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek onlara mutlaka...
1: Bence kendince mutludur ama ne kadar mutlu.
0: Mürşid sevgisini veriyor. Ve 7 ayet-i kerimede bildirildiği gibi onları mürşitlerine ulaştırıyor. Muhterem Efendimiz, öyle bir devre yaşanacak ki insanları mutlaka ulaştıracak olan her şey Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Ama şeytan onları adım adım Allah'ın dininden uzaklaştırmış. Allah'ın emri mutluluksa ve insanlar dinlerini yaşamıyorsa tebliğ son derece önemli bir muhteva kazanıyor. Tebliğ onu dinleyenler tarafından dikkate alındığı takdirde cennet saadetine mutlaka ulaştıracak olan sonra adım adım daha üst seviyedeki cennetlere ve dünya saadetine gene adım adım ulaştıracak olan bir öğretidir, bir garantidir, bir reçetedir tebliğ. Allah razı olsun. İkinci sual, dinin insanlara tebliğ edilmesiyle irşat kavramı arasında nasıl bir ilişki var? Sevgili kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, kıyamete kadar ümmetimden Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışanlar hep olacaktır. Yani nasıl son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim ise ve kıyamete kadar baki olan bu Kur'an-ı Kerim hiçbir değişmeyecekse, aynı zamanda bu Kur'an-ı Kerim'i insanlara tebliğ eden, onlara öğreten ve yaşatan Allah'ın mürşitleri de kıyamete kadar hep baki olacaktır. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar bulunacaktır. Kur'an'ın kendisine indirildiğine bile Sultan-ı Peygamber Efendimiz, Allah'a ulaşma dileğininle ilgili 7 hadiste bildiriyor. Ve irşat kademesine tabi olmayı da yine 7 hadiste zikrediyor. 7 grup hadiste Allah'a ulaşma dileğini dilemek, 7 grup hadiste müşride tabiyeti Allah Resulü açıklıyor. İşte bu söylediğim her asırda ümmetimden Allah'a itaatin hayırlarda yarışanlar bulunacaktır olayı hadis-i şerif 4 sütunla görebiliyoruz. Onun gibi 7 tane hadisi Allah Resulü söylüyor. Yani mürşitsiz dinin yaşarmayacağını Rabbimiz bize bildiriyor. Kur'an'ın temelini omurgasını irşat makamı kavramı oluşturuyor. İrşat demek bir insanın Allah'a teslim olmasını sağlamak demektir. İrşat yolunun sahibi Allah'tır. Mürşit ise Allah'ın bu istikametteki vekilidir. Evet, irşat makamının sahibi Allah'tır. Mürşit ise Allah'ın bu istikametteki vekilidir. İrşat yolu bir insanın mürşidine mutlaka tabi olmasını gerektirir. Mürşitlerin temel görevi Allah'a çağırmaktır. İnsanları Allah'ın güzellikleri konusunda bilgi sahibi kılmaktır. İrşat makamının sözlerini işitenler Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve diğer teslimlerini gerçekleştirirler. İrşat da farzdır, mürşit de farzdır. İrşadın farziyeti ayetlerle sabit. İşte Bakara 186. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin duasına icabet ederim ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. İşte bu ayetlerle irşada ulaşmak aynı zamanda mürşidin farziyetiyle gerçekleşiyor. İrşad da farz, mürşid de farz. Ve Allah Resulü خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانِ وَعَلَّمَهُ En hayırlısı Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. İşte bu Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenler kimlerdir? Yusuf 108'de قُلْ هَذِي سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي Ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet etmemiz yolu yoldur. Allah Teala tam 19 tane isimle mürşidi ayetlerde kullanıyor. 19 tane isim. Mürşidin 19 tane ismi. Nebi geçen bütün ayetler, Nebi'nin hepsi Allah'ın en sevdiği mürşitleridir. İmam, min Allah'ın en sevdiği mürşidi halife, Allah'ın en sevdiği mürşidi veli resul, mürşidi, müjdeleyici, uyarıcı mürşittir, hidayetçi mürşittir, ehli zikir, münadi, sadık, salih, sultan, hikmet sahibi, alim ve veliğin türevleri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de veli kelimesiyle ifade ediliyor. Toplam 19 tane ayrı isimle Allah-u Teala mürşidi ayetlerde geçiriyor, kullanıyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i biz kimden öğreneceğiz? Allah'ın mürşidinden. Allah'ın mürşidi kimden öğreniyor? Allah-u Teala'dan. El ele elaka düsturu her devirde geçerli olan bir Allah'ın hükmünü ifade ediyor. Mürşitlerin temel görevi Allah'a çağırmaktır. İnsanları Allah'ın güzelliklerine sahip kılmaktır. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Allah'ın güzellikleri tebliğ edilmesine rağmen çoğu insan kay yolunda kalacağı doğru mudur? Evet. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. لَقَدْ زَرَنَا لِجَهَنَّمَا كَسِنَا مِنَا الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَاَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَوْنَ بِيَا لَاَمْ عَيُنٌ لَا يُسْرُونَ بِيَا لَاَمْ عَزَانٌ لَا يَسْمُعُونَ بِيَا اُلَاكِ كَالْعَنَامِ بَلَهُمْ اَدَلْ وَاُلَاكِ مُلْغَافِلُونَ İnsan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Onların göz kalpleri var, fıkıh etmezler. Gözleri var, görmezler. Kulakları işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Şimdi sırasıyla bakalım. Kalpleri var, fıkıh etmezler. Gözleri var, görmezler. Kulakları işitmezler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mümin kulağından sunanır. Ve Allah Resulü hadisinde buyuruyor ki ben size dinlemeyi emrediyorum. Arkasından itaati emrediyorum. Kimdir itaat eden kişi, işiten kişi? Yani evvela dinlemeyi emrediyorum, sonra itaati emrediyorum. Sonra cihadı emrediyorum. Cihad, kişinin mürşidine tabi olmasıyla başlayan bir dizayn ifade ediyor. Hicret, aynı şekilde ruhumuzun ucunda ayrı, sırat-ı müstakim üzerinden seyri sürükle Allah'ın zatına ulaşmayı ve cemaat olmayı, tevhidi emrediyorum. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren gay yolundadırlar. Yolunu tercih etmek diye bir şey yoktur. Yani başlangıçta gay yolunu tercih etmek diye bir şey yoktur. Ama kişi akil ve bali olduktan sonra bir sorumluluk altına girer. İnsanların kurtuluşu için irşat yolunu seçmek asıldır. Gay yolunu devre dışı kalmalıdır. Ama rüşt yolu ise zorla kabul ettirilemez. İnsanın kendi talebiyle o yola girmesi söz konusudur. Hadis-i şerifte Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz bir gün yere bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur dedi. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çizerek bunlar ise diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır. Gerçekten aynen ifade edildiği gibi. Sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur. Ama sırat-ı müstakimden saptıran yolların hepsinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Allah Teala En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve enne hâzâ sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fetebi'ûhû. Ona tabi olun. Ve lâ tettebi'û sübûle fetefarakav bikum an sebîlihî. Sakın sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. O sizi Allah yolundan ayırır. İşte Allah Teala bununla size vasiyet ediyor. Umur ki umur ki takva sahibi olursunuz. Kimdir takva sahibi olan kişi? Rum 31'e göre minümine ile Allah'a yönel ve takuhu takva sahibi ol. Vâki müsallâ namaz kıl ve râtekunum minel müşrikin ve müşriklerden olma. Evet. Müşrikten kendisini kurtaranlar onlar. Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan nefs eskisini yapanlardır. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Kur'an-ı Kerim'de bir Allah'a ulaştıran irşat yolunda, bir de cehenneme ulaştıran gay yolundan bahsediliyor. Ve irşat yoluna ulaşmak için Allah'a ulaşmayı dilememiz emrediliyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
3: Kur'an-ı Kerim'de yazan farzları yerine getirmek.
4: Allah'ın emirlerine uymak, İslam'ı yaşamak.
5: İyi insan olmak ve görevlerini doğru bir şekilde yerine getirmek. Hangi işi ve mesleği yapıyorsa doğru bir şekilde işini yapıp faydalı olmak.
6: Dua etmek ve namaz kılmak.
7: Öncelikle kalbimizde kendimiz huzuru bulacağız ki ilahi huzura erebilelim. Başkalarına huzurlu olabileceğiz ki ilahi huzurda bize tecelli etsin.
8: Allah-u Teala'nın emanet olarak verdiği o ruh da Allah'a ulaşır mı?
4: Elbette ulaşır. O veri canı, o alıyor canı yani. Elbette Allah'a bağlı bütün yollar.
6: Tabii ki. Zaten ruhumuzla dua etmiyor muyuz? İsteğimiz diye içimizden gelenlerle bir başkasından isteyemediğimizi Allah-u Teala'dan daha içtenlikle, daha samimi bir şekilde, günahımızla, sevabımızla, doğrumuzla, yanlışımızla her şekilde ona dua edip isteyebiliyoruz. Ama normal bir insanlardan bunu isteyemeyiz. Annemiz, babamız dahi olsa.
8: Beraber Allah'a ulaşmayı dileyelim mi?
4: Ey Yüce Allah'ım, sana ulaşmayı diliyorum. Hazreti Rabia gibi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Seni çok seviyorum Allah'ım. Sen de bizi sev Allah'ım.
1: Doğru, bir zikirle, tek bir zikirle mutlu olacağını ben düşünmem.
7: Ey Yüce Allah'ım, ruhumu yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz öncelikle kalbimizde kendimiz huzuru bulacağız ve ilahi huzura erebilelim dedi. Bir insan ilahi huzuru kendi kalbinde nasıl inşa edebilir? Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkide birinci evvela Allah'tan hoşlanmak ilk 14 basamağı ifade ediyor. Sonra Allah'ı sevmek, daha sonraki yedi, beş, 12 basamağı ifade ediyor. Allah'a aşık olmak 26. basamak, 27. basamak ve Allah'a hayran olmak ise 28. basamakta gerçekleşen bir dizayndır. Evvela başlangıç noktasında herkes şeytanın kulu durumunda. Bir insanın kendisini şeytana kul olmaktan kurtarması lazım. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği an Zümer 17'ye göre وَالَّذ۪ينَ اِنْشْتَنَبُوا تَعْبُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَعْبُوا لَاللّٰهِ اِلَهَمْ لُبْشَهَ وَشِبَادِ O zaman şeytana kul olmaktan kurtulan kişi Allah onun kalbine mürşid sevgisini vererek mürşide ulaşır. Ve mürşide tabi olduğu zaman Allah Teala onun kalbine imanı yazar. Artık o Allah'ın kalbine iman yazdığı kişi mürşid sevgisini Allah'ın kalbine koyduğu kişidir. Ve bu sevgiyle emmare, levame, mühime, mutmaine, raziye, maziye, teskik kademeleri bir bir geçerek en sonunda 7 kademe teskiyle 7 tane gök altı yükseldikten sonra ruh Allah'ın zatına ulaşır ve kişi ermiş evliya olur. Buraya kadar kişi Allah'ı sevendir. Fena kademesinde Allah'ı seven birisidir. Beka kademesinde seven, züht kademesinde seven, muhsinler kademesinde Allah'ı seven birisidir. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsa bu sevgi yerini aşka bırakıyor. O zaman daimi zikirle o kişi Allah'a aşık olan birisidir. Allah'a hayranlık ancak irade teslimiyle başlar. İşte Bakara 261'de onlar ki mallarını Allah'ın infak ederler. Onların her başağında 100 sene bundan 7 başaklı bir buğday günü kadar Allah-u Teala onlara derecat arttırımında bulunur. Allah-u Teala bizlere şu dünyadaki bütün güzellikleri hediye etmek için hazırdır. Allah-u Teala'nın bizden beklediği şey sadece bodrum katını inşa etmemiz. Yani Allah'a ulaşmayı deleyip müşidimize tabi olmamız. Sonra sanki biz inşa etmişiz gibi onun bütün mükafatını bize Allah-u Teala veriyor. Biz bir bodrum katı inşa ediyoruz. Allah-u Teala onun üzerine 700 katlı bir saray inşa ediyor. Evet. وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالًا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ Mallarını Allah yolunda infak eden hali, her başağında 100 sene bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah-u Teala onlara derecat arttırımında bulunuyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
8: Allah-u Teala insanlara dini tebliğ eden ve irşat yoluna davet edenlerin başında Resullerin, mürşitlerin geldiğini açıklıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Nasıl dini bize Allah-u Teala peygamberler aracılığıyla bizim dinimizi öğrenmemizi istiyorsa, günümüzde de mürşitleri aracılığıyla dini bize öğretmesi için peygamberlerin elçisi olarak adlandırabilirim.
4: Allah yolunda hizmet veren insanlar, İslam'ı bilmeyenlere de ellerinden geldikleri kadar muhakkak öğretenler, duyuranlar, o yolda emek verenler.
6: Önder, liderlik eden, yol gösteren anlamında geliyor.
7: Peygamber Efendimiz, peygamberlerimiz hayatta olmadığı için onların görevlerini dünyada devam ettiren insanlar.
8: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hacet namazı kılaraktan benden isteyin diyor. Mürşidinizi, din öğretici rehberinizi diyor. Sizin de böyle talebiniz var mı? Düşünür müydünüz?
3: Ben daha çok Peygamber Efendimizin hayatından, Kur'an-ı Kerim'den, kitaplardan, kaynaklardan rehberlik almayı tercih ederim.
6: Tabii ki yani kesinlikle yol gösteren, doğruyu daha güzel gösteren, bizlerin bildiği doğrudan daha farklı doğru yollar vardır muhakkak. Onları başkasından öğrenip de o yolda ilerlemek daha güzel olur.
5: Sen mürşide inanmaya ve onun yoluna gitmeyi düşünmezdin. Bence bunu istemeyen çok insan var. Bundan haberi olmayan çok insan da var.
8: Onları nasıl bulabiliriz?
7: Hem kalbimizle hem de tahkiki imanı arayarak bulabiliriz.
0: Bir misafiriniz ben mürşide ve onun yolunda gitmeye inanmam. Bence bunu istemeyen çok insan var. Bundan haberi olmayan çok insan da var. İnsanlar mürşid kavramını yeterince bilmedikleri için mi mürşide karşı çıkıyorlar? İnsanların mürşide karşı çıkmalarının arkasında Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşmaları, Allah'tan uzaklaşmaları var. Allah Teala 7 ayet-i kerimede mürşide tabi olmayı farz kılıyor. Ama kimdir mürşide tabi olanlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek mutlaka onları mürşidlerine ulaştırıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri de onları kendi delaletten şaşkın hallerinde bırakıyor ve onlar için bir mürşit yok, onların mürşidi şeytan. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz, Yunus 7, Yunus 11, Yunus 15, Yunus 45, Furkan 21, Rum 8 ve Secde 10. Mürşitlerin hepsi Allah'a davet ederler. Davet, tebliğ kendisine ulaştığında Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa bu 7 ayet gereğince, Allah onları delalette bırakır. Zaten başlangıçta delaletteler. Delalette bırakıyor ve delalette olanlar içinde bir hidayetçi yok, mürşit yok. O zaman mürşidi olmayan mürşidi kimdir? Şeytan. Ama 7 ayet-i kerimede davet kendisine ulaştığı zaman Allah'a ulaşmayı dinlerse o zaman Allah Teala onları mürşitlerine ulaştırıyor. 7 ayette Allah'a ulaşmayı dilemek, evet. Bakarak kalte bakarak 9154, rahat 2, keyf 110, akibet 5 ve inşika kalte. Bu 7 ayetin neticesine ulaşmayı diliyorsa Allah onları mutlaka kendileri için tayin ettiği mürşide ulaştırıyor 7 ayet-i kerime ve o kişi mürşidine tabi oluyor. Ama genelde insanların çoğunun Allah yolundan sapması arkasında şeytan söz konusu. Mümin 44'te her kavmin içinde o kavmin aleyhisselam Resullerimizi ard arda göndeririz. Ama ard arda göndermesine rağmen Resuller arasında bir fetret dönemi yok. Onlar, o kavimdekiler Resulü yalanlıyorlar veya öldürüyorlar. İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Ben size hep yalan söyledim. Bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Öyleyse şeytanın daveti daima nefsedir. Dünyada ne kadar kavim varsa hepsinin içinde Allah'ın dinini öğrettiği Resuller vardır. Ama bütün kavimlerde şeytan ve onun taraftarları insanlara şeytani bir tesirle tesir ediyorlar ve onları ikna ederek Allah'ın yoluna girmekten men ediyorlar. Zor kullanmıyorlar. İnsanlar şeytanın bütün masallarına, yalanlarına inanıyorlar. Resullerin söylediklerine inanmıyorlar. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
9: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merikatü'l Muhterem Hocam. Mübarek ellerinize hürmet bahsettiği öpüyorum inşallah. Müsaadeniz olursa bir soru arz etmek istiyorum. İrşad makamına itaat etmenin muhtevası nedir? Bu itaat insana neler kazandırır? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merikatü'l.
0: Sevgili kardeşlerim, itaat bir teslimiyettir. Meşat makamına itaat asıldır. İrşad Bakkaya itaat etme muhtevası nedir kardeşimiz? İtaat insana neler sağlar? Dinin yaşanmasını sağlar. Nisa 64'te Allah-u Teala وَمَارْ سَلْنَا مِنْ رَسُولُ اِلَّا يُتَعَ بِزِنَّا. Biz Resullerimizi insanlara itaat etsin diye gönderiyoruz. Öyleyse 7 ayet-i kerimede Allah Resullerden bahsediyor. Nisa 165. Müjdeleyici uyarıcı Resullerdir ki Resullerden sonra insanların Allah'a karşı bize Resul göndermedi demesinler diye. Her Resulü kendi kavmin lisanıyla gönderiyoruz. Her Resul kavmin içerisinde Resuller bahsediliyor. Resul göndermesek azap etmeyiz. Resul, Resul, Resul. Velise her kavmin içerisinde insanların ona itaat etmesi meyanında Allah Resuller gönderiyor. Ve onlar Allah'tan mağfiret talep ederse, Resul de onun için mağfiret talep etseydi, bütün günahlarını Allah Teala Nisa 64'e göre sevaba çevirirdi. Nisa 80, men yutur Resul'e, Resul'e itaat, Allah'a itaattir. Ama Enfal 46'da kim Resul'e itaat etmekten yüz çevirirse o zaman yardım elden gider. Nisa 59'da ise ihtilaflı olan konuların mutlaka Resul'e ulaşılması, Resul'e sorulması asıldır. Allah-u Teala Resullerini kendilerine itaat etsin diye göndermiştir. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Resul insanı Allah'a adına teslim alan kişidir. Allah tarafından o vazifeyi tayin edilmiştir. Dünya üzerinde Allah'ı temsil eden kişiler pek çoktur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyamete kadar Allah'a itaat eden hayırlardan yaşayan bir ümmet hep olacaktır. Bunlar hepsi müşriklerden müteşekkildir. O Resul sebebiyle kullar hidayete erer. Resul'e itaat herkesi mutlaka teslime ulaştırır. Dikkat edin Allah-u Teala kurtuluşa kimlerin ulaştığından bahsederken hep aynı şeyi söylüyor. Diyor ki mesela Hazreti Musa ona tabi olanlar. Tabi olanlar kimler? Kayıtsız şartsız itaat edenler. Eğer Allah ve Resulüne itaat ederseniz amellerinizden bir şey eksiltmez diyor Allah-u Teala. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
10: Allah-u Teala'nın dizaynında irşat yolunda olan kişinin nefsiyle cihat etmesi asıldır. Nefs ile cihatın en büyük yardımcısı ise zikirdir. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
4: Huzur, doğru yolu bulmayı, kötülüklerden uzak durmayı. Zaten Allah çıkmayacak ki aklından. Allah aklına çağırsa işin zor.
5: İnsanları rahatlatır, ibadet ettiklerini düşünürler ve görevlerini yerine getirdiklerine inanırlar ve onları mutlu eder bu durum, rahatlatır.
6: Hayatımızda birçok şeyimizi kolaylaştırır. Olumsuz olan her şey hayatımızda daha güzellikler katar. Allah'a daha çok yakınlaşırız. İsteklerimizi, arzularımızı ya da hayatımızda olumsuz giden her şeylerin daha bir düzen içerisinde, daha bir tertip içerisinde geldiğini görürüz. Ne kadar çok zikir çekersek ve bunu ne kadar devamlı, sürekli haline getirirsek hayatımızda o kadar güzelleşir.
11: Zikir, Allah'ı her zaman anmak, Allah'ı hiç unutmamak hayatımızda attığımız her adımda bize kolaylık sağlar. Onun için adım atmayı, onun rızası için adım atmayı sağlar.
10: 24 saatin içerisinde Allah, Allah, Allah diye Allah'ı ne kadar zikredebiliyoruz sizce?
11: Hayat meşgalesi o kadar çok ki gerçekten ahir zamandan geçiyoruz. Allah'ı unutmamızı sağlayacak zaman dilimleri o kadar fazla ki en azından bir yemeğe başlarken Bismillahirrahmanirrahim demek. Hani ufak ufak da olsa mertebe mertebe Allah'ı anmayı artırmamız gerekiyor. Yani hiç olmasa bile bu kadarıyla Rabbimizi unutmamamız gerekiyor.
0: Misafirimiz Allah aklından çıkarsa işin zor dedi. Allah'ı devreden çıkaran bir insanın mutlu olması mümkün müdür? Hayır. Allah-u Teala dini biz insanların mutluluğa ulaşabilmesi için vaaz etmiş. Dinsiz bir mutluluk, Allah'sız bir mutluluk hiç kimse için mümkün değil. Allah yoksa kişi mutluluğu yaşayamaz. Hadise mukaddes ve yüce olan Allah'ın kitabıdır. Onda sizden öncekilerin, sizden sonrakinin haberi, kendi aranızdaki hükmü vardır. Bütün fitnelerin izalesi için Kur'an-ı Kerim asıldır. Ve mutluluğa ulaşmak da Kur'an'dadır. Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için...
12: Devamlı mutlu olur mu?
13: Kesinlikle. Huzurlu olur.
0: Bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Ama Kur'an-ı Kerim'in hayata geçirilmesinin asıl esası zikirledir. Zikirsiz hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i yaşayamaz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
9: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hasret ve hürmetle bir kupon ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. İzniniz olursa bir sualim olacak inşallah. Günümüzde kullanılan inşaat yetkileriyle inşaat faaliyeti gerçekleştirebilir mi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Günümüzde kurulan inşaat heyetleri inşaat faaliyeti gerçekleştirilebilir mi? Hayır. Bakara Kütürk'te اَتَّعْمُرَنْ نَاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَا مُسَكُمْ اَنْ تُمْ تَتْمِنَا كِتَابَ فِلَا تَحْكِرُونَ. Siz insanlara tezkiye ve teslim olmayı emrediyorsunuz. Siz kendinizi unutuyor musunuz? Siz kitabı okunuz halde hala akletmiyor musunuz? Allah Teala devreye girmedikçe hiç kimse inşaat etmek yetkisinin sahibi olamaz. Adını inşa heyeti koymanız bir şey ifade etmez. Kendileri inşaata ehil olmayan, Allah'ın yoluna girmemiş insanları inşaat heyeti diye dünyanın neresine giderseniz gönderin, onlar hiçbir zaman inşaat edemezler. Kendisi muhtaç himmet bir zede nerede kaldı gayriye himmet ede. İnşaat edebilmek yetkisinin sahibi olanlar Allah tarafından inşaat makamına tayin edilenlerdir. Mürşit olmayan bir kişinin irşadı hiçbir zaman geçerli olmayacağı hiç için tabiatıyla irşad yani irşadı da hiçbir zaman mümkün değildir. Ancak mürşidi Allah'ın tayin eder. Allah'ın tayin ettiği mürşidi Allah gösterir. Ve gösterilen mürşide tabi olmamız halinde nefs tezkiyesiyle ve tasfiyesiyle bizler de irşada ulaşabiliriz. Allah-u Teala'nın herkese farz kıldığı dizayn budur. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha, mahselavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık ama İnsan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk İnsanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, dua ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşulların, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça iki cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri, bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçmek bir dilektir konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Konferansımızın başlığında şeytanın ülkesi bir ikinci alternatif Allah'ın ülkesi. Öyleyse insanlar devamlı olarak ya şeytana uyarlar, derecat kaybederler, ya Allah'ın bir emrini yerine getirerek derecat kazanırlar. Bunu anlatabilmek için Allah'ın uğruna yarattığı, kainatı yarattığı varlık insandır. Allah-u Teala kainatı cinsiyetsiz bir insan hürdücü şeklinde yaratmıştır. Cinsiyetsiz İnsan hürlü şeklinde yaratılan makro alem, bunun özeti indeksi olan insanın kendisi mikro alemi ifade ediyor. Mikro alem, makro alemi bir kopyası. Nasıl Kur'an-ı Kerim kainat kitabı ise adeta kainatın bir indeksi. Yani kainatta var olan, mevcut olan her şey Kur'an'da anlatılıyor. İşte burada da kainatta olan her şey insanla anlatılmış. Biz bu makro alemin dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeni insan şeklinde olan kainatın tam kalbine tekabül ediyor. Şu anda şekilde görüyorsunuz. Kainatın kalbinde yaşıyoruz. Ve kainatın kalbinde, insan cüz şekli olan kainatın kalbinden Allah'ın zatına ulaştıran dört tane bölümden oluşan bir Allah'a ulaştıran yol, sırat-ı müstakim var. Birinci bölümü yeryüzünün sathına paralel, adına Kur'an ayetlerinde Sebil-i Reşat deniyor. İkinci bölümü girişi altın kapıyla başlıyor. Çıkışı da altın kapıyla çıkılıyor. Bu ikinci bölüm de Tarık-ı Müstakim. Üçüncü bölüm yatay olan, yedi alemi birbirine bağlayan Sırat-ı Müstakim. Ve dördüncü bölümü varlıklar aleminden yoklukta açta Allah'ın zatına ulaşan Sırat-ı Rabbike Müstakim var. Bu bahsettiğimiz dört yol da Allah'ın ülkesinde olan yollar. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o Sebil-i Reşat üzerindedir. Kim mürşidine tabi olursa o Tarik-i Müstakim'e ulaşmıştır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o da Sırat-ı Müstakim'le ruhunu Allah'a ulaştıran kişidir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim için diyor ki kökü şeriat, gövdesi tarikat, meyvesi hakikattir. Öyleyse başlangıç noktasında bizim Allah'ın bize farz kıldığını yaşamak, mutlak surette ruhun Allah'ın zatına ulaşması Allah'ın teslimiyle gerçekleşiyor ve bu kişiyi evliya kılıyor. Ermiş evliya hayattayken ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştıran kişi. Ama bir de insan şeklinde olan kainatın dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeninden yedi kat yerin altına, yani cehennem katlarına, esfel-i safilindeki en alt cehennem katına, şeytana bizi ulaştıran bir yol daha var. Bu da gay yolu. Birisi irşat yolu, diğer gay yolu. Öbür taraftan ikinci bölüm Tarık-ı Cehim ve en alt seviyede ulaştıran da Sırat-ı Cehim. Şimdi gay yolu, Tarik-i Cehim, Sırat-ı Cehim, şeytanın ülkesindeki yollardır ve nefse aittir. Kişi nefsine uyar da Allah'a ulaşmayı dilemez, başkasının dilemesine mani olursa gay yolundadır. Ama kişi şeytanın ülkesinden Sebil-i Reşad'a ulaşmak isterse, o zaman mutlaka şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçmesi lazım ki, şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçmek bir dilektir. Yani nasıl bir ülkeden başka bir ülkeye geçmek vizeli bir pasaporta ihtiyaç varsa, vizesi varsa, vizesi pasaportuna işlenmişse, gümrükte kişi bakıyor, evet vizesi var, pasaportu da var, o zaman geçirebiliyorsa, tıpkı bunun gibi şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçiş, yani pasaportumuz bir dilektir. Yunus Emre diyor ki, taptuğun tapusunda kul olduk kapısında. Mürşit imanın tapusudur. Ne zaman kişi mürşidine tabi olursa kalbine iman yazılıyor. Ama aynı zamanda mürşit şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçiş vizesidir. Çünkü o Allah'a davet ediyor. Davet kabul edilmesi halinde, ki davet Allah'a ulaşma daveti, Allah'a teslim olma talebi bir dilektir. Bu dileğin sahibi olursa, mürşit vesile olursa, o zaman o kesinlikle vize alan, Allah şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçiş vizesini alan bir kişidir. Şimdi dikkat ederseniz hep üç vücut ve serbest irade ile yaratılan insanı size gösterdiğim zaman hep bir kişi üzerinden gösteriyoruz. Burada da yine bir kişi var ama insan şeklinde olan kainatın tam kalbindeki insanın bu kalbi göbek üstü ve göbek altı olsun. Asıl orijinal sıfır noktası göbeği, insan göbeği olsun. O noktadan aşağıya doğru giden sıfır kodun altında kalan negatif ülke şeytanın ülkesi. Sıfır kodun üstünde olan kalan ülkede Allah'ın ülkesi. Üç vücut ve serbest iradeyle yaratılan insanda fizik vücudun kumandanı akıl. Aklın iki müşari var. Bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Ruh Allah'ın ülkesinden aklın müşaviri. Nefs de şeytanın ülkesinden aklın müşaviri. Her olayda ya nefs aklı ikna eder, kişi şer işler derecat kaybeder, ya ruh aklı ikna eder, kişi hayır işler derecat kazanır. Derecat kazanmak önemli mi? Derecat kaybetmek önemli mi? Evet. Çünkü ölüme kadar olan hayat filminde, amel defterinde kaybettiği dereceler kazandığı dereceden fazlaysa, hayatı şeytanın ülkesine geçiren, ölüm sonrası hayatta da kesinlikle şeytanla birlikte cehennemde olan bir kişidir. Ama kim ki Allah-u Teala'nın Resullerinden, Veli Mürşitlerinden, Devri imamından ve diğer Allah'ın irşat ve vazifeli kıldığı bütün mürşitlerden nasihat yoluyla daveti almış ve daveti kabul etmişse, o zaman o kişi şunu idrak etmiştir. Şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçiş bir dilektir. Bu dileğin sahibi olmuş, Allah'a ulaşmayı dilemiş ve o kişi ondan sonraki hayatını Allah'ın izniyle fıska düşmedikçe Allah'ın ülkesinde geçiriyor. Allah'ın ülkesi melekût alemi, her gök katında 7 tane gök katı var. Her gök katında bir cennet var. Yani bu dünya hayatında cenneti yaşayabilmek nasıl mümkün olur? Evvela ruhun talebine uyarak bir dilekle Allah'ın ülkesine geçmek. Geçildiği zaman bu sefer diğer vasıta emirler var. Namaz var, oruç var, zekat var, hac var, tövbe var vesaire, bütün bunların hepsi var. Ve bunların yerine getirilmesi var. Bunlar hep mutluluk üçgenine gerçekleşir. Ve kişi evvela tek bir dilekle, nefs eskiyesiyle ermiş evliyadan olur. %51 kalbi nurlanır. Nefsin manevi kalbi %49 henüz karanlıklar içerisinde. Ama ondan sonra ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra kemal derecelerinde ilerlemeye devam ederse, yani yücelme kademelerinde, evliyalık makamlarında kendine düşeni yaparsa, bu sefer o %49 kalp karanlığını tekrar nura dönüştürerek, faziletlerle bezleyerek, müzeyyen kılarak %100 19 faziletin sahibi olduğu zaman artık hayatını Allah'ın ülkesine geçiren, mutluluk içerisinde yaşayan birisi olur. Allah için yaşayan birisi olur. Nasıl melekler Allah için yaratılmışlarsa, Allah'ın emrini iki etmiyorsa, bir dediğini iki etmiyorlarsa, o daimi zikre ulaşan Allah'ın ülkesinde mutluluk karesi içerisindeki hayatı yaşayan bu kişi, bu da aynı şekilde bundan sonra hayatını Allah'ın ülkesinde geçirir. Ama eğer kişi Allah'ın davetçilerinden gerekli nasibini almazsa, davette bulunmasına rağmen, tebliğe muhatap olmasına rağmen tebliği kabul etmezse, daveti kabul etmezse, o zaman hayatını otomatikmen şeytanın ülkesinde geçiren, 19 tane nefsin afetiyle aklı devamlı kandıran ve devamlı dünyalık bir talebi içerisinde olan, sıkıntıyı yaşayan ve etrafına sıkıntı veren bir insan olur. Ölüm sonrası hayatı nasıl bu insan huzursuz ve mutsuzsa bu dünyada, ölüm sonrası hayatta da gideceği yer cehennem. Kısaca görüyorsunuz, iki slaytımız var. Birisi kainat slaytı. Dünya gezegeninde yaşıyoruz. Her insan bu şekilde dünya hayatına başlıyor.
1: Yani kanaatkar olur. Her şey olur.
2: Gerçek.
0: Aklın iki müşaviri var. Birisi nefs. Şeytanla işbirliği yapan olan nefs. Bir de Allah'la işbirliği açısında olan ruh. Ruhun talebine uyarsa kişi sebil-i reşattadır. Ruhun talebine uyarsa tarik-i müstakimdedir. Ruhun talebine uyarsa sırat-ı müstakimdedir. Sırat-ı rabbikü müstakimdedir. Ruhun talebine uyarsa. Ama kişi nefsin talebine uyarsa gay yolundadır, tarik-i cehimdedir, sırat-ı cehimdedir ve şeytanla işbirliği halinde hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz hem de ölüm sonrası hayatta gideceği yer cehennem olan bir kişidir. Bu kısa tanıtım bu iki slayt üzerinde yaptığımız zaman Allah'ın ülkesindeysek daima derecat kazanıyoruz, şeytanın ülkesindeysek daima derecat kaybediyoruz. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız dereceden fazlaysa cehennem, kazandığımız dereceler kaybettiğimiz dereceden fazlaysa cennet. Allah Teala bunu Müminin suresinin 102 ve 103. ayet-i kerimelerinde dile getiriyor. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi tamamen sahulet mevazinehu. Yani kimin Allah'ın ülkesinde kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazlaysa o onlar felaha erenlerdir ve gideceği yer cennettir. Ama kim ki kaybettiği dereceler kazandığı dereceden fazlaysa, yani şeytanın ülkesinde devamlı hayatı geçirmişse, o da nefsini hüsnâ düşürdüğü için onun gideceği yer cehennem. İşte muhterem efendimizin anlatımlarından der ki muhterem efendimiz Allah Teala, siz varsınız, biz varız ve Allah'ın ülkesinde başka diğer insanlar var. Allah'ın ülkesindeyiz. Pozitif dünyadayız. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah'a ulaşmayı dilemek de şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçmişiz. Şeytanın dünyası, alemi şu anda bizleri barındıran alem değil. Allah şu andaki konferansımızda, zikir sohbetimizde kazandığımız dereceler ve bizler için söz konusu. Hepimiz bir aradayız. Konumuz şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçmek bir dilektir. Şu koordinatların kesiştiği yeri, absis ve ordinatı düşünün. Sıfır üst noktası Allah'ındır. Allah'ın ülkesidir. Orada mutluyuz, huzurluyuz. Orası sadece başkalarına mutluluk vermek üzere, başkalarına hizmet etmek için yaşadığımız sürece bizi mutlu eder. Ama o süreç içerisinde eğer biz Allah'ın bize verdiği her şeyi başka birinin veya birilerinin mutluluğu için harcadığınız sebeple yaparsak o zaman mutluyuz. Bu mutluluğu Allah Teala içimize verir. İki hüviyette yaşayabiliriz. Ya şeytanın ülkesindeyiz, nefsimiz şeytan, vücudu getirdiğimiz kötü ameller bize derecat kaybettiren işlemlerin bir üçgen oluşturduğu bir alemde, negatif alemde, şeytanın aleminde yaşarız. Yani mutsuzluk üçgeni içerisinde hayatı yaşarız. Mutsuzluk üçgenine baktığımız zaman bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, bir kenarı da kaybettiğimiz negatif dereceler. Evet, bir kenarı şeytan. Mutsuzluk üçgeni. Bir kenarı nefsimiz, diğer kenarı da kaybettiğimiz negatif dereceler. Şeytanın ülkesinde burada şeytana hizmet ediyoruz. Şeytanın yardımcısı oluyoruz. Ama ne zaman bir tarafı Allah olan, bir kenarı Allah olan, bir kenarı ruhumuz olan, üçüncü kenarda işlediğimiz kazandığımız hayırlar olan bir işlemde yaşıyorsak, o zaman da Allah'ın ülkesindeyiz. Mutluluğu yaşıyoruz. Birincide mutsuzluğu, huzursuzluğu yaşıyoruz. Şeytanla işbirliği halindeyiz. Şeytanın yardımcısıyız. Burada ise Allah'ın ülkesindeysek mutluluğu, huzuru yaşıyoruz. Allah'a hizmet ediyoruz. Allah kendi vücut üçgenin bir kenarı, ruhumuz ikinci kenarı ve kazandığımız derecen de pozitif üçüncü kenarı teşkil ediyor. İnsanlara yardım için seferber olmuşuz. Ne zaman böyle bir işlemi düşünmeye başlarsak, düşünmeye başladığımız andan itibaren Allah bizimle beraberdir, onunla birliktesiniz ve mutlusunuz. Bize bu düşünceyi fiile soktuğumuz ana kadar hep Allah-u Teala mutluluk verir. Fiil sırasında da mutluluk verir. Ancak olay bittikten sonra Allah'ın bu istikametteki

depresyonda olan kişi sayısı dünya genelinde 322 milyon. Türkiye'de ise 3 milyonun üzerinde. Depresyonda olan kişi sayısı son 10 yılda %18 artmış. Antidepresan ilaç kullanımı her geçen gün artıyor. Evet. Bunların bütün bu negatiflerin vukua geldiği yer şeytanın ülkesinde olmamızın bir sonucudur. İkinci slaytımız, dünyada musibetler her geçen gün artıyor mu? Bir doğal afetler, deprem ve sel, iki pandemi ve salgın hastalıklar, üç yangınlar, dört savaşlar, beş ekonomi problemler her geçen gün artıyor. Gerçekten de bunlar da insanların mutluluğuna negatif tesir ediyor. Şimdi eğer tabii Allah'ın hakikatlerini bilebilirsek, doğal afetler, sabır gösterebilirsek, depremsel gibi kazanan taraf oluyoruz. Pandemi, salgın hastalıklar sonrasında yine sabırlı görebilsek, sabredebilmemiz için Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidimize tabi olmamız lazım. Yine kazanan taraf oluyoruz. Savaşlarda keza öyle, ekonomik problemler karşısında da yine sabırlı bir insansak hep kazanan taraf oluyoruz. Onun için böylesi imtihanlarda musibetlerin bizi negatif tesir altına alan olayların vukua geldiği noktalarda imtihanlarda eğer sabredebilirsek kazanan taraf oluyoruz. Ve Allah Teala derecatımızı arttırıyor. Halk arasında bir söz var ki bu Peygamber Efendimiz'den kaynaklanıyor. Karın da hoş, lütfun da hoş. Yani negatif olaylarla karşılaşır da Allah'ın emrettiği biçimdeki davranışı sergilersek, sabreden birisi isek o zaman kazanan taraf oluyoruz. Ama pozitif davranışlar karşısında da yani şükrümüzü eda ettiğimiz zaman güzele ulaşıyoruz. Burada da sabrımızı yerine getirdiğimiz zaman sıkıntıda Allah'ın emrettiğini yerine getiriyoruz. Dünyadaki savaş, bireysel çatışma dünyada en az 40 bölgede geçmişte başlayıp günümüzde hala devam eden savaşlar var. Bu savaş çatışmalar etkilenen insan sayısı son 10 yılda ikiye katlanmış durumda. Bu kadar çok savaş olmasına rağmen dünya genelinde cinayetler savaşlarda 5 kat daha fazla can aldı. Demek ki savaşlardan daha fazla can alan cinayetler toplumu ne kadar negatif durumda olduğunu kesinlikle bize ispat ediyor. Dördüncü slaytımıza geçecek olursak ne durumdayız? Dünyada felaketlerin etkileri. Son 40 yılda dünyada doğal afetlerin sayısı 5 kat artmış. Doğal felaketler 10 yılda 2 milyar kişiyi etkilemiş. İnsanlar mallarını kaybetmişler, işsiz kalmışlar, yardıma muhtaç hale gelmişler. Böyle olunca da tabii mutlaka negatif yönden etkilenmiş ve bunlar eğer sabır gösteremezlerse bu sabırsızlık sebebiyle hem bu dünyada mutsuz, huzursuz hem de kaybettiği dereceler sebebiyle de eğer cehenneme gideceklerse bir kere daha orada azap göreceklerdir. Beşinci slaytımıza gelecek olursak Allah inancı. Pew Araştırma Merkezi'nin sonuçlarına göre 1991 yılından günümüze birçok ülkede yapılan bir anket çalışmasına göre yıllar geçtikçe insanların Allah'a verdiği değer azalıyor. Günümüzde insanların yarısından azı Allah'ın hayatımda önemli bir yeri vardır diyor. Ekranda bazı ülkelerdeki sonuçları tablo olarak gösterebiliyoruz. İspanya, İtalya, Polonya, Fransa, Litvanya, Birleşik Krallık, Çekya, Slovenya, Bulgaristan, Rusya birçok ülkeler ve bunların oranlarını tablo bize gösteriyor. 1991 yılından günümüze birçok ülkede yapılan bir anket çalışmasına göre yıllar geçtikçe insanların Allah'a verdiği değer azalıyor. Ülkelerin Allah'a verdiği değer

0: azalmasını tabloda görebiliyoruz. Günümüzde insanların yarısından azı Allah'ın hayatında bir yeri vardır. Günümüzde insanların yarısından azı Allah'ın hayatında önemli bir yeri vardır diyor. Bu insanların Allah'a bağımlılığını gösteriyor. Diğeri de Allah'tan uzak bir yaşamın içerisinde olduğunu ifade ediyor. Tüm bu sorunlara rağmen şeytanın ülkesinden kurtulup Allah'ın ülkesine geçmek mümkün mü? Evet. Sadece bir dilek. Evet, şeytanın ülkesinden kurtulup Allah'ın ülkesine geçmek bir dilektir. Allah Teala en üst noktada mürşit, devrin imamıdır. O Allah'ı temsil ediyor. Devrin imamını temsil eden veli resuller, veli mürşitler, vekil mürşitler de onlar da devrin imamını temsil ediyorlar. Bunların hepsi birlikte Allah'a davet ediyorlar devamlı. İşte bu daveti kabul edenler Allah'a ulaşmayı kalben dilerlerse, teslim olmayı talebini kabul ederlerse o zaman anında bir dilek onları şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçmesini sağlıyor. Birinci slaytta iyilikle tedavi konusuna baktığımız zaman British Columbia Üniversitesi'nin araştırmasına göre depresyonda olan insanlar üzerinde yapılan bir çalışmada haftada en az 6 defa iyilik yapan bireylerin bir ayın sonunda depresyon oranında düşüş gözlenmiştir. İyilik yapmanın mutluluğu arttırmanın yanı sıra depresif duyguları azalttığı gözlenmemiştir. Mutluluğun iki kanadı var. Birisi Allah'la ilişkiler, bu zikre dayalıdır. İnsanı mutlu eder, enfusi mutluluğu yaşar. İki, insanlarla ilişkiler, bu da afaki mutluluk. İnsanlara iyi davranmak, onları kötü etkilememek, onların bize karşı negatif davranışlarını affedebilmek, onların şartlar ne olursa olsun her zaman yardımcısı olmak, yardım etmek onu istisnasız bizim mutlu olmamızı sağlar. Yani insanlarla ilişkiler afaki mutluluğu temsil ediyor. Depresyonda olan insanlar üzerinde yapılan bir çalışmada haftada en az 6 defa iyilik yapan bireylerin bir ayın sonunda depresyon oranının düşüş gözlemiştir ifade ettik. İyilik yapmanın mutluluğu arttırmanın yanı sıra depresif duyguları azalttığı da gözlemlenmiştir. İkinci slaytımıza baktığımız zaman iyiliğin yayılması mutlu et ve mutlu ol formülünü Stanford Üniversitesi Psikoloji Bölümünün yaptığı araştırmada iyiliğe tanık olmanın iyilik yapmaya ilham verdiği ve bunun pozitif bir virüs gibi yayılmasına neden olduğunu gözlemlenmiştir. Evet, iyiliğe tanık olmanın iyilik yapmaya ilham verdiği. Mesela iyiliğe karşı iyilik herkesin işi. Kim iyilik yaparsa insanın iç dünyasında ona karşı kendisine iyilik yapmayı mecburiyetinde hissediyor. İyiliğe tanık olmak, iyilik yapmaya ilham verdiğini ve bunun pozitif bir virüs gibi yayılmasına neden olduğunu gözlemliyoruz. Rahman suresinin kaçıncı ayet-i kerimesinin yanılmıyorsam 77. ayet-i kerimesi ve belki biraz önü arkası olabilir. Şu ayet. Hel cezaul ihsani alal insan. Belki 55. ayet belki o civarlarda ama Kur'an'dan kardeşimiz bu ayeti gösterebilirse. Hel cezaul insani alal insan. İhsanın karşılığı yine ihsandır. Yani iyiliğin karşılığı yine iyiliktir. Allah kanun olarak koymuş. Siz bir iyilik yaparsanız mutlak surette kime o iyiliği yaparsanız ya ondan ya toplumun başka bir bireyinden evet. Rahman suresinin 60. ayet-i kerimesiymiş. Hel cezaul ihsani alal insan. İnsanın ihsandan başka mükafatı var mı ki? Yani kim bir ihsanda bulunursa mutlaka ona da ihsanla karşılık verilir. Yani böyle bir Allah'ın kanunu var. Öyleyse koronavirüs yerine iyiliğin yayılması, iyiliğin iyileştirici tüm etkilerinin bizleri sarması yine bizim elimizde. Üçüncü slaytımıza baktığımız zaman ne görüyoruz? İyilik yapmak mutluluk hormonu salgılıyor. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörünün yaptığı açıklamada iyilik yapan insanın beyninde mutluluk hormonları dopamin ve serotonin salgılanıyor. Ve bu hormonlar insanın tansiyonunu dengeliyor. İyiliğin en büyük düşmanının bencillik olduğu söyleniyor. bilgiye dayalı iyiliğin o kişinin davranışlarını geliştirmek için yapılan ıslah ve rehabilitasyon olarak görülüyor. Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kimi yaptığı iyilik sevindiriyor, kötülükleri de üzüyorsa o kimse mümindir. Evet, kimin yaptığı iyilik sevindiriyor, kötülükleri de onu üzüyorsa o kesinlikle mümindir. Evet, kötülükler karşısında ruh nefse azap ediyor, sıkıntı yaşıyoruz. İyilikler karşısında da ruh kişiye inşirah veriyor, Allah-u Teala da kişiye mutluluk veriyor. Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 grup hadiste imamın en sağlam kulbu sevgiden bahsediyor. İmamın, daha doğrusu imanın en sağlam kulbu sevgi. Muhterem Efendimiz bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın. Bizi biz yapacak olan, Allah'ın sevgilisi kılacak olan şey, bizim başkalarına verdiğimiz, verebildiğimiz sevgidir sadece. Onun için muhterem Efendimiz, daha doğrusu Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Beşirû ve lâ tünefirû. Yesirû ve lâ tuhassirû. Beşirû ve lâ tünefirû. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Yani seviniz ve sevdiriniz, nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Yine muhterem Efendimizin açıklamalarından seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar buyuruyor. Hadis-i şerifte yerdeki mahlukatı seviniz ki göktekiler sizi sevsin. Yeryüzünde olanlara merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsin. Tüm bunlar bize Allah-u Teala'nın emrettiği dizayn içerisinde Allah'a ulaşmayı dinlemek, müşride tabi olmak ve Allah'ın emrettiği davranış biçimlerinin sevgiye dayalı olmasını kesinlikle buyuruyor. Şeytanın ülkesinden kurtulup Allah'ın ülkesine geçmek nasıl oluyor? Allah-u Teala sahabe için Allah'a ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan kurtuldular diyor. Hangi ayet? Zümer 17. Yani şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine Zümer 17'de belirtildiği gibi bir yönelmekle, bir dilekle kendilerini kurtardılar. وَالَّذ۪ينَ اَنَجْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُ اِلَى اللّٰهِ اِلَى اَمِلْ بِشَفَ بَشْرِ بَعْدِ Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, öyleyse kulların müjdele. Bütün insanlar başlangıç noktasında şeytanın kuludurlar. Kim olursa olsun, olay budur. Herkes doğumdan itibaren delalettedir. 19 tane negatif özelliğin sahibidir. Slaytımızda 19 negatif özellik. Bir insanın delaletten kurtulduğu nokta, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği noktadır. İşte bütün sahabe, kainatın en üstün insanları, ama onlar da delaletteymiş. Allah-u Teala sahabe için diyor ki, onlar başlangıçta, tağutta insan ve cin şeytanlara kuldular. Şeytanın kuluydular, şeytanın ülkesinde hayatlarını sardırıyorlardı. Ama tebliğe muhatap oldular, Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar ve böylece Allah'a kul oldular, kullarımı müjdele. Yani bir dilek onları kesinlikle Allah'ın müjdesine kavuşturuyor. Şeytanın ülkesi, Allah'ın ülkesi slaytımızda gösterdik. Bir kere daha gösterelim. İşte bu şeytanın ülkesi, negatif alem sıfır kodun altında her ikisinde şeytanın ülkesi var. Nefsimizin 19 afeti var. Şeytan 19 afetine tesir ediyor. Ve nefs aklı ikna ettiği her noktada şeytanın ülkesindeyiz. Ama aklın iki müşavirinden bir tanesi ruhtur. Ruh aklı ikna ederse bu sefer de Allah'ın ülkesindeyiz. Allah'ın ülkesinde derecet kazanıyoruz, mutluyuz. Hem bu dünyada huzurluyuz hem de ölüm sonrası hayatta kazandığımız derecelere kaybettiğimizden fazlaysa yine cennete gideceğiz. Ama eğer nefs aklı ikna ederse o zaman kesinlikle şeytanın ülkesinde kaybettiğimiz dereceler sözlük konusu. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız dereceden fazlaysa o zaman da gideceğimiz yer cehennem. Allah'a yönelmeyen, dünya hayatına yönelen bize dünyada ver diyenler. Ekrana baktığımız zaman dünyanın peşinden koşanlar, dünyadaki var olan her şey nefsin talebidir. İşte Bakara 200, Rabbimiz bize dünyada ver. Bunların ahirette nasibi yok. Dünya hayatından razı olanlar ayetlerimizden gafildirler. Kazançları sebebiyle cehenneme gidiyorlar. Hud 15-16, dünya hayatını isteyenler veririz ama ahirette nasipleri yok. Ve Şura 20, Naziat 38-39, Fatır 5'te de aynı olay söz konusu. Bize dünyada ver diyenler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar dünya hayatından razı olanlardır. Onlar bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayatta da gidecekleri yer cehennem olan kişilerdir.
1: Zikre kendini adam ise o zaten kötülük yapma şansı yok.
0: Mutsuzluk yolları ve mutluluk yolları. Mürşitler yolu temsil eder. Hazreti İsa Aleyhisselam, Allah'a giden yol benden geçer. O zaman Hazreti İsa Aleyhisselam asaleten devrin imamı ise ve Allah'a giden yol benden geçer diyorsa, o zaman bütün devrin imamları ister asaletten ister vekaletten olsun Allah'a ulaştıran yoldurlar. Onlardan geçmedikçe onlar kesinlikle hiç kimse hidayete eremez. Hadis-i şerifte Adem oğlunun kalbinden bütün arzu vadilerine uzanan yollar vardır. Adem oğlunun kalbinden bütün arzu vadilerine uzanan yollar var. Arzu vadileri dünyadaki şeylere uzanan yollar vardır. Kalbinde nefsin 19 tane afeti var. Bu 19 afetinden dünyadaki vadilere uzanan yollar vardır. Allah kalbini bütün bu yollara açmış olan kişi bunların hangisinde helak ettiğini önemsemez. Fakat kim Allah'a güvenirse Allah onu o arzuların keşmekeşliğinden kurtarır. Yani Allah'a ulaşmayı dilerse. Zariyat 56 وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsun diye yarattık. Allah Teala insanları bir sebebe dayalı olarak yaratmışsa, o sebebin tahakkuk etmesi halinde o kişinin mutlak surette cennete gideceğini bildiriyor. Allah Teala bütün insanların cennete gitmesini ister. Bunu da kuvveden fiile çıkartmak, Kur'an-ı Kerim'in farz hükümlerine tabi olmakla mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane hedef emri var. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği müşride tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, ihlasa ulaşmak irşat ve iradenin teslimi. 7 safhanın 7'sini Allah Teala farz kılmış Kur'an-ı Kerim'de. Mükemmel bir insan istiyorsa ama bir taraftan da hem cenneti koymuş hem de cehennemi sonuca baktığımız zaman biz insanlar için Allah Teala'nın ne kadar lütufkar olduğunu görüyoruz. Bir insan bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle cehennemden kendisini kurtarabilir. Geri kalan şeyleri yapmasa da kurtulmuştur tek bir dilekle. Yani bir insan düşünün Allah'a ulaşmayı dilemiş gerçekten kalpten dilemişse herkesi ertesi gün ölmüşse bu kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. İşte bu kişi tek bir dilekle şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçmiştir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 19 fiile 73 ayet-i kerimede Allah-u Teala Allah'a ulaşma dileğini açıklıyor. 19 fiille 73 ayet-i kerime. Ve yine ruhun Allah'a yaşarken ulaşması tam Allah-u Teala 12 kere üzerimize farz kılmış. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz ayetlerle yaptığı Kur'an açıklamasında buna dayalı 7 hadis-i şerifte Allah'a ulaşma dileğini anlatmış. Ama öbür taraftan da Allah'a ulaşmayı dilemeyin başkasının dilemesine mani olan insanları da ayetlerde beyan etmiş. Bunların da kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanları da gidebileceği yerin cehennem olduğunu bildirmiş. Yunus 7'de ise yine Allah'a ulaşmayı dilemeyen dünya hayatını dileyenlerin de kazançları sebebiyle gideceği yer cehennem. Onlar ki bize mülaki olmayı dilemezler. Mülaki olmayı yani ruhunu hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Birinci negatif hüküm onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani şeytanın ülkesinde bir ikinci ana zamana kavuşmuşlar. namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar, kelime-i şehadet getiriyorlar ama Allah'a mülaki olmayı dilemiyorlar. Dilemeyen kişinin şeytanın ülkesinden çıkması mümkün değildir. İşte şeytanın ülkesinde olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, gay yolunda olanlar için bir mürşit, hidayetçi söz konusu değil. Allah'ın ülkesinde tek bir dilekle geçen Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenler, sebil-i reşat üzerinde olanlar için. Bir kere daha gösterelim Allah'ın ülkesini. Bir tarafta sıfır kodun üstünde Allah'ın ülkesi, altında şeytanın ülkesi, öbür tarafta bir kainat slaytımız var. O kainat slaytına bakacak olursak, istisnasız Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sebil-i reşat üzerinde olduğunu görür sebil-i reşat. Ama dilemeyenler gay yolundadırlar. Sebil-el gay. Sebil-i reşat üzerinde olanların üşüdü var. Tarik-i müstakimdedirler. Sebil-i reşatta değil, gay yolunda olanlar tarik-i cehimde. Allah onlara bir mürşit göstermiyor. Bütün sahabede delaletteymiş. Başlangıç doğuştan itibaren herkes delalette olarak doğar. Kişi dilerse Allah'a ulaşmayı ilk etapta delaletten kurtulur. Dileyen kişi bu minval üzere ölürse gideceği yer birinci kat cennettir. Ama bununla kalmaz, kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi olacaktır. Tabi olduğu takdirde ikinci kat cennetin sahibi olur. Allah-u Teala üzerimize farz kılmıştır. Maide 35'te Ya eyyühellezine aminu takullaha vebtegu ileyhi vesilete. Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu da Allah'tan isteyin. Ve kim hacet namazıyla Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi Allah'tan sonra Allah'ta gösterirse ve gösterdiği mürşide tabi olursa, o zaman Allah'tan kopması mümkün olmayan kulba, mürşide tutunmuştur. Her şey Allah'ın koyduğu kanunlarla yürür. Bu kanunlar açık ve kesin hükümler taşırlar. Bir insan Allah'ın bu emrini yerine getirmedikçe, Maide suresinin 35. ayet-i kerimesine göre hükmü yerine getirmedikçe kişinin mürşidine ulaşması söz konusu değilse birinci kat cennetinde cennette kalır. Peki bu kişi hiç Allah'a ulaşmayı dilememişti. O zaman zaten mürşidine ulaşıp ulaşmaması bir şey ifade etmez. O kişinin gideceği yer zaten cehennemdir. Bu kişi tabi olursa ne olur? Tabi olursa ruhu vücudunu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı, yedinci gök katlarını aşarak Allah'a ulaşır. Onun için Allah-u Teala'nın nefs eskisi denen bir terbiye sistemi kurulmuş devreye. Hiç kimse bedavadan Allah'ın zatına ruhunu ulaştıramaz. Herkesten bir gayret istiyor. Allah-u Teala nefsin kalbindeki nurların afetleri aşmasını istiyor. Yarıdan fazla nur oluşan bir nefs kalbi istiyor. Bütün insanların nefsi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Ruhu tamamen hasretlerle doludur. Eşitlik sağlanmıştır ama düşünün ki bu kişi mürşidine ulaştı ve tabiyetini gerçekleştirdi. Ne olur? Ruhu onu terk edip Allah'a doğru yola çıkacaktır. Allah-u Teala onun etrafında bir koruyucu kalkan oluşturuyor ve şeytanın o kişinin nefsinin kalbindeki afetlere tesir etmesine Allah-u Teala engel oluyor, mani oluyor. Ne zamana kadar? Tabii ki bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Ne olur? Kişinin ruhunun zemin kattan birinci kata çıkabilmesi için kişinin nefsinin kalbinde %50 fazıl birikimi mutlaka gerçekleşmesi lazım. Nefs tezkiyesinin 7 safhasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Nefsi emmare 15.000 zikir, %7 nur, derece tartımı 1'e 100. Anlatıldığı ayet-i kerime 153. Nefsi levame 17.000 zikir, %14 nur, 1'e 200 derece artırımı, anlatıldığı ayet-i kerime kıyame 2. Nefs-i mülheme 19.000 zikir, %21 nur, 1'e 300 derece artırımı, Şems 8'de açıklanıyor. Nefs-i mutmainne 21.000 zikir, %28 nur, 1'e 400, Fecr 20'de açıklıyor. Nefs-i radiye 23.000 zikir, %35 nur, 1'e 500, Fecr 28'de açıklıyor. Nefs-i marize 25.000 zikir, %2 nur, 1'e 600 ve Fecr 28'de açıklanıyor. Nefs-i tezkiye 33.000 zikir, %49 nur, 1'e 700 kazanıyor ve Fatır 18'de açıklanıyor. Bundan evvelki kademede Allah zaten söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım demiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu şeytanın ülkesinden kendi ülkeme, kendime ulaştırırım demiş. Rad 27 İnnallâhe yudillü men yeşâ'u ve yehdî ileyhi men enâb. Şura 13'te ise Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ ve yehdî ileyhi men yunâb. Allah-u Teala'nın hepimizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, Allah'ın ülkesine tek bir dilekle geçenler olmamızı Yüce Rabbimizden Efendimiz nimetiyle dileyerek sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu bizlere yaşattığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçmek bir dilektir konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Evet, her zaman olduğu gibi konferanslarımızın sonunda söylediklerimizden nasipdar olmuşsanız Allah'a ulaşmayı kalben dileyip Allah'ın taniti mürşide tabi olmak suretiyle siz de 7 katlık bir İslam sarayının temelini inşa etmek istiyorsanız, tövbe etmek istiyorsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah'a ellesi mübarek olsun. Yeni tövbe alanlar 7000 zikirle başlıyorlar ve bulundukları yerlerde vekil kardeşimizden de fiziki tövbelerini almayı unutmasınlar. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, yaşadığım toplumda herkes adeta şeytanın tesirinde gibi birbirine kötü davranıyor. Bu durum beni de çok etkiliyor. Bu kadar olumsuzluklara rağmen Allah'la beraber olmak mümkün olabilir mi? Evet sevgili kardeşim. Allah Teala daima insanın kalbine bakıyor. Ve kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, kalpten Allah'a teslim olmayı dilerseniz ki dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Allah'a teslim olmak bir taleptir. Yani bir kalbi talep, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a teslim olma talebidir. Dilerseniz Allah bu talebi kalbinizde görürse geri kalanını Allah söz vermiş. Allah'ın verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün değil. Allah katında söz değiştirilmez. Mutlaka ama mutlaka ne yapar Allah-u Teala? Size Rahim esması ile tecelli ederek evvela 12 tane insanla sizi mürşide ulaştırır. Oradan da sırat-ı müstakim üzerinden ruhunuzu kendisine ulaştırır ve sanki siz yapmışsınız gibi mükafat olarak 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sizi sahip kılar. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, Allah yolunda iman ve edep arasında nasıl bir ilişki vardır? İman arttıkça edep otomatik olarak artar mı? Evet. İman arttıkça otomatik olarak edep de artar. Yani imanla edep birbirine paraleldir. İkinci sual, Allah'ın indinde ahlakın önemi nedir? Sevgili kardeşlerim, din baştan sona ahlaktır. Bütün peygamberlere bakarsanız hepsi biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderdik. Güzel ahlak Allah'ın ahlakıdır. Yani kutsal kitaplardaki ahlaktır. Biz Müslümanlar Kur'an ahlakı diyoruz. Hristiyanlar İncil ahlakı diyebilirler. Yahudiler Tevrat ahlakı diyebilirler vesaire. Yani kutsal kitaplarda Allah'ın vaaz ettiği hükümlerle biz onları öğrenir hayatımıza tatbik eder yaşarsak Allah'ın ahlakıyla ahlaklarınız, İslam güzel ahlaktır buyuruyor. Nefsimizin afetleri ve şeytanın tesiriyle yaptığımız yanlışlar bize derecet kaybettirdiği gibi Allah'ın ahlakından da uzaklaştırır. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz kötü ahlak sirkenin balı bozduğu gibi amelleri de bozar. Ama iyi ahlak suyun buzu erittiği gibi kötü amelleri siler süpürür. Öyleyse her zaman Allah'ın bizden istediği güzel ahlakın sahibi olmak, çirkin ahlaktan da uzaklaşmak. Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam, takva sahibi nasıl olunur açıklayabilir misiniz? Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman 7 safa takva var. Birinci safa takva Allah'a ulaşmayı dilemekle. İkinci safa takva 12 tane ihsanla Allah'ın tayinli mürşide tabi olmakla, 3. safa takva ruhun Allah'a teslimiyle, 4. safa takva fizik vücudunda Allah'a teslimi, 5. safa takva nefsin Allah'a teslimi, 6. safa takva ihlas ve 7. safa takva iradenin teslimiyle gerçekleşir. Buradan bir kardeşimiz muhterem hocam, günümüzde bazı insanlar ibadetlerle dini yaşadıklarını ve öldükten sonra kesin cennete gideceklerine inanırken, bazı insanlar ise dünya kadar günahların olduğuna, kesin olarak kurtuluşlarının olmadığına, cehenneme gideceğine inanıyor. Kur'an-ı Kerim'e göre cennet ve cehennemin gitmenin kesin hükmü var mıdır? Evet. Allah Teala bunu Müminin Suresi'nin 102. ayet kelimesinde cennete gitmenin hükmünü açıklıyor. Kimin
1: kazanmaz zaten yapamaz. Öyle bir şey yok yani. Ama nice zikir yapmanın
0: pozitif dereceler, negatif derecelerden fazlaysa mutlaka cennete gidecek. Ama kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olması ancak Kur'an'ın hükmüne tabi olmamızla mümkündür. O sıra kişiyle cennet arasında bir arşı mesafe kalır. Öyle kişi tam cennete gitmek isterken kitabın hükmü devreye girer, Kur'an'ın hükmü devreye girer ve bu kişi bu sefer cehennemlik amel işlemeye başlar ve gideceği yer cehennem. Öbür taraftan kişi tam kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalır ve kitabın hükmü, Kur'an'ın hükmü devreye girer ve kişi cennetlik amel işlemeye başlar ve cehenneme gider. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kişi cennetlik amel işliyor ama tebliğ kendisine ulaşıyor. İslam'ın 5 şartı değil, kendi tebliğ kendisine ulaşıyor. İslam'ın 5 şartı cennetlik ameldir. Tebliğ kendisine ulaşıyor, Allah'a davet olunuyor. Eğer daveti kabul etmezse o zaman ameller boşa gidiyor. Ameller boşa gittiği için gideceği yer cehennem. Öyleyse Allah Resulü ne buyuruyor hadisinde? Öyle insanlar var ki cennetlik amel işler ama gideceği yer cehennem. Öbür taraftan öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler. Hiçbir cennetlik ameli yok ama gideceği yer cennet. Tebliğ kendisine ulaşmıştır. Daveti kabul etmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve Allah Teala Allah'a ulaşma dileğinin mükafatı birinci kat cennettir buyuruyor. Onun için ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Bu bir dilektir. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, kalp temizleri cennete girerler. Bu bir, daha doğrusu nefs eskesiyle cennete girer. Bu mürşide tabiyettir. Ümmetimin velileri kalp temizleri cennete girerler. Kendi amelleri değil. Bu da %51 oranında kalbin zikirle nurlanmasıdır. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, kaliteli zikirle kalitesiz zikir arasında rahmet ve fazl nurlarının kalbe yerleşmesi açısından farklılık var mı? Evet. Çünkü kaliteli zikir Allah'ı düşünerek yapılan zikirdir. Diğeri sadece tesbih çeviriyor, zikir ehli. Zikir ehli ile zikir ehli ayrı. Zikir ehli daimi zikrin sahibi olan kişidir. Onun yaptığı zikir kaliteli bir zikirdir. Zikir ehli ise tesbih çeviriyor ama Allah'ı düşünerek yapılmayan bir zikirdir. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam, soru sormanın çerçevesi nasıl olmalıdır? Bu çerçeve dışına çıkmamak neler dikkat etmeliyiz? Soru sormanın çerçevesi Efendimizin Kur'an-ı Kerim anlatım çerçevesi içinde olmalı. Yani Efendimizin anlatımlarına uygun olmalı. Mesela Efendimiz'e biz anlattıkları çerçeveden sual sorarsak edebe uyarız. Ama Efendimizin anlatımının dışında Efendimiz Kur'an'ı anlatıyor, dini anlatıyorsa biz gidip coğrafyadan sual sorarsak bu da kesinlikle edebe aykırı bir davranış biçimidir. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansından birisinin daha sonuna geldik. Şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçmek bir dilektir konulu konferansımızı burada tamamlıyoruz. Bir başka her an Kur'an, her an mutluluk konusunda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kumar ve şans oyunları ile ilgili istatistikler. Dünya çapındaki kumar bağımlılığı istatistiklerine göre nüfusun yaklaşık %26'sı veya 1.6 milyar insan kumar oynuyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun araştırma raporuna göre Türkiye'de yaş aralığı 18 ile 50 arasında olan 5 milyon kişi yılda 50 milyar TL'lik bahis oynuyor. Yapılan diğer bir araştırmaya göre kumar oynamanın başlıca sebebi çok para kazanmak, bunun ardından da eğlence ve heyecan faktörleri geliyor. Ayrıca oyuncuların sosyal durumuyla bağlantılı aşağıdaki verileri de ilgi çekici. İnsanların kumarhane oyunlarıyla sorun yaşadığı ailelerde boşanma riski 3 kat daha fazla. Sorunlu kumarbazların %66'sından fazlası oyunlarının parasını ödemek için suç işlemek zorunda kaldıklarını itiraf etmektedir. Aşırı derecede kumar bağımlısı olan insanların yaklaşık %66'da farklı depresyon belirtileri ortaya çıkmış. Kumarla ilgili sorun yaşayan 5 vakadan biri intihar girişimiyle bağlantılı. Sevgili kardeşlerim, hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim, son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim, Allah Teala'nın kumarla ilgili söylediklerine beraberce bakalım. Maide suresinin 90. ayet-i kerimesi. Maide 90'da ya yellezine amenu innemel hamru vel meysir vel ensabu vel esnamu rijsun min amali şeytan. Fejtenibuhu leallekum tuflihun. Ey amin olanlar, şarap, kumar, dikili taşlar, putlar, fal okları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Demek ki kumar şeytanın pis bir amelidir. Bunlardan kaçının, umulur ki felaha erersiniz. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Şarap da şeytanın pis amelidir. Kumar da şeytanın pis amelidir. Puta tapmak da şeytanın pis amelidir. Fal okları da şeytanın pis amelidir. Bunlardan kaçınmak zor mudur? Belki insanlar katında zor gibi görünür. Halbuki tek bir dilektir. Bunların hepsinden kurtuluş sadece bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunlardan kaçının, umulur ki siz felaha erersiniz. Allah Teala ne buyuruyor? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَنَجْتَنَبُوا تَعُوْتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشَفَ بَشَرْ اِبَادِ Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler. Burada şeytanın pis ameli sayılıyor ve ondan iştinab edin. İştinab etmenin de Allah'a yönelmek, ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve böylece onlar için müjdeler vardır. Öyleyse şeytanın pis ameli olan kumardan kurtuluş sadece bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğin an gerçekten hedefe kişi ulaşır mı? Evet. Neden öyle diyoruz? Maide 91'de اَنَّ بَيْرُوذُ شَيْطَانِ وَاَنْ يُقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَى وَيُسَدِّكُ عَنْ ذِكْرَ عَلَى الْسَلَاتِ Yani şeytan kumarla ve içkiyle, şeytan şarap ve kumar ile aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'a zikretmek ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Kimdir zikredenler? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kimdir namaz kılanlar? Namaz, hacet namazı kılıp müşridine ulaşanlar. Öyleyse iblis şarap ve kumarla insanların arasını bozmak, düşmanlık ve kin sokmak istiyor. Ve bizi zikirden ve namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Nasıl olacak? Allah-u Teala tam 7 tane ayet-i kerimede şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uğrarsa o şeytan ona apaçık bir düşmandır. İşte 7 tane ayet-i kerime şeytanın adımlarına uymayın, o apaçık bir düşmandır. Öyleyse bu ayette bahsi geçen içki içmek şeytanın adımına uymaktır. Kumar şeytanın adımına uymaktır. Puta tapmak şeytanın adımına uymaktır. Fal oklarıyla yön tayini şeytana uymaktır. O zaman şeytanın adımlarına uymayın. O apaçık bir düşmandır. Her diğer dönemde iyiliği öğreten daima Allah'tır, Allah ve Resulüdür. Kötülüğü öğreten de şeytan ve amanesidir. Şeytan ve amanesinin şeytanın adımlarına tabir onlardan oluşuyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen müşridine tabi olanlar da onlar da Allah'ın öğretisine tabi olanlardır. Öyleyse eğer biz insanlar kumarın üzerimizde, şeytanın kumarla üzerimize vücuda getirdiği hasardan korunmak istiyorsak kalben ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmak söz konusu. Tabi olduğumuz zaman devrin imamının ruhu bir muhafız olarak üzerimizde yer alıyor. O zaman 4 ayet gereğince artık şeytanın üzerimizdeki tesiri sıfır. Tevekkül edenlere şeytanın sultanlığı yok. Kul olanlara şeytanın sultanlığı yok. Mümin olana şeytanın sultanlığı yok. Allah'a ulaşmayı dileyenlere şeytanın sultanlığı yok. Öyleyse bir dilek, bu dilek bizi mutlaka mürşid sevgisine, mürşide tabiyete götürür. Tabiyetle birlikte o kişi koruyucu kalkanın altına girer. O zaman sihir büyü onlara tesir etmez. Devrin imamın ruhu başının üzerine yer alanlara. Delalette olanlar onlara zarar veremez. Şeytanın fısıltıları onlara zarar veremez. Musibetler onlara zarar veremez. Çünkü artık onlar koruma altındadırlar. Ne zamana kadar? Ruh Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, çok basit, çok kolay. Kişi gerçekten şeytanın pis amelinden kurtulmak istiyorsa, kalben Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın taati müşide tabi olduktan sonra Allah'ın garantisinde o kişinin kalbine %49 fazil, %2 ikramı, toplam %51 nurla, %49 karanlığa galip gelir, %51 nur. Ve o noktadan itibaren vazifelerini yerine getirdiği takdirde artık şeytanın onlar üzerinde sultanlığı yok. Şeytanın tesirinin olmadığı insanlar bu 5 ayet-i kerimede zikrediliyor. Allah razı olsun. Fatiha.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, her an Kur'an, her an mutluluk programı sorular ve cevaplar bölümünde bir aradayız. Birinci sual, Bolu'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam. Bir profesör zikir hakkında sorulan suale cevap olarak Allah-u Teala'yı zikretmenin temel manasının Kur'an okumak olduğu ve ayrıca Kur'an'ı talil ve tetkik etmenin ve bu hususta yapılan tartışmaların da zikir olduğunu belirtti. Bu konuyu açıklar mısınız? Şimdi tabii bu profesör kardeşimiz böyle diyor ama acaba Kur'an-ı Kerim ne diyor? Beraberce bakalım. Allah-u Teala 7 safa zikri Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Her kavramın nasıl 7 safalık bir yüzü varsa zikirde de öyle. Sen sadece zikre tabi olanı ve gaybta Rahman'a huşu duyanı uyarırsın. Buradaki zikirden murat kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Yine Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde Elem yerine zine amenu en takşe kulubun li zikrillahi ve manezeli minel hak. Şimdi burada profesör kardeşimizin söylediği farklı bir şey çıkıyor. Elem yerine zine amenu en takşa kulubun zikrillahi ve ma nezele min hak. O amin olanların Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle ki burada rahmet olarak devreye kalpleri huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? Burada belli ki Allah'ın isminin tekrarı var ve o tekrardan Allah'tan kişiye bir şeyler iniyor. Alam yani nezine amenu en takşa kulubun zikrillahi ve manzehem ilhak. Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle. Gelelim bu Müzemmil 8'de ise gariz olarak veskur ismi rabbike fetebetileyi tebdile. Rabbinin ismini zikret. Ve her şeyden gezerek Allah'a dön. Şimdi bu ayet-i kerimenin devamı Müzemmil 8, Müzemmil 9 ve 10'da şöyle devam ediyor. وَاَذْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ فَتَبَذْ اِلَيْهِ تَبْدِيلًا رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا فَتَّخِذْهُ وَكِيلًا رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. Yani Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilek ona ulaş. O zikrettiğin Rabbin, maşrıkın da mağribin de Rabbidir. La ilahe illahu ve ondan başka ilah yoktur. Fettekizü vekile onu vekil itaat et. Ve onda Müzemmil 10'a baktığımız zaman konu Müzemmil 10 Vesbir ala ma yakulune vahşurhum hecren cemile. Onların söyledikleri şeylere sabret ve güzel bir ayrışla onlardan ayrıl. Yani sabrı cemille sabret. Evet, demek ki Rabbini vekil itaz et ve sabret. Şimdi devam ediyoruz. Bu Müzemmil 8 arası yani az zikir, 3 saatlik bir zikirdir. Ama Azap 41'de ise Ya eyyühellezine amenu zkurullaha zikren kesire. Allah'ı çok zikirle zikredin. Bugünün yarısından fazla Allah'ın isminin tekrarı. Nisa 103'te ise böylece وَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ فَسْكُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَلَا جُنُوبِمْ. Ayaktayken, otururken, yani üstü yatarken Allah'ı zikredin. Şimdi yan üstü yatarken bu kişi nasıl zikredecektir? Nitekim alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Burada bahsi geçen yan üstü yatmak, kişinin iç sesiyle, kalbinin sesiyle Allah'ı zikretmesidir ki, bu daimi zikrin işaretidir. Ayaktayken kişi zikrediyor, otururken de zikrediyor. Ama yan üstü yatarken zikir 24 saatlik bir zikre tekabül ediyor. Gelelim külli zikir, Nur 37'de. Ticaretin ve alışverişin onları Allah'ın zikrine alıkoymadı. Yani kişi ticaretini yapıyor ama neyle yapıyor? Zikirle yapıyor. El işte, gönül dosta. Evet, ticaretin ve alışverişin onları Allah'ın zikrinden, namazı ikame etmekten ve zekâreti vermekten alıkoymadı adamlar ki.
1: İnsanlar gördük, bir arkasında kötülük olan insanlar var.
2: Allah ile olan ilişkileri.
0: Var kalplerin ve gözlerin dehşetten döneceği günden korkarlar. Bu da külli zikir. Kişinin her zerresinin Allah-u Teala'nın ismini tekrar etmesi. Külli zikir. Yani ihlas. O ne yaparsa yapsın, hep Allah'ın ismini tekrar ediyor. Enbiya 7'de ise iradenin de Allah'a teslim edildiği ve o kişinin Allah'a irşada memur mezun kıldığı birisini tarif ediyor. وَمَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُحِي اِلَيْهِ فَسَلِبْ اَهْلَ زِكْرٍ مِمَّا تَعْلَمُونَ. Burada öğretim açısından hanımlar da mürşit olabilir ama Allah'a ulaştırma açısından mürşit daima erkektir ve Allah-u Teala o erkeklerden başkasını göndermedi. Bilmiyorsanız zikir eline sorun. Her devirde en üst seviyedeki zikir devrin imamıdır. Ondan sonra kavim resulleri, ondan sonra veli mürşitler. Öyleyse Kur'an-ı Kerim burada profesörümüzün söylediğinin tam tersini söylüyor. Allah'ın isminin tekrarıyla yapılan zikir inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde Ramazan ayı hakkında şöyle buyurmuşlar. Bu ayın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluştur. Bu ayın başı rahmet. Gerçekten de Bakara 185'te Şehr-i Ramazan اَلَّذِي اُنْزُلَ فِيهُ الْقُرْآنِ هُدَنْ لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. Devam eden ayet-i kerimede يُرُدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرِ. Allah sizin için kolaylık diler. وَلَا يُرُدُ بِكُمُ الْعُسْرِ. Sizin için güçlük dilemez. Umulur ki şükredenlerden olursunuz. Kimdir bu kişi? Başı rahmet, rahmete kavuşan kişi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Gerçekten de Bakara suresinin 183. ayet-i kerimesinde كُتُبَ عَلَيْكُمْ سِيَامُ كَمَا كُتُبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ey amen olan, oruç sizden öncekilerin üzerine yazıldığı farz kılındığı gibi sizin üzerinize de farz kılıyor. Umulur ki böylece takva sahibi olursunuz. Kimdir takva sahibi kişi? Takva sahibi kişi Rum 31'de Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Öyleyse Ramazan ayı Allah'a ulaşmayı dileyenler için rahmet. Ortası mağfiret ve kim ki Allah-u Teala'nın kendisi için tayin ettiği müşride tabi olursa o zaman onu Allah'tan 7 nimet alır. Bu 7 nimetten bir tanesi de günahların sevaba çevrilmesi mağfirettir. Sonu da cehennemden kurtuluş, felahtır. Ne diyordu Allah-u Teala? Şems 9'da قَدْ تَفْلَحَا مَنْ زَكَّاهَا. Nefsini tezkiye eden felaha, kurtuluşa ermiştir. Öyleyse bu Ramazan ayı adeta bir hidayet ayı olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayet ama hidayetin hedefi de mutluluk olarak karşımıza çıkıyor. Allah razı olsun. Bir kardeşimiz muhterem hocam, nefsimizin alınganlık afetinden nasıl kurtulabiliriz? Başkasının yaptığı hareketlerden dolayı alınıyorum. İçimde bir kuruntu oluşuyor. Bu durum nasıl kurtulur? Yani alınganlık nefsin bir afeti. Öyleyse başkası nefsin o afetini senin üzerinden sana gösteriyor. Bak alınganlık afeti var. Her afetin panzehiri yani kalpten temizlenmesi olayı zikirledir. Öyleyse bir alınganlık söz konusu olduğu zaman karşı tarafı değil o senin için kesinlikle bir mutluluk penceresidir. Bir mutluluk kapısıdır. Ya sana bir fayda ulaşıyor ya bir hayır ulaştırıyor. Ama asla derecat kaybın söz konusu değil. Kişinin kaybettiği dereceler sadece nefsin afetlerinden kaynaklanan şeytanın da tetiklediği olaylardır. O halde bundan nasıl kurtulabilirim? Zikirle. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin, müşrine tabi olacaksın. Ve bütün bu negatif afetlerden Allah'ın zikriyle kurtulacaksın inşallah. Bir kardeşimiz, muhterem hocam, hayattan zevk alamıyorum. Beni yaşamaya bağlı hiçbir şey yok. Çok mutsuzum ve huzursuzum. Nedeni nedir? Bana ne tavsiye edersiniz? Şimdi sevgili kardeşim, zevk almamak, mutlu olmamak, huzursuzum diyor. Huzursuzluk, nefsin afetlerinin bir sonucudur. Huzur ve mutluluk da ruhun hasretlerinin bir sonucudur. Öyleyse belli ki hayattan zevk alamıyorsun, hep devamlı nefsine tabisin. Şimdi mutsuzluk üçgenine bakalım. Bu huzursuzluğun insanda nasıl şekillendiğini görelim. Mutsuzluk üçgeninin bir kenarı şeytan, nefsin afetlerini tetikliyor. Diğer kenarı nefsimizin afetleri, öbürü de kaybettiğimiz dereceler. İşte hayattan zevk alamayan bu kişi, beni yaşamaya bağlayan bir şey yok diyor. Çok mutsuzum. Zaten mutsuzluk burada ifade ediliyor. Sebebi ne mutsuzluk şeyi? Kişi bu mutsuzluk üçgenin yanında bir de yapabilirsek Mevlana'nın nefs bir kurt, akıl bir kuzu, iman da çoban olarak bunu yapabilirsek yan yana. Evet mesela şu anda geldi. Dikkat edin şu anda olay bu. Devamlı nefs aklı ikna ediyor. Kurt devreye giriyor, nefs aklı ikna ediyor ve devamlı kişi şer işliyor, mutsuzluk üçgeni içerisinde. Ne zaman çoban zayıf olursa ama ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah'a ulaşmayı dileyen kişi iman güçlü olur ve kuzuyu korur, kurdun elinden kurtarır, asla buna müsaade etmez. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Yani bir mutsuzluk üçgeni, bir de mutluluk üçgeni. Mutluluk üçgeni nereye bakalım şimdi tekrar? Bu mutsuzluk üçgeni kalsın şimdi. Mutluluk üçgenine geçelim. Mutluluk üçgeninde ne var? Mutluluk üçgeninde bir kenarı ruhumuz, bir kenarda fizik ucumuzun kazandığı dereceler, öbür kenarda mürşid Allah Teala. Yani Allah'ın yardımını alıyoruz. O zaman ne oluyor? O zaman kesinlikle her olayda iman çoban, kuzuyu kurdun elinden kurtarıyor. Devamlı aklın emirleri vücut ülkesinde gerçekleşiyor ve kişi derecat kazanıyor. Devamlı mutluluğu yaşıyor. İşte olay bu. O zaman uzursun bana ne tavsiye edersin? Bana, sana kalben Allah'a ulaşmayı dile. Eğer kalpten dilediysen Allah-u Teala mutlaka kalbine mürşit sevgisini koyar. Ve Allah-u Teala'nın kalbine koyduğu mürşit sevgisiyle hacet namazını kılarak Allah'ın senin için tayin ettiği mürşide ulaşırsın, tabi olursun. Mürşidin tayini Allah'a mı aittir? Evet. Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşuyor. Birinci sure Fatiha suresi, açış. Fatiha suresinin 4. ayet-i kerimesinde İyyâke nâbudu, sadece sana kul oluruz. Malik Yevmi 3. ayet-i kerimesinde, yok Rahman, 5. ayet-i kerimesinde İyyâke nâbudu, sadece sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, ve mürşidimizi sadece senden isteriz. İyyâke nâbudu, kul olanlar kimler? Başlangıçta herkes şeytanın kulu. Ama Allah'a kul olanlar, bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Şimdi kişi diyor ki ben sana Allah'a ulaşmayı diledim, sana kul oldum. Ve İyyâke nestaîn, şimdi mürşidimi de senden istiyorum. Niçin istiyormuş mürşidi? İhdine sırat-ı müstakim, beni sırat-ı müstakimle ulaştırman için. Sırat-ı müstakim ne? Sırat-ı lezîn-i daim, üzerine nimet verdiklerin yolu. O halde kesinlikle ne yapmanın mahsı lazım? O kişinin o hedefe ulaşabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi ve mürşidine tabi olmasını tavsiye ediyorum Çağla. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
3: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocamız. Hasretle, hürmetle, gül kokan mübarek ellerinizden öperim. Sizleri çok ama çok severim kalbimden inşallah. Muhterem Hocamız, müsaadenizle sorumu sormak istiyorum. Anne, baba ve çocuklar arasında tahakküme yer var mıdır? Varsa bunun sınırları nelerdir? Açıklar mısınız? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Biz de seni çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Anne baba çocuklar arasında tahakkümün yeri var mıdır? Varsa bunun sınırları nelerdir? Anne baba çocuklar arasında tahakkümün yeri yoktur. Tahakküm Allah-u Teala'nın müsaade etmediği kişinin sahasına girerek ona hükmetmesi halini ifade ediyor. Herkesin serbest olduğu bir alanı vardır. Cüz-i irade kutsaldır. Kutsal iradeye Allah karışmadığı gibi kimsenin karışmasını da istemiyor. Tabii ki aile içerisinde baba aile arasıdır. Anne onun yardımcısıdır. Çocuklar da diğer fertlere teşekkür ediyor. Her zaman

0: Şimdi anne baba ihtiyarlarsa, ihtiyarladığı zaman belki bilmedikleri bir takım sözler söyleyebilirler vesaire. Ama Allah Teala İsra 23'te diyor ki onun ikisinden bir tanesi veya ikisi senin yanında ihtiyarlarsa bile dahi ona öf vele deme. Oysa asla tahakküme yer yok. Anne babaya ihsanla davranmak ayetler gayet açık ortada. Anne babaya yakın akraba yetim miskinlere ihsanla bulunmak. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yine miskinlere, yakın komşu, uzak komşuya, arkadaşa ihsanla davranmak. Anam 151'de anne babaya ihsanla davranmak. İsra 23, Ankebut 8, Lokman 15 ve Ahkâf 5. Öyle ihsanla davranmak kesinlikle davranış biçimimizin temelini oluşturması lazım. Tahakküm değil. İhsanla davranışı Allah-u Teala bize öğütlüyor. Allah'ın izniyle. Ancak taraflardan bir tanesi bir başkasına zarar verirse o zaman belki burada bir cezai müddet devreye girebilir ama tahakküm yok. Hükmün sahibi Allah'tır. Herkesin Allah'ın hükmüne razı olması söz konusudur. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam Kasas suresinin 86. ayette geçen sakın kafirlere yardımcı olma ifadesini nasıl anlamalıyız? Peygamber Efendimiz müminlere yardım etmesi, kafirlere yardım etmemesi Allah-u Teala tarafından emrolunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in sana Allah'ın rahmeti olarak ilka edileceğini ümit etmezdin buyuruluyor. Elbette yani kafirlere, kafirler, gay yolunda olanlar, gay yolundaki insanlara onların işini kolaylaştıracak. Nedir mesela? Allah-u Teala içkiyi yasaklamıştır. Kişi de bir başkasına içki taşıyor. Olmaması lazım. Ama mecburiyet karşısında bu durum tabii ki farklı olabilir.
1: İnsanlarla ilişkileri nasıl olur?
2: Onlarınki daha rahat, daha anlayışlı.
0: Her halükarda müminlere yardım tamam ama kafirlere yardım asla. Bir izleyici Muhterem Hocam nasıl Allah için olabiliriz? Allah-u Teala bizlere birçok fırsatlar verir ama bizler bunun idraki içinde olamıyoruz. İdrakimizin artması için neler yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak zikri kalpten yapma ifade ediyor. Daimi zikrin sahipleri herkes her zaman Allah içindirler. Ama daimi zikrin dışında olan pişanilerinde daimi zikir standartlarında mutlu yaşayabilmeleri ancak ve ancak daimi zikrindeki bir insanın davranışını sergilemesiyle mümkündür. Bu da kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Kur'an'ın bütününe tabi olmak, Allah'a davet etmek ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek meseleyi günden çözüyor inşallah. Mümin 96'da sen seyahati hasenatla yok et. Kasas 54'te onlar seyahati hasenatla savarlar. Sıra 34 hasene iyilikle seyyah kötülük müsavi eşit değildir. Kötülüğü en güzel şekilde karşıla. İyilikle karşıla. O zaman hepimize düşen görev kötülüğe karşı hayırla mukabil etmek. Sinop'tan bir kardeşim Muhterem Hocam bir ceza bu cezaya sebep olan suçun bir daha işlenmemesi için verilir. Cezanın mantığı eğer buysa cehennemde sonsuza kadar yanmayı nasıl anlamalıyız? Zaten eğer dünyada bu dünyadaki bir ceza ifade ediyor. Gerçekten Şura suresinin 40, 41, 42 ve 43. ayetlerine baktığımız zaman ceza-ı seyyiyetin seyyiyetin misli.

0: Bir kötülüğün cezası onun misli kadar kötülüktür. Fakat kim affeder ve ıslah ederse. Reis Allah'ın bizden istediği şey ne? Affetmek ve ıslah etmek. Onun ecri mükafatı Allah'a aittir. Allah zalimleri sevmez. Şimdi kişi kötülük yapmıştır. لَمَنْ تَسَرَ بَعْدَ زُلْمِهِ فَاُولَٰيكَ مَا عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ. Yani kişi birisine zulmü tokat atmıştır. Ama arkasından o da ona bir tokat atmıştır. Kısas hükmü gerçekleşmiştir. Kısas hükmünde onun aleyhine bir yol yok. İşte onlar onların üzerine aleyhine bir yol yok. Yani A B'ye tokat atmıştır. B de A'ya tokat atmıştır. İkisi ödeşmişlerdir. B'ye tekrar onun aleyhine sen niye tokat attın deme hakkına sahip değiliz. Ondan önce ona tokat atmıştır. Bir ceza yok. Şimdi şura 42'ye bakalım. Fakat insanlara zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanların üzerine ceza vardır. Öyleyse ceza kimin içindir? İnsanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanların üzerine ceza vardır. İşte onlar için elin bir azap vardır. Cehennem manını koymuş Allah Teala. Şura 43'te ise lemen sebere ve gafere. Kim sabreder ve affederse, bağışlarsa, kim sabreder ve bağışlarsa, işte o gerçekten azim büyük bir işlerdendir. Öyleyse eğer kanunu koymuşsa Allah-u Teala ceza olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennem, amelleri boşa gider. O zaman ve 58 ayet-i kerimede de cehennemlik olarak cehenneme girenin ebedi olarak kalacağı buyurulmuşsa mesela günümüzde nedir? Müebbet hapis vardır. İşlediği ceza sebebiyle. Öyleyse kanunları Allah koyar. Biz o kanunlara uyarız. Allah Teala bunu bu şekilde Kur'an-ı Kerim'e koymuş inşallah. Ankara'dan birkaç muhterem hocam, Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifte bana hayat bahşeden Allah'a ant olsun ki siz ya iyiliği müredir kötülükten hakkarsınız ya da Allah kendi katından sizin üzerinize bir azap gönderir. O zaman dua ederseniz fakat duanızı kabul etmez. Buyur, hadisi açıklar mısınız? İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarsınız. Mesela kişi ben de Allah'a inandım, Allah'a ulaşmayı diledim diyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Mürşidine tabi değil vesaire. O zaman bunlar için azap vardır. Bunlar marufla emrediyor ve münkerden ne etmiyorlar. Bu görevi yapmayan insanlar. Kendisi mümin olduğunu zannediyor ama kesinlikle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Kendisi mümin olduğunu zannediyor ama mürşidine tabi değil. Mümin olduğunu zannediyor ama ruhunu Allah'a teslim etmiyor dünya hayatına yaşarken. Öyleyse marufla emrediyor, münkerden nehyetmiyor. Bu bilgi açısından, o zaman da Allah-u Teala katından azap gönderiyor. Azabın kalkması için dua ediyorlar ama Allah-u Teala dualarını kabul etmiyor. Şimdi gelelim bu ayet-i kerimeyle Duhan suresinin 13 ve 14. ayet-i kerimeleri. Rabbin neksef enne azabe enne muminun. Ne diyorlar azap üzerine gelenler? Bizden bu azabı kaldır ya Rabbim. Biz müminleriz. 12'de. Biz azabı kaldı, biz müminleriz. Duhan 12, 13, 14. Evet. Rabbin ekşenin azabinle müminun. Ne diyor Allah Teala? Onların üzerine yani Allah'a ulaşmayı dilemedikleri, müşride tabi olmadıkları için azap gönderiyor. Enne müminin, biz müminleriz. Ama Allah Teala hayır diyor. Onlara her şeyi açıklayan bir Resul gelmişti. Buna rağmen Resul'ün söylediklerinden ibret almadılar. azabın kalkması için dua ediyorlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah-u Teala dualarını kabul etmiyor. O zaman dua edersen de Allah'ın duanızı kabul etmez buyuruyor. Hadis-i şerifi açıklar mısınız? Evet. Söylediğimiz gibi inşallah. Duanın kabulü kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğinin nişanesi o dileği başkasına ulaştırmasına bağlı inşallah. Görüntülü bir sualimiz var.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Uygun görürseniz sualimi arz ediyorum inşallah Muhterem Hocam. Bir insan mürşide tabi olduktan sonra kul hakkı geçerse bunu en ahsen bir şekilde nasıl telafi edebilir? Arz ediyorum, ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah Muhterem Hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüm.
0: İnsan mürşide tabi olduktan sonra kul hakkı geçerse bunu en ahsen bir şekilde nasıl telafi edebilir? Sevgili kardeşlerim, her olayı Allah-u Teala sevr-i hesap olarak anında gerçekleştiriyor. A, B'ye zulmetmiştir. A derecat kaybetmiştir, B derecat kazanmıştır. Kul hakkı geçmiştir. Hemen Allah-u Teala da adaleti gerçekleştirmiştir. Ama Allah-u Teala bundan
2: daha öğretici, daha iyi oluyor.
0: Sonraki noktada eğer müşride tabi olduktan sonra kul hakkı geçerse o kaybettiklerin hepsinin tekrar tövbe-i nasuhla tövbe ettikleri zaman evvel Allah onları örtüyor, daha sonra da sevaba çeviriyor. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Astral seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üstünde varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle astral seyahat yapmak o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var. Tayin mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzeninde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zünmani yolda bu işleri yapanlar astral travel dedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin dikkat edin kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah-u Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun.
3: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz cennet ve cehennem. Birinci sual, bir insanın cennete ya da cehenneme gitmesini belirleyen unsur nedir? Bir insanın cennete gitmesini belirleyen unsur, kazandığı sevapların kaybettiği günahlardan fazla olmasıdır. Bunu sağlayan şart nedir? Bir insanın kazandığı derecenin kaybettiği derecelerden fazla olması, günahların örtülmesine bağlı. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala ya eyyühellezine amenu in tettekullaha yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Ey amenu olanlar, takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir, günahlarınızı örter. İşte Kur'an-ı Kerim'in bütününe baktığımız zaman kimin günahları örtülmüşse onun kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazladır. Ve Mümin Suresi 102. ayet-i kerimesine göre gideceği yer cennettir. Ama kimin kaybettiği dereceler kazandığı dereceden fazladır, onlar da ameli boşa gidenlerdir. Allah Teala Yunus 45, Kehf 105 ve Zümer 65'te ameli boşa gidenlerden bahsediyor. Kimdir o ameli boşa gidenler? Takva sahibi olmayan, şirkte olanlar. Öyleyse Enfal 29'a göre takva sahiplerinin günahlarını örtüyor. Kazandığı dereceler kaybettiğinden fazla gideceği yer cennet. Ama şirkte olanların ameli boşa gidiyor. Kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla. İşte Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz 500 yıl ibadet yapan birisini benim rahmetimle mi yoksa kendi amelimle mi deyince, bugünkü geleneksel din tatbikatında İslam'ın 5 şartı yerine getiriliyor ve ameliyle kurtuluşa olacağını zannediyorlar. Ama Nebi Sultan Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor: size dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum ve size cemaati emrediyorum. Cemaat demek ki kurtuluşun esasıdır. Cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Öyleyse tevhidde olanlar, dinde fırkalara ayrılmaktan kurtulanlar, onlar kurtuluşta olanlardır. İşte Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala مُنِبِنَ اِلَيْهِ وَتَّقُّهُ وَاَقِمُ السَّلَا وَلَا تَكْمِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذ۪ينَ فَرَقُوا د۪ينَهُمْ. İşte şirkte olanlar, onlar ameli boşa gidenlerdir. Onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Ameller boşa gittiğine göre günahları sebebiyle gidecekleri yer cehennem. Kimin ameli boşa gitmişse onun kaybettiği, kazandığı derecen daima fazladır, gideceği yer cehennem. Ama öte yandan 99 kişinin katili bir insan, o da eğer Allah'a ulaşmayı diliyor, takva sahibi ise, hiçbir pozitif ameli olmamasına rağmen günahları örtüldüğü için O kişi tek bir dilekle gideceği yer cennet. Cennet veya cehennem inanan herkes için hedef Allah'ın cennetine girmektir. Cennetin şifresi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Cenneti hak edenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başka ölçülerin hiçbirisi geçerli değildir. Öyle insanlar ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. İşte cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler, onlar ameli boşa gidenlerdir. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Onlar da takva sahipleri, günahları örtülen insanlardır. O sebeple Yunus 7-8'de de kazançları sebebiyle kişi gideceği yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemediği için. İkinci sual, dünya hayatının kötü amellerle geçiren bir insan da cehennemde cezasını çektikten sonra cennete girecek midir? Hayır. Cehennemden cennete bir transfer olayı yok. Meryem suresinin 71-72. Ayet-i kerimesinde Allah Teala başlangıçta herkesin cennetlik ve cehennem herkesin evvela cehenneme gideceği bildiriliyor. Sonra Allah Teala takva sahiplerini kurtarıyor ve zalimleri de orada cehennemde bırakıyor. Bir sıratımıza 58 tane ayet-i kerime cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin cehennemden çıkamayacağını Allah Teala bildiriyor. Evet, tam 58 tane ayet. Ama tek bir ayet bile kişi günahını, cezasını cehenneme çıktıktan sonra geri kalan sevapların karşısında cennete gidip orada cennete gideceğine dair bir ayet bile yok. Allah-u Teala'nın söylediği açık ve kesindir. Cehennemde kalmak üzere cehenneme giren hiç kimsenin cehennemden çıkması söz konusu değil. Kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemeye inanmıyor. Ve dilemiyorsa kurtuluşu mümkün değildir. Dinimize girmiş olan bir hürafe, belki ibadetlerimizi yapamıyoruz. Belki günahlarımız var ama neticede biz mümin olduğumuza göre, Allah'a inandığımıza göre Allah da cehennemdeki cezadan sonra cennetine mutlaka alacaktır. Bu kesinlikle doğru değil. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ölüp de pişmanlık duymayacak hiç kimse yoktur. Ölen muhsin, ihsan sahibi, hayır ehli, salih bir kişi ise bu hani daha fazla artıramamış olduğuna, şayet bir kişi kötüyse kötülükten vazgeçerek halini ıslah edemediğine pişman olacaktır. Üçüncü sual, insanların cehenneme gitmesinde kaderin etkisi var mıdır? Hayır. Kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybetmez. Kader kişiye ya bir fayda ya bir hayır kazandırır. Kader sebebiyle cennete gitmek mümkündür. Ama kader sebebiyle hiç kimsenin cehenneme gitmesi mümkün değil. Bu kainatta hiç kimse ama hiç kimse kader sebebiyle cehenneme giremez. Allah onları hiçbir zaman cehenneme atmış olamaz. Yunus 44'te "İnnallâhe lâ yezümne nâse." Allah insanlara zulmetmez. "Lâkin nâse enfüsem yezmin." Lakin insanlar kendi nefsine zulmederler. Onlar kendi kaybettikleri derecelere cehenneme girebilirler. Onları cehenneme götüren asla başkaları değildir. Sadece kendileridir. Resuller hak ile gelirler. İnsanlara hakkı açıklarlar. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Resul'ün söylediğine haberdar olmuştur. Haberdar olmasaydı dilemeyecekti. O sebeple evliya tabi olan şakirlerden olmaz. Öte yandan tebliğin kendisine ulaşmadığı hiçbir insan yoktur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse o zaman onun kurtuluşu mümkün değil. Emine Sultan-ı Peygamber Efendimiz Kur'an'ın kendisine indirdiği dönemde cahiliye dönemini yaşayan Arap kabilelerine teker teker hitap ederek, ey Abdülmenab oğulları, ey Haşim oğulları, misafirimi zikir yapan kişi için kendince mutludur amları, ey Kap oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdüşşems oğulları, ey Kap İbnü'l-Vey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmenab oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmuttalib oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Fatıma, kendi cehennemden kurtar. Acaba Allah Resulü cehennemden kurtarın, cehennemden kurtarın ne demiş oluyor? Hemen hadiste, ey Kureyş cemaati, ben size şu dağın eteğinde, şu vadide düşman atları hemen size saldıracak, mallarınızı gasp edecek desem bana inanır mısınız? Onlar hiç düşünmeden, evet inanırız. Çünkü sen bugüne kadar hiçbir zaman yalan söylediğine şahit olmadın. O halde ben şimdi size önünüze şiddetli bir azap günü bulunduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını, yani o halde ben şimdi size önünüze bir cehennem azabı olduğunu, Allah'a ulaşmaya mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba, cehenneme gireceğini haber veriyorum. Ben size o çetin azaptan sakındırmak için gönderildim. Ey Kureyşler, size karşı benim halim, düşmanı gören ve ailesine zarar vereceğinden korkarak hemen haber vermeye koşan bir adamın hali gibidir. Ey Kureyş cemaati, siz uykuya dalar gibi öleceksiniz, uykudan uyanır gibi de dirileceksiniz. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız, dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin de ceza ve şiddeti azabını göreceksiniz. Mükafat da ebedidir bir cennet, mücazat da daimi bir cehennemdir. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre cennet ve cehennemi birbirinden ayıran şey sadece kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ya Allah'ın yolundan, Allah'ın bize gösterdiği yoldan gitmemiz gerekiyor. Yani Allah'a tabi olmak lazım.
1: Allah'a ulaşmak, onun rızasının nail olmaktır. Bir ödül, bir mükafat değil. Onun rızası benim için bence cennetten daha önemlidir.
3: İmandan Allah'a ulaşabiliriz. Başka bir yolu yok. Kendisine ulaşamayız ama tabii ki cennet ve cehennem olaraktan ulaşabiliriz kendisine.
4: Yapılan çoğu eylemin Allah rızası için olması gerektiğini, muhakkak bir ilahi varlığın olduğunun inancı olması gerektiğini düşüncesindeyim.
3: Tabii yaptığımız iyilikler karşısında, kötülükler karşısında cennet ve cehennem olarak ayrılıyor. İkiye ayrılıyor.
1: Çünkü cennete girdiğin zaman onun razı olduğun kullarından olmak daha önemli diye düşünüyorum. Şahsi fikrim.
2: Yani dinle ilgili elhamdülillah yani çok şey biliyoruz. Bu tür soruları ilk defa duyuyorum senden abla.
5: Şu an olduğumuz durum, yani boş bir durum. Yani cennet ve cehennem var. Bunun sonunu düşünmek gerekiyor. Yani ve yani bu dünya boş ve sonunu düşünmeyen kahraman olamaz derler.
0: Misafirimiz, Allah'ın rızasını kazanmak bence cennetten daha önemlidir. Cennete girdiğin zaman onun razı olduğu kullarından olmak önemli dedi. Allah'ın rızasını kazanmadan cennete gidenler de olacak mı? Hayır. Birinci safar, yedi safar rıza var ve yedi tane cennet var. Birinci safar rıza Allah'a ulaşmayı dileyenlerden razıdır. Ve Allah-u Teala onlara birinci kat cenneti vermiştir. İkinci safar rıza müşriden tabi olanlardan razıdır. Kalbine iman yazılanlardan razıdır. Onların da gideceği ikinci kat cennet. Her safar rıza için bir cennet söz konusu. Allah'ın rızası olmaksızın hiçbir şey gerçekleşemez. Allah'ın rızası olmadan hiçbir işlem tamamlanamaz. Her halükarda Allah'ın rızasına ermek temel farzdır. İnsanların büyük bir kısmı Allah-u Teala tarafından seçilir. O Allah'ın rızasıdır. Allah Teala onun kendisine ulaşması için gerekli müsaadeyi vermiştir. Bu kişi vize almıştır. Bu vize alanlardan küçük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda cehennemden kendisini kurtarmıştır. Gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Allah Teala Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَهُ تَعْهُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَى اَمْرِ بِشَفَى بَشَرِ اِبَادِ. Başlangıç noktasında tüm insanlar tağutun dostu ve kuludurlar. Yani insan ve cin şeytanların hem dostudurlar hem kuludurlar. Ama insan ve cin şeytanlarının dostu ve kulu olmaktan kendisini kurtarmak isteyen kişi ne yapması lazım? Anabu ilallahi, Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dileyen herkes, onlar için müjde var. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala Zümer 17'ye göre. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İnsanlar kendilerini cennete kavuşturacak olan hedeflerden sapmasın diye Allah her devirde mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılıyor. Evet. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşit ilim, bilim ve imandır.
6: Ya bizi Allah'a yakınlaştıran, ya aracılık yapan kişiler.
7: Mürşit zaten irşattan geliyor köken olarak. Birini irşatta yol gösterici demektir. Ahir zaman olarak da benim mürşidim Peygamber Efendimiz'dir. Her devre bir mürşit gönderildiği zaman her devre bir peygamber gönderilmiştir aslında. Peygamber Efendimiz benim için en büyük irşat edici, yani yol göstericidir. Bu zamanda da benim tek yoluna hiçbir şekilde aklımda soru işareti kalmaksızın tabi olduğum tek kişi de Peygamber Efendimiz'dir. Ve Allah'a yönelmek için de, onun rızasını almak için de Peygamber Efendimiz'in yapmış olduğu sünnetleri yapman farzlara giden yoldan geçer diye düşünüyorum.
4: Aracı veyahut elçi veyahut peygamber tarzı ibareler olabilir. Aracıdan ziyade rehber ulaşan kişi diyebilirim.
5: Allah'tan bize yol göstermesi için, özellikle biz gibi gençlere yol göstermesi için böyle mürşitlere yani yolunda gitmemizi isterler. Çünkü doğru yol onların yoludur.
0: Misafirimiz devreye bir mürşit gönderildiği zaman aslında her devrede bir peygamber gönderilmiştir dedi. Her devrede bir peygamber mürşit var mıdır? Hayır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz son nebidir, son peygamberdir. وَمَا كَانَ مُحَمَّدٍ عَبَعَنِنْ مُجَالِكُمْ وَلَاكَنْ سَوْلَيْهِ وَخَاتَمِ النَّبِي. Ama nebiler olmadığı dönemlerdeki Allah Kur'an-ı Kerim'de Maide 19'da nebiler arasında fetret dönemi var buyuruyor. İşte bu nebilerin fetret döneminde Allah Teala ardı arkası kesilmeksizin kavim resullerinden bir tanesini devri imamı olarak seçiyor. Secde 24. Neye göre seçiyor? Al-İmran 179'a ayet-i kerimeye göre seçiyor. Kavim resmini arasından seçtiği birisi, o vekaleten devrin imamıdır secde 24'e göre ve o peygamberin vazifesini, makamını vekaleten derüfte ediyor, yerine getiriyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman peygamber resuller var, nebi resuller ve peygamber olmayan resuller, veli resuller var. Peygamber Resuller arasında fetret dönemi var. Maide 19'a göre. Ama Veli Resul arasında fetret dönemi yok. Müminin 44'e göre. Peygamberlik Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin devrinde bitmiştir. Risalet ise kıyamete kadar devam edecektir. Peygamber Resuller ile Evliya Resuller birbirinden 10 farklı özelliğe sahiptir. Evet, şu anda ekranda gördüğünüz gibi peygamber resuller şeriat kitabının sahibidirler. Veli resuller peygamberler şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Şeriat kitabının sahibi değiller. Onlar veli resuldür. Peygamberler onlardan farklı bir yapıya sahiptir. İnsanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki makam nübüvvettir. Ama her nevi asaleten devrin imamıdır. Her imam mutlaka Allah'ın Resulüdür. Ama her Resul imam değildir. Her Resul peygamber de değildir. Her Resul velidir. Ama her veli Resul değildir. Böyle bir yarışık sistem içerisinde Allah Teala ayetlerle bize konuyu açıklamış oluyor. Öyleyse her devirde devrin imamı var. Peygamber ise asaleten devrin imamıdır. Peygamber olmayan bir veli Resul ise vekaleten devrin imamıdır. Serdeyim bilirde göre. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocamız. Hürmet ve hasretle ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadenizle bir sualim olacak. İnsanların cennet saadetine ulaşmaları için Allah'la olan ilişkilerini hatırlatmak bizlere düşer mi? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocamız. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyorum ve insanların ahiret ve dünya saadetine ulaşmaları için Allah'la olan ilişkilerini hatırlatmak, tebliğ yapmak bize düşer mi? Evet. Herkese Allah Teala tebliği yapmasını emir buyuruyor, farz. Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu kû enfusekum ve ehlikum nâra. Kendinizi ve evladınızı aklı insan ve taşlardan olan cehennemden koruyunuz. İşte kişi evladına tebliğ yaptığı zaman kendisini korumuş oluyor. Evladı da nasihate uyduğu zaman o da kendisini korumuş oluyor. Bakara 256'da her devirde mutlaka öğrenenler var ve öğretenler var. Hatırlatmak bizlere düşer mi? Sualin cevabı kesinlikle evet. Daha ötesinde sizlerin birinci vazifesidir. Göreviniz öğretmeye çalışmaktır. Teklifte bulunmaktır. Ama onlara zorla öğretmek sizin göreviniz değildir. Onlar öğrendikleri ilimle itibariyle buna değer vermeyebilirler. Bunu kendileri için gerekli görmeyebilirler. Kendi cehennemlerini kendileri hazırlayabilirler. Bu onların problemi ama biz onların da kurtuluşu için bunu mutlaka söylemek, bir zemin aramak mecburiyetindeyiz. Tebliğ hepimizin işi ve mutlaka tebliği gerçekleştirmemiz lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala dünya hayatını mutlu geçirmemiz ve ahirette de en üst kat cennete gidebilmemiz için Allah'ı çok zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmak İnsana ne sağlar?
5: Huzur. Huzur sağlar. Çünkü insan zikir ettiği zaman, mesela ben kötü rüyalar gördüğüm zaman genellikle Yasin okurum ve içimdeki şeyler gider. Yani içime su serpilir resmen. Uyuduğum zaman, ayet-el kürsüyle uyuduğum zaman kendim korunmuş gibi hissederim.
7: Birincisi teslimiyet sağlıyor. Kalbin teslim oluyor. Eğer gerçekten hoşuyla yaptıysan yüreğin de ferahlıyor. Dünyevi ve uhrevi bütün şeyi yollara açıyor. Bir kez sen psikolojik olarak ruhun teslim oluyor. Sükunete varıyorsun. Sükunete vardığın zaman aldığın kararları da sükunet halinde verdiğin için hata yapman minimuma iniyor.
3: Allah Allah diye Allah'ı zikretmek çok faydasını sağlar. Yani Allah'ın vermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'den, Elif B'den başlayaraktan cennetin yolunu bulabiliriz.
4: Ya zikir yapmak insana yaşamına bir çeki düzen verme, adaletli davranma, var olan haksızlığa, zulme, sessiz kalmama, Allah'ı zikretmek de bunları beraberinde adaleti getirmeli. Yani insan olur, eğer zulüm görülürse bir yerde buna ses etmek de Allah'ı zikretmektir. Var olan bir zulme sessiz kalınmamak bile zikirdir.
0: Misafirimiz Allah'ı zikretmek beraberinde adaleti getirmeli. Eğer bir yerde zulüm götürülüyorsa buna ses etmek de zikretmek demektir. Allah'ı zikreden herkes aynı zamanda adaletin temsilcisi midir? Elbette. Allah Teala Arap 181'de "Ve mimmen halaknâ ümmeten yehdûne bil hakki ve bihâ yâdilûn." yarattıklarına ne kadar mutlu olur. Bir tek zikirle mutlu olunacağını düşünmüyorum. Zikrimizden bir ümmet vardır ki onlar Hakk'a ulaştırırlar ve onunla adalet hükmederler. Alman 104'te maruf emreden mükerden neyden bir topluluk olun insanları hayra çağırır. Allah-u Teala adaleti Allah'a inancın paralelinde bir müessese olarak düşünüyor. Adaletin kimler tarafından yerine getirileceğini Kur'an-ı Kerim'in koymuş. O insanlar ki emri bin maruf ne imkan yapar, mükerden ne ederler. Son adaletle onlar hükmederler. Öyleyse adaletle hükmedenler hepsini maruf emreden mükerden ne edenlerdir. Her devirde bu topluluk olmuştur. Bundan 14 yıl ve sahabe bu görevi yerine getirmişlerdir. Allah-u Teala yaşayanların arasında bir topluluk diyorsa, devrin imamı da dahil olmak üzere bütün kavimlerdeki Resuller, Veli, Mürşitler ve bu toplumunu, bugünkü toplumunu içeriyorlar ve hadis-i şerifte ümmetin içerisinde her zaman adil bir imam olacak. Bu imam insanlara hakimlerin tarifinden, batıl ehlinin bidatlerinden ve cahillerin yorumundan insanları temizleyecek. Evet, bu imam yani her devirde ümmetin içerisinde her zaman adil bir imam olacak. Bu imam insanları hakimlerin tarifinden, batıl ehlinin bidatlerinden ve cahillerin yorumundan insanları temizleyecek. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
9: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Size bir sualim vardı inşallah. Sahabeden sadece 10 kişinin cennetle mücadele doğru mudur? Allah razı olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyorum. Sahabeden bile sadece 10 kişinin cennetle müjdelendiği doğru mudur? Sevgili kardeşlerim, sahabe dediğimiz Resulullah'a ihsanla tabi olanlar hepsi cennette müjdelenmiş. Ama belki Resulullah bu müjdeyi verdiği zaman zaten 10 kişi ona tabi olmuştu. Öyle olabilir. Ama Araf 157'ye baktığımız zaman Araf 157'de Allah-u Teala açıkça Resulullah'a ihsanla tabi olanlar hepsinin velaha erdiği, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna erdiğini Allah-u Teala bize müjdeliyor. Sahabenin sadece 10 kişinin cennete girmesi, ötekilerin girmemesi bugünlere kadar ulaşabilmiş halkın kulağından çınlayan bir masal. Kur'an rahatelisiyle, hakikatiyle uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Şükrü Arafi Suresi'nin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki kim o mümin Nebi Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erendiler. Demek ki sadece sahabeden 10 kişi cennet müjdelenmemiş, bütün sahabe felaha ermiş. Hepsinin gideceği yer kesin cennet. Öyleyse Allah Resulü 10 kişi kendisine tabi olduğu zaman cennet müjdesi almışlarsa bu olabilir. Allah Resulü buyuruyor ki isteyen cennete gider, istemeyen gitmez. Kim istemez ki ya Resulullah? Diretenler cennete gidiyor. Kimdir diretenler deyince beni istemeyenler buyuruyor. Kim bana itaat ederse cenneti istemiştir. Kim de bana karşı gelirse diretiyor demektir. Yani cenneti istememiştir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Umut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ve Aleyküm. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
10: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Müzik bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
0: Dünyevi lezzetler, kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar 1. Dolar TL 2. Bayram tatili kaç gün 3. Öğretmen bilişim ağları Ergen 5. Kedi 6. Ukrayna TOKİ başvuruları 7. 8. Galatasaray Barcelona 9. Asgari ücret 10. Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah-u Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dilenin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, alemler nasıl yaratılmıştır? Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de alemlerin nasıl yaratıldığına dair bilgi var mıdır? Evet. Önce sadece Allah vardı. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Allah yaratmayı diledi. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde وَاَلَمْ يَرَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّ سَمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا. O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bitişikti? فَفَتَقْنَهُنَّ Ve biz onların arasını ayırdık. Ve cealna minel mai kulli şeyin hay ve her canlı şeyi sudan yarattık. Öyleyse hiçbir şey yoktu. Allah vardı. Ve Allah Teala yaratmayı diliyor. Her şeyi çift olarak yaratıyor Allah Teala. Bu yaratmada o bir tek noktayı patlatan Allah Teala 6 zaman parçasında 6 yevmde 3 asırlı 3 de onların zıttı olmak üzere 6 tane alem yarattı. Zariyat 49 ve min kulli şeyin hadaknahum zevceyni leallekum tezekkerun. Her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yarattık ki umulur ki tezekkür edersiniz. Öyleyse Allah-u Teala vardı, başka bir şey yoktu ve Allah gökleri ve yerleri 3 asır ve 3 takaştırmak üzere 6 alemden oluşturarak yarattı. Hadid 4 Huvellezi halaka semavate vel ardı fi sitte eyyam. O yüce Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde yarattı. Summa istavi ilel arş, sonra arşa istiva etti. Ya'lemu ma yulcu fil ardı ve ma yukhrucu minha ve ma yunzilu mines semai ve ma yurcu fiha. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَس۪يرٌ. Allah yaptıklarınızı görendir. İşte Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesi bu hakikati bize söylüyor. Kur'an-ı Kerim 7 alemden bahsediyor. 7. alem yokluktur. Yokluk yaratılmamıştır. Yokluk zaten mevcut olmayan demektir. Allah Teala elektronlarda vücuda getirdiği temel değişikliklerle alemleri birbirinden kesin şekilde ayırmıştır. Evvela Allah Teala enerjiyi yarattı. Günümüz nükleer fizik ve nükleer kimyada nötrino adıyla anılan enerjiyi de çift yarattı. Sağ spinli bir nötrino, sol spinli bir nötrino, sağ spinli bir karşıt nötrino, sol spinli bir karşıt nötrino, sağ spinli bir antinötrino, sol spinli bir antinötrino, sağ spinli bir karşıt antinötrino, sol spinli bir karşıt antinötrino olmak üzere zahiri alem karşı zahiri alem, gayb alemi ve karşıt gayb aleminin elektron karşıt elektron, pozitron ve karşıt pozitronlarını vücuda getiriyor. Böylece 3 asıl ve 3 takaşlı olmak üzere 6 alem, 7.si de yaratılmayan alem yokluk. Allah Teala

külli şeyin bu muhteva Allah Teala'nın dilediği türleri var etmesi, dilediği türleri yok etmesiyle hayat dizaynı devam ediyor. Suda başlayan tek hücreli bir amip, çeşitli hücrelerin bir araya gelmesiyle sudaki geniş çeşitli canlı türleri, bunların karada devamı, en sonunda maymunlarla noktalanan bir yaratılış zinciri söz konusu. Allah Teala bu konuyu Nur Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde şöyle dile getiriyor. Allah bütün hayvanları sudan yarattı. Onların bir kısmı karnı üzerinde, bir kısmı iki ayağı üzerinde, bir kısmı ise dört ayağı üzerinde yürür. Yani sürüngenler, iki ayaklar ve dört ayaklar olmak üzere hayvan türlerini vücuda getirir. Allah dilediği şeyi yaratır. Muhakkak ki Allah Teala her şeye kadirdir. Bitkiler, atmosfer, yeryüzü, hayat olan olmayan gezegenler hep insan için yaratılmıştır. Ama insanlar da dahil olmak üzere bütün mahlukat birbirine ihtiyaçlı kılınmıştır. Örneğin bitkiler, hayvanlar ve insanlar arasında oksijen karbondioksit döngüsü içerisinde birbirine ihtiyaçlıdırlar. Bitkilerin ürettiği artık madde oksijen, hayvanların ve insanların ürettiği artık madde karbondioksit. Karbondioksit bitkilerin hayati maddesini oluşturuyor. Oksijen de insan ve hayvanların hayati maddesini oluşturuyor. Allah Teala her şeyi birbirine ihtiyaç içerisinde yaratmış. Üçüncü, Enbiya suresinin 107. ayet-i kerimesinde Allah Teala وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اَلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Seni alemlere rahmet olarak gönderdik. İnsanın dışında bütün kainat insan için yaratılmış ama insan Allah içindir. Câsiye 13'te ve sahara lekum mâ fissemâvâti vel erdi cemiyen min. Göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi insanın emrine musahhar kıldık. Al-İmran suresinin 33. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala'nın buyuruyor ki Al-İmran 33'te İnne Allah istefa Adem'e ve Nuh'un ve ala İbrahim'e ve ala İmran'e alel alemin. Muhakkak ki Allah Hazreti Adem'i yarattı, Hazreti Nuh'u yarattı, Hazreti İbrahim'in ailesini ve İmran ailesini alemlerin üstüne seçti. Bunlar hepsi nebileri oluşturuyor. Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim ve İmran ailesi alemlerin üstüne seçti buyuruyor. Öyleyse bütün alemler insanlar için ama insan Allah içindir. Üçüncü sual, kıyametin kopması bütün alemlerin yok olacağı manasına mı gelir? Rahman suresinin 26-27. ayet-i kerimesinde Kullu men aleyha fan ve yapka ve şey rabbike zul celali vel ikram. Her şey fanidir. Sadece Rabbin zatı baki kalacaktır. Bir gün bütün bu alemler kıyamette birlikte yok olacak. Yalnız cennet ve cehennem kalacaktır. Ama bu alemler yok olduktan sonra da Allah gene var olacaktır. Ne zaman ki Allah'ın bütün bu gezegenleri, bütün bu yıldızları, kainatın şeklini hiçbir zaman bozmayacak kuvvette aynı hızda büyütmesini temin eden kinetik enerji sona ererse, o zaman kainatın büyümesi duracak ve zaman da duracak. İşte bu kıyametin kopması anıdır. Allah Teala Hud suresinin
107, 108.

0: 7. ayet-i kerimelerinde cennet ve cehennem hayatının da bir gün sona erdiğinden bahsediyor. Halidin fiha ma damet semavati vel ard illa men şa'a rabbuk ene rabbeke fa'alin lima yuridu. Gökler şey cennetin ve cehennemin gökleri bir yere çatladığı zaman. Öyleyse cennet hayatı, cehennem hayatı, dünya hayatı ile mukayese edildiği zaman bir sonsuzluğu ifade ediyor. Ama Allah'ın dışında her şey yaratılmış olması hasebiyle bir başı var, bir sonu var. Cennet de mahluktur, cehennem de mahluktur. Bir başı var, bir sonu var. Başı ve sonu olmayan sadece Allah'ın zatı. Ne kadar geriye giderseniz gidin hep Allah vardır. Ne kadar geçmişe giderseniz gidin yine hep Allah var olacaktır. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala bütün alemleri insanlar için yaratmış ve emrini amade kılmış. İnsanlardan isteği ise Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olmaları. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Onun söylediklerini yapmak, yatakladıklarından kaçmak.
3: Allah için ibadet anlıyorum.
4: Dua Allah rızası için her şey. Yani cömertlik, yani hayır hayret, hece gitme şeyi de Rabbim inşallah biz Rabbe ulaşacağız.
5: Hastalığa yakalanmadan önce namaz kılıyordum. Allah'ım kabul etsin. Sonra bu hastalıktan sonra namazı da unutturdu. Yani çok sıkıntılı bir dönem oldu benim için. Hani şimdi onunla mücadele ediyorum. Bu hastalık dediğim yani Allah'tan geldi. Hani isyan etmiyorum. Diyorum ki Allah'ım varsa daha üstüme yükle. Yani razıyım, senden gelecek olan her şeye razıyım diyorum.
1: Peki yaşarken, bu dünyadayken Allah'a ulaşabilir miyiz?
2: İstersen ulaşırsın.
3: İsteklerimizle ulaşabiliriz. Dua ederek, zikrederek, onun dediği ibadetle yaparak öyle ulaşabiliriz. Başka ulaşamayız. Vefat ettiğimiz zaman ulaşırız. Onun ümmeti kulu, yani iyiysek ulaşırız. İyi değilsek ulaşamayız.
1: Allah-u Teala'ya ulaşabilmemiz için bunu istememiz gerekiyor Allah'tan. Hacı Bayram gibi, Mevlana gibi Allah dostu olmayı. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
4: İstiyorum. Ne de istiyorum.
5: Benim de dualarımı kabul etsin. Şu hastalıktan kurtuluyum. Tek derdim bu yani.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah'a dua ederek, zikrederek ulaşırız. Vefat ettiğimiz zaman ulaşırız. Onda da iyiysek ulaşırız. İyi değilsek ulaşamayız. Ölüp de Allah'a ulaşamayan bir insan var mıdır? Hayır. Ölümden sonra herkesin ruhu Allah'a otomatik olarak geri döner. Ama marifet ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşması değildir. Ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz mutu kablete mutu, ölmeden evvel ölünüz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi Allah'ı gördükleri an ne kadar büyük bir fırsatı kaçırdıklarını anlayacaklardır. Secde 11'de قُلْ يَتَوَفَكُمْ مَلَكُ الْمَتُ الَّذ۪ينَ وُكُولَ بِيكُمْ سُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Üzerinize vekil kılınan ölüm melekleri sizi mütevaffa kılacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşıyor. Ama Zümer suresinin 4. ayet-i kerimesi وَاِنِي بِلَا رَبِّكُمْ مَاَسْتِمُوا اِلَهُمْ مُقَبْلِيَاتِكُمْ مِنْ عَذَابِ سُمَا لَا تُنْسَرُونَ. Zümer 54. O halde Allah'a yönelin, ona teslim olun. Kabir azabı gelmeden evvel. Yoksa yardım olmazsınız. Ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala Rad 21'de bizlere açıklıyor. اَلَّذ۪ينَ يَسْرُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِيَنْ يُسَلَى. Onlar Allah'ın Allah'a ulaşılmasını emrettiği ruhu Allah'a vasıl ederler. Ruhun Allah'a vasıl olabilmesi kişinin kendi serbest iradesiyle Allah'a mülaki olmayı dilemesi gerekir. Bakara 46. اَلَّذ۪ينَ يَزَنُّونَ اَنَّهَ مُلَاكُ رَبُّهُمْ اَنَّهَ مُلَيْهِ رَاجُونَ. Dünya hayatını yaşarken mutlaka Rablerine mülaki olacaklarını, ölümle birlikte bir kere daha ruhun Allah'a döneceğini yakin olarak inanan, yani ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olanlar. Onlar Allah'ın dostlarıdır. Tebliğe muhatap olup da Yunus 7-8'e göre kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, dünya hayatından razıysa, o zaman o kişinin kazancı sebebiyle gideceği yer cehennem. Mülk suresinin 2. ayet-i kerimesinde Tebârekellezî biyedil mülke ve alâ kulli şeyin kadir ellezî halakal mevte vel hayâte liyebliyokum eyyüküm ahsenu amele. Allah Teala ölümü de yarattı, diriliği de yarattı, hanginizin ahsen amel işleyeceğini tespit etmek üzere. Mü'min suresinin 49. ayet-i kerimesi ölümle ruhun Allah'a ulaşması durumunda kişi diyor ki Mü'min 99. Feyza ahadakum el mevtu. Birinize ölüm geldiği zaman kalu rabbi erciun. Beni tekrar dünyaya geri gönder. Terk ettiğim salih ameli işleyeyim diye. Hatta izacakan adehum mevtu, ölüm geldiği zaman beni dünyaya geri gönder. Terk ettiğim salih ameli nefs eskisini işlerim. Artık bu onun kendisi lisanıyla öyle bir söz. Boş bir kelimedir. Bahsedilecek güne kadar onların arkasında berzah alemi vardır. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah Teala Peygamber Efendimize alemlere rahmet olarak göndermiş ve bu rahmetten faydalanmamız için onun varisi olan mürşitlere tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Mürşit ilim, irfan sahibi bir insandır yani. Mürşit yani hakiki ilimdir.
3: Mürşit demek ilim demek benim için yani, başka bir şey değil yani. İlim öğretmek, bilmek, irfan demek yani, onlar öğretmek demek.
2: Onlar Allah dostları, Allah'a ulaştırırlar. En güzel şeyleri biz onlardan öğrenmedik mi?
4: Allah bizim onları anlatacaktır Rabbim ilahi. Allah'ın dostları, Allah dostları.
1: Peki bu zamanda da Allah dostları var mıdır sizce?
5: Olmaz olur mu? Yani hocalarımız var, Diyanet'teki hocalarımız var, bizden bilgililer, bizden ilim irfan sahibi kişiler.
3: Ya vardır illaki ama biz yani biz yakınımızdadır, bir uzağımızdadır. Bilemiyoruz ki nerede olduğunu yani, bilsek.
4: Belki var, biz bilmiyor. Belki var.
1: Nasıl bulabiliriz onları?
2: Hiç benim kimsem yoktu. Bir sürü dostum oldu, bir sürü insan şeyim oldu. O Allah dostları çok muhterem bir insanlar.
4: Rabbim neye nesil ederse ulaşırım, beraber şeydir. Rabbim nesil istese başka bir şey yok.
3: Allah araştırarak bulmuş herhalde, sizler gibi, sizin gibi yani, siz biliyorsunuzdur nerede olduğunu, nerede yaptığını, nerede ettiğini.
1: Bu konuda Rabbimiz hacet namazı kılmamızı istiyor. Hacet namazı kılarak Allah Teala'dan istersek rüyamızda göstereceğini söylüyor.
5: Evet, olabilir yani, dediğiniz gibi hacet namazı dediğiniz gibi kılınabilir.
4: İnşallah, o kadar dua ediyorum ki, o kadar dua ediyorum ki Rabbim.
0: Misafirimiz mürşit. İlim irfan sahibi bir insandır. Mürşit hakiki ilimdir dedi. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Her ne kadar insanlar hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyorlarsa da Allah Teala öyle söylemiyor. Hayatta en hakiki mürşit Allah'tır. Hayatta en hakiki mürşit Kur'an'dır diyor. Bu ilim dedikleri şeyi Kur'an-ı Kerim'in dışında bir şeymiş gibi ifade ediyorlar. Oysa ki ilimlerin hepsi topal ayaklarla yürüyor. Hiçbirisi pozitif ilim değil. Bugün kendilerini alim sayan insanlar Allah'ın ilminden haberdar değiller. Onları felaha götüren bir ilim sahibi olmamışlar. Öyleyse ilimsiz din kördür, dinsiz ilim topaldır. İşte pozitif bilim dalı diye zikrettikleri şey, matematiğin dışındaki her şey, fizik ötesini kapsamıyor. El-Cabir'in matematiğe negatif sayıları koymasıyla, Kur'an gerçeğini yaşayan tek bilim dalı matematiktir. Câsiye 23'te, hevasını ilah edinenleri görmedin mi? Bir ilim üzere Allah onları deratta bırakmıştır. Kimdir hevasını ilah edinen? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan. Halbuki Maide 35'te ya yollezine amenü takkullaha vabdehu ileyhi vesilete, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu da Allah'tan isteyin. Üç yakin hali var. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin. Ve ilim ve irfan. İrfan fizik ötesi muhtevayı da içine alıyor. Kimin kalp gözü kalp kulağı çıkmışsa o irfanın sahibidir. Ama Kur'an-ı Kerim muhtevası içerisinde kalp gözü kalp kulağı açık olmayan mürşidinden ilim alanlar, onlar ilme yakinin sahipleri. Fakat daimi zikirde olmamasına rağmen kalp gözü kalp kulağı açılmış, onlar da irfanın sahipleri. Ama kişi daimi zikre alışmışsa ona hikmetin sahipleri ve iradesini teslim edenler, onlar da hikmetin ötesine sahip olanlardır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala zikir yaparak nefsimizi ıslah ettikçe alemlerin sırlarını öğrenme yetkisi vereceğini açıklıyor. Sizce zikri diğer ibadetlerden farklı kılan nedir?
2: Allah'a ulaşmak demek ya, zikir etmek ne demek? Allah'ı anmak demek, ne güzel bir şey ya.
4: İnsan zikri yapsa, namaz kılsa hem huzur veriyor hem mutluluk veriyor. Onlar da başka, namazda, duada başka bir şey, güzel başka bir şey yok.
3: Ya daha da yakınlaştırmak ya Cenab-ı Allah zikir demek ya, yani benim bildiğim. Bol bol zikretmek, Allah'ın isimlerini sanmak, onlarla zikir dersen ulaşırız.
5: Ama bir de şöyle bir şey var, hani kendilerini hoca zannedip de hani çıkıyorlar, böyle bağırıyorlar, çağırıyorlar, o değil. Allah'a gönülden zikredeceksin, aşkla, sevgiyle.
1: Peki zikrettikçe sizce mutlu olur muyuz?
4: Bana zikirse ben çok mutlu oluyorum, bilmiyorum milleti bilmiyor, ben çok mutlu oluyorum, namaz kılıyorum çok mutlu oluyorum. Dua ediyorum çok mutlu oluyorum, böyle yerlere hac bayram falan gelse çok mutlu oluyorum, ben çok mutlu oluyorum.
3: Etmez olur mu? Çok mutlu eder zikretmek. Her zaman işin rast gider, güçün rast gider. İnsanlar diyorlar iyi olur yani, bazı insanlarla yani.
1: Peki zikrettikçe insanlarla ilişkilerimiz nasıl olur? Onlarla iyi anlaşır mıyız?
4: İnsan insana iyi karşılıyor. Rabbim ben herkesi seviyorum yani. İnsanlar, insan oralık herkesi seviyorum. Rabbim herkesi hidayet nesip etsin.
2: Allah'ı sevenleri çok seviyorum. Sevmeyenleri hiç sevmiyorum. Sevmediğim için de onlar da beni sevmiyor.
0: Misafirimiz Allah'ı sevenleri çok seviyorum. Sevmeyenleri ise hiç sevmiyorum. Sevmediğim için onlar da beni sevmiyorlar. Allah'a muhabbet duymayan insanlara karşı nasıl bir tutum içinde olmalıyız? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, İmanın en sağlam kulpu Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek. İşte başlangıç noktasında herkes ayetlerden gafil, herkes hüsranda, sağır, dilsiz ve kör, küfürde, şirkte, delalette, şeytanın kulu dostu durumda vesaire, bütün bu negatif koşullar söz konusu. İşte kişi şeytanın kulu ve dostuyken davete muhatap oluyor. Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi kendisini tağuta kul olmaktan, tağut insan şeytanlara, cin şeytanı ve şeytan şeytanlara kul olmaktan kendisini kurtarıyor. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse kişi bu tağutlara buğz ediyor. Allah için buğz ediyor. Çünkü bu tağutlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Öbür taraftan Allah'ın dostları var. Kendisi Allah'a ulaşmayı dileyen, başkasının dilemesine vesile olan, onları sevmek imanın esasını teşkil ediyor. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesine bu sebeple bana ulaşanın yoluna tabi ol. İnsanları sevmek Allah'ı sevmenin işaretini taşır. Allah'ı sevmeyen insanlar başkalarını da sevmeyenlerdir. Zalime de mazluma da yardım etmek asıldır. Ama Allah ve Resulüne karşı o kişi bir zarar vermeye yönelmişse o zaman aynı şey söz konusu değil. Zalime, mazluma yardım edeceğiz. Fakat Allah ve Resulüne karşı o kişi bir zarar içindeyse ona kesinlikle farklı davranmak söz konusu. Hadis-i şerifte يَسْرُوا وَلَا تُعَسْرُوا بَشْرُوا وَلَا تَنُفِرُوا kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyin, zafer ettirmeyiniz. Hadis-i şerifte de Emine Sultan-ı Peygamber'in zalime de mazluma da yardım ediniz buyuruyor. Yani kısacası bizim dışımızdaki herkesi sevmemiz asıldır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu sevgili Cappar hocam. Bir sorum olacak inşallah. Berzah aleminde yaşayanlar dünyadaki yakınlarının nasıl olduklarından haberdar olurlar mı? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah Efendimizin nimetiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar. Berzah aleminde yaşayanlar dünyadaki yakınlarının nasıl olduklarından haberdar olurlar mı? Evet, olurlar. İzin alabilenler bu dünyaya mutlaka gelirler ve yakınlarının hangi durumda olduğuna bakarlar. Kalp gözü açık olanlar da onları sık sık görürler. İki alem arasındaki bağları her zaman vardır. Bu dünyada yaşayanlar da bir gün mutlaka kıyametten evvel oraya gideceklerdir. Kara delikler başka alemlere geçiş kapılarıdır. Vakıa suresinin 75. ayet-i kerimesinde فَلَا اُقْسُمُ بِالْمَوَاقِعِ النُّجُمِ yıldızların mevkilerini yemin ederim. اِنَّهُ لَوْ قَاسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ اِنَّهُ لَقُرْعَانٍ كَرِيمٍ فِي كِتَابٍ مَقْنُونَ لَا يَمَسَّهُ اِلَيْهِ مُتَهَرُونَ Tay mekanla da gidiş söz konusu, rüyalarla da gidiş söz konusu. Ne demiştik? Kara delikler başka alemlere geçiş kapılar. Diyelim ki anneniz veya babanız veya dedeniz rahmetli olmuş ve gidiyorsunuz berzah alemine, kara delikten geçtiniz. Bu dünyada da gene bir koordinattasınız ama o alemi siz de görebilirsiniz. O alemi hissedebilirsiniz. Allah razı olsun. Programımıza sizden gelen suallerle devam ediyoruz inşallah. Sivas'tan bir kardeşim Muhterem Hocam, alem aynı mutluluk üzerindeki etkisi var mıdır? Evet. Yüzlerimizde tabi olan ve olmayan kişilerin davranışlarına nasıl bakmalı ve davranmalıyız? Ailemizde tabi olan ve olmayan kişilerin davranışlarına nasıl bakmalıyız ve davranmalıyız? Sevgili kardeşlerim, tabi olmayanlar nefslerin tesiri altında muhakkak ki negatif davranışlar sergileyeceklerdir. Biz onları hoş görmeliyiz. Kusurlarını değil, onların güzel taraflarını görmeliyiz. Tabi olanlar da onları sevmeliyiz. Onların mutluluğu istikametinde her gayreti göstermeliyiz. Tabi olanların da mutluluğu için çalışmalıyız. Tabi olmayanların mutluluğu için çalışmalıyız. Çünkü yaratılışta her şey insan için ama insan Allah içindir. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Başkalarını mutlu etmektir. Allah razı olsun. Tokat'tan bir izleyici Muhterem Hocam, Allah'a ulaşma dileğimiz serbest irade ile olduğuna göre burada ruhun, nefsin ve aklın fonksiyonu nedir, açıklayabilir misiniz? Allah'a ulaşma dileğimiz serbest iradeyle olduğuna göre evet. Burada ruhun, nefsin ve aklın fonksiyonu. Sevgili kardeşlerim, halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız? Yani hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. Kalu bela gününde Allah-u Teala ruhumuzdan misak almış, Allah'a teslim olacağına dair. Fizik vücuttan ahd almış, Allah'a teslim olacağına, nefsimizden yemin almış, Allah'a teslim olacağına dair. Fizik vücudun kumandanı akıl, beyin vasıtasıyla bedene kumanda ediyor akıl. Kişi tebliğe muhatap olduğunda ya daveti kabul eder veya etmez. İradesiyle daveti kabul ederse o akleden birisidir. Daveti kabul etmediği takdirde akletmeyen, delaletteki durumuyla devam eden, delalette kalan birisi olarak söyleyebiliriz. İlk etapta ruh irade bu akıl üçlüsü mutlaka kişiyi Allah'a dost kılar. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse iradesini kullanmayan, akletmeyen, nefsine tabi olan birisi durumuna düşer. Nefsin manevi kalbinde afetler vardır. Ruhun kalbinde ise hasletler vardır. Hasletler Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasakları fiili işlemeyen, nefsin afetleri de Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak olan fiilleri işlemeyen yapıdadır. Çankırı'dan bir kardeş muhterem hocam, gizli şirk ne demektir? İslam'ın 5 şartını yerine getiren bir insan gizli şirkten kurtulmuş mudur? Açıklar mısınız? Hayır. Gizli şirk, kişinin nefsinde 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetim için aşırı şirkten korkmuyorum. Yani artık eskiden olduğu gibi ümmetim güneşe tapmaz, aya tapmaz, yıldızlara tapmaz, elleri yontuklarını tapmaz. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. İşte nefsin 19 afeti, Kur'an'daki adı heva. Her olayda hevasını ilah ediniyor. Nefsin bir afetini Allah'ın yerine koyuyor ve ona tapıyor. İşte bu hevasını ilah edinen insanlar, onlar gizli şirk içinde. Gizli şirkten kurtulabilmek için mutlaka ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilememiz gerekir kalpten. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar gizli şirkten kendilerini kurtaranlardır. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeş muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes hacet namazını ilk kıldığı an mürşidini görebilir mi? Kalpten ulaşmayı dileyen huşu sahibi herkese Allah-u Teala hacet namazıyla mürşidini göstereceğini beyan ediyor. Zamanı Allah tayin eder. İlk kerede de gösterebilir. Üçüncüsünde de gösterebilir. Yedincisine göre. Tamamen o Allah'ın iktidarındadır. Allah keyfi mayaşadır. Her şeye kadirdir. Ama huşu sahibi ise Allah mutlaka gösterir. İstanbul'dan bir izleyicimiz muhterem hocam, hakka ulaşıp hakkı tavsiye edenler kimlerdir, açıklar mısınız? Hakka ulaşıp hakkı tavsiye edenler ruhlarını Allah'a vasıl edenlerdir. Ermiş evliya olanlardır. Allah razı olsun. Balıkesir'den bir kardeşim muhterem hocam, günümüzde bir sürü hoca mürşit var. Bunlardan herhangi birinin sohbetlerine gitmek de, gitmek ya da elini öpmek bizi Allah'a ulaştırır mı? Hayır sevgili kardeşlerim. Mürşidin tayini Allah'a aittir. En üst seviyedeki mürşid her zaman devrin imamıdır. Allah'ın tasarrufundadır. Allah ona öğretir. O da Allah'ın emriyle bizlere öğretir. İkinci etapta her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla ayetleri açıklayan Allah'ın veli resulleri var. Onlar da mürşittirler. Devrin imamı Allah'ın tasarrufundadır. Veli resulleri ise irade rafinde Allah'tan aldığı emirleri %100 yerine getirirler. Onun için resule itaat Allah'a itaattir. Bu resul devrin imamı olabilir. Bu resul diğer kavim resulleri olabilir. Ama Allah resullerine insanlar itaat etsin diye gönderiyor. İşte Nisa 64 وَمَا رَسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَا يُطَعَ بِذْنِ اللّٰهِ Biz resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Nisa 80'de resule itaat Allah'a itaattir. Öyleyse resule itaat Allah'a itaatse, Allah resulleri insanlara itaat etsin diye gönderiyorsa, itaat edenler kimlerdir? İtaat edenler Resul'ün davetini kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyen, itaat edenler 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olanlar. Onlar Allah ve Resulüne itaat ederler. Ama günümüzde emaniyeden beslenen, el yazması kitaplardan ilim edilmiş insan mürşit değildir ama bidatlarla din öğretiyorsa onun elini öpmek, ona uymak doğru değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kâine uyan beni tekzip etmiştir. Beni tasdik eden kişinin kendisine ulaşmayı dileyemeyen başkasının dilemesine mani olanı inkar etmesi lazım. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluk Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutininin yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken insanlar tam tersi şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah'ı görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde el ele gönül gönüle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevileni, bu dünyaya kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha maselavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Afyon'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam. Kim Allah'a ulaşmaya muhabbet duyarsa, Allah da onu kendisine ulaştırmaya muhabbet duyar. Hadisine uyumlu Kur'an ayetlerini açıklar mısınız? Evet. Rad 27, Ankebut 5 ve Şura 13. Şimdi o ayetleri tek tek bakalım. Evet. Bunları söylemişti. Bir de Hud 29'da var. Şimdi kul innallahi yudilli men yeşâ. Başlangıçta herkes delalette. Delalette kalmak isteyenleri Allah-u Teala delalette bırakır. Onlarla ilgilenmiyor. Ve yehdi ileyhi men enâb. Ama o delalette olanlardan kim Allah'a yönelirse, ulaşmayı dilerse, Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Allah istiyor. Kim Allah'a ulaşmaya muhabbet duyarsa, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı, yani onun ruhunu kendisine ulaştırmayı diler. Allah'ın dilemesinin önünde bir engel olmadığı için bu Allah'tan verilen bir garantidir. Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yeşav ve yehdi ileyhi men yunib. O delalete olanlardan seçtiklerinden kim? Burada delalette olanlar söylüyor. Burada ise seçtiklerinden kim Allah'a yönelik ulaşmayı dilerse Allah onların kendisine ulaştırıyor. Başlangıçta herkes delalette ama delalette olanlardan bir kısmını Allah seçiyor, bir kısmını seçmiyor. İşte o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine mutlaka ulaştırıyor. Ankebut 5. Men kâne yercü lika Allahi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracağı için Allah-u Teala burada bir garanti veriyor. Hud 29. Kim Rabbine mülaki olmayı dilerse mutlaka Allah onun kendisine ulaştırıyor. Ve hadis-i şerifte bu. Kim Allah'a ulaşmaya muhabbet duyarsa Allah da onu kendisine ulaştırmaya muhabbet duyar. Ama kim de kerih görürse Allah da onu kendisine ulaştırmaya kerih görür. Şimdi ve kerihikümül küfre vel fesuka vel isyan. Evet. Yani Allah-u Teala onlardan küfrü, fıskı ve isyanı beri kılıyor. Ulaşmayı dilemeyenler onlar kafirlerdir. Müşriklerine tabi olmayanlar onlar fasıklardır. Vesaire inşallah. Antalya'da mı karşı muhterem hocam? Kur'an hedefi hidayet, hidayetin hedefi mutluluktur. Muhterem Efendimiz'den bu hakikati öğrendik. Bu noktadan hareketle Kur'an'da açıklanan bütün ayetler hidayetin detayları mıdır? Açıklayabilmişsiniz. Evet ama diğerlerini de ihtiva ediyor. İnsan merdiveni 28 basamak bir dizaynda gerçekleşiyor. Şimdi o İslam merdivenine baktığımız zaman 28 basamak İslam merdiveninin ilk 21 basamağı ruhun teslimini ifade ediyor. Ruhun hidayeti. 25. basamakta fizik ucu hidayeti. 27. basamakta nefsin hidayeti. 28. basamağın 4. kademesinde iradenin hidayeti. İradesini Allah'a teslim edenler. Ondan sonra
şehitler var, Allah'ın zatını görenler, kavim resulleri ve devrin imamları var. Bu bir bütünü. Ama Kur'an'ın hedefi hidayet, yani ruhun hidayeti, fizik vücut hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. İradenin Allah'a teslimi. Ondan sonra nedir? Ondan sonra Kur'an-ı Kerim hidayettir ya, ama hidayetin hedefi de mutluluk. İşte kimler için mutluluk? Devrin imamı için, kavim resulleri için, şehitler için. Çünkü onlar artık başkaları için yaşayanlardır. Hidayetin detaylarıdır. Bütün, yani bütünü ifade ediyor. Bunun içerisine imani konular giriyor. Bunun içine İslami teslimi konular giriyor. Bunun içine ahlaki konular giriyor. Buradan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın rahmetinin kişiye tecelli etmesiyle Allah ve Resulüne itaat arasında ilişki var mıdır, açıklar mısınız? Elbette. Mesela iblis Allah'ın rahmetinden kovulmuştur. Tard olmuştur. Sebep ne? Allah'ın emrine isyan ettiği için. Ama Allah'ın rahmetinin kişiye kime gelir? Alimran 132'de Atiullah ve atir Resulü leallekum turhamun. Allah'a ve Resulü'ne itaat edin ki böylece rahmete kavuşursunuz. Şimdi kardeşimiz diyor, Allah'ın rahmetinin kişiye tecelli etmesiyle Allah ve Resulü'ne itaat arasında ilişki var mıdır? Var tabii. Allah ve Resulü'ne itaat edenlere Allah'ın rahmeti ulaşır. İnşallah. Bartın'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah için hizmet yapılırken evlerde aynı hizmeti dergahta da yapıyoruz. Derecat, feyz ve mükafat bakımından ikisinin arasında farklılık olur mu? Açıklar mısınız? Evet.

0: Evde yaptığınız hizmetle dergâhta yaptığınız hizmet feyiz açısından daima dergâh hayatını tercih etmemiz lazım. Dergâh hayatı mürşidi temsil ediyor. Mürşidi yaptığımız bir durum ile kendi başınıza yaptığımız bir durum birbirine farklı tabii. Buna misal şöyle verebiliriz. Tabii öyle değil ama bunu o şekilde açıklayabiliriz. Kendi kendine yaptığın tövbede 1'e 10 kazanıyorsun ama mürşitle yaptığın tövbede 1'e 700, 7 nimet alıyorsun. Buradaki farklılıktan da dergâh hayatının daha feyizli olduğu ortaya çıkıyor. Her zaman toplumsal iş bireysel işten daha verimlidir, daha Allah katında makbuldür.
1: Temiz bir etkisi var.
0: Onun için dinimiz cemaat dinidir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hep ben sana ibadet ediyorum diye bir şey yok. Biz ibadet ederiz ve biz sana kul oluruz. O halde mutlak surette bir ve beraber olmayı gerektiriyor dini yaşamak için. Derecat açısından örneğin beraber namaz kılıyorsak 27 kat tek başına kılınan namazdan daha hayırlıdır diyor Peygamber Efendimiz. Feyz ancak dergâhta mürşidin sohbetiyle elde edilir. Mükafat, liyakat ve mükafat kanununa tabi, iştiyak, liyakat, mükafat, gayret, himmet, nusret. Biz gayret ediyoruz. Mürşidimizin himmeti devreye giriyor. Allah'ın yardımı, o Allah'ın yardımıyla de Allah yolunda hizmete gidiyoruz. Ve hizmetimiz liyakatımızı oluşturuyor. Allah'ın yardımıyla iştiyakımız artıyor ve iştiyakımızla hizmeti üst seviyede götürüyoruz, liyakatımız artıyor ve bunun neticesi olan mükafata ulaşıyoruz. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Cebrail Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Bir sualim olacak da arz ediyorum inşallah. Allah'ın varlığına inanan bir insan hakiki imana nasıl sahip olabilir? Bunu bize açıklar mısınız? Sizleri çok ama çok seviyorum. Ellerinizden öpüyorum. Allah hepimizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Allah'ın varlığına inanan bir insan diyor kardeşimiz, hakiki imana nasıl kavuşabilir? Mehmet Akif Ersoy diyor, Allah'ın 99 esması var en başında hak. Ne büyük kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırlarken mutlaka Vel'as suresini okumlar bu neden. Çünkü meknundur. Bu surede esrar-ı felah. Kurtuluşun bütün sırları bu surede gizli. En başında imani hakiki geliyor. Sonra amel-i salih. Öyleyse hakiki iman Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Diğeri de mesela İslam'ın 5 şartını yerine getirenler onlar taklidi imanın sahipleridir. Hakiki imanın sahipleri değil. Babadan dededen gördüklerini ancak öyle görmüşler, öyle yapıyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'in hükmü lika Allah kalben Allah'a ulaşmayı dilemek o Kur'an'ın giriş kapısıdır. Cennetin de anahtarıdır. Öyleyse kavuşmak için mutlaka mürşidin devrede olması lazım. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Resulün cemalini göreyim dersen bir kamil yani kamil mürşid olmadan yedi safhanın yedisinin de olamayacağını buyuruyor. Bir kişi tek başına Kur'an-ı Kerim okuyamaz mı? Kur'an-ı Kerim okur. Anladıkları var, anlamadıkları var. Ama cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormak. Öyleyse her halükarda ehli zikre sormak, mürşide sormak durumundayız. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam. Sigara içen bir kişi 18 saat zikir yaparsa fizik vücudunu teslim edebilir mi? Kur'an-ı Kerim'de sigaranın yasak olduğuna dair bir işaret yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi var. Kendisi için faydalı bir işi yapan veya zararlı bir işi bırakan Allah katında sevap işler. Bilimsel olarak da Kur'an-ı Kerim, sigara sağlığa zararlı. İşte İncil'deki bir ayet-i kerimede fizik vücut tesliminde bedeninizde Allah'ı yüceltin. Bu Allah'ı temsil eden ruhun mekanıdır. Öyle olunca zararlı olan nesnelerin tümünü bırakmak asıldır. 18 saat zikre ulaşan bir kişi muhtemeldir ki Allah Teala ona sigara içmeyi kerih gösterir. O kişi sigarayı bırakır. Böylece fizik vücut teslim eder. Çünkü fizik vücut teslimi Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan işi işlememek. Kendisi için zararlı mı? Bilimsel olarak ispat edilmiş zararlı. Zararlı olan bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işler ve sanki bunu gerektiriyor inşallah. Ama Allah her şeye kadirdir. Kabul eden Allah'tır. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir kardeş muhterem hocam benden ileride olan tasavvuf kardeşlerimizi gördüğüm zaman çok imreniyorum. Ben de öyle olmak istiyorum. Ayet ezberlemek istiyorum ve gece ibadetlerini yapmak istiyorum. Ama başarılı olamıyorum. Bu konuda ne yapmalıyım? Efendimiz buyuruyor ki her zaman çalışkanları kendinize örnek alın. Herkesi mukayese etmek durumunda değilsiniz. En yakınınızda öğrendiğin bir kişi, imrendiğin bir kişi varsa onun gibi olmaya çalış. Ve onunla beraber ol inşallah. Onu kendine örnek al. Allah razı olsun. Yaptığın takdirde Allah-u Teala'nın da yardımı sana gelecektir. Bir de tabii ayet ezberlemek istiyorsan bu başkalarına ayet öğretmeni gerektiriyor. O zaman hizmetlere kalktıracaksın. Gece ibadetleri yapmak salihlerin adeti o zaman irşat makamıyla yakın olman gerekiyor vesaire. Bunları yaparsan Allah'ın yardımıyla inşallah olur. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam Mumin 40 ayetine göre nefs eskesi yapan kişi cennete giriyor. Neden sahabeler cennete girmek için 7 sefa 4 teslimin hepsini yapmakla sorumlu olmuşlar? Açıklar mısınız? Nefs eskesi yapan kişi cennete giriyor önünde. O ikinci kat cennet. Tam tersi onun öncesinde Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete giriyor. İşte Mümin suresinin 102. ayet-i kerimesi. Tamamen sahulet mevazinehu feulâkim müflühûn. Kimin hasenat tartıları ağır gelirse ona ferahlendirir. Şimdi kimin hasenat tartıları ağır geliyor? Kimin hasenat tartıları hafif geliyor? Mümin 103. Hasenat tartıları hafif gelenler onlar hüsranda olanlardır. Men khafet mevazinehu fe ulake lezine khasur enfusen fi cehenneme halidin. Öyleyse hüsranda olanlar hasenat tartırlar, hafif gelenler gidecekleri cehennem. Hasenat tartırlar, ağır gelenler gidecekleri cennet. Şimdi amel ne olursa olsun ameli boşa gidenler onlar hüsrandadır. Zümer 65. Laqad uhiye ileyke ve ilellezine min kablik. Sana ve senden önceklere vahyettik. Len eşrekte. Eğer şirk koşarsan amelin boşa gider ve hüsrana düşen olursun. Kimdir şirk koşan? Rum 31. Münibine ileyhi ve takû ve akimus salâh ve lâ takûn min müşrikîn. Öyleyse kimdir müşrikten olmayan, lâ takûn müşrikîn müşriklerden olmayan, Allah'a yönelen, ulaşmayı dileyen, takva sahibi olan. Takva sahibi olmak Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Evet. Bakara 223. Ayetleri birbirine bağladığın zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. Onlar hüsrandadır gidecekler. Cennet, cehennem. Hiçbir ameli yoksa nikah Allah'a dileyen Allah onların günahlarını örtüyor ve gidecekleri yer cennet. Öyleyse cennetin anahtarı, cehennemin kilidi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü kişinin durumu ne olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilediği an ameller boşa gitmiyor. Allah onun günahlarını örtüyor. Allah'a ulaşmayı dilemediği zaman ameller boşa gidiyor ve kazandığı negatif derece sebebiyle gideceği yer cehennem. Oysa belirleyici unsur yedi sabah değil. Allah'a ulaşmayı dileyen mesela, Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehennemlikler, Allah'a ulaşmayı dileyen cennetlikler. Yani belirleyici unsur Allah'a ulaşmayı dilemek. Diledikleri takdirde Allah onların bütün günahlarını örtüyor. Ameller ağır geliyor. Ve bunun gibi Allah'a ulaşmayı diliyor. Nem 89. Kim hasenat kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olarak geldiyse işte o zaman onun için ondan daha iyisi cennet vardır. Yani ulaşmayı dileyenlere cennet müjdesini veriyor. Ama kim seyahatle gelirse, kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla geldiyse işte o zaman onlar için yüzüstü ateşe atılmak vardır. Yani dilemeyenlerin mutlaka gideceği yer cehennem, dileyenlerin de gideceği yer cennet. Belirleyici unsur Allah'a ulaşmayı dilemek ve dilememek. Neden sahabe cennete girmek için 7 sabah 4 teslimin hepsini yapmakla sormuşlar? Hayır, 7 sabah 4 teslim yaşamak için cennet değil. Tek bir dilek cennete getiriyor. 7 sabah 4 teslim ahiret ve dünya saadetinin tamamını içeriyor. Ankara'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, peygamberlerin ve salih'in nefsleri öldükleri zaman berzah alemine mi gidiyor? Herkesin nefsi berzah alemine gidiyor. Kim olursa olsun. Kıyamete kadar orada bekliyorlar. Berzah alemi herkes için bir bekleme yeri. Efendimiz her zaman buyuruyor, zaman bir bumerang gibidir. Atıldığı zaman tekrar ait olduğu yere dönecektir. İşte herkes için olay budur. Doğumla başlayan zaman ölümle ait olduğu noktaya gelecek ve ondan sonra da devam edecektir inşallah. Ve herkes tekrar dirilecek, Allah'ın huzurunda hesap verecek. Yaptıkları amellerle ya cennet ya cehenneme girecektir.

açıklar mısınız? Tabii bu suallerin hepsi cevabı Kur'an-ı Kerim ve Kur'an ayetleriyle sonuca gitmek gerekiyor. İnsan Allah katında mahlukların en şerifisi. Meleklerden de üstün, cinlerden de üstün. Kısacası yaratılan bütün mahlukattan üstün. İşte Allah Teala insanlar için diyor ki Bakara 29. Huvellezi halaka lekum ma fil ardi cemian. Yeryüzünde neyi yarattıysam hepsini sizin için yaratma insanlar. Yeryüzü kainat dizayn içinde bir toz zerresi. Acaba bütün kainat için kim için yaratılmış? Yine insan. Câsiye 13. وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Zikir bu mutluluğu bize ulaştıracak. Onlar diyeceğim yani mi? Göklerde ve yerde olanların hepsini kendinden bir lütuf olarak size müsahar kıldı. Öyleyse bütün kainat insan için yaratılmıştır. Hangi insan için? En üst seviyede Allah'a teslim olan insan için. İşte en üst seviyede Allah'a teslim olan insan Allah'la diğer insanlar arasında bir köprü. Ey Ademoğlu, her şeyi senin için yarattım ama seni kendim için yarattım. Öyleyse her şey Ademoğlu için ama Ademoğlu Allah için. Olayları bu minval üzere gerçekleştirmek, düşünmek lazım. Allah Teala bizden serbest irade sahibi insanlardan 7 sabah 4 teslim yaşamasını istiyor. Çünkü 7 sabah 4 teslim teslim-i külli ile Allah'a teslim olmayı ifade ediyor. O zaman her şey onun için onu Allah Teala iki cihan saadetine ulaştırıyor. Mesela İblis cinlerdendir. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Huzurundaki meleklere ve cinlere ona secde edin diyor. Melekler secde ediyorlar. İradeleri yok. Ama cinlerden iblis secde etmiyor. İradesi var. Niye secde etmedin? Ey iblis diyor Allah-u Teala ben emri verdim. O diyor ki çamurdan ben ateştenim. Ben ondan üstünüm. O zaman Allah onu huzurdan kovuyor. Arkasından melekler iddia ediyorlar. Biz seni tesbih takdis ediyoruz. Kan dökecek, fesat çıkaracak birisi nasıl bizden önde olabilir? Harut ve Mort isimli iki melek Allah Teala ben ona nefs verdim. Nefsine galip gelirse sizden üstün. Bize de nefs ver. Ama nefs verdiği takdirde Harut ve Mort isimlerinin nefsine hakim olamadığını görüyoruz. İşte bütün bunları özetlediğimiz zaman mahluklar içerisinde insanlar Allah katında yeri en üst noktada. Hepsi Allah'a temsil ediyorlar. Ama Allah'a temsil etmeleri Allah'a teslim oldukları orandadır. Fakat teslimlerini yapmayanlar onlar Allah katında mahlukatın en şerlisidirler. İnne şerrid devâb indallâhi sümmü bükmü ellezîne lâ yekulûn. Allah'ın katında en şerli varlık sağır dişsiz ve kör olan insanlardır. Öyleyse Allah katında en iyisi de insandır. Allah katında en kötüsü de insandır. Kötü olan Allah'ın emrine isyan eden, iyi olan da bahsen sonra Allah'ın emrine itaat eden ve o itaatin gerektirdiği makamın sahibi olan kişidir. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an Haram Mutlu programının soruları ve cevaplarından bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma's-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? Yedi, ben neden böyleyim? Sekiz, ben neden yalnızım? Dokuz, ben neden yaşıyorum? On, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, İnsan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehilerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah et-tazimul emrullah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.

0: inancımız gereği kadere inandığımız için hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğini inanıyoruz.
1: Bir insan hayrı isterse Allah hayrını verir, şerrini isterse şerrini verir.
2: Güzel şeyler Allah'tan geliyor. Ama şerler insandan geliyor tabii ki.
3: Fatiha maasselavan. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere hayır ve şer kavramlarını açıklayacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz an, hayrın bize derecat kazandıran her şey olduğunu görüyoruz. Şerrin de bize derecat kaybettiren her şey olduğunu görüyoruz. Ne olur derecat kaybetsek, kazansak? Allah Teala Müminin Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde kazandığımız dereceler kaybettiğimiz dereceden fazla ise felaha, cennete ulaşıyoruz. Ama Müminin 103'te ise kaybettiğimiz dereceler kazandığımız dereceden fazla ise o zaman da ebedi cehennemlik oluyoruz. Öyleyse hayır ve şer standardını Kur'an-ı Kerim muhtevası içinde incelemek ve asli hakikate ulaşmak biz insanlar için çok çok önemli. Nisa 78'de Allah-u Teala muhatap olan Peygamber Efendimiz var ve ayet-i kerimede zikredilen münafıklar var. Münafıklar hoşlarına giden olayları hayır Allah'tan, kendilerini üzen olaylar şer Peygamber Efendimiz'den olduğunu ifade ediyorlar. Halbuki bütün peygamberler Allah'ın tasarrufunda. Allah Teala devrin imamlarının kesinlikle Allah'ın tasarrufunda olduğunu buyuruyor ki Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamları için her şey hayırdır. Her şey Allah'tandır. Çünkü onlar iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Aynı zamanda akıllarını da Allah'a teslim etmişlerdir. Onlar için sorumluluk söz konusu değil. Aynı şey veli resuller için söylenebilir mi? Kasas 68'de Allah-u Teala doğmadan seçilen veli resuller için Allah iradelerini teslim aldığı için onlar için de kesinlikle her şey hayırdır. İşte bir kere daha tasarrufla ilgili ayetlere bakacak olursak, Necm 3'te o hevasından konuşmaz. Onun söylediği Allah'ın kendisine söylettirdiği vahidir. Necm suresinin 3. ayet-i kerimesi. Enfal suresinin 17. ayet-i kerimesinde bir yerden avuç kumu atıp düşmanın üzerine attığın zaman onu sen atmadın ama biz attık diyor Allah Teala. Halbuki herkes Peygamber Efendimiz'in attığını görüyor ama Peygamber Efendimiz Allah-u Teala'nın daimi tecellisinde olduğu için olay bu şekilde ifade ediliyor. Arap 188 de ki ben kendim için ne menfaat eriştirmeye ne zararı önlemeye muktedirim. Ola ki Rabbim dilemiş olsa. Öyleyse ilahi iradeyle Peygamber Efendimiz hareket ediyor. Enbiya suresinin 35. ayet-i kerimesinde de biz insanlar, serbest irade sahibi insanlar hayır ve şerle imtihan ediliyoruz. Ve özellikle Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde Allah Teala senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra tövbe edip zikre başlamıyorlar. Şimdi bu muhtevaya baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde acaba ne diyebiliriz? Kur'an-ı Kerim'de hayır ve şer mefhumuyla Kur'an-ı Kerim'in bilmeyen insanlara göre hayır ve şer birbirinden tamamen ayrı manalar ifade ediyor. Allah'a göre hayır, derecat kazandığımız bütün olaylardır. Allah'a göre şer, derecat kaybettiğimiz bütün olaylardır. Ama insanların hoşlarına giden olayları hayır, hoşlarına gitmeyen olayları şer kabul ederler. Oysa ki olayın bizim hoşlanmamızla veya hoşlanmamamızla ilgisi yoktur. Bize derecat kazandırmasıyla veya kaybettirmesiyle ilgisi vardır. Allah-u Teala hayır bizdendir. Şer sizin nefsinizdendir buyuruyor. İşte tam 7 tane ayet-i kerime. Ayetler gayet açık. Evet. Allah Teala Araf 23'te Adem Aleyhisselam biz nefsimize zulmettik. Enfal 51'de bu ellerinize takdim ettiğiniz yaptıklarınız sebebiyledir. Allah kullarına zulmedici değildir. Hud 101'de aynı şekilde biz onlara zulmetmedik, onlar kendilerine zulmettiler. Öyleyse şerrin ayetlerde kesinlikle nefsimizden kaynaklandığını görüyoruz. Ama biz insanlar hayrı da şerri de Allah'a bağlamışız. Buna delil olarak da Nisa suresinin 78. ayet-i kerimesini gösteriliyor. Sadece tasarruf altında olan insanlar için hayır da şer de Allah'tandır. Bir kere daha o slaytımızı gösterirsek, evet tasarrufta olan devrin imamları, ister vekaleten devrin imamı, ister asaleten devrin imamı, onlar için hayır da şer de Allah'tandır. Onlar masumdur, onlar yaptıklarından sorumlu değillerler. Allah-u Teala bize ne yaparsa yapsın, yaptığı bir hiçbir şey bize derecat kaybettirmez. İmanın 7 inanç şartından 6'sı olan hayır da şer de Allah'tandır sözü bir yanlış ifade olarak din tatbikatına girmiştir. Bütün insanlar hayır ve şer ile imtihan olurlar. Yani derecat kaybettikleri ve derecat kazandıkları olayları yaşarlar. Allah-u Teala bunu Allah'a ulaşmayı dileyenlerle dilemeyenleri ayırt etmek için yaptığını söylüyor. Evet. Hangi ayet-i kerimede bu geçiyor? Sebe 20-21. Sebe 20-21'de Allah-u Teala and olsun iblis insanlar üzerindeki vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç ki o fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç hepsi şeytana tabi oldular. Ama bu olayın arkasında ne var? İblisin onlar üzerinde bir sultanlığı nüfuzu yoktu. Ahirette hayattayken ruhun Allah'a ulaştırmaya inanan kişiyle ondan Allah'a ulaşmaktan şüphe içinde olanları bilmemiz için iblisle onları imtihan ettik. Öyleyse şerle imtihan olduğumuz zaman kesinlikle iblis devrede. Senin Rabbin her şeye hepsedendir. İşte hayır ve şer bir bütün olarak ele aldığımızda her gün insanları hayır ve şer işlediklerini görürüz. Daimi zikir Allah-u Teala'nın farz bir emri olarak karşımıza çıkıyor. Zamanın bütünü içerisinde kişi zikir yapmadığı her saniyede derecat kaybeder. Hayırdan nasibini alamamış demektir. Kim de daimi zikre ulaşırsa hayatının her saniyesinde derecat kazanan bir insan olacaktır. İslam olmanın tanıtıcı vasfı hayırlarda yarışmaktır. Toplum değerleri Allah'ın istediği istikamete döndükçe insanlar hayırlarda yarışacak hale gelirler. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar hep olacaktır. Erzurum İbni Hammak Hazretleri hak şerleri hayır eyler, zannetme ki gayr eyler, Arif onu seyr eyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Öyleyse her halükarda en güzeli daima derecat kazandırıcı hayırları işlemektir. Hepinizin bu standarda ulaşmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tren misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden sıkça tekrarlanan nikahlar nedir? Nikahlar, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması ne demektir? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması Kur'an-ı Kerim'de çok ciddi bir konu olarak ayetlerde ifade edilmektedir. Gök katlarında yükselecek olan, Allah'a ulaşacak olan ruhumuzdur. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Demek ki yaratılış gayemiz kul olmaktır. Ama bu yaratılış gayemizin yani hedefine ulaşmak, kul olmak duanın kabulüyle mümkündür ve ruhun Allah'a yükselmesiyle. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir, bir duadır. Bu dileği, bu duayı kimin kalbinde Allah görürse, ondan sonrası tamamıyla Allah'a aittir. Allah Rahim esması ile tecelli ederek o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor ve o kişi ruhun Allah'a ulaşmasıyla yedi kanadındaki nefs eskisi ve peşinden Allah'ın kulları arasına giriyor. Nitekim Mevla Sultanı Peygamber Efendimiz bir cuma hutbesinde Allah beni kulluğuna kabul etti buyuruyor sahabe. Biz Allah'ın kulu değil miyiz? Allah Resulü buyuruyor ki hayır, bu başka bir kulluk. Bu kul olmak yedi kademedeki nefs eskesinin sonunda gerçekleşen Allah'ın kulları arasına girmek manasına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla ilişkili bir ifade var. Hidayete ermek de zaten ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını içeriyor. Ölümü herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama marifet hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İsra 85'te yes'elünük en ruhu, sana ruhtan soruyorlar. Kul er ruhu min emri Rabbi. Ruh Rabbim emrindendir. Ve size ruha ait ilimden sadece az bir şey verildi. Ruh hakkında pek az bilgi verilmiştir ifadesini kullananlar bir büyük eksikliğin içindedirler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in en önemli safhası ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İslam olabilmenin vazgeçilmez şartıdır. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek kurtuluşun anahtarıdır. Ve kesinlikle insan olduğu için bir can simididir. İblis tabi hedefine ulaşmak için bütün insanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek istiyor. Bunu ancak ne zaman başarabilir? Onları dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemekten men ettiği zaman. İşte böyle bir hurafeyi İblis uydurmuş. Ne demiş, ne diyor? Hürafe Allah'a ulaşılmaz. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hem Allah'ın ezelde bizden almış olduğu misak, ahd ve yemin ruhumuzun misaki, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması nefsimizin yemini, yedi kademe tezkiye olmak. Şimdi sırasını değiştirebilirsek daha güzel olur bence. Evvela ruhun bizden ayrılabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Evvela ruhun talebi, arkasından ahd olmak, fizik ucunda Allah'a kul olmasıyla alakalı. Ama ruhun yükselebilmesi için de yeminin devrede olması lazım. Nefsimizin manevi kalbinde bu talebin gerçekleşmesi lazım. Yani şöyle bir sıralama daha uygun. Yemin, misak, ahd. Kalbimizdeki Allah'a ulaşma talebi, peşinden yemin, misak, ruhumuzun bizden ayrılması, Allah'a ulaşması, arkasından bunun neticesi olan şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 kere üzerimize farz kılıyor. Ve Hazreti İsa Aleyhisselam ruhun iki defa Allah'a dönüşünü anlayanlar ölümsüzlük sırrına ermişler. Bu da onun bir açıklaması. İkinci sual, Allah'a nasıl ulaşılır? Allah Teala diyor ki kim amene olursa mutlaka Allah'a ulaşır. Amene olmak, amene olmaksa bir dileğin sahibi olmak. Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemektir. Yani öncelikle kalbimizden Allah'a ulaşmaya dair samimi sıcak bir dilek ulaştırılmalıdır. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mürşidine ulaşmadan ulaşamaz. Öyleyse evvela nefsimizin manevi kalbindeki bu dilek, peşinden mürşidimize ulaşmak, ruhun gök katlarında yükselebilmesi bir kılavuza bağlı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırmasını garanti etmiştir. Kişi ne yaptı? Allah'a inandı. Arkasından dünya hayatında Allah'a ulaşmaya inandı. Arkadan farz olduğuna inandı. Allah Teala mutlaka o mürşidine ulaştıracaktır. Ondan sonra emanetini geri alacaktır. Bir hürafe insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yok. Bunlar tamamen Kur'an-ı Kerim'e aykırı insanların uydurduğu bidatler. Üçüncü sual, Allah'a ulaşmanın ilk belirtileri nelerdir? Sevgili kardeşlerim, ilim ibadetin imamıdır. Eğer olay buysa, nefsimizin manevi kalbinde bu talebe ait olan ayetlerin olması lazım. Bu bizde Allah-u Teala mürşid sevgisini ulaştırıyor ve mürşide tabi olmamız lazım. Arkasından da kul olmanın gerektirdiği vasıta emirleri yerine getirmek gerekiyor. Allah'a ulaşmanın ilk belirtisi bir mutluluktur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlar. Çünkü Allah-u Teala şeytanlarınızı kapatır ve yeni bir hüviyete kavuşursunuz. Her an mutlu bir insan olarak yaşarsınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok oluncaya kadar bu mutluluk devam eder. Nasıl olduğunu anlamak için bizim yayınladığımız kitaplardan bir tanesi Mutluluk Senin de Hakkın isimli kitaba bakın. Bu kitabı biz yazmadık, aramıza katılan kardeşlerimiz yazdılar. Eskiden hayatları neymiş, tasavvufa girdikten sonra ne olmuş? İbretle okumanızı tavsiye ediyoruz. Okuduğunuz zaman sualimizin cevaplarını doğru da bulacaksınız. Belirtiler muhteşem bir mutluluğa işaret ediyor. Allah razı olsun. Öyleyse mutluluk, mürşid sevgisi artı ibadetler. Dünya saadetin yarısı ve üçüncü kat cennet. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltip bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala hepimize
0: hastaların en önemlisi. Zikir başlı başına
1: bir ruh vermiş ve bu ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasını, böylece hidayete ermemizi ve Allah'ın ermiş helviyasından olmamızı istiyor. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İnsanın ruhunun kalbini dinlemesini anlıyorum. Çünkü ayet-i kerime ne diyor? Ben size şah damarınızdan daha yakınım diyor. Farkındalık, ben öyle diyorum. Farkındalık yeter bize.
3: Ona karşı sevgimizi, saygımızı, yani nasıl insanlar belli ediyorsak ona da olan görevlerimizi yerine getirmek.
4: Son dua Allah'a ulaşmak için, başka bir şey yok.
1: Siz de evliyalar gibi Allah'ım ben de sana yaşarken ulaşmayı diliyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
3: Yok, yaşarken dilemiyorum ama ölünce kavuşmak isterim tabii. Yani iyi bir mertebeye ulaşmak, iyi bir yere gelmek ya da cennete girmek isterim. Ama hayattayken de aman öleyim de Allah'ım sana kavuşayım demiyorum.
2: Yani dilemeye gerek yok, Allah'a ulaşıyorsun zaten sen de. Sen onun içinde, o senin içinde.
4: Çok ediyorum. Yüce Rabbim'le çok ediyorum. Elimizden geldiği kadar tabii ki kızım ediyoruz. Aklımızın erdiği kadar duamızı ediyoruz. Elhamdülillah. 5 vakit namazımızı da kılıyoruz. İnşallah ulaşırız.
1: Allah-u Teala'nın bütün ermiş evliyaları, bütün dostları Allah'ın bizden istediği emanet olan ruhu yaşarken Allah'a ulaştırmışlar. Bu duayı birlikte yapalım mı? İster misiniz?
2: Tabii isterim. Ey Yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
1: Bütün evliyaların
3: gibi. Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum.
1: Beni de dostların velilerin arasına al. Amin.
0: Binbis abimiz ölünce iyi bir mertebeye gelmek, cennete girmek isterim ama hayattayken öleyim de Allah'ım sana kavuşayım demiyorum dedi. Ölüm sonrası mükafatlara kavuşmak için ölmeyi beklemek mi gerekir? Hayır. Dünya hayatını yaşarken de Allah'ın bizim için vaat ettiği mutluluk dünyada da yaşanır. Ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleridir. Ahiret saadeti bir tek dileğe bağlı. Çünkü ahiret saadetinin ön şartı olması olmaz şartı kazandığımız pozitif derecenin negatif derecenden fazla olmasıdır. Bunu da Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ancak kazandığımız pozitif derecenin negatif derecenden fazla olması şartı günahların örtülmesine bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemek, günahların örtülmesi, amellerin sigortasıdır. Her insanın nefsine uyarak işlediği günahlar da var. Her insanın ruhun talebine uyarak işlediği sevaplar da var. Öyleyse Allah Kur'an-ı Kerim'e koymuş, kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, kalbin Allah'a ulaşmayı dilemek, onun günahlarının örtülmesine ve amellerinin boşa gitmemesinin garantisidir. Yani Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, pozitif amellerimizin sigortası, günahlarımızın da örtülmesini ifade ediyor. Bu ne demek? Allah bu dileği kimin kalbinde görürse Allah-u Teala onun bütün günahları kadar sevap veriyor ve günahlar sıfırlanıyor. Ameller de bu dilek amelin de sigortası ise pozitif amellerin günahlardan fazla olması sebebiyle tek bir dilek o kişiyi cennete ulaştırıyor. Ama kim kalben Allah'a ulaşmayı dilemese onun pozitif amellerin boşa gitmesi ve günahları sebebiyle de cehenneme gitmesine sebebiyet veriyor. Öyleyse cennet Allah'a ulaşmayı kalben dilemektir. Cehennem de Allah'a ulaşmayı kalben dilememektir. Ama dünya mutluluğu öyle değil. Dünya mutluluğunu yaşayabilmek mutlaka nefsimizin tezkiyesine bağlı olan bir konudur. Çünkü bizi huzursuz mutsuz kılan bu dünyada nefsimizin afetleridir. Nefsimizin afetlerini hangi oranda temizleyebilirsek o oranda mutluyuz. Bu da ancak nefsin tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesinin olması olma şartı mürşide tabiyetle gerçekleşir. Mürşide tabi olmadan olmaz. İşte yemin, misak ve ahd. Ruhumuzun bizden ayrılması mürşidimize tabi olduğumuz zaman gerçekleşir. Ölüm sonrası mükafatlara kavuşmak için ölmeyi beklemem gerek ayrı. Allah-u Teala'nın dileği herkesi Allah'ın cennetine ulaştırmaktır ve inanılmaz bir kolaylık getirmiştir insanlığa. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi sadece bu dilek sebebiyle cennet mutluluğunu yakalamıştır. Hiçbir kuvvet onu cehenneme götüremez. O kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama kim bu dünyada hedef olarak kendisine Allah'a ulaşmayı, Allah'ın mutlak saadetini görmüşse, hem ahiret saadetini hem dünya saadetinin karşılığını alacaktır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerine de dünyada delalet hak oluyor, ahirette de cehennem hak oluyor. Dünya ahiretin tarlasıdır. Ölmeden önce ölün ki Allah size bile 700 versin. Allah razı olsun. Şura 13. Allah dilediğini seçer ki seçtiği kişiler hepsi başlangıçta delalette ve o delalete olanlardan dilediğini seçer. Seçmedikleri de Allah'ın kendilerine hayır görmediğidir. O seçilenlerden kim Allah'a yönelik ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine mutlaka ulaştırınca garanti ediyor. Ve Allah-u Teala onu üzerimize farz kılmış. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de bir insanın Allah'a ulaşma fiilini gerçekleştirebilmesi için mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olması emrediliyor. Peki mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
4: Dua ettiğimiz Allah dostlarımız.
5: Allah dostları dua ediyorlar. Abdestlerini alıp namazlarını kılıp Allah'a dua eden insanlar.
2: Din yolsa mürşit köprüdür diye düşünüyorum. Hani mecbur musun değilsin ama tek başına o yolda hedefe ulaşamayacağını düşünüyorsan bir mürşidin de o kurduğu köprüden faydalanmanı dilerim yani. Onun bir ipine tutunmanı isterim.
6: Mürşitlere tabi olmak Allah'a yakınlığı sağlıyor. Onların yolunda olmak.
1: Sizce her mürşit insanı Allah'a ulaştırır mı? Yaklaştırır mı?
6: Ulaştırmaz. Yani bunu kullanan insanlar da var. Doğru mürşidi bulmak gerekiyor.
2: Onun etrafında birileri varsa o mürşid Allah'a ulaşmıştır. Ama gerisi biraz da kişinin kalbine, ruhu, niyetine, ahlakına, edebine kalıyor.
5: Hiçbir mürşid de illa Allah'a ulaşacağım demez. Ben duam ediyorsam ben kendi kendime ulaşırım.
1: Ki biz Allah-u Teala'nın hakiki dostunu, gerçek mürşidi nasıl bulabiliriz, nasıl ayırt edebiliriz?
6: Davranışlarıyla, bize örnek olmasıyla illaki insan kendini belli ediyor.
2: Hikmetleri. Hani ya onun hizmetine gittiğin zaman yaşadıkların hikmetleri, orada maneviyatı hissedebiliyor musun? O ruhaniyetine dolu dolu oluyor mu? Yani derdini, kederini unutabiliyor musun? Huzuru hissedebildiğinde bence onu yakaladığını düşünüyorum.
0: Mesela hiçbir mürşit Allah'a ulaşacaksın demez. Ben duamı ediyorsam ben kendi kendime ulaşırım dedi. İnsanları Allah'a ulaşmaya davet etmek yanlış mıdır? Allah'ın farz bir emridir. Allah 7 ayet-i kerimede Allah'a daveti anlatıyor. Enfal 24, Yusuf 108, Yusuf 25, Nahl 125, Haç 67, Kasas 87, Fusilet 33. Tam 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala Allah'a davetten bahsediyor. Ve daveti yapanların Allah'ın mürşitleri olduğunu buyuruyor. Her devirde, en üst devirde Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamı, vekaleten devrin imamı secde-i müdürde göre Allah'a davet ediyor. Ama o tek kişi, bütün insanların ona ulaşması imkansız. Maide 35'te her kavmin içerisinde okumun anlan lisanıyla ayetleri tilavet eden Allah'ın meli Resulleri, onlar devrin imamı temsil edendir. Kişilerdir, vesiledirler. O vesileyi Allah'tan istemek gerekiyor. Allah'a davet haktır ve Allah'ın İslam'ın yedi safhasını da bütün insanlara davet ettiği gibi tüm safhalarda da bulunan insanların da başka insanları bu hedeflere davet etmesi gereklidir. Neye davet? Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Neye davet? İrşad makamına ulaşmaya davet. Neye davet? Allah'a ulaşmayı davet. Dedikken bakıyoruz bütün sahabe bu davetin sahipleriydi. Tüm sahabe mürşitti. Hepsi sırat-ı müstakim üzerindeydi. İnsanları sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a ulaşmaya davet ediyorlardı. Sırat-ı müstakim insan varlığına ulaştıran yol. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir başka videomuz var. Bitirin birlikte dinliyoruz inşallah.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Canlar Hocam, hasretle hürmetle ellerinizden öperiz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzniniz olursa sizlere bir sualimi arz etmek istiyorum. Günümüzün en büyük fitnesinin Allah'a ulaşma dileğinin gizlenmesi olduğunu söylenebilir mi? Hürmetle, hasretle ellerinizden öperiz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Kardeşimiz diyor ki günümüzün en büyük fitnesine Allah'a ulaşma dileğinin gizlenmesi olduğu söylenebilir mi? Evet. İster Yunus 45 olsun, ister Bakara 159 hidayeti gizleyenler olsun, ilk Allah'ı yalanlayan olsun, bunlar kitabı bilmeyenler, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür inancı sebebiyle insanlar hidayet kavramını yok etmişler. Allah'a ulaşmayı dilenin Allah'ın farz hükmü olduğunu bile haberdar değiller. Korkunç bir tuzak. Bütün insanlığı bir duhan olarak sarmış durumda. İşte bu fitnedir. İçinde yaşamakta olduğumuz çağa damgasını vuracak olan konu hidayettir. Önümüzdeki devre hidayet içinde yaşayan insanların devri olacaktır. Bu fitneden kurtulmak ancak Allah'ın davetinin kabulüyle gerçekleşir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Bu fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı Kur'an'da. Fitnenin cinsi ne olursa olsun evvela Kur'an'da olay başlıyor. İlim ibadetin imamıdır. Nefsimizin manevi kalbinde Allah'a ulaşma dileği olacak. Bu dileği Allah-u Teala kimin kalbinde görürse o zaman Allah Rahim esmasıyla tecelli ederek onu iki tane insanla onu mürşidine ulaştıracak. Kalbine koyduğu mürşid sevgisiyle. Mürşidine ulaştırdığı kişiyle onun ruhunu kendisine ulaştırmak suretiyle ermiş evliya kılacak ve onu Allah'ın kulu kılacaktır. Nasıl? Yedi kademedeki nefs eskesi, ruhun da Allah'a ulaşmasıyla fizik vücut şeytanı korumaktan kurtulup Allah'a kul olacak. Bakara 78'de onlar ümidirle kitabı bilmezler. Sadece insanların uydurduğu bidatleri bilirler, emaniyeyi. Başlangıç noktasında zaten herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Ama iblis bununla da kalmamış. İnsanları 19 tane kavramı Kur'an'da unutturarak yerine 19 tane bidat yerleştirmiş. Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan 19 tane bidat. İşte 19 bidat şurada 19 bidat devreye girince Kur'an'daki 19 tane kavram unutulmuş durumda. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala ruhumuzun hayattayken Allah'a ulaşabilmesi için zikir yaparak nefsimizi tezkiye etmemiz, onu temizlememiz gerektiğini açıklıyor. Sizce nefsi temizlenen insanda neler değişir?
2: Hal ve hareketi değişir, konuşması değişir, davranışları değişir, dünyaya bakış açısı değişir, maneviyatı genişledikçe genişler.
6: Günlük yaşantısı değişir bence. Ya zaten insanın günlük yaşantısı değişince her şey değişmiş oluyor. çevresine, ailesine, dostlarına, memleketine iyi davranırsa zaten Allah'a da anmış oluyorsun böylelikle.
3: Allah her şeyin başı. Yani her şeyin başı. Her şey ondan gelecek. Sen her şeyi dilerken de olsun dileyemezsin ki. Eğer inancın varsa bir Allah diyeceksin önce.
1: Peki siz Rabbimizin ismini Allah, Allah, Allah diye zikrettiğinizde nasıl hissediyorsunuz?
2: Vallahi huzur buluyorum. Kalbim daralıyorsa sükunete eriyor, rahatlıyorum. Gözüm açtığı zaman bir oh diyorum. Yani bunu yaşıyorum.
3: İnsanın gönlü ferah oluyor, rahat oluyor. Daha bir güzel bakıyorsun etrafa.
6: Huzur buluyorsun. Beynin hipotalamus kısmı çalışmaya başladığı için Alzheimer'den koruyor seni. Bu da bir tıp şeyi. Zikrederken ağzını kapatıp dilini damağına vurarak Allah'ı zikredersen mutluluk hormonu salgılanıyor. Mutlu oluyorsun. Mutlu olunca da sen mutlu olunca çevrendekiler de mutlu oluyor. Rabbim de mutlu oluyor bizim için.
0: Misafirimiz ağzını kapatıp dilini damağına vurarak Allah'ı zikrederse mutluluk hormonu salgılanıyor. Sen mutlu olunca çevrendekiler de mutlu oluyor. Rabbim de mutlu oluyor. Mutlu olmak da Allah'ın bir emrini yerine getirmek anlamına gelir mi? Elbette. Allah Teala tüm insanlar için en üst seviyede vaaz ettiği hedef mutluluktur. Allah'ın temel emrini bileceksiniz. Onu gerçekleştirmek üzere harekete geçsin. Bir emir tek bir emirdir. Sizin mutlu olmanız ve çevrenizdeki insanları mutlu etmeniz. Siz mutluysanız çevrenizdeki bu mutlu olması anlamına gelir insanlar. Bu herkesin mutlu olması demektir. İnsanların birbirine karşı olan davranış biçimleri iki tarafı da mutlaka etkisi altına alacaktır. Eğer etrafınızdaki insanlara onları mutlu edecek davranışlar bulunursanız onlardan da size mutlu edecek davranışlar geriye döner. Allah-u Teala başkalarına yaptığınız her güzel davranışı kendisine yapılmış sayar. Kendini başkalarına adayan insan kendisini Allah'a adamış insandır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hasretle ve hürmetle ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle sorumu arz ediyorum. İnsanların Allah'a yönelebilmesi ve Allah'a ulaşabilmesi için acıyla yorulması gerektiği doğru mudur? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnsanların Allah'a yönelmeleri, Allah'a ulaşmayı ulaşabilmeleri için acıyla yorulmaları gerekir. Doğru mudur? İnsanı Allah'a ulaştıracak olan şey hamdtır, şükürdür ve sabırdır. Allah'ın katına şükürle çıkılır ama hamd şükrün anahtarıdır. Nasıl hamd şükrün anahtarı ise şükür de sabrın anahtarı. Gerçekten de bizi üzen bir takım olaylarda Allah-u Teala ders almamızı istiyor. Örneğin musibetlerden negatif istikamete ilerliyoruz ve üzülüyoruz musibetlerde. Ama Allah-u Teala'nın musibetlerden muradı ders almamız ve daha üst seviyede olgunlaşarak Allah'a yaklaşmamızın bir vasıtasıdır. Allah'a yaklaşmak da teslim olmak da üzüntülerden geçer. Bu üzüntü denilen şey insanın manevi olgunlaşmasının ilacıdır. Daha az üzülmek istiyorsanız o üzüntülerin nefsinizin hangi afetinden kaynaklarını tespit edip o istikamette gayret sarf etmek lazım. Her üzüntünün arkasında iblis yatar. Allah ne istiyor? Bizim mutluluğumuzu Allah-u Teala üzülmeyin demiyor ama güçlü olmamızı istiyor. Eğer Allah'tan yardımı dilersek Allah mutlaka bizim huzursuzluğumuzu almak için harekete geçecektir. Mevlana Hazretleri'nin ifadesinde hamdım, piştim ve yandım. İşte ömrünün mahsulatı bu üç sözdür. Öyleyse zaman zaman nefsimize uyduğumuz noktalarda şer işlemek, derecat kaybetmek söz konusu. Ama Allah-u Teala biz insanları çok seviyor. Öncelikle ahiret saadetimizi garantiliyor. Ahiret saadeti kazandığımız pozisyonun negatif derecesinde fazla olmasına bağlı. Allah da bizden yana. O zaman o kazandığımız negatif dereceleri nefsimize uyarak onları telafi etmek üzere musibetler devreye giriyor. Musibetler bizim canımızı atsa da acıtsa da derecat kazandıran olaylardır. Ama aynı zamanda o musibetler ahiret hayatından açısından bize derecat kazandırdığı gibi dünya hayatı açısından da bizim bir ders almamızı sağlıyor. Hangi konuda musibeti yaşıyorsak o konuda nefsimizin afetinin farkına varıyoruz ve onun ilacı zikre başlıyoruz. İşte hamd, şükür ve de sabır. 7 ayet-i kerimede musibetlerin sabrı gerektirdiğini görüyoruz. 7 ayet-i kerime Allah'a insanlara zulmetmez, zaten insanlar kendi nefsine zulmeder. 7 safa sabra baktığımız zaman sabrın temelinde bu olay var. 7 safa sabır. Evet. Bakara 155'te imtihanların sabrı gerektirdiğini görüyoruz. Onlara isabet eden musibetlere sabredenler. Haç 35. Öyleyse musibetler oluştuğu zaman bizim onlara sabretmemiz halinde derecat kazanıyoruz. Onlara isabet edenlere, musibetlere sabredenlerdir. Ve sabredenler Allah-u Teala bu şekilde açıklıyor. Öyleyse hamd, şükür ve de sabır. Allah razı olsun. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu konumda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? Pew Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah bizi insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek. Ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab filleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelerek Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir? Kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17. Hepsi mürşitten hasıl olan Nebile Saltı Peygamberimize tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Al-İmran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sabah 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim Allah'ın son nebisine, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği son şeriat kitabıdır. Hicr 9'da enne nahnu nezelne zikre, bu zikri Kur'an'a biz indirdik. Ve ennehu lehafizun, onu biz koruyacağız. İbadettir, ibadetlerin en büyüğüdür. Allah Resulü benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olan bir mucizeyi Allah Teala vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Nasıl Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e son şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim verilmişse, ondan önceki her peygambere de bu hadiste zikredildiği gibi bir şeriat kitabı verilmiştir. Gönderilen her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucize. Yani şeriat kitabı. Bana verilen, Allah'ın bana vahyettiği kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Hazreti İsa Aleyhisselam'a İncil'i vermiş, Hazreti Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı vermiş, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a sahifeleri vermiş,

Ama vardır. Ondan sonra kavim resulleri vardır. Ondan sonra veli mürşitler. İşte özellikle Allah'ın irşada memur mezun kıldığı devrin imamı Enbiya 73'te en üst seviyedeki ilim sahibi olarak karşımıza çıkıyor. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْلِنَا لَمَا سَبَرُوا وَكَانُوا بَعْيَاتِنَا يَقُنُونَ Bu secde 24'tü. Enbiya 73'te وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْلِنَا وَاَوْحَيْنَا فِيَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَعَ الزَّكَاتِ وَكَانَ مِنَا عَبَدِينَ Onları emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular. Nebiler arasında fetret dönemi var. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle bize bildirdiği mürşidin 19 ayrı ismi var. Bu ise isminin başında Nebi geliyor. Nebi Arapçadır. Onun karşılığı Türkçemizde peygamber Farsçadır. Öyleyse Allah'ın bütün peygamberleri, bütün nebileri en üst seviyede Allah'ın tayin ettiği mürşittirler. Her nebi kendi yaşadığı dönemde asaleten devrin imamıdır. Ama her imam nebi değildir. Her nebi yaşadığı dönemde Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Ama her halife nebi değildir. Her nebi Allah'ın kavmi için tayin ettiği bir veli resuldür. Ama her veli resul nebi değildir. Veli resuller var, nebi resuller var. İşte ister nebi resul olsun, ister devrin imamı olsun, ister halife olsun, ister veli resul olsun, bunlar ilmin sahipleridir. Ama sadece ilim sahibi bunlar mı? Evet. İlmin sahibi aynı zamanda kavim resulleri de var. İşte kavim resulleri ifade eden ayet-i kerime Araf 62. Size Rabbimin risaletlerini gönderildiklerini tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum. Size nasihat ediyorum, öğüt veriyorum. Sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan öğreniyorum, biliyorum. Ali İmran 104, maruf rahmeden, münkerden, nehyeden bir topluluk Allah-u Teala'nın veli mürşitleri. İşte bunlar ilmin sahibi ama diğerleri de ilim verilenler oluyor. Bu ilmi diğerleri devrin imamından alabilirler, kavim resullerinden alabilirler, veli mürşitten alabilirler. Öyleyse insanların bütününü Kur'an-ı Kerim'le röntgeni çektiğimiz zaman ilim sahipleri Allah-u Teala'nın veli mürşitleri, veli resulleri ve her devirde bir tek kişi olan en üst seviyede devrin imamıdır. Diğer insanlar kendilerine ilim verilenlerdir. Ama bir de kutsal kitaplardaki ilmi kalbe indirmeyenler. Onlar cahillerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bu ümmet için en korktuğum şey dil alim ama kalbiyle cahil. Öyleyse Allah'a göre cahil kimdir? Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayandır. Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayanlar onlar cahillerdir. Sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle buyuruyor. Siz bu sözleri benden dinliyorsunuz. Sahabe söylüyor. Başkaları da sizden dinleyecek. Sahabenin tebliğiyle. Allah Resulü sahabeye tebliğ ediyor. Sahabe de başkalarına tebliğ

0: diyor dinleyecekler. Sonra gelenler de tabi'in de tebe-i tabi'in de tabi'inden dinliyor. Demek ki dinleme esas. Tekrar ediyorum. Siz bu sözleri benden dinliyorsunuz. Başkaları da sizden dinleyecek. Yani sahabeden dinleyecek. Kimdir sahabeden dinleyen? Tabi'in. Sonra gelenler de onlardan dinleyecek. Onlardan dinleyecek. Tebe-i tabi'inden dinleyecek. Ama dinleme esas. Dini yaşamanın temelinde dinleme var. Nitekim Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadisinde size dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Ve size cemaati emrediyorum. Öyleyse Resulullah size dinlemeyi emrediyorum. Kimi dinleyecekler? İlim sahibi kişiyi dinleyecekler. Ne ki Allah Resulü buyuruyor ki hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak kelamın işitmek üzerinde farz. En üst seviyedeki hikmet sahibi alim devrin imamıdır. Ondan sonra hikmet sahibi alim veli resullerdir. Ondan sonra hikmet sahibi alim veli mürşitlerdir. Ve hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak kelamın işitmek. Yani dinleyen kişi işitebilir. Hangi ayet gereğince? Araf 204. Feyza kuryal Kur'an festemi'u lehu enstitul alekum terhamun. Hikmet sahibi alim Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman, okuduğu zaman artık onu dinleyin ve susun ki böylece rahmete kavuşursunuz. Ancak dinleyen ve susan, dinleyin ve susun. O zaman rahmet size gelir. Rahmet Allah'ın yardımına ulaşıyor. O zaman Resulullah diyor ki, siz benden dinliyorsunuz sahabeye. Sonra sizden sonra gelenler de sizden dinleyecek. Onlardan sonra gelenler de onları dinleyecek. Yani size dinlemeyi emrediyorum dinlediği kişi kim? Tekrar ediyoruz. En üst seviyede devrin imamını dinleyebilir. Kendi kavim resulünü dinleyebilir. Veli mürşidi dinleyebilir. Ve size dinlemeyi emrediyorum dinleme. İtaati emrediyorum. İtaat nedir? Hikmet sahibi alim diyor ki ruhunuzu Allah'a teslim edin. Teslim etmeyi dileyenler itaat edenlerdir. Fizik vücudu Allah'a teslim edin. Teslim etmeyi dileyenler itaat edenlerdir. Nefsinizi teslim edin. Teslim etmeyi dileyenler itaat edenlerdir. İradenizi teslim edin. Sonra size cihadı emrediyorum. Sonra size hicreti emrediyorum. Ve sonra size cemaati emrediyorum. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Sürüden ayrılan da kurt kapar. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Yahudiler 71 fırkaya. Bir tanesi hariç hepsi cehenneme gidiyor. Hristiyanlar 72 fırkaya. Bir tanesi hariç 71'i cehenneme gidiyor. Müslümanlar 73 fırkaya. 72 tanesi cehenneme, bir tanesi hariç. İşte bu cemaat üzere olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, sırat-ı müstakim üzerinde olanlar, onlar kurtuluştadır. Diğerleri dinde fırkalığa ayrılmıştır. Cemaat rahmettir, tefrik azaptır. Öyleyse dinimizin üç esasından bir tanesi vahdet, tevhid ve teslim. Tevhid akidesi en önemli unsuru oluşturuyor. Tevhidde yer almayanlar fırkalara ayrılanlardır. Ama tevhidde olanlar cemaat üzere olanlardır. Size cemaati emrediyorum. Ve kişinin cemaati oluşturanlar onlar dinleyenlerdir. Dinlemişlerdir. Dinlemeyenler bunlar Allah'tan yardım alamayacaklardır. Resulullah'ın Nasr suresiyle örtüşen bir hadisi İzâ câ nesrullâhi vel fetû ve reyten nâsi yedhûnnâ fî dinnâ efvâcen fesabî bihamdi rabbike. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman Allah'ın yardımı Rahim esmasıyla kime gelir? Cemaat üzere olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Çünkü cemaat rahmettir. Ereyten nâsı o zaman insanları görecek. Yedhûnnâ fî dinnâ efvâcen fevfteş grup grup Allah'ın dinine girdiğini göreceksin. Ne zaman olacak bu iş? Dinler birleştiği zaman. Herkes şu anda ayrı dinin mensubu olarak, farklı dinin mensubu olarak zannediyor kendisini. Yahudiler benim dinim, diğerleri küfür üzere. Hristiyanlar benim dinim, diğerleri küfür üzere. Müslümanlar benim dinim, diğerleri küfür üzere. Halbuki yaptığımız araştırmalarda kesinlikle Tevrat'ta 7 safa farz ve Rabbani'nin 7 safayı yaşadığı. İncil'de 7 safa farz ve Havvari'nin 7 safayı yaşadığı. Kur'an-ı Kerim'de 7 safa farz ve sahabenin 7 safayı yaşadığı. Öyleyse eğer olay buysa farklı dinler olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Farklı dinler yok. Tek bir din var. İşte bu müşrik olan tövbe, yani dinler birleştiği zaman İslam birliği kurulduğu zaman, İslam birliği demek ne demek? Hazreti Musa ona tabi olanlar 7 safa İslam'ı yaşadı. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar 7 safa İslam'ı yaşadı. Hazreti Peygamber Efendimiz ona tabi olanlar 7 safa İslam'ı yaşadı. Yani Mehdi Aleyhisselam'la da bu İslam birliği kuracak. Yahudiler Tevrat'ta Rabbani'nin yaşadığı 7 safa, Hristiyanların, Havarilerin İncil'de yaşadığı 7 safa, sahabenin Kur'an'da yaşadığı 7 safanın aynı dini teşkil ettiğini, farklı dinlerin olmadığını ve İslam birliği, din birliğinin gerçekleşmesi söz konusu. Bu ancak kimin görevidir? Mehdi Aleyhisselam'ın görevidir. 14 asıl evvel Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz'in geleceğini bize müjdeliği ümmetimin harisi diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam. Ne diyor Allah Resulü buyuruyor ki Mehdi Aleyhisselam evladı Resul'dür, benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Yani Kur'an'la ben mücadele verdim. O da Kur'an'la mücadele verecek ve Kur'an'la Havarilerin yaşadığı 7 safayı, Kur'an'la Rabbani'nin yaşadığı 7 safayı açıklayacak ve Kur'an'la sahabenin 7 safayı açıklayacak ve böylece onunla da benim nasıl bu din başlattıysa onunla sona erdirecek. Benim insanı nasıl şirkten kurtulmuşsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. En büyük fitne nedir? Aynı dinin mensubu olan insanların farklı dinden olduğunu zannetmeleri. Yahudilerin dini de İslam, Hristiyanların dini de İslam, Müslümanların dini de İslam. Ama şu günümüzde farklı dini mensubu olduğunu zannediyorlar. Yahudiler, benim dinim Yahudiliktir. İslam'la hiçbir alakam yoktur. Hristiyanlar benim dinim Hristiyanlıktır. İslam'da hiçbir alakası yok. Müslümanlar diyor öbürleri gavurdur. Benim dinimle onların alakası yoktur. Halbuki onların indirdiği kutsal kitapları incelediğimiz zaman hiç de ayrı dinin mensubu olduğunu göremeyeceksiniz. Ve böylece büyük fitne, insanların dinde fırkalara ayrılması fitnesi tamamen devreden çıkacak ve dinler birleşecek. Allah Teala En'am suresinin 159. ayet-i kerimesinde "İnnellezîne ferakû dînehum ve kânû şiyâ." Muhakkak onlar dinini tefrik ettiler, parça parça aydılar. Grup grup oldular. Senin onlarla bilgin yok. Yahudilerden 70 fırka, onlar dinini parça parça ettiler. Hristiyanlardan 71 fırka, onlar dinini parça parça ettiler. Müslümanlardan 72 fırka, onlar dini parça parça ettiler. Ama Yahudilerden de bir fırka, fırka-i Naciye, Hristiyanlardan da bir fırka, fırka-i Naciye, Müslümanlardan da fırka, fırka-i Naciye, onlar İslam birliğini, din birliğini gerçekleştirenlerdir. Ve hidayet çağı onların birlik ve beraberliğiyle gerçekleşecektir. Dinler birleşecek. İşte sevgili kardeşlerim, şunu görüyoruz. Allah Resulü bu Tövbe Suresi ile ilgili ayetlerde beyan ettiği sıra binaen, muhakkak ki benden sonra bir takım topluluklar size gelerek ilim talep edeceklerdir. Siz onlara merhaba edip selamlayınız ve onlara ilim öğretiniz. İlim nedir? İlim hidayettir, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Nereden biliyoruz? Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'den. Allah-u Teala Bakara 120'de hidayeti tarif ediyor. Ali İmran 73'te hidayeti tarif ediyor. Bakara 120'deki tarif ettiği hidayet وَلَنْ تَرْدَا عَنْكَ الْيَهُودُ اَوْ نَسَرَى حَتَّى تَتَّبِيُ مِلَّتَهُمْ Yahudiler ve Nasraniler sen onların dinine tabi olmadıkça senden razı olmazlar. Ama Allah-u Teala din birliğini söylüyor. Dinleri birleştirecek olan ilmi söylüyor. Kul ünnehüdallahi vel hüda.
1: Büyük ibadet bizi evvela cennet mutluluğuna taşır. Sonra da dünya.
0: De ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak, Allah'ın kendisine ulaştırması işte o hidayettir. Öyleyse din birliği hidayetle gerçekleşecek. Sana gelen ilimden sonra eğer gerçekten onların hevalarına uyarsan, gelen ilimle hidayetin hayattayken ruhun Allah'a ulaşması olduğu ilmi sana geldikten sonra, eğer sen onların hevalarına uyarsan, senin için Allah'tan bir dost, bir yardımcı yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emel. Heva haktan ayırır. Tuli emel ahireti unutturur. Sevgili kardeşlerim, heva Kur'an-ı Kerim'in unutulması, Kur'an-ı Kerim'deki hakikatlerin yerine bidatlerin yerleşmesi. Bidatların hepsi insanların hevasını oluşturuyor. Heva ve tuli emel. Heva insanı haktan alıkoyar. İşte 19 tane bidat insanları haktan alıkoymuştur. Tuli emel ise ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü bize çevirmiş geliyor. Her birinin kendine has evlatları var. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya, kimdir dünyanın evlatlarından olmayan kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Yunus 7-8 İnnellezîne lâ yercûne likâna. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ve râdû bil hayâti dünyâ. Dünya hayatından razıdırlar. Onlar ayetlerimizden gafildirler. O zaman hevaya tabi olmak istemeyen kişi ne yapması lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Hevaya tabi olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hevaya tabi olmayanlardır. Bu ümmet için en çok korktuğum şey, heva ve tuli emeldir. Heva haktan ayırır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'tan ayrılmışlardır. Tuli emel ise ahireti unutturur. Her birinin kendisine has evlatları var. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse, o zaman bolca salih amel işleyin. Yani hevasına uymak istemeyen kişi Allah'a ulaşmayı dinlemesi lazım. Ahiret hayatını dileyen kişi ise mutlaka mürşidine talip olup onun hayattayken Allah'a ulaştırmayı dinlemesi gerekir. İşte olay buysa bir takım diyor benden sonra bir takım topluluklar size gelerek ilim tabir edeceklerdir. Yani bu ilim hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını. Onu size sen soracaktı, haber vereceklerdi. Siz onlara merhaba edip tenamayınız ve onlara ilim öğretiniz. Yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını öğretiniz. Sizden ilim öğrenmek için insanlar gelecektir. Size geldiklerinde onlara iyiliği tavsiye ediniz. وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتَنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْهَا الْمُنْكَرِ Size geldiklerinde onlara iyiliği tavsiye ediniz. İşte bu ayetlerden hareketle insanların üç gruba ayrıldığını görüyoruz. Cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Cahiller hevasına uyan insanlardır. Zanlarına tabi olan insanlardır. Yedi ayet-i kerimede de hevaya tabi olanları görüyoruz. Hevaya tabi olanların hepsi cahillerdir. Yani Kur'an'a muhalif olan bidatları din edinmiş kişiler. Hevalarına tabi olanlar. İşte bu ümmet için en korktuğum şey heva tuli emel heva hevasına tabi olanlar. Kur'an ayetlerine tabi olmayıp da hevasına tabi olanlar. Araf 176 fakat dünyaya meyletti hevasına nefsinin afetlerine tabi oldu. Onlar kalpleri nefsin afetleriyle doludur. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız zikir yok kalpte, hevasına tabi olan kişi. Taha 81 kimin üzerine gazabım inerse artık o heva olmuştur. Sad 26 hayvaya nefse tabi olma. Aksi halde seni Allah'ın yolundan saptırır. Ve Kamer 3 ve yalanladılar, kendi hevalarına tabi oldular. Neyi yalanladılar? Kur'an ayetlerini yalanladılar. Mürşidi yalanladılar ve hevasına tabi oldular. Yani dinleyecekleri ismi onları dinleyiniz. Hikmet sahibi alimi dinleyiniz. Veli Resulü dinleyiniz. Veli Mürşidi dinleyiniz. Onu dinlemek yerine, itaat etmek yerine dinlemiyorlar ve hevaya tabi oluyorlar. Fussilet suresinin 29. ayet kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Fussilet suresinin 29. ayet kerimesi قَالَ لَذ۪ينَ كَفَرُوا Bu kafirler dediler ki Rabbimiz insanlardan ve cinlerden bizi saptıranlar bize göster. Kafirler diyorlar. İnsanlardan ve cinlerden bizi saptıranlar. Yani insan ve cinlerden mücrimler. Şuara 99 bize göster. Onları ayaklarımızın altına alalım. En aşağıdaki kalanlardan olsunlar. Şuara 99 evet. Bizi mücrimlerden, hidayete mani olanlardan başkası delalete bırakmadı. Her devirde hidayete mani olanlar var. Ve bu cinlerden, kafirler diyorlar ki cinlerden, insanlardan bizi delalete bırakanlar onları bize göster. Onlar ayaklarımızın altına alalım, en aşağıda kalanlar olsunlar. Bunlar kimlerdir? Bunlar kafirler ama henüz başkasının hidayetine mani olmayan kafirler. Başta herkes küfürde. Ama başkasının dilemesine de mani olmuyor. Mücrimler ise kendi günahlarından başka insanların günahlarına yüklenen kişilerdir. Fusilet 26'dan 29'a kadar Allah-u Teala bakın ne diyor. Fusilet 26. Allah-u Teala قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْعَانِ Kafirler, yani kendisi Allah'laşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okuma suresi içinde gürültü yapın. Umulur ki böylece siz galip gelirsiniz. Allah Resulü hadisinde diyor ki size dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Size cemaati emrediyorum. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur demesine karşılık bu kendisi dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlar. Onlar Kur'an'ı dinlemeyin, gürültü yapın. Belki galip gelirsiniz diyor. Fusilet 27. Bundan sonra inkar edenlere mutlaka şiddetli azabı tattıracağız. Onlara yaptıklarının en kötüsüyle mutlaka cezalandıracağız. 28. İşte bu Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Bunlar Allah'ın düşmanları. Ayetlerimizi bilerek inkar etmiş olmaları sebebiyle ceza olarak onlar için orada ebedilik vardır. Ve işte o kendisini saptıranları bize göster. Biz onları ayaklarımızın altında ezelim diyorlar. Ama tersi bu cahillerin dışında ilim verilenler ve ilim sahiplerine baktığımız zaman Nahl 30'da Allah-u Teala takva sahiplerine Rabbiniz ne indirdi size denildi. Hayır güzellikler dediler. Ahsan olanlara, iradesini Allah'a teslim edenlere bu dünyada hasaneler vardır. İyilikler, güzellikler, sevaplar, pozitif dereceler vardır. Elbette ahiret yurdu daha hayırlıdır. Gerçekten muttakiler takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bu ayetle örtüşen hadis-i şerifte diyor ki zenginlik ve fakirlik de kalptedir. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Diyor ki fakir kimdir? Herkes parası olmayandır. Bilemediniz diyor. Fakir kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayandır. Bakın fakirlik de kalptedir. Ama kalpte Allah'ın ayetleri bulunmayandır. Zengin kimdir? Zengin parası çok olan yine bilemediniz. Kalbi Allah'ın nuruyla dolan, Allah'ın kendisine verdiğine kanaat edendir. Yani mutmain olan kişi zengin. İşte zenginlik de fakirlik de kalptedir. Gönlü zengin olana dünyada karşıtı zorluklar, mutmain olan kişi zarar vermez. Kalbinde fakirlik bulunan kişi ise, kalbinde ayetleri bulunmayan insansa, dünyadan nasiplendiği yığın mal abat etmez. Karun'u gösterebiliriz. Bilakis bunlara bağlanıp pintilik etmesi nefsine zarar verir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Karun'u bize örnek veriyor. Zengin gibi insan çok parası olan kişi olarak görünüyor. Ama baktığımız zaman zengin parası olan değil, kalbi mutmain olan kişi. Kasas 76, 77, 78, 80, 90'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Beraberce bakalım. Kasas 76'da وَاَنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ Karun'u misal veriyor. O azdı. Sonra onlara karşı azdı. Onu hazinene verdik. Öyle ki gerçekten onun anahtarları mutlaka kuvvetli bir topluluk zor taşıyordu. Ama kavmi ona sevinme, gururlanma. Muhakkak ki Allah şımaranları gururlanını sevmez demişti. 77. Allah'ın sana verdiği şeyler içinde bulunan hayret yurdunu iste. Dünyadan nasibini de unutma. Allah-u Teala'nın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et. Şimdi bakın kalbinde fakirlik bulunan kişiye dünyada nasiplendiği yığın mal abad etmez. Tonlarca hazine vermiş Allah Teala ama ondan faydalanamamış Karun. Allah sana nasıl verdi, sen de insanlara ver. Yeryüzüne fesat çıkartma. Allah mufsitleri sevmez. Ama Kasas 78'de Karun o servet ancak bendeki ilim sebebiyledir. Allah ondan daha güçlü, ondan daha çok şey toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Mücrimlere günahlarından sorulmaz. İşte Karun bir mücrim. Kendisi dilemiyor, servetiyle başkasının dilemesine mani oluyor. Ve 79. Böylece Allah-u Teala ziynetiyle, ihşam o zenginliği kendisine fayda vermedi. Ve dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Ama muhakkak ki o çok mutludur. Zannediyor fakir, zenginliğe ulaşırsa mutlu olacak. Fakir olan bir insan, zengin olursa mutlu olacak. Hasta olan bir insan, hastalıktan kurtulursa mutlu olacağını zannediyor. Evi olmayan bir insan, ev sahibi olursa mutlu olur. Bunlar hiçbirisi geçerli değil. Geçerli olan mutluluk, Allah'ın unutulmaması, Allah'ın zikriyledir. Allah Teala bunu söylüyor. Yunus 57'de ya eyyühen nasu kad câkum a'uzetim rabbikum ve şifan limâ fisuduri. Size Rabbinizden öğüt ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. Huden ve rahmeten lil mu'minin. Ey insanlar, size Rabbinizden öğüt ve nefsinizdeki kalpteki hastalıklar şifa. Müminlere hidayet ve rahmet gelmiştir. İşte Allah Resulü bir kere daha söylüyor. Kur'an'da, kalbinde Kur'an'dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir. Evet, kalbinde ayetlerin bulunması Rahim Esması'nın tecellisiyledir. Rahim Esması'nın tecellisi de ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o zaman Rahim Esması ile tecelli eder. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine Allah Rahim Esması ile tecelli eder. Yusuf 53. Ve ma uberru nefse inne nefse le amaletin bisuy. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötülüğü emreder. Ama Rahim Esması'nın tecellisini mala mazhar olan nefsler müstesna. Öyleyse Allah kimin üzerine Rahim Esması ile tecelli ederse o Allah'tan yardım alır. Hud suresinin 118-119. Ayet-i kerimesi. Hud 118'de Levşâ rabbuke le ce'alnen nâse ümmeten vahideten. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet kılardı. İslam dininin 3 esas üzerine bina edildiğini biliyoruz. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid tek cemaate, tek ümmeti oluşturmaktır. Ve teslim. İşte Rabbin şeyi dileseydi insanları tek bir ümmet yapardı. Tek bir fırkada toplardı. Oysa ihtilaflar devam edecek. Yani serbest iradenin bir sonucu olarak herkes Allah'ın kendisine verdiği imkanları ya Allah'ın emrettiği biçimde kullanacak veya kendi nefsinin istikametinde kullanacak. İşte kalbinde Kur'an'dan ayet bulunmayan kalp harap bir eve benzer. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ayetlerle hadisler birbiriyle 180 derece, daha doğrusu birbiriyle %100 örtüşüyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir zamanlar gelecek hadislerim tartışma konusu olacak. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı hadis benden değildir. Kur'an'a uyanlar bendendir. Öyleyse her zaman hadisler üzerinde bir tartışma varsa Kur'an'a bakacağız. İşte şu anda pazar sohbetlerinde hep ne yapıyoruz? Ayetler ve bu ayetlerle örtüşen hadisleri devreye alıyoruz ve sohbetimizi onun üzerinden gerçekleştiriyoruz. İşte mesela şu anda az evvelki hadiste Allah Resulü diyor ki zenginlik de fakirlik de kalptedir. Gönlü zengin olana dünyada karşıtı zorluklar zarar vermez. Kalbinde fakirlik bulunan kişiye ise yani zenginlik ve kufarlık ikisi de kalptedir. Kalbi zengin olana dünyada karşıtı zorluklar zarar vermez. Kalbi zengin olan kalbinle Allah'ın nurlarıyla dolu olup mutmain olan kişi. Kalbinde fakirlik bulunan, kalbinde nur bulunmayan kimse bir dünya ve bir ikinci bir dünya daha onun olsa yön mal avat etmez. Bilakis bunlara bağlanıp Karun gibi pintilik eder, ben kazandım der ve Allah-u Teala da onun cezasını verir. İşte ayetlerle hadisler, hangi ayetleri söyledik? Bu minmal üzere Kasas 76, 77, 78, 80'e kadar olan ayetleri verdik. Ama bu kalbinde fakirlik bulunan kişi. Kalbi zengin olan da kalbinde Allah'ın ayetleri bulunan Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Yusuf 53. Kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın üzerine rahim esması ile tecelli eder. 4. basamak o kişi Allah'tan yardım alır. Ve Allah Teala o kişinin
1: hatırına taşır. Bir günün ne kadar zikirle geçiyorsanız
0: hasalardaki engeli kaldırır. O kişinin huzurlardaki engeli kaldırır. O kişinin kalbine ifati koyar. Yani 7 Furkan'ı Allah ona sahip kılar. İşte zenginlik de kalpte, fakirlik de kalpte. Hepsine ait olan örnekleriyle Allah-u Teala vermiş durumda. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek şükretsek az. Sevgili kardeşlerim, bugünkü pazar sohbetimiz okuduğumuz Al-İmran 114'te ve diğer ayetlerle buna uyan hadisleri devreye aldık. Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli etmediği hiç kimseye manevi yardımda bulunmaz. Rahman esması herkes için geçerli. Bu dünya hayatını yaşayan herkes Rahim esmasının tecellisinden faydalanır. Eğer bir hayır yaparsa da 1:10 kazanır. Bir şer işlerse 1:1 cezalanır. Ama Rahim esmasıyla Allah'ın nimetlendirdiği kişiler, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse 12 tane insanla Allah onu mürşidine ulaştırıyor ve daha sonra oradan da ruhunu Allah-u Teala kendisine ulaştırıyor. Böylece Allah'ın garantisi gerçekleşiyor. 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı olan Allah'ın garantisi tek bir kişinin talebine bağlı. O kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Sevgili kardeşlerim, pazar sohbetimiz sizden gelen sorularla devam ediyor. Sosyal medyadan bir kardeşim Muhterem Hocam, zikir Allah'ın adını sesli söyleyip tekrar etmek olarak anlaşılmış. Ancak zikir, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamak, tefekkür etmek bu sayede Allah'ın lütfuyla, ilhamıyla konuşmaktır. Allah'ın isimlerini tekrar etmek zikir değil, çağrıdır. Çağrıya cevap, Allah'ın kalbindeki değişim ve kelami zikirdir. Allah'ın lütfuyla Allah'tan bahseden kalp, Allah'ın adına konuşan değil, bir izleyicimizin yorumu, Kur'an-ı Kerim ışığında açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, bu kardeşimizin söyledikleri Kur'an'a uymuyor. Zikir Allah'ın adını sessiz söyleyip tekrar etmek olarak anlaşılmış. Öyledir zikir. Nitekim beraberce bakalım Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Utlu mahviye ileyke minel kitabi. Sana vahyettiğimiz Kur'an ayetlerini tilavet et oku. Bu bir zikir midir? Bu bir zikirdir. Vakimussalate namaz kıl. İnne salate tenhavnel fahşai münker. Namaz kötülükten, fuhşiyattan men eder. Bu bir zikir midir? Zikirdir. Ve le zikrullahu lekber. Ama bil ki Allah'ın zikri en büyüktür. Bu bir zikir midir? Evet, zikir en büyük zikirdir, budur. Öyleyse üç çeşit zikirden bahsedebiliriz. Kur'an ayetlerinin tilaveti, açıklanması bir zikirdir. Namaz kılmak, ayetlerin içerisinde ayetler okunduğu zaman sonda tekrarın Allah'ın isimlerinin tekrarı bir zikirdir. Ama Kur'an ayetlerinin açıklaması zikir olmasına rağmen namazda okunan ayetlerin o sonunda tekrarın Allah'ın isimlerinin tekrarı bir zikirdir. Ama en büyük zikir Allah isminin ard arda tekrarıdır. Öyleyse ancak zikir Kur'an-ı Kerim okuyup anlamak, tefekkür etmek, bu sayede Allah'ın lütfu ilhamiyle konuşmaktır olayı zaten birinci zikir olarak ifade devreye girmiş. Bu kardeşimiz bunu bilmiyor. Devreye girmiş konuşmak. Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikir. Allah'ın isimlerini tekrar etmek zikir değil, çağrıdır. Sevgili kardeşim, sen kendi zanına uyarak değiştirmen bir şey ifade etmez ki. Allah-u Teala bakın, bu ayet-i kerimede kişi namaz kılıyor, sureleri okuyor. Örneğin Fatiha'yı okudu ve peşinden Furkan 70'i okudu. İlla men tâbe ve âmenâ ve amile amele sâlihan fe ulâke yübeddülâm seyyat mila hasenat innallâhe gafurun rahîm. Şimdi sen ne desen de, Allah'ın dediğidir. Furkan 70'i buraya ilave edelim. Onu görelim. Kişi zamm-ı sure olarak Ankebut 70'i, pardon Furkan 70'i okudu. Kanallahu gafuran rahim. Allah-u Teala gafur ve rahimdir. İşte burada ismin tekrarı namazın da bir zikir olduğu buyuruluyor. Taha suresinin 14. ayet-i kerimesinde beni zikretmek için namaz kıl. Namazda görüyorsunuz aynı şekilde Taha 14. Vakimussalate li zikri. Öyleyse namaz bir zikir midir? Zikirdir. Zikir olabilmesi için okunan ayetlerin sonunda isimlerin tekrarı sebebiyle bir zikirdir. Allah isminin tekrarı zikirdir. Allah ismi. Çağrıdır. Sen kendine uyuyorsun. Hani nerede çağrı? Allah Kur'an'da zikir diyor. Sen ise farklı bir şey söylüyorsun. Çağrıya cevap aranın kalbindeki değişim ve kelami zikirdir. Allah'ın lütfuyla sadece Allah'tan bahseden kalp, Allah adına konuşan değil, kalbin Allah isminin tekrarı bir zikirdir. Allah Teala Müzemmil 8'de "Vezkür ismi rabbike." Rabbinin ismini zikr. Rabbimizin ismi ne? Rabbimizin ismi Allah. Ve Allah ismini tekrar et. Allah Teala Rad 28'de "Ellezine amenu ve tetmeinu kulubum zikrullah." Onlar amin oldular ve Allah'ın zikriyle kalpleri mutmain oldu. "Ela bi zikrullah tetmeinel kulub." Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Allah razı olsun. Bursa'da bir kardeşim, muhterem hocam, Kur'an meali okuyorum. Ali İmran suresinin 8. ayetinde Rabbimiz kalplerimizi saptırma ve İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde ise Allah dilediğini hidayete kavuşturur, dilediğini sapıklıkta bırakır deniyor. Allah insanın kalbini saptırır mı da böyle dua ediliyor. Allah insanı sapıklıkta bırakır mı? Mahallerde mi yanlışlık var? Yoksa benim bilmediğim bir husus mu var? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, gerçekten de Âl-i İmrân suresinin 8. ayet-i kerimesinde Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lenâ min ledünke rahmeten inneke entel vehhab. Eğer kişi fıska düşerse, Nahl suresinin 106. ayet-i kerimesi. Allah Teala ne buyuruyor? Men kefere billahi min ba'di imanihi. Kim imandan sonra küfre düşerse, illa men ukriye ve kalbu mutmainen bil imani. Ama kalbi imanla mutmain olmuş, zorlanan hariç. Lakin men şerhe bil küfri sadren fe aleyhim gadabin min Allah ve lehum azabun elim. İşte burada Allah Teala fıska düşen, zikri bırakan, müşriten, şüphe edenin küfrü, kim göğsünü küfre açarsa, yaşayan makamdan şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfrü talebi sebebiyle Allah Teala onun göğsünü küfre açar, şer eder. Yoksa onun davranışı bu olmadıkça elbette Allah Teala kimseyi şey yapmaz. Şimdi Âl-i İmrân suresinin 8. ayetinde Rabbimiz kalplerimizi saptırma. İbrahim suresinin 4. ayetinde ise Allah dilediğini hidayete kavuşturur, dilediğini sapıklıkta bırakır. Başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de küfürdür. Delalettir. Herkes başlangıç noktasında delalette ama Rad 27'ye göre o delalette olanlardan her kim Allah'a yönelik ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ama o delalette olanlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri yine delalette bırakıyor. Allah onları delalette düşürmüyor. Delalette bırakıyor. İnnallâhe kul innallâhe yudillü men yeşâhu. Allah Teala açıkça de ki muhakkak Allah diledi kimseyi delalette bırakır. Delaletteydiler. Ulaşmayı dilemedikleri için Allah Rahim ismasıyla tecelli etmez. Onları delalette bırakır. Ama onay olan bu delalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse Allah Rahim ismasıyla tecelli eder. Onun ruhunu kendisine ulaştırır. Allah insanın kalbini saptırır mı da böyle dua ediliyor? Yani bu duayı yapan kişi fısktan, fıska düşmemek için bu talebi sahibi. Çünkü kişi zikri bırakır ve müşrikten şüphe ederse o zaman otomatikmen Allah'ın kanunları devreye girer. Allah insanı sapıklıkta bırakır mı? Evet, başlangıç noktasında herkes delalette. O delalete olanlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri kendi halinde bırakır. Mahallerinde yanlışlık var, yok. Yok, benim bilmediğim. Evet, bilmediğim bir husus var. Yanlışlık yok. Herkes delalette. O delalete olanlar hidayet davetine muhatap oluyor. Daveti kabul edenler var, etmeyenler var. Daveti kabul etmeyenleri Allah delalette bırakıyor. Daveti kabul edenleri de hidayete erdiriyor. Ama hidayete erdikten sonra tekrar zikri bırakır, müşrikten şüphe ederse o zaman Allah-u Teala onların kalbini küfre açıyor. Allah razı olsun. Onların durumu sebebiyle. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, kendi aklını ölçü alıp tasavvuf alimlerinin ruh aleminden keşif yoluyla anlayıp bildirdiklerini akla uygun değildir diye kabul etmemek akla da ilme de uygun olur mu? Sevgili kardeşlerim, benim aklımdır diye insanlar zanna tabi oluyorlar. Aslında akleden kişi kimdir? Akleden kişi işiten kişidir. İşiten kişi kimdir? Allah Teala hikmet sahibi alimi sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Hikmet sahibi alim ne okuyor? Biz ne işitiyoruz? Hikmet sahibi alim ayetleri tilavet ediyor. Ayetleri tilavet ettiği zaman ayetlerin manasına varmak işitmeyi gerektiriyor. İşte Mülk suresinin 10. ayet-i kerimesinde. قَالُ لَوْ كُنَّا نَسْمَوْ اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik, yani ayetlerin, Veli Resul'ün, Nebi Resul'ün, Veli Mürşid'in söylediği ayetleri biz işitseydik, manasına varsaydık ve akletseydik, kalbimize indirseydik, o zaman bugün cehennemde olmazdık diyorlar. Öyleyse akletmek ayetlerin manasına varmaktır. E şimdi ayetlerin manasına varmak, akletmek olmasına rağmen kişi manayı asli manadan saptırır da ben aklıma uyuyorum derse o aslında tevhidine gider ve fitneye sebep olur. Yunus suresinin 40. veya 41. ayeti, o belki 39. Yunus suresinin 39. ayeti kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah Teala bakın ne diyor. Veli Resul bir Resul ayetleri tilavet ediyor. Ama onu dinleyenler bel kezebu onu yalanladılar. Hayır onlar tevil gelmedikçe, gelmediği için ilmini kavrayamadıkları şeyi yalanladılar. Yani Veli Resul'ün, Nebi Resul'ün söylediklerini haktan inen sözler olduğunu kavrayamadılar ve yalanladılar. Bunun gibi ondan öncekiler de yalanladı. Artık bak zalimin akıbeti nasıl oldu. Öyleyse Veli Resul, Nebi Resul ne yapıyor devrin imamı? Sadece Allah'ın kendisine söylettirdiğini söylüyor. Allah ona ne söylettiriyor? Ayetleri söylüyor. E diğerinde aklı mantığı almıyor ve Veli Resul, Nebi Resul'ün söylediklerini yalanlıyor. İşte ayet bu diyor ki onların ilmi kavrayamadığı için, ihata etmediği için onlar yalanladılar ve böylece kendi sonlarını hazırladılar. Yunus 40. Yunus suresinin 40. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Yunus 40'ta وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ Bazıları iman ediyor, ulaşmayı diliyor. وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ Bazıları da iman etmiyor. وَرَبُّكَ عَلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ İşte bu iman etmeyenler müfsitlerdir, fesat çıkaranlardır. Yunus 41'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah Teala açık açık ifade ediyor. Eğer seni yalanlarsa ve inkezebuke fekul li ameli ve lekum amalukum. Benim amelim bana, sizin ameliniz size. Entum beriyun bima amelu. Ben sizin yaptığınız amellerden beriyim ve ene beriyun mimma taamelun ve siz de benim yaptıklarımdan uzaksınız. Ama bunlar kimler? Bunlar işitmeyenler, akletmeyenler. Nereden biliyoruz? Yunus 42'den anlıyoruz. Anlamayan, akletmeyenler. Yunus 42 ne diyor? Yunus 42'de وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمُونَ اِلَيْكَ Bunlardan seni dinleyen kimseler var. Fakat akletmiyorlarsa da sağırlara sen mi duyuracaksın? Akletmiyorlar. Yani manasına varmıyor, işitmiyorlar. Manasına varabilmeleri için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemeleri lazım. Ama dilemiyorlar. Dilemeyince akletmiyorlar.
1: O kadar mutlusunuz.
0: Ve akletmeyenler Allah hasalarına engeller koyuyor ve onlar sağır olarak hayattan adam, sağır dilsiz ve kör olarak. Yunus 43 aynı şey ifade ediyor. Menhum men yanzura iley. Bir kısmı da sana bakıyor. Efente te'dil umye ve lev kanim la yibsun. O ama olanlara onları sen mi hidayet erdireceksin? Onlardan sana bakanlar var. Bakıyorlar ama Nuh diyor, peygamber demiyor. Yani Nuh Aleyhisselam'ın Allah'tan bir nebi, resul olduğunu söylemiyor. İnanmıyor kişi. O zaman o amaları, körleri, mürşidi görmeyenleri sen mi hidayet erdireceksin? Allah razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, Allah-u Teala'dan razı olmak, bela ve nimet olarak gelen her şeyden razı olmak, itiraz etmek mi demektir? Açıklar mısınız? Rıza üç çeşit şekilde tahakkuk eder. Bir, derecat kazanmak açısından rıza. Allah-u Teala namaz kılın diyor. Namaz kılandan razıdır. Çünkü o namazı kılsa derecat kazanır. Kılmadığı takdirde o derecatı kaybeder. Farzdır. Safalar itibariyle rıza. Allah-u Teala ruhunu Allah'a teslim edenden razı, teslim etmenden razı değil. Ama bu teslim edenler o basamakları, tezkiye basamakları geçenlerdir. Ve bunun gibi Allah hedef emirleri yerine getirmekten razı. İşte yedi safa rıza. Dolayısıyla rızayı bu şekilde ele almak lazım. Almanya'dan birkaç muhterem hocam, dergi hayatı ile nefs tezkiyesinin arasında önemli faktörler nelerdir, açıklar mısınız? Dergi hayatı zikir meclislerinde bulunmayı ifade ediyor. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadisinde zikirden bahsederken şöyle diyor. Ey Ademoğlu, benden başka her şeyi unutan beni zikreder. O beni zatında zikrederse ben de onu zatında zikrederim. Bakara 152. O beni bir toplulukta anarsa ben de onu bir toplulukta anarım. İşte bu topluluk içerisinde Allah'ın zikredilmesi, Allah'ın da zikir meclisinde meleklerle onları zikretmesi ayrı. Beni dilinle zikret ki seni rızanla zikredeyim. Beni kalbinle zikret ki seni kavuşturarak zikredeyim. Beni küçülerek zikret ki seni üstün kılarak zikredeyim. Beni bollukta zikret ki seni darlıkta zikredeyim. Beni mücadeleyle zikret ki seni müşahedeyle zikredeyim. Beni kurca zikret ki seni Rabça zikredeyim. Beni fena ile zikret ki seni beka ile zikredeyim. Ey Ademoğlu, beni yutuyor başkasını zikrediyorsun hep. Beni zikreden hayırlı bir dille ikram olmuşken kalbin başkasıyla meşgul. Eğer beni bilseydin benden başkasını zikretmezdin. Ey Ademoğlu, beni zikretmekle şükretmiş, beni unutmakla küfür etmiş olursun. Ey Ademoğlu, zikrimle nimet bul, benimle ferahla. Ey Ademoğlu, kulumdan benim zikrim galip durumda olunca o bana, ben de ona aşık olurum. Ey Ademoğlu, kim benim zikrim meşgul olursa ona benden isteyenlere verdiğinden daha fazla veririm. Ama beni bir zatında zikreden, ben de onu zatında zikrederim. Beni bir toplulukta zikreden, ben de onu ondan daha iyi bir toplulukta zikredeceğim diye başka hadis de var. Öyleyse dergi hayatı toplulukta Allah'ın isminin tekrarı ve bu ayetlerin manasının açıklanmasını ihtiva ediyor. Ayetlerin manasının açıklanması zikir midir? Evet. Nefs tezkiyesiyle bunun şeyi nedir? İlim ibadetin imamıdır. Kişi o ilmin sahibi olduğu zaman nefs tezkiyesinin yegane vasıtası zikir onu zikirle kalbine indirecektir. Dolayısıyla ikisinin arasında bir illiyet rabıtası var. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Yani eğer ilmi yoksa, ilme dayanmıyorsa, ne kadar zikrederse o zikrin ona bir fayda sağlaması söz konusu değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kim olursa olsun, ne kadar zikretse zikretsin, ameller boşa gidiyor. Üç ayet-i kerime. Bir tanesi Yunus 45. Bir tanesi Kehf 105. Bir tanesi Zümer 65. Yunus 45, Kehf 105 ve Zümer 65. Hepsinin temelinde amellerin boşa gitmesi, lika Allah'ın yalanlanması, lika Allah'ın inkar edilmesini ifade ediyor. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, 3 aylar yaklaşıyor, 3 aylarda oruç tutmamız uygun mudur? Evet. 3 ayları nasıl idrak etmeliyiz? Ya sevgili kardeşlerim, Allah da ahiret ve dünya saadetinin kazanmasında 3 aylar mukaddes zaman parçalarını içeriyor. Recep ayı benim ayımdır diyor Allah Teala. Şaban ayı Allah Teala, Şaban ayı Resulümün ayeti ve Ramazan ayı ümmetimin ayı buyuruyor. Ramazan başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu felah kurtuluştur. Ramazan bir hidayet ayıdır. Bin aydan dairli gece Ramazan'da bulunuyor. Kur'an-ı Kerim kesinlikle Ramazan ayında indirilmiştir. Öyleyse Ramazansız bir hidayet, Ramazansız

Gizli şirk kişinin nefsine uyması halidir. Şehvet ve riya. Riya nefsin bir afetidir ve gizli şirki temsil ediyor. İşte olay buysa Allah'ın emir ve nehyine riayet ederek hedeflere ulaşmak ancak Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olup ilk emir olan ustatı gerçekleştirmekle yani ruhun teslimiyle. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Gizli şirkten beri olmayı ifade ediyor. Tevhid tek cemaati oluşturmaktır. Tek cemaat sırat-ı müstakim üzerinde bulunmak ve fırkalara ayrılmama ifade ediyor. En'am 153'te Allah Teala bunu söylüyor. Men haza sirat-ı müstakim, işte bu sirat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu. Ona tabi olun. Sirat-ı müstakimde olanlar tek cemaati oluşturanlardır. Kurtuluşa ulaşanlardır. Ve la tetebi'u subule fetefarraku bikum an sebilihi. Sizi sirat-ı müstakimden ayıran sebillere tabi olmayın. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Allah'ın Resulü yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çizerek bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte bu yanlışa davet eden şeytanlar onlar fırkalara ayrılanlardır. Fırkalara ayrılmayanlar fırka-i naciye onlar sırat-ı müstakimde bulunanlardır. Kimdir fırka-i naciyeyi teşkil eden ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse sırat-ı müstakim deyip geçmeyin. Tek cemaati oluşturmak sırat-ı müstakim üzerinde bulunmayı ifade ediyor. Sinop'tan bir kardeşimiz muhterem hocam, Bingöl'den bir kardeş muhterem hocam. Kardeşler arası sevgi ve hizmeti artırabilmek için, birbirimize daha iyi teşvik verebilmek için nasıl bir yol izlemeliyiz? Sevgili kardeşlerim, bütün güzellikler Efendimizin sohbetlerinde. Şimdi bakın, beraberce baktığınız zaman Efendimizin mihr.com'daki sohbetlerini incelerseniz göreceksiniz ki sanki Efendimiz 24 saat hep sohbet etmiş. Öyleyse evvel emirde biz sohbete önem vermeliyiz. Bu sohbet dergahta olabilir, ev sohbeti olabilir, kardeşlerimizle olan beraberliklerin hepsinde esas Allah'tan bahsetmek, dedikoduna uzak, mutlaka Allah'ın ayetlerini anlamak, kalbimize indirmek ifade ediyor. Arkasından kesinlikle mutluluğun Allah'ın zikrinden geçtiğini biliyoruz. İnsanlar bu dünya hayatında sahip olmadıklarına sahip olmaları halinde mutlu olacaklarını zannediyor. Mesela eşiyle kavgalı olan bir insan, eşi kendisini itaat ederse mutlu olacağını zannediyor. Hasta olan bir insan, hastalığından kurtulursa mutlu olacağını zannediyor. Fakir olan bir insan, fakirlikten kurtulursa mutlu olacağını. Evi kiracı olan bir insan, ev sahibi olursa mutlu olacağını. Yani neyi sahip değilse ona sahip olması halinde mutlu olacağını zannediyor. Halbuki bunların hiçbirisi doğru değil. Bir zevke ulaşabilir ama mutlu olmak, Allah'ı unutmamak, Allah'ın ismini ard arda tekrar etmekten geçiyor. Allah bunu söylüyor. Öyleyse Allah neyi söylerse doğruyu söyler. El-hakku min rabbike. Fela tekum yemterin. Hak Rabbindendir. Sakın şüphe edenlerden olma. Öyleyse sevgiyi aramızda arttırabilmek için hizmeti yaygınlaştırmak lazım. Hizmetin yaygınlaşması insanları Allah'a davetle gerçekleşir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hep bunu söylüyor. Yedi sabah davet. Kim Allah'tan başkasına davet ediyorsa o gerçekten de fitnenin içerisindedir. Allah'a davet edenler Enfa 24, Yusuf 108, Yunus 25, Nahl 125, Hac 67, Kasas 80 ve Fusret 33. Hep Allah'a daveti görüyoruz. Almanya'da bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, tövbe neden el öpülüyor, açıklayabilir misiniz? İkinci suali, cezbe nedir, açıklar mısınız?

Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah öyle buyuruyor. Tövbeden neden el öpülüyor? Açıklar mısınız? Şimdi Fetih Suresi'nin 11. ayet kelimesine, pardon 10. ayet kelimesine bakacak olursak ne görüyoruz? İnnellezîne yübeyyüneke. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Çünkü Peygamber Efendimiz'e Allah daimi tecelli ediyordu. Onların elinin üzerinde Allah senin bütün vücuduna tecelli ettiği için ellerine de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. O tecelliyat, yani Resulullah'ın eline Allah'ın tecellisi el şeklinde teşekkür ettiği için o el şeklindeki tecelliyata Allah-u Teala Allah'ın eli diyor. Bundan sonra kim ahdini bozarsa, öyleyse bu biat olayında önünde tövbe edilen kişinin eli tövbe edenin üzerinin elinin üzerindedir. Eğer tokalaşma olursa iki el yan yanadır. Ama kesinlikle biat olayında, tabiyette tövbe eden kişinin eli altta, önünde tövbe edilen kişinin eli üstte. İşte tövbe eden neden el öpüyor? Açıklayabilir misiniz? Fetih suresinin 18. ayet-i kerimesinde Resulullah ve tabi'in sahabe beraber hac edeceklerdir ama müşrikler bırakmıyorlar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara elçi gönderiyor, Hazreti Osman'ı. Ama onlar elçiyi de yakalıyorlar ve geri döndürmüyorlar. Bu durum karşısında Allah Resulü ağacın altında sahabesini çağırıyor ve biat istiyor. لَقَدْ رَيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنَ اِذْ يُبَيْنُكَ تَحْتَ شَجَرَتِ Andolsun ki o ağacın altında sana tabi oldukları zaman Allah müminlerden razı oldu. Orada bulunan bütün müminler Resulullah'a biat ediyorlar. Her türlü güçlüğe rağmen ondan ayrılmayacaklarını, onunla beraber olacaklarını ifade ediyor. Allah Teala da onların kalplerine sekineti indiriyor. Ama bu biat olayında Resulullah'ın eli tövbe edenlerin elinin üzerine o gerçekleşiyor. Ve orada olmayan Hazreti Osman'ın yerine de Allah Resulü sağ elini sol elinin üzerine koyarak üç kere alnına götürüyor ve el öpüyor. Biz diyoruz ki biz dini Resulullah'ın sünneti üzere yaşarız. Eğer Resulullah bunu gerçekleştirmişse biz de onu söylüyoruz. Hem ayetler hem de Resulullah'ın ayetlerden olan tatbikatı. Dolayısıyla tövbe eden neden el öpüyor? Sahabe Resulullah'ın elini tutup biat ettikleri için, o biatta Hazreti Osman'ın yerine Allah Resulü'nün elini öptüğü için, diğerleri de Resulullah'ın elini öptükleri için biz de diyoruz ki bugün onun varisleri olan Allah'ın mürşitleri devrin imamı onun önünde tövbe ediyorsak, biat gerçekleştiriyorsak o zaman el öpüyoruz. Ve tasavvufu yaşayan herkes el ele el hakka düsturunu bu şekilde yaşıyor. Neden el öpülüyor? Ayetlerin gereği. Neden el öpülüyor? Resulullah'ın sünnetinin gereği bu gerçekleşiyor. İkinci suali cezbe nedir? Cezbe Allah'tan gelen, vücudu titreten, üst seviyede bir titreşim hali, bir frekans. Allah Teala kaç ayette açıklıyor? Tam 6 ayet-i kerimede cezbeyi açıklıyor. Belli 7. İşte Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesi, siz kitabın tamamına iman edersiniz. Enfal 2, o kitabın tamamına iman edenler Allah'ın ismini zikredildiği zaman kalpleri titrer. Allah'ın katından gelen bir titreşim onları hazan yapıp titretir. Hicr 52, Hazreti İbrahim'e gelen melekler onun yanında buldukları zaman onlarda da bir titreşim hali oluşuyor. Hac 35, onlar Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titreyenlerdir. Cezbedir bu kalplerin titremesi. Mümin 60, onların kalpleri titrer. Meryem 58, secde 15, aynı şekilde ve Zümer 23, Allah-u Teala Allah hitas ettiği nurların ahsen olanlarını ikişer ikişer indiriyor. Kitab-ı müteşabih olarak Rablerinden huşu duyanların ciltleri ondan üfer evvela. Sonra onların ciltleri ve kalpleri Allah'ın zikriyle yumuşar, titrer. Öyleyse cezbe Allah'ın Kur'an ayetlerine dayanan
Allah'tan bize ulaşan bir titreşim halidir. Kişi kendisinin dışındaki bir kuvvetin hazan yaprağı gibi kendisini titrettiğini görüyor. Ve bu ancak kalplerine iman yazılanlarda tahakkuk ediyor. Cezbeyi şeytan ve avanesini vermesi imkansız. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluluk programı sonuna geldik. Haram Kur'an, Haram Mutluluk programı değil de bir pazar sohbetinin sonuna geldik. Başka bir pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimize. El-Fatiha ma'a salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşları ile geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefsle ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Nusa Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade, yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye, yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri, kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen, şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifi şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah Teala da bu talebi onların kalbinde görürse, o zaman istisnasız Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi
kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için, tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa, dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz, kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala dilerseniz, niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse, Allah-u Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahireti vermiyor, ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konferansımızın konusu Allah tevazu sahiplerini sever. Allah tevazu sahiplerini sever konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha beraberiz ve Allah'tan bahsetmek üzere bir aradayız. Her devirde Allah'ın dostları var. Allah dostlarını sever. Her devirde şeytanın dostları var. Şeytanla birlikte bir hayatı yaşarlar. Allah kimleri sever? Dostlarını sever. Kur'an ayetleriyle araştırdığımız zaman Allah'a dost olanlar, Resul'e ve meleklere dost olanlar, birbirlerine dost olan müminler ve daha ötede büyütebilirsek Allah'a tevekkül edenlere Allah onların dostları, kendi yolunda saf bağlayan Allah'ın sevdikleri, Allah'ın yeryüzünde Allah adına adaleti temsil etmekte, yerine getirmekte vazifeli olan adil kulları ve sabredenleri sever. Doğal olarak bunlar kimlerdir? Bunlar yeryüzünü ıslah eden Allah'ın sevgili dostları. Aynı zamanda Allah yolunda en üst seviyede itaati gerçekleştirenler, her devirde hidayeti insanlara açıklayanlar, her devirde Allah ve Resulü ile saf... Bütün insanlar için Allah'ın koyduğu ölçü budur. Dünyanın en mutlu insanları tutanlar ve her devirde en üst seviyede Allah'ın kendilerine ilmi nedim bahşettikleri, Allah'ın Resulleri, Allah'ın veli müşritleri bunlar, Allah'ın sevdikleri. Ama Allah'ın dostlarıyla mücadele edenleri Allah sevmez. İşte Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Hazretinize buyuruyor ki, hamele-i Kur'an olanlar, Kur'an taşıyıcıları, onlar Allah'ın dostlarıdır. O Allah'ın dostuna dost olanlar Allah'ın dostudur. Allah'ın dostuna düşman olanlar, onlar da Allah'ın düşmanıdır. Demek ki Allah'ın dostluğu ve Allah'ın karşısına yer almak anahtar kelime veyahut da ayraç Allah'ın kutsal kitapları oluyor. Kutsal kitaplar Rabbimiz tarafından biz insanlara indirilen mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi. Ama insanların bir düşmanı var. İblis. İblis her devirde tek bir gayesi var. Evvela insanlara Allah'ın indirdiği kutsal kitapları unutturmak. İlk unutanların başına kendisi geliyor. Nereden anlıyoruz? Allah Teala en şerefli varlık olan insanı bir fizik bedenle yaratıyor. Bu zahiri alemi yaşayabilmesi için berzah ve minanet olan bir nefs de onu dizayn ediyor. Ama bu nefsin muhtevasında 19 tane afet var ve zatından bize ruh üfürüyor. Ruhu Allah insana üfürdükten sonra meleklere ve cinlere şimdi ona secde edin. Neden insan meleklerden üstün? Neden insanlar cinlerden üstün? Cinlerden üstün çünkü cinlerde ruh yok. Meleklerden üstün çünkü meleklerde nefs yok. Melekler bu kadar üst seviyedeki varlık, biz devamlı sana ibadet halindeyiz. Ama kan dökecek, fesat çıkaracak birisi bizden nasıl üstün olabilir diye Harut ve Marut isimli iki melek Allah'a sesleniyorlar. Allah-u Teala diyor ki biz ona nefs verdik. Bize de nefs ver. Biz de nasıl iyi kullar olduğumuzu sana ispat edelim. Ama onlara nefs verip de yeryüzüne indirdikleri zaman çok kısa süre içerisinde nefsin böyle Allah'ın yardımı olmadan kolay kolay baş edebilecek bir yapı olmadığını bunlar kendi hayatlarında öğrendiler ve biz nefsimize zulmettik dediler. Ve tabii ki sadece bu insanlık için bir test idi. Anlıyorlar ki evet kendilerine bir nefs verilmesi halinde öyle nefse baş edilebilecek bir yapı olmadığını onlar da gördüler. Öyleyse sevgili kardeşlerim şu kainatta unik bir varlıktır insan. Ama Allah'ın insan için tayin ettiği hedef ne? Hedef Allah'a dost olmak, hedef iki cihan saadetinin sahibi olmak. Zor mudur? Hayır sevgili kardeşlerim. Allah'la bile olan bir şey asla zor değildir. Allah hep bizimle beraber mi? Evet. Nereden biliyoruz? Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala kainatı yaratırken şöyle buyuruyor. Huvellezî halaka semâvâte vel ardı fî sittati eyyâm. O yüce Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde yarattı. Sonra arşa istiva etti. Arşa istiva eden Rabbimiz yere gireni, yerden çıkanı, göğe yükseleni, gökten ineni, ona yükseleni bilir. Yani Allah Teala'nın emri gökten yere iniyor ve tekrar çıkıyor. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konuyu biraz daha açıklığa kavuşturuyor. Allah ki 7 kat gökleri ve yerden onların bir mislini yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu bilmiyor musunuz, görmüyor musunuz? Talak suresinin 11. ayet, 12. 13. ayet-i kerimesinde de görüyoruz. Allah'ın emri bu 7 kat gökler ve yerler arasında devamlı inip çıkıyor. Her şeyi Allah Teala ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmış durumda. İşte insan Allah ile diğer bütün varlıklar arasında bir köprü. Allah insan ve insandan başka yaratılan her şey. Her şey insan için ama insanın da başıboş olarak yaratıldığını, boşuna yaratıldığını düşünmemiz doğru değil. Allah, insan da Allah içindir. Allah için olmak, Allah'a teslim olmaktan geçer. Neyimiz var ki Allah'a teslim edeceğiz diye insanlar düşünebilir. Başlangıçta bilavedel bedelsiz bize verdikleri her şeyi sırasıyla sahibine teslim etmemiz lazım. Bunların başında ruh geliyor. İşte her devirde Allah'ın dostları onlar hayattayken ruhlarını Allah'a teslim edenlerdir. Her devirde şeytanın dostları da bu daveti kabul etmeyip ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlere karşı çıkan, o yol üzerinde duran, insanları Allah'ın yolundan saptıranlardır. Olay bu şekilde gerçekleşiyor. İşte şeytanın dostlarından başlayalım. Arap suresinin 146. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Sa'at sirfana yatillezine ellezine tekebbülün ferdi bi gayri hakkın. Yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanları ayetlerimizden çevireceğiz. Onlar bütün ayetleri görseler iman etmezler. Onlar irşat yolunu görseler onu yol edinmezler. Onlar gay yolunu görseler yol edinirler. İşte bunlar Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları bir. İki, ayetleri yalanları iki. Başlangıç noktasında bütün insanlar ayetlerden gafildir, ayetleri bilmiyor. Ama bir de davet kendisine geldiği zaman daveti kabul etmez yalanlarsa, o zaman da üst seviyede bir gafletin ve delaletin içerisine girer. Açık delaleti olan bu insan, başkasını Allah yolundan saptırırsa, o uzak delalette olur. İşte Araf 146 ile özdeşen bir ayet-i kerimede, Nisa 167, 168, 169, اَنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar ki kafirdirler ve insanları Allah yolundan saptırırlar, onlar uzak delalet içerisindedir. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Neden zalimdirler? İnsanları Allah yolundan saptırdıkları için. Allah onları asla mağfiret etmez ve onları kendi yoluna, tarik-i müstakime ulaştırmaz. İlla tarik-i cehenneme. İşte sevgili kardeşlerim, bu kibirli olan insanlar, ayetlerden gafil olan insanlar, ayetleri yalanlayan insanlar, şeytanın dostları olarak her zaman insanları sırat-ı müstakimden saptırmaya çalışıyorlar. Secde emrine isyan eden iblis acaba neden bu noktaya geldi? Allah Resulü bize açıklıyor. Kibirden sakının, kibir sebebiyle şeytan şeytan illâne oldu. Evet, kibir insanın en büyük hastalıklardan bir tanesi. 19 afetten bir tanesi kibir. Ve Allah Resulü kibirden sakının, kibir sebebiyle şeytan şeytan ilan oldu. İşte şeytanın bu sıfatını kazanan yeryüzünde insanlar da var. Onlar da kibirlerdir. Az evvel okudum Arap 146-147 bu kibirleri tarif ediyor. Ama aynı zamanda Araf suresinin 40. ayet-i kerimesi de kibirlerden bahsediyor. وَالَّذ۪ينَ كَذِبُوا بَعْيَاتِنَا وَسَقْبَنُوا عَنْهَا لَا تُفَتُّوا أَبْوَابُ السَّمَاهِ. Ayetleri yalanlayanlar ve kibirli olan insanlara gök kapıları açılmaz. Sevgili kardeşlerim, ilk isyan edenlerin başında iblis bir cin. Allah-u Teala ey iblis, niçin emri maasi olduğunu dediğinde ben ondan hayırlıyım. Ve Allah'ın kendisine verdiği fizik bedenle Adem Aleyhisselam'ın fizik bedeni mukayese ediyorum. İnsanların üstünlüğü fizik beden itibariyle değil. İnsanların üstünlüğü nefs itibariyle değil. İnsanların üstünlüğü Allah'ın zatından üfürülen ruh itibariyledir. Ve ben ondan hayırlıyım diyor. Allah Teala buyuruyor ki bu noktada ben ondan hayırlıyım dediği zaman nefsine uymuş oluyor. Kibirlerin katında yeri yok. Onu Allah Teala huzurundan kovup dünya hayatına gönderiyor. Ama insan hata yapabilir. Cinler de hata yapabilir. İblis bir cin. Ne olabilir? Peşinden herkes hata yapabilir. Hata yapanların en hayırlısı kimdir? Tövbe edenlerdir. İblis tövbe edip istiğfarda bulunup Allah'a sığınmak yerine tam tersi Allah'tan müsaade istiyor. Kıyamet gününe kadar bana müsaade ver, göreceksin ki ben iddiamı ispat edeceğim, ondan üstün olduğumu söyleyeceğim. Allah Teala da müsaadeyi veriyor. Ve iblisin bu dünya hayatında stratejik nokta olarak seçtiği yer sırat-ı müstakim. Araf 16'da beni azdırmana yemin ederim senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önünden, arkalarından ineceğim. Onları çoğunu şükredici bulmayacaksın. Allah insanları tevazuya, iblis insanları kibre yöneltiyor. Tevazu ruhumuzun 19 hasletinden bir tanesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifinde buyurduğu, her alimle değil sizi riyadan ihlasa, sizi kibirden tevazuya, sizi düşmanlıktan nasihate, sizi şüpheden yakine, sizi Dünyaya rağbetten zühde çağıran alimlerle birlikte olun. İşte bunlar alim, diğerleri ise hatiptirler. Onun için Allah Resulü, ahir zamanın hatipleri çok ama alimleri az. Kimdir o alimler? O alimler nefs tezkiyesini ve tasfiyesini yapanlardır. Öyleyse her halükarda bize düşen hedef olarak kendimize tevazuyu seçmek. Tevazu Allah-u Teala'nın güzelliklerden bir tanesidir. Allah katında her insanın bir seviyesi vardır. Seviyesinin üstünde davranışları sergileyenler onlar kibirlilerdir. Ama seviyenin gerektiği ifade eden davranışlar ise vakar olarak tarif ediliyor. Her zaman bulunduğu seviyenin altında davranış sergileyenler onlar da tevazu sahipleri ve Allah-u Teala tevazu sahiplerini seviyor. Bizi tevazu sahiplerinden olmamızı emrediyor. İşte Furkan suresinin 63. ayet-i kerimesinde İbadir Rahmani ellezine yemşune alel herden ve izâ hatabun cahiline kâlu selâme. Allah'ın kulları, Rahman'ın kulları ki onlar yeryüzünde tevazuyla yürürler. Onlara laf atanlar, onlar da karşılık vermezler. Onlara sadece selam derler. Öyleyse Allah Teala hedef olarak bizlere tevazuyu emrediyor ve kibirden tevazuya çağıran mürşitlerle bir olmamızı istiyor. Bunun odak noktasında ihlas var. Onun için riyadan ihlasa. Onun için Allah Resulü helekel nasu ilel alimun. Helekel alimun ilel amilun. Helekel amilun illel muhlisun. İnsanlar helak olur. Alimler müstesna. Ama alimler de helak olur. İlmiyle amel edenler müstesna. Ama ilmiyle amel edenler de helak olur. Muhlisler müstesna. Öyleyse hiç unutmayın. Kurtuluşun olmasa olma şartı ihlastır. İhlas kişinin kendisinin bütünüyle Allah'a ait olduğunu idrak etmesi halidir. Bir bedevi Resulullah'a geliyor diyor ki ya Resulullah cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Demek ki kıyamet gününde cehalet insanların aleyhine şahitlik edecek. İlim öğren diyor. İlmimin de aleyhime delil olmasını istemiyorum. Demek ki cahiller cehenneme gideceklerdir. Ama ilim verenler de cehenneme gideceklerdir, haklıdırlar. İlmimin de aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Onunla amel et. Kur'an'da ilmi olup da amel etmeyenler var mı? Bakarak diyor, bunları tarif ediyor. اَتَّعْمُنُ النَّاسَ بِالْبِرِّ Siz insanlara biri teslim olmayı emrediyor da kendi nefsinizi utanıyor musunuz? Demek ki kişi tezkiyeden bahsediyor, güzelliklerden bahsediyor, tevazudan bahsediyor, imandan bahsediyor, adaletten bahsediyor ama kendisi nefs tezkiyesi yapmadığı için bunlar hiçbirisine sahip değil. İşte Allah-u Teala ilmi var ama onunla amel etmiyor. Amel edenler de var, onlar da helaktadır. Kimler müstesna? Muhlisler müstesna. İlmiyle amel edip ameli boşa gidenler var mı? Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerime Allah-u Teala ameli boşa gidenlerden bahsediyor. Ameli boşa gitmenin arkasında şirk var. Ameli boşa gitmenin arkasında nikah Allah'ı inkar etmek var. Ameli boşa gitmenin arkasında kibir var. Bunlar yaptıkları insanın tamamen sermayeyi kediye yüklettiriyor ve boşa gidiyor. İşte yaptıklarını kasasına atıp kumbarasına atan ve kıyamet gününde onunla mükafat sahibi olan kişiler kimlerdir? Onlar tevazu sahipleridir. Allah-u Teala tasavvuf erbabının tevazuyu seçmesini, tercih etmesini, tevazu sahiplerinden olmasını emrediyor. Vakar sahibi olmak her devirde Allah'ın mürşitlerine has bir olaydır. Devrin imamı vakar sahibidir. Ait olduğu seviyenin gereğini yerine getirmek durumundadır. Allah-u Teala onun emrediyor çünkü Allah'ın tasarrufundadır. Allah-u Teala ona bu görevi vermiştir. Onlar isteseler de istemeseler de bulundukları makamı temsil etmek mecburiyetindedirler. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize neyi emrediyor? Tevazuyu emrediyor. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri talebelerinin bir tanesi kaftanı ile dergaha doğru yola çıkıyor. Ama talebelerinden tabii, ama atının üzerinde, fakat hedefine ulaşamıyor. Atının ayakları kayalara, çamura saplanınca bata bata yürüyerek,
1: nefsinin kalbinde afet kalmayanlardır. Nefsinden kalbinde afet.
0: Üftadi Hazretleri'nin dergâhına ulaşıyor. Üftadi dergâhına ulaştığı zaman yamalı elbiseler içerisinde bahçeyi çabalayan bir zat görüyor. Ve o da atından inerek diyor ki, ben Bursa kadısıyım, Mahmud'um. Şeyh Üftadi'yi görmek istiyorum. Çabuk geldiğimi haber ver der. Kadının hizmetçisi zannettiği şey Üftadi Hazretleri onu dinledikten sonra şöyle buyurur. Yazıklar olsun ey kadı efendi, herhalde yanlış yere geldiniz. Burası yokluk kapısı. Biz bu kapının kuluyuz. Halbuki sen varlık sahibisin. Bu halde ikimizin bir araya gelmesi mümkün mü? Senin ilmin, malın, mülkün, şanın, şöhretin var. Bizim gibi kulların Allah-u Teala'dan başka hiçbir şey kimsesi yoktur. Atın bile gelmek istemeyip ayakları kayalara saplanmadı mı? Bu sözler ve yaptığı hata Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'ni çok tesir ediyor. Ve gözlerinin yaş dökülerek, efendim her şeyimi mübarek kapınızın eşiğine terk eyledim. Dileğim talebeniz olmak, müridiniz olmak diyerek dileğini ona bildiriyor. Ne emrederseniz yapmaya da hazırım. İşte bu samimi ifade Üstad Hazretleri'nin de güzel bir dizayn içerisinde buyuruyor. Ey Bursa kadısı, kadılığı bırakacaksın. Bu sırmalı kaftanınla Bursa sokaklarında ciğer satacaksın. Her gün dergaha 3 ciğer getireceksin. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri derhal kadılı bırakıp sırmalı kaftanı ile bağırarak ciğer satmaya başlıyor. Sevgili kardeşlerim, nefsten sıyrılmak, nefsi terk etmek, öze dönmek insanın kolay bir olay değil, ama zor da değil. Kolay değil, kişi kendisi hedefe ulaşmak istediği zaman. Zor değil, Allah'ın yardımını almaya başladığı zaman. İşte Allah-u Teala Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ne diyor? وَاَنِيبُ لَا رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ Rabbinize dönün, yönelin, ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Azap gelmeden evvel. Sonra yardım olunmazsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a giden yolculukta her daim Allah bizimle beraber, hadis 4'te olduğu gibi, وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ Nerede olursanız o sizinle beraber. Bizimle beraber, Allah herkesle beraber ilmi ve rahmetiyle kuşatmıştır. Ama herkesle beraber olan Allah-u Teala'nın yardımını alabilmek herkesin kârı değil. Allah sadece ulaşmayı dileyenlere yardım ettiğini bu ayet söylüyor. Ama ulaşmayı dilemeyenlere Allah'ın yardımı yok. Şeytan onlara yardımcıdır. Hiç kimse, şeytan hiç kimseye dost olmaz. Onlarla olan beraberliği, kendisiyle birlikte onları cehenneme götürmek ve bu dünyada sıkıntı yaşatırmak. Ama bizim yaratılış gayemiz de Allah'a dost olmak ve mutluluğu, huzuru en üst seviyede yaşamak. Tabii ki Bursa Kadısı ciğer satmaya başlıyor. Herkes onu bu halde görünce bizim kadı aklını oynatmış. Tımarhanelik diyor ama oralı olmuyor. Susuyor ve mürşidin emirlerini, şartlar ne olursa olsun yerine getiriyor. Her akşam dergaha geldiğinde mürşid ona bugün ne yaptın, ciğerleri satabildin mi diye sorar. O da başından geçenleri anlatır. Üstad Hazreti talebesinin nefsini iyice kırmak ve terbiye etmek için bu vazifeyi vermişti. İlminin verdiği gurura rağmen nefsinin istemediği şeyleri yapmakta büyük gayret sarf eden Aziz Mahmud Hazretleri kısa zamanda Allah'ın bir sevgilisi oldu. Müşrinin en sevdikleri arasına girdi. Allah-u Teala'nın karşısında cahil bir insan her zaman kendinin bir şey olduğunu zanneder. Gurur abidesi gibi davranır. Vaktiyle Mevlana da öyleymiş. Bursa Kadısı Aziz Mahmud Hazretleri gibi ilmi sebebiyle her tartışmada rakipleri yendiğini gururla anlatır. Ama sonra ikisi de birer bir sevgili dost oldur Allah-u Teala'ya. İtaatleri, kibri ve gururu onları devre dışı bıraktığı tevazu sahipleri oldular. Edep bir insanın tevazu sahibi olması halidir. Ne diyordu Yunus? Gezdim Halep ile Şam'ı, eyledim ilmi talep, bir de baktım ilim bir hiç imiş. İlla edep, illa edep. Öyleyse edep bir insanın tevazu sahibi olmasıyla kendini göstermesidir. Edep, başka insanlara karşı, özellikle mürşide karşı mutlak saygıyı getirir. Bu da Allah'a karşı kişinin en saygılı davranış biçimini ifade ediyor. Gurur ve kibri karşınızdaki sevgiyi duymanıza rağmen sizi hep ondan üstün olduğunuzu ispata yöneltir. İnsanlar gururun sahibiyken Allah'a değer vermezler. Onlar neyle övünürler? Mallarıyla ve çocuklarıyla. Hadid suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? 20. وَعَلَمُوا اِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ Fitne ama وَعَلَمُوا اِنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَيْبٌ وَلَحْوٍ Dünya hayatı oyun ve eğlencedir. وَزِينَةٍ وَبِسُسْتُرْ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ Ve aranızda bir övünme vasıtasıdır. Bugün dünyayı tercih edenler sadece mallarıyla ve sadece çocuklarıyla övünürler. Sadece mal ve çocuk artışı içerisindedirler. Ve tekasum fil emvali ve evlad. Ama dünyadan sıyrılanlar onlar Allah'ı tercih edenlerdir. Allah'ın da biz insanlardan istediği bu. Her şey insan için ama insan Allah içindir. Bilesi hangi oranda Allah'a teslimseniz o oranda Allah Teala bu dünyada sizin için var ettiklerini hizmetinize verecektir. İblis Allah'la ilişki kurmadan bu dünyada bir takım şeylere sahip olmamızı söylüyor. O da imkansız. Çünkü Taha suresinin 124. ayet-i kerimesinde kim bizim zikrimizden yüz çevirirse biz ona dar bir geçim veririz ve o kıyamet gününde kör olarak karşılanacaktır. Kişi diyecek ki ben ayetleri görüyordum ya Rabbim niye beni kör olarak haşrettin? Evet sen görüyordun ama ayetlerimi görmüyordun. İşte insanlar gururu tercih ediyorlarsa bu hale düşmekten kendilerini koruyamazlar. Ama tevazu sahipleri kimlerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onun için Allah Resulü hadisinde ne diyor? Sizi riyadan ihlasa ama sizi kibirden tevazuya davet ediyorum. Tevazu sahipleri onlar 12 tane insanla mürşitlerine tabi olanlardır. Onlara gök kapıları açılıyor. Ama kibir sahipleri onlar mürşide tabi olmayı zül addederler. Küçüklük addederler ve hiçbir zaman bunu istemezler. Allah-u Teala 99 esma açısından mükemmelliği, tamamiyeti temsil ediyor. Ona köle olmak hepimizin en üst seviyede görevi. Başarabilenler gerçekten bu dünyayı en üst seviyede mutluluk içinde geçirenlerdir hayatı. Ve Allah'ın da istediği bu. Biz insanlar da aslında huzuru ve saadeti arıyoruz. Bu açıdan kutsal kitaplarda Allah-u Teala bir mutluluk davetesi, reçetesi ve garantisi olarak indirmiş. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa bu kapılar o kişiye kapalı. Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'ın da giriş kapısıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin de giriş kapısıdır. Eğer bu dilek yoksa Kur'an'ı nüfuz etmek, Kur'an'ı kalpten okumak imkansız. Bu dilek yoksa bu dünyada saadeti yaşamak daha imkansız. Allah Teala ve enibu ila rabbikum, Allah'a ulaşmayı dileyin ve eslimu lehu, ona teslim olun. Neyi teslim edeceğiz? Evvela ruhu. Ruh Allah'ın bizde bir emanetidir ve tek bir dilekle Allah onu kendisine ulaştıracağını herkese vaat ediyor, garanti ediyor. Ne diyor Rabbim Fatır 5'te? Ya eyyühen nâsü inne vaadallâhi hakkın. Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına göndererek aldatmasın. Kimdir şeytanın kandırdıkları, kimdir dünya hayatının aldattıkları? Hazreti Ömer sözünde bunu açıklıyor. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı bir ona meylediyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a bilip isyan edenler ruhunun talebine uymayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Eğer bir insan ruhunun talebine uymuyorsa ikinci tercih nedir? Hevasına uymasıdır. İşte şeytan da şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Nefsin hevasına uyan insan aslında kime itaat etmiş oluyor? Şeytana itaat etmiş oluyor. Ve şaşarım o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. Bize dünyayı cazip gösteren, bizi Allah'tan uzaklaştıran kim? Yine iblis. Hicr 39'da ne diyordu? Beni azdırmana yemin ederim, yeryüzünü onlara süsleyeceğim ve hepsini saptıracağım. Sadece muhlis kulların müstesna. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bilelim ki kurtuluş ihlasta. İlim, amel ve ihlas. İhlas her halükarda Allah için olmayı. Evvela ruhun teslimini, daha sonra fizik vücut teslimini, daha sonra nefs teslimini ve daha sonra irade teslimini mutlaka gerektiriyor. Allah'ın sevgisini en üzeri verdiği noktada kazanmak, bu teslimleri sırasıyla bir bir gerçekleştirmektir. Bu da ancak neyle mümkündür? Allah'ın bize verdiklerini tekrar sahibi olan Allah için kullanmakta. Aklımızı, paramızı, zamanımızı, her şeyimizi Allah için kullanacağız. Allah için olmak, başkaları için yaşamak. Yani dışımızdaki herkesi kendimizden önde tutacağız. İşte Allah-u Teala edep sahiplerini, onlar ihtiyaç içinde olsalar dahi kardeşlerini kendilerine tercih edenlerdir. Ve Efendimiz her zaman buyuruyor, sahabenin sizden farklı tarafı neydi? Sahabenin sizden farklı tarafı, onlar kendi dışındaki bütün kardeşlerini kendilerinden öne geçirenler, bunları daha fazla sevenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Efendimizin bize açtığı yolda da bu hedefe ulaşmak için hepimiz gayret içindeyiz. Ama yolun neresindeyiz? Hani ne diyordu bir bedevi geliyor, ya Resulullah ben iyi bir kul olmak istiyorum. Allah Resulü muhsin kul ol diyor. Bir sene sonra geldiğinde ben muhsin kul oldum mu? Komşularına söyle. Bizim dışımızdaki herkes bizim hem yakın komşumuzdur hem uzak komşumuzdur. Onlara karşı davranış biçimimiz. Yani onları kendimizden öne geçirebiliyor muyuz? Bütün mesele bu. Onları kendimizden öne geçirmek, her zaman onlar için çalışmayı, onlara hizmet etmeyi gerektiriyor. Yine Resulullah'ın ilim sohbetinde bulunmak isteyen, İslam'ı öğrenmek isteyen bir grup geliyor ve Resulullah'ın sahabesine bir iş sırasında su, ibrikle su dağıttığı bir zamanda bu kavmin efendisi kimdir diyor. Allah Resulü de cevap veriyor. Bu kavmin efendisi ona hizmet edendir. Siz de efendi olmak istiyorsanız sevgili kardeşim, ne yapmanız lazım? Dışınızdaki herkese Allah için hizmet vermeniz lazım. Çünkü onlara yaptığınız hizmet aslında kime hizmettir? Allah'a hizmettir. İşte Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavminden Hazreti Musa'ya diyorlar ki biz Rabbimizi bir yemek hazırlamak için bulunuyoruz. Yani biz yemek hazırlamak istiyoruz. Sahibimize, Rabbimizi evimize davet edeceğiz. Hazreti Musa böyle şey olur mu diyor. Allah-u Teala bundan münezzehtir diyor. Ama Allah Hazreti Musa'ya hayır diyor, ben kullarımın davetini kabul ediyorum. Yemek hazırlayın, ben davete icabet edeceğim. Ve bekliyorlar, her türlü güzellikler içerisinde sofra hazırlanıyor. Gele gele mecburda bir fakir geliyor. Başka hiç kimse gelmiyor. Bekliyorlar, kimse gelmiyor. Tekrar Allah-u Teala Hazreti Musa'ya diyor ki, ya Musa diyor, yemek hazırladın mı? Evet hazırladık ya Rabbim. Bekledik ama gelmedin diyor. Ya diyor, beni kovdunuz diyor ben. Ben gelmiştim sofrada ama acıktım ve yemek yiyecektim ama siz bu sofranın sahibi gelmedi diye kovdunuz. Eğer ona o yemeği verseydiniz ben bana vermiş olacaktınız. İşte sevgili kardeşlerim, buradan şu sonuca ulaşıyoruz. İstisnasız dışımızdaki herkes için tabii bunu yapabilmek aynı zamanda nefs tezkiyesini de gerektiriyor, tasfiyesini. Aksi takdirde Kur'an-ı Kerim'de zikredilen haliyle kula diyor ki Allah-u Teala, ben sana para verdim, ne yaptın? Ya Rabbim ben de harcadım senin için. Hayır diyor. İnsanlar sana ne kadar cömert desinler diye yaptın. Öyleyse nefs tezkiyesi yoksa o kişinin yaptığı ameli kime mal ediyor? Kendi nefsine satıyor. Ben sana ilim verdim, ne yaptım? Tabii ki herkese anlattım. Hayır diyor, yalan söylüyorsun. Yine insanlar sana ne kadar cömert desinler diye yaptın. Öyleyse her şeyin odak noktasında nefs tezkiyesi ve tasfiyesi var. Hiç unutmayalım. O sebeple Allah Resulü buyuruyor ki Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Nefs tezkiyesinin anahtarı zikirdir. Zikir yoksa nefs tezkiyesi hiçbir zaman yok. Tasfiyesi de yok. Bakın bakalım Allah'a yakınlığınız. Allah'a yakınlığınız zikriniz oranda. Ne kadar Allah'ı zikrediyorsunuz? Allah'a sevginiz oranında. Ne kadar Allah'ı zikrediyorsunuz? Sevginiz o kadardır. Eğer siz bunu yapamıyorsanız o zaman Allah'tan da mükafatları almanız mümkün değil. Her zaman Efendimiz buyuruyor, eğer Allah'tan istediklerinizi alamıyorsanız o liyakatın sahibi olmanızı ifade ediyor. Öyleyse Allah'ı sevmek zikirledir. Allah'a aşık olmak daimi zikirledir. Allah'a hayran olmak ise tesbihledir. Her halükarda anahtar bizde. Mutlaka ama mutlaka Allah'ın bize verdiği kalbe Allah sevgisini yerleştireceğiz ve zikredeceğiz ve zikredeceğiz ve en üst seviyede Allah'ın sevgili kullarından olmak istiyorsak, tevazu sahipten olmak istiyorsak mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ondan sonra emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, maziye ve teskik adamına bir bir geçerek en zirve noktada Allah'ın ruhumuzu kendisine ulaştırması, ermiş evliya olmamız, herkes için Allah'ın garantisidir, herkes için Allah'ın lütfudur, herkes için Allah'ın bir hediyesidir ve müjdesidir.
1: Kalmaması ise daimi zikirle mümkündür.
0: Hepinizin bu müjdeye kavuşmanızı Efendimiz himmetine Yüce Rabbimizden dileyerek konferansımızın sözlerini burada tamamlıyorum. Ama anlattıklarımızdan siz de eğer ben Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istiyorum diyorsanız, anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek, ben Allah'a ulaşmayı diledim diyorsanız, göklerin kapısından da ben de geçip Allah'ın bir sevgilisi olmak istiyorum diyorsanız ve hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Hazır mısınız? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine
2: Allah'tan kendisine,
0: kitap, sancak, taht,
2: kitap, sancak, taht,
0: nur ve kılıç verilen,
2: nur ve kılıç verilen,
0: devrin imamına,
2: devrin imamına
0: ve onun mekinin emirlerine,
2: ve onun mekinin emirlerine
0: itaat edeceğime,
2: itaat edeceğime
0: yemin ederek,
2: yemin ederek
0: ihsanla,
2: ihsanla
0: tabi olduk.
2: Tabi olduk.
0: La ilahe illallah.
2: La ilahe illallah.
0: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
2: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
0: Evet, tövbenin tamamlandı. Allah'a eylesin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlayacaksınız yeni tövbe alan kardeşlerimiz ve bulundukları yerlerde fiziki tövbelerini de almayı unutmasınlar. Vekil kardeşlerimizden tabii ki. Allah hepinizden razı olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti, cennet, ikinci kanadından dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti, cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X-Y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar, şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şey

0: 3. ayet kelimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var. Kişi kendisine sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elemi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirini seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat da, İncil de, Kur'an da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun.
1: Fatiha'na selavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an bu toplumda bizleri bir araya getirdi. Her an Kur'an, her an mutlu Kur'an sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olacağız inşallah. Birinci sual Kastamonu'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Takva Allah'ın huzuruna riayet etmek, emirlerine eksiksiz itaat edip haramlardan kesinlikle sakınmaktır. Takva sahibi olabilmek için Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışıyorum ama yine de nefsime hakim olamıyorum. Mutsuz, huzursuz oluyorum. Allah'ın istediği takva sahibi bir kul nasıl olabilirim? Evet sevgili kardeşlerim, öyle ifade edilmiş. Kim İslam'ın 5 şartını yerine getirirse o takva sahibidir. Dolayısıyla takva sahibi olanın da mutlaka huzurlu, mutlu olması lazım. Ama Kur'an-ı Kerim hükümlerine baktığımız zaman hiç öyle değil. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 sıfat takvayı açıklıyor. Kişinin kemalat basamaklarına beraber ona paralel 7 sıfat takva var. Birinci sıfat takva Allah'a ulaşmayı kalben dilediğimiz an. İkinci sıfat takva Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olduğumuz zaman. Üçüncü sıfat takva nefs ezgisine paralel ruhumuz Allah'ın zatına ulaştığı zaman. Dördüncü sıfat takva fizik vücudu Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Beşinci sıfat takva nefsi Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Ve altıncı sıfat takva kulül erbabın ihlasa ulaşması noktasında gerçekleşir. Yedinci sıfat takva da bir hakkın takva. Şimdi İslam'ın 5 şartıyla ben Allah'ın emirlerini yerine getiriyorum diyen bir kişi ama yine de nefsime hakim olamıyorum. Çünkü İslam'ın 5 şartının içerisinde nefs tezkiyesi yok. Sadece bir kısım vasıta emirler var. Nefs tezkiyesinin başlayabilmesi için olmazsa olmaz şart birinci sıfat takva sahibi olduktan sonra ikinci sıfat takva sahibi olmayı gerektiriyor. İşte takva Allah'ın Kur'an'daki emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememek şeklindedir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille

0: ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor ve 12 ayet-i kerimede de bunu farz kılıyor. En temel emir, birinci emir, ruhun hayattayken Allah'ın zatına ulaşması. Allah Teala En'am 152'de ve bi hatillahi evfu, Allah'la onun ahdinizi ifa edin. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir. Umur ki tezekkür edersiniz. Ama 153, işte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Ve sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Bu Allah'ın size vasiyeti. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Şimdi 7 safa takvaya baktığımız zaman, bu 7 safa takvaya tekrar dönecek olursak ne görüyoruz? 12 tane farz emirler, ruhun dünyasında Allah'a ulaşması. 12 farz emirden bir tanesi Nisa 58. اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرْكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَلْيَا. Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Evet. Emanetler çoğul ama sahibi tekil. Emanet Allah'ın zatından bize üfürülen ruh ve hayattayken sahibi olan Allah'a teslim edilmesi, iade edilmesi gerekir. Bu ancak nefs tezkiyesinden sonra gerçekleşen bir yorgudur. İşte kim Rum 31'e göre Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhun dünyadaki Allah'a ulaşma 12 tane farz emirden bir tanesi de bu 12 tane farz emre dikkat edecek olursak, ruhun Allah'a ulaşmasına 12 tane farz emri. Rum 31, Allah'a yönel, namaz kıl, takva sahibi müşriklerden olma. Ama aynı şekilde Nisa 58'de de ne görüyoruz? Emanetin sahibine Allah'a iadesi farz. 152, 153'te ise bunun sırat-ı müstakim olduğu ve sırat-ı müstakime tabi olmanın bizi hedefe ulaştıracağını Allah Teala açıklıyor. Allah razı olsun. İşte birinci sabah takva sahibi olduktan sonra kim Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olursa, o zaman 7 tane kalp şartı, 7 nimet de o kişiyi nefs tezkiyesine başlar ve nefs tezkiyesiyle ancak istediği mutlaka huzura ulaşabilir. Allah razı olsun. Bolu'da bir kardeşim Muhterem Hocam, cuma namazındaki camide hoca tövbenin nasıl yapılacağını gösterdi. Allah'a tövbe edeceksiniz, bunun için aracıya gerek yoktur. Kendiniz yapacaksınız bu tövbeyi dedi. Siz de mürşidin önünde yapılan tövbeden bahsediyorsunuz. Kafamı karıştı. Doğru olan hangisini açıklar mısınız? Her zaman sualin doğru cevabı Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi beraber bakalım. Üç çeşit tövbeden bahsediyor Allah Teala. Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde, 8. ayet-i kerimesinde pardon, 8. ayet-i kerimesinde tövbe-i nasuhattan bahsediyor. Ya ellezina amen tubu ilallahi tevbeten nasuha. Tövbe-i nasuh, ihlasa ulaşanların Allah'ın davetiyle gerçekleştirdiği bir tövbedir. Ve kişi bir tövbe-i nasuhla günahları örtülüyor. İki, salah-ı nur kendisine veriliyor. Bu ayette zikredildiği gibi üç, günahlar sevaba çevriliyor. Dört, irade teslimi gerçekleşiyor. Tövbe-i nasuh ama bu tövbe-i nasuh davetini Allah yapıyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde Es-sabirine ve sadıkine vel kanetine ve mufakine ve müstakfirine bil eser. Ali İmran 17 değil. Ali İmran Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi. vel müstafine bil eser. Seherlerde mağfiret dileyenler ki seher vaktinde Allah'ın davetiyle bu gerçekleşir. Bir de 4 tane ayet-i kerimede mürşid önünde yapılan tövbeden Allah bahsediyor. Bir Nisa 64. Bir Resul Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka bir şey göndermedik diyor Resulleri. Nefsine zulmedenler sana gelselerdi Allah'tan mağfiret dileseler. Resul de onlar için mağfiret dileseydi. İşte bu da mürşidinde yapılan tövbeyi açıklıyor. Resul'e itaat Allah'a itaattir ve Allah-u Teala özellikle Resul önünde bu tövbenin yapılmasını söylüyor. Nisa 64 bunun için ifade ediliyor. Yetmez Mümtehin 12'de nasıl Resulullah için mağfiret diliyorsa, onlar Allah'tan mağfiret diliyorlarsa bakın, eğer sana gelseydi böylece Allah'tan mağfiret dileselerdi. Bu tövbe, müşriklerin yapılan tövbe kendisiyle Allah arasında mağfiret, devrin imamı ile Allah arasında mağfiret ama tövbe eden kişiyle devrin imam arasında bu şefaattir. Şefaat de haktır. Ve Mümtehin 12'de şartları belirliyor. Sana asi olmak üzere, sana tabi olduklarına geldikleri zaman onların biatını al ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Öyleyse müşriklere yapılan tövbe Kur'an-ı Kerim'de Nisa 64, Hud 112, Furkan 70 ve Mümtehin 12'de açıklıyor. Bir üçüncü tövbe var. Kişinin kendi kendine yaptığı tövbe. Şura 25. Ona da şu misal verilebilir. Huvellezî yakbule tevbete an ibadihi ve ya'fu an seyyâtihi. Ya'lemu mâ tef'alûn. O kulların tövbelerini kabul eden, günahlarını affedendir. Yaptığın şeyleri bilir. İşte bu da kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Bu kişinin yaptığı tövbe. Nitekim Tövbe Suresi'nin 126. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Onları senede bir kere imtihan ettiklerimizi görmüyorlar mı? Onlar tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Bu tövbe kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşen bir durumu ifade ediyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Enfal 29'a göre Allah-u Teala onun günahlarını örtüyor yani affediyor. Bir insanın kendi kendine yaptığı tövbede olay buçur, budur. Ama mürşid enam tövbe var bir de tövbe-i nasuh var. Allah razı olsun. Şimdi Allah'a tövbe edeceksin. Bunun için ayrıca gerek yok. Var 4 tane ayet-i kerime bunu söylüyor. Kendiniz yapacaksın bu tövbeyi dedi. Size mürşidin önünde yapılan tövbeden bahsediyoruz. Evet. Mürşidin önünde tövbeden bahsediyoruz ve o zaman bu cami hocasına değil kim demeliyiz ki hocam senin delillerin ne bunu öyle söylüyorsun da kafadan mı söylüyorsun yoksa dayandığın bir ayet-i kerime var. Biz dayandığımız ayet-i kerimeleri size söylüyoruz. Mürşid önüne yapılan tövbeye Allah'ın verdiği mükafatlar kendi kendine yapılan tövbede ise sadece Allah-u Teala'nın derecat bir on derecat verdiğini ve o güne kadar işlenen günahlarını örttüğünü ifade ediyor. Allah razı olsun. Rusya'da birkaç muhterem hocam Allah'a ve insanlara nasıl dost olabilirim? Allah'a dost olmak bir dilektir. İnsanlara dost olmak da bir dilektir. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah-u Teala kalplerinizi telif ediyor, sevgide birleştiriyor. Al-İmran 103. وَاَحْتَسَبُوا بِحَمْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا هَبْهِنِ سَبْتَانَ Allah'ın ipine sarılın ve fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. Siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Başlangıçta herkes birbirine düşman. فَاَلَفَ بَيْنَكُمْ Allah kalpleri birleşir fesbahtum nimet ihvane, onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Allah razı olsun. İnsanlara nasıl dost olabiliriz? Allah Teala Enfal suresinin 63. ayet-i kerimesinde onların kalplerinin arasını sevgiyle birleştirdi. Eğer yeryüzündeki kişilerin hepsini infak etseydin, onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Lakin Allah onların arasını birleştirdi. Öyleyse kalpleri sevgide birleştirmek, o Allah'ın işi. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocamız. Mübarek elinizden öpüyorum inşallah. Bir sorum olacak inşallah hocam. Yaratılışımız bizim tercihimiz olmamasına rağmen imtihan olmamızın sebebi nedir? Açıklayabilir misin inşallah? Allah razı olsun inşallah hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü hocam.
0: Biz de sizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olsak. Yaratılışımız bizim tercihimiz olmamasına rağmen imtihan olmamızın sebebi nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hedef Allah'ın zatıdır. Bir, Allah'ın zatına ulaşmak tezkiye ile, iki, Allah'ın zatını görmek tasfiye ile gerçekleşir. Ve ne zaman biz nefsimize uyarsak, bu bizim için bir imtihandır. İşte bu imtihanlardan geçerek ancak hedefimize ulaşabiliriz. Yani Allah Teala yarattığı mahlukatın içerisinde insanı en üst noktada yaratmış ve onun asli hedefine ulaşmasını istiyor. İşte asli hedefine ulaşabilmesi Allah'ın verdiği imtihanları kazanmasına bağlı. Her yaşadığımız olay bir imtihandır ve bize derecat kazandırmak içindir. İster kendi serbest irademizle yapalım, ister başkasının iradesi devreye girsin. Allah Teala'nın muradı devamlı derecat kazanmamız. Her olay sadece bunun içindir. Ama namaz vakti girdi, namazı kılarsak derecat kazanırız. Allah Teala namazı derecat kazanmayı bir vasıtası olarak vermiş. Ama kılmasak derecat kaybederiz. Ve bunun gibi derecat kaybettiğimiz zaman bu kaybettiğimiz dereceleri asli hedefine ulaştırmak yine tövbeyle, mağfiretle hedefine ulaşabilir. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali bir arkadaşımız namaz hakkında şöyle demiş. Subhaneke tahiyyat, selli barik duaları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yokmuş. Okunmuyormuş. Bu dualar sonradan eklenmiş. Bu duaları okuyan şirke girer. Kur'an'da olmayan şeyler okunmaz demiş. Bu konuda ne buyurursunuz? Sevgili kardeşlerim, asıl olan elbette Kur'an-ı Kerim'de namazın kılınması ve Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ve akimus salate inne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz kıl çünkü namaz insanı kötülükten, fuhşiyattan men eder. Çok ayet-i kerimede bu zikredilmiş. İşte o süre içerisinde biz namaz kıldığımız zaman namazın asıl olan rükünleridir ve vaktidir. Nisa 103'te ve akimus salate inne salate tenha anil salate اَنَا سَلَاتَ كَانَتْ عَلَى مُؤْمِنَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Namaz müminler üzerine vakitleri belirlemiş bir farz. O farz geldiği zaman onu yerine getiren kişi o derecatı kazanır. Bunun gibi birçok ayet-i kerimede namazdan bahsediyor. Kaç küsur ayet-i kerimede namazdan bahsediyor ki Bütün peygamberler namaz kılmışlar. Kur'an-ı Kerim'deki namazla ilgili ve zekatla ilgili birlikte zikrediyor. Allah-u Teala Bakara 43'te namazı kılın, zekatı verin. Namazı kılın, zekatı verin. Namazı kılın, zekatı verin. Namazı kılın, zekatı verin. Zekatı verin, namaz kılın, zekat verin. Zekat verin. Tıpkı bunun gibi bakın tövbe ederler, namaz kılın, zekat verirler. Kaç küsur ayette yer almış? Aşağı yukarı Kur'an-ı Mütün içerisinde 25-26 tane ayet-i kerimede kesinlikle namazın kılınması, zekatın verilmesi. Ve namaz ve zekat birlikte zikredildiği için de bunlar birbiriyle illiyet rabıtası içinde. Zekat vermeyenin namazı kabul olmaz. Hadis-i şerif. Malınızın zekatını veriniz. Zekatını vermeyenlerin namazı, orucu, haccı, zincadı, imanı yoktur. Dolayısıyla 26 küsur 6-2 kelimede bu söyleniyor. Allah razı olsun. Şimdi asıl olan namazı kılmaktır. Gerisi detaydır. İkinci suali, Sıra suresinin 110. ayet-i kerimesine göre namazda sureyi okurken ses düzeyi nasıl olmalı? Yeni süreleri fısıltı şeklinde kendimiz duyacağımız şekilde mi okumalı? Yoksa yanımızdaki insanın duyacağı şekilde mi okumalı süreler ve dualar? İmam nasıl okuyorsa biz de ona uymakla mükellefiz. Çünkü ibadette evet biz yapıyoruz ama uydum olan hazır olan imama diye niyet ediyoruz. İsra suresinin 110. ayet-i kerimesinde de bu belirlenmiş. De ki Allah diye çağırın, Rahman diye çağırın. Nasıl çağırırsanız hepsi onun esmaları da hüsnasıdır. Namazında sesini yükseltme, o sesini alçaltma. Bu ikisinin arasında bir yol tut. Yani ne bağırarak ne alçaltma. İkisinin arasında bir yol tut diyor Allah-u Teala ayet-i kerimede. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, hikmet nedir? Kimlere verilir? Açıklayabilir misiniz? Hikmet daimi zikir demektir. Daimi zikrin sahibi herkes hikmet sahibidir. Kimlere verilir? Liyakat sahibi olanlara verilir. Hangi ayet gereğince? Bakara 269. Yutul hikmete men yeşav ve men yutul hikmete fakat utiye hayran kesire ve ma yezekere ula ulel bab. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona çok büyük hayır vermiştir. Bunu ulul elbab'tan başkası tezekkür edemez. Yani hikmet daimi zikir. Her hikmet sahibi kişi daimi zikrin de sahibidir. 19 faziletin de sahibidir ve her hikmet sahibi kişi ya ayaktayken, otururken, yanüstü yatırken daima Allah'ı zikreden bir kişidir. Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesi. اَلَّذ۪ينَ يَسْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ Ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken hep Allah'ı zikrederler. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, başımızdan geçen bir olayda nefsimiz bize her zaman haklı olduğumuzu söyler. Fakat biz gerçekten haklı veya haksız olduğumuzu nereden anlayabiliriz? Tasavvuftaysanız önemli değil. Haksız ve haklı tartışmasını yapmak yerine bu bir detaydır. Muhatabın karşımızdakinden yana olmak asıldır. Tasavvuf bize bunu emrediyor. Öyle olunca hangi olay bir tartışmaya sebebiyet veriyorsa, A ile B arasında bir itilaf söz konusu ise, A peşinen bu olayda Allah emrediyor B'den yana olması lazım. Ve B'ye diyor ki, ey B kardeşim, %100 sen haklısın, ben haksızım. Ben senden özür diliyorum. İnşallah sana karşı bir daha bu hatayı yapmayacağım. Beda'dan yana olması lazım. Allah'ın emri bu. Beda'dan %100 sen haklısın. Ben haksızım, bir daha inşallah yapmayacağım diyerek her iki taraftan birbirinden yana çıkıp gayeleri barışsa af olayı gerçekleşiyor ve af barışın zekatıdır. Böylece insanlar arasında kavga, husumet asla oluşmaz. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, bazı dualar, ayetler okuyup tüm yaşayan insanlara niyet edip birbirini sevmeleri ve sabırlı olmaları için hediye etmemiz doğru olur mu? Doğru, bu konuda doğru olan nedir? Açıklar mısınız? Doğru olan Efendimizin bize öğrettiği duayı okumaktır. Efendimiz ne diyor bize öğrettiği duada? El açtığımız zaman vererek ihsan ettiğin ve vermeyerek ihsan ettiğin nimetler için sana sonsuz hamd ve şükür ederiz. Sana sonsuz tövbe istiğfar ederiz. Günahlarımızı affetmeni, bize mağfiretmeni dileriz. Bütün insanları bu sonsuz zahmete ulaştırmanı dileriz. İşte bu duada bütün insanlara biz dua ediyoruz. Fıska ve zelalete düşmekten senden hayır hasanat dileriz. Hayır hasanatın hamdini şükür eda etmeyi bize nasip kıl. İşte bu duayı okuduğumuz zaman en üst seviyedeki duadır inşallah. Allah'ın izniyle. Ama bahsettiğin duaları da yapabilir misin? Yapabilirsin. Dilediğin sevdiklerine de gönderebilirsin. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Selamünaleyküm, rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Uygunsa size bir sorum olacak inşallah muhterem hocam. Öfke, sinir gibi kötü huylarımızı düzeltmek için ne yapmak gerekir? Huyunun birçok şeylerinden rahatsız olan biri huyunu nasıl değiştirebilir? Sorun buydu muhterem hocam. Tekrar mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamünaleyküm, rahmetullahi ve berekatühü.
0: Selamünaleyküm, rahmetullahi ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, öfke, sinir gibi kötü huylarımızı düzeltmek için ne yapmak gerekir? Huyunun birçok şeylerinden rahatsız olan biri huyunu nasıl değiştirebilir? Sevgili kardeşlerim, huy, karakter veya bunun bütün ifade eden güzel ahlak, ahlak-ı hasene veya ahlak-ı seyyiye şeklinde ifade edilebilir. Nefsin afetlerine dair bütün kötü davranışlar ahlak-ı seyyiye ifade ediyor. Yani bizi şer fiillere götüren, bizi huzursuz ve mutsuz kılan durumlar ifade ediyor. Ama ahlak-ı hasene ruhumuzun hasretlerine dayalı bir davranış biçimi ifade ediyor. Kardeşimizin suali, nefsimizle işlediğimiz öfke, sinir gibi kötü huylardan, davranışlardan biz nasıl kurtulabiliriz? Bunun olmazsa olmaz şartı nefs tezkiyesi. Ama nefs tezkiyesinin yegane vasıtası zikir. Zikrin de yardımcısı var. Esmalar da bir çeşit zikirdir ve hangi kötü huyumuz varsa o esmaları çekmek suretiyle onu düzeltebiliriz. Örneğin şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Öyleyse kardeşimizin verdiği öfke, sinir, asabiyet, böyle bir huyumuz var. Her olaya sinirleniyoruz, öfkeleniyoruz. Allah Teala Ali İmran 134'te "Ellezine yunfikune fis-sarai ve'd-darai ve kazmin hazze ve abanennas." Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar, onlar insanları affederler. Her şeyden evvel olayları affetmemiz konusu. Her sosyal hayatı yaşayan diğer insanlarla birlikte olan kişiler başkalarının kendisine karşı yaptığı hataları affetmek. Nitekim Allah-u Teala Câsiye 14'te Allah'ın cezalandıracak kavmi bağışlayın. Her kim nefsine uyar derecet kaybederse Allah-u Teala mutlaka onu cezalandırıyor, bize bağışlama düşüyor. Ama bir adım ötesi, bir adım ötesi mutlak surette öfkemizin kontrol altına alınması, öfkemizi yutmamız söz konusu. Bu da ancak çok zikirle ve özellikle öfke bagayla ilgili esmaları çekmemizle gerçekleşir. Baktığımız zaman bu noktada 269 kere Allah, 535 kere 535 kere El-Mesir, 689 kere Tevab, 458 kere Nur ve 250 kere El-Halim çekilmesi lazım. Bunu yaptığımız zaman zikri yapacağız. Ama buna da bunu ilave etmek suretiyle yapacağız. Ve bir de haftalık, günlük esmalarımızı da çekeceğiz inşallah. Allah razı olsun. Bunu yapmamız halinde pozitif istikamete Allah'ın bizi seyyiden hasenete ulaştırdığını göreceğiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Kur'an, her Amut programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk latiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağın mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca, en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Onun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, anahtarı, cennetin de giriş kapısı, anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Yer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğini mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuza mutsuzluğa mahkum ediyorum. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle 13 tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.
3: Fatiha ma'as-salawat.

0: Selam aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bütün misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an bu Kur'an da bizleri bir araya getirdi. Konumuz Allah ve Resulüne itaat. Birinci sual, dinin yaşanmasında itaatin önemi nedir? Din baştan sonra itaat emreder. İtaat bir teslimiyettir. İslam teslim dinidir. Bizi mutlaka ulaştıracak olan şey Allah'a teslim olmamızdır. İtaat bir teslim oluşu ifade eder. Mutluluğun bütün boyutlarıyla itaatle yaşandığını bilmemiz lazım. İtaat kişiyi üçüncü basamaktan, yani Allah'a ulaşmayı dilediği basamaktan alır. Sona kadar, bir hakkın takvaya kadar ulaştırır. İnsanlar vardır, itaat etmezler. Onların nefsleri ve şeytan devamlı itaatsizliğe sevk eder. Mutlu olmadığınız noktaya baktığınız zaman çok net olarak şunu görürsünüz ki itaatinize noksanlık vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kim itaatten bir el kadar bile ayrılırsa kıyamet gününde Allah'ın huzuruna lehinde hiçbir delil olmadığı halde kavuşur. Evet. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de sıkça bahsettiği Allah'ın ipine sarılın, insanlardan bir ipe sarılın, Allah'ın ipine sarılın, Allah'ın Kur'an'daki emirlerine itaat edin. Ve İnsanlardan bir ipe sarılın, Resul'e itaat edin. Din, baştan sonra Allah ve Resul'e itaattir. İşte bu itaatten ayrılan, sırat-ı müstakimden sapar, gay yoluna girer. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Cihadı terk ederseniz Allah üzerinize zilen tokasına uğrar. Tövbe etmedikçe o tokat sizden alınmaz. Ama İmran suresi 112. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? İmran 112'de Dürbet aleyhim zilletu aynama sıkfu hablim minallah ve hablim minennas. İnsan Allah'tan bir ve insanların bir ipe tutan hariç hepsinin üzerine zile damgası vurulmuş. Cihadı terk ederseniz zile damgası o kişiye vuruluyor. O zaman mürşidine tabi olmaktan ayrılıp fıska düşen kişinin durumu bu. Eski haline, cahili adetler üzerine bir duruma gelir. Allah'a tövbe etmedikçe bu zillet üzerinden kaldırılmaz. Öyleyse zilletten kurtulanlar kimlerdir? Tövbe ederek Allah ve Resulüne itaat edenlerdir. Bunu söyleyebiliriz. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'in bütünü 7 safa itaati emrediyor. İşte 7 safa Allah ve Resulüne itaat. Baktığımız zaman net olarak bunu alırsın. 7 safa Allah ve Resulüne itaat. Alimran 132'ye Allah Teala Allah ve Resulüne itaat edin. O zaman rahmete kavuşursunuz. Nur 54'te de ki Allah ve Resulüne itaat edin. Bundan sonra eğer dönerseniz ona Resul'e düşen sadece ona yükletilen tebliğ. Senin üzerine düşen ise yükletilen ona itaat ederseniz, hidayete erersiniz. Nisa 59 Ey amin olanlar Allah ve Resulüne itaat edin. Ama bir konuda nizâ düşerseniz onu Allah'a ve Resulüne arz ediniz. Nisa 65 Aralarında çekiştikleri şey hakkında seni hakem tayin edip sonra da senin verdiğin hükümden dolayı içlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Nur 51 Onların aralarında hüküm vermesi için Allah ve Resulüne davet et. zaman müminlerin sözü işittik ve itaat ettik demeleridir. Ashab 36 mümin erkek mümin kadının Allah ve onun Resulü onlar için bir işin olmasını hükmettiği zaman kendi işlerinde seçim hakkı olamaz. Nisa 80 kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Enfal 46 Allah ve Resulüne itaat edin. İza düşmeyin. Nisa 69 dinin tamamının Allah ve Resulüne itaatten ibaret olduğunu görüyoruz. İkinci sual Allah ve Resulüne olan itaat onlara olan sevgimizin bir göstergesi midir? Elbette. Tabiyet farz. Âl-i İmrân suresinin 31. ayet-i kerimesinde "İn kuntum tuhibbûne Allah'ı Allah'ı seviyorsanız fetebi'ûni. Bana tabi olun. Tabi olun ki Allah sizi sevsin." Nem suresinin 80. ayet-i kerimesinde de yine "Sen ölüleri işittiremezsin. Sen o sağırlar da arkanda gittikleri zaman da davetin işitiremezsin. Sen sadece ayetlerimize iman edenlere işitirebilirsin." Nahl 36'da ise "Siz bütün ümmetlerin içerisinden Allah'a abd olsunlar, tağuta kulmaktan iştirab etsinler" diye Resuller bahsetti. Görüyorsunuz ki Resullerin görevi bizi tağuta kulmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek. Hepimizin sahibi Allah'tır. Hangi şartların içinde doğarsak doğalım, hangi şartların içinde yaşarsak yaşayalım, Allah Teala bizi sevmekten devam eder. Ona layık olmak konusunda her davranışımız onun bizim üzerimizdeki sevgisini artırır. İtaat sevginin jeneratörüdür. Jeneratör nasıl enerji üretiyorsa itaat da onu devreye sokuyor. Sevginin jeneratörü, sevginin doğurucusudur. Vücuda getiricisidir. İtaat yükseldikçe sevgi artar. İşte bir bedevi geliyor. "Ya Resulallah, bu söylediklerin hepsine iman ediyorum. Ama bana öyle bir şey söyle ki hiçbir şey ben dinden eksik kalmayayım." "Ettazimu la emrillah, şefakatu halkillah." Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Allah ve Resulüne itaat işitenlerin muhtevası içindedir. İşitenler Allah'ın davetine itaat eder. Ve bu itaat da her seviyede kademe kademe artar. Şehid-i Sabah davet söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileme daveti, mürşide tabi olma daveti, ruhun Allah'a teslim daveti, fizik ucunun Allah'a teslim daveti, nefsin Allah'a teslim daveti, işrat, ihlas ve iradenin Allah'a teslim davetiyle ayetler net olarak ifade edilmiş durumda. Allah razı olsun. Üçüncü sual, insanları Allah ve Resulüne itaat etmesi için zorlamak doğru mudur? Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. "Ben tebliğci olarak gönderildim, zorlayıcı olarak değil." Allah beni dua edici olarak gönderdi, beddua edici değil. Allah beni rahmet peygamber olarak gönderdi, lanet değil. Serbest iradenin sahibi musulluk üçgeni içerisindeki insanlar ki Bakara 256'da iki yolun da kendisine açıklanması söz konusu. Gay yolu ve irşat yolu. Ve serbest irade sahibi kişi bunlardan bir tanesini tercih etmek durumunda. Zaten başlangıçta herkes gay yolunda. Gay yolunda olanlar irşat yoluna davet olunduğu zaman ya daveti kabul eder veya davete ilgisiz kalır. İşte davete ilgisiz kalanlar onlar da delalette kalanlardır. Daveti kabul edenler irşat yoluna adım atanlardır. Din bir gönül işidir. sevgi işidir. Allah'ın emirlerini verir, sizden karar bekler, onları dilerseniz yaparsınız, dilerseniz yapmazsınız. Allah'ın emirlerini yapmak istemeyen bir insana Allah-u Teala telkinde bulunup da emirlerini yerine istikametinde onu bir hedefe hiçbir zaman yönlendirmez, zorlamaz. Kimsenin de başkalarının zorlamasına müsaade etmez. İrade kutsal, kutsal iradeye Allah karışmadığı gibi kimsenin de karışmasını istemez. Dileyen Allah'a ve Resulüne itaat eder, dünya saadetine ve cennet saadetine kavuşur. İtaat etmeyenler de dünyada da mutsuzdur, kıyametten sonra da gidecekler, cehennemde mutsuzdurlar. İşte Allah Resulü hadisinde kim itaatten bir el kadar bile ayrılırsa kıyamet gününde Allah'ın zoruna lehinde hiçbir delil olmadığı halde kavuşur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala mutluluğun Allah'a olan itaatle yaşanacağını açıklıyor. Ve itaat etmemizin istediği ilk emri ise hayattayken Allah'a ulaşmayı dilememiz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Sen Allah'ı tanıyorsan o da itaat etmek gibi bir şeydir yani. Cenab-ı Allah'a ulaşmak için işte zikirle, duayı temiz tutmakla başka türlü ulaşamazsın ki yani. Yani yaratmış olduğu kainatı korumak Allah'a yaklaşmaktır yani.
3: Kalbimiz ulaşır, gönlümüz ulaşır.
4: Öldükten sonra, haşrolduktan sonra cennet-i alada kavuşulacağını düşündüm ben açıkçası.
2: Allah'a ulaşmak bilemiyorum yani. Mümkün değil yani. Yaşıyoruz mesela. Onun varlığına inanıyorsan bu kainatı yarattığını zaten ulaşmışsın Allah'a.
1: Allah'a ulaşıp koşmak bu size neyi çağrıştırıyor?
3: Namaz kılacaksın, dua edeceksin, ondan başkasına inanmayacaksın, şirk koşmayacaksın. Yaşarken duymadım ben Allah'a ulaşmak.
1: Şu an dilemek istemez misin? Allah'ım yaşarken senin o ermiş evliyalarından olmak istiyorum. Bana da nasip kıl.
3: Vallahi biz evliya olamak. Onlar gibi olamak biz.
1: Olamaz.
3: Olamak.
1: Olabilir. Ama bizim için zor olan Allah için kolay değil mi? Dilersek, kalpten dilersek.
3: Evliyalar gibi olabilir miyiz ya?
5: Gerçekten kalbimle çok mutlu oldum ve bunu duymak, duyurmak, dilemek isterim tabii ki. Ey Yüce Allah'ım yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Senin ermiş evliyalarından olup sana dost olmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz biz evliya olamayız, onlar gibi olamayız dedi. Günümüz insanları geçmişte yaşamış evliyalar gibi olamazlar mı? Sevgili kardeşlerim, Allah herkesi kendisine kul olmaya, dost olmaya çağırıyor. Allah Teala bir insanın yerine getiremeyeceği bir şeyi ondan istemez. Öyleyse herkes tek bir dilekle kendisini şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edebilir. Herkes şeytanın dostu iken ondan kurtulup Allah'ın dostu olabilir. Sadece bir dilek. İşte Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımız zaman bunun ne kadar kolay olduğunu görüyoruz. Zümer 53'te قُلْ يَا اِبَادِيَ الَّذِي اَسْرَفُوا عَلَامُ لَا تَقْتُمْ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ O nefslerine karşı haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Diyelim ki öyle bir insan düşünün, kainat kadar günah var. Ama o kişi şöyle düşünmeli, Allah'ın rahmeti kainatı da kuşatmıştır. O zaman bunun manasına hiçbir noktada Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek gerekir. Allah onların hepsini mağfiret etmeye, örtmeye kadirdir. Fatır 5'te ise, Ya eyyühen nâsü enne vaadallâhi hakkın. Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. İşte bu noktada ne yapması lazım? Rum 31'e göre Allah'a yönelmek, takva sahibi olmak. Ankebut 5'e göre de Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu iki ayetten hareketle kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın Şura 13 ve Rad 27'de verdiği garanti devreye girer ve Allah o uzun kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. O kişi Allah'ın kulu olur. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Şeytana kul, şeytanın dostuyken Allah'a dost olur. Allah'ın yolunda ulaşılması en kolay menzil evliyalık mertebesidir. Herkes evliya olabilir. Allah herkesi kendisine dost kılacak bir fıtrat da yaratmış. Allah hepimizi evliyası kılmak ister. Evliyanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecek. O kişi mutlaka Allah'ın evliyası olacaktır. İşte Allah Teala ayet-i kerimede Yunus 62-64'te "Ela inne evliyallahu ve la havfun aleyhim ve la hum yahzanun." Muhakkak ki Allah'ın evliyasına, dostlarına korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Nedir? Nasıl yapmışlar bu insanlar? "Ellezine amenu ve kanu yahtedun." Onlar amenudurlar. Ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olmuşlardır. İşte Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olduklarını hem Rum 31 Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olduklarını da hem Bakara 223 açıklıyor. Bu bizi lehumul müşrafil hayatü dünya ve ahireti bu kişi için dünyada da ahirette de kesin müjdeler vardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Resul'e itaatin de Allah'a itaat olduğunu buyuruyor. Ve Allah'ın tayin ettiği Resullere, mürşitlere de tabi olmamızı emretmiş, farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit benim için hiçbir şeyi yok, hiç. Kesinlikle inanmıyorum yani. O Allah dostuyum diye çıkan insanlara inanmıyorum ben.
3: Peygamber Efendimiz var işte, onun yolunda gideriz biz.
1: Ama onun sünnetlerini bize anlatan bir Allah dostları, mürşid-i kamiller günümüzde yok mudur sence?
3: Vallahi yoktur bence. Peygamberi göndermiş işte, o ondan başka da göndermeyecek. Kimisi diyor ki Allah'la konuşuyor diyor. Allah'tan Peygamber Efendimiz meleklerin sayesinde konuşmuş, o götürmüş getirmiş. Bir Hazreti Musa konuşmuş. Şimdi çıkmışlar bazıları, diyor ki biz Allah'la konuşuyor.
5: Mürşid derken şey diyorlar işte, şefaatçi olsun bize diye. Ama ben kendime şefaatçi olarak Peygamber Efendimiz'i daha ön planda tutarım. Tabii ki Allah'tan ister, Peygamber Efendimiz'i şefaatçi kılarak isterim. Allah'la aramda kimse olmamasını isterim.
1: Mürşidiniz olsun ister miydiniz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
4: Mürşit bulup da onun yolunda devam edebilmek isterdim. Yani tabii ki Peygamber Efendimiz var. İmanın bir sabun gibi kaydığını düşünüyorum. Bu kötülüklerin arasında, bu kadar günahın içerisinde tek başına bir şeyler yapılamayacağını da düşünüyorum. Birileriyle yol kat edebilmeyi isterdim açıkçası. Ama şu anki ortamdan dolayı illaki güvenimiz de sarsıldı insanlara. Kimin ne niyetle devam ettiğini bilemiyorsun. Neye hizmet ettiğini bilemiyorsun.
0: Mesela mürşit konusunda kimisi Allah'la konuştuğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz bile melekler sayesinde Allah'la konuşmuş. Bir de Hazreti Musa konuşmuş dedi. Allah ile konuşmak mümkün müdür? Evet, Allah Teala herkesle konuşur. İşte Şura suresinin 51. ayet-i kerimesi. Mâ kâne Muhammeden âbâ. Şura 51'de. مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مُنْ وَرَا هِجَابٍ اَوْ يُسَلَى رَسُولُهُ فَيُّهَا بِيزْنِهِ. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahiy ile. Öyleyse Allah-u Teala beşerle, vahiy ile konuşur. Veya perde arkasından veya dilediğini izniyle vahyesin diye Resul melek göndererek. Ama Allah Teala beşerle, vahiy yoluyla konuşuyor. Vahiy ile ilgili ayetlere baktığımız zaman bunun her seviyede mümkün olduğunu görüyoruz. Vahiy Allah Teala'nın kuluyla direkt olarak konuşması halidir. Allah Teala emirlerini bildirir, gerekirse cevap ister. İşte Bakara 118. Bilmeyenler keşke Allah bizimle konuşsa, bize de bir ayet gelse dediler. Bunun gibi onlardan öncekiler de onların sözlerine benzer sözler söyledi. O bilmeyenler kimler? Bilmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, mürşide tabi olmayanlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse Furkanların sahibi olamaz ve mürşidi mürşid olarak göremez. Allah onun kalbine mürşid sevgisini de koymaz. Kalbi kapalı, öyle olunca bu kişi ne kadar kalsa, çünkü kalp kulağı var, kalp gözü var. Kalp kulağıyla Allah işitiyor. Kalp kulağıyla işittiği vahiydir. Allah'tan işittiği vahiydir. Bakara 259. Ne kadar ölü bir vaziyette kaldın dedi. Herhangi bir insanla konuşuyor. Bir gün veya günün bir kısmı kadar. Hayır, 100 yıl kaldın. Öyleyse bu herhangi bir insanla Allah'ın konuşması. Maide 101. Havarilere bana böyle söyleme, iman edin diye vahyettiğim zaman. Öyleyse Allah Teala havarilerle vahiy yoluyla konuşuyor. Yunus 2. Bunlardan bir adamı insanları uyarması, amin olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dilemesi, müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip mi geldi? Yani Allah Teala ben herhangi bir adamla vahiyle konuştuğum zaman onlara acayip mi geliyor? Nahl 68. Senin Rabbin bağ arasında dağlardan, ağaçlardan, onların sanın kurdukları çardaklardan evler, kovanlar edilmesi için vahyetti. Yani Allah Teala arıya vahyediyor. Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Hazreti Musa Aleyhisselam annesine vahyediyor. Allah Teala Fussilet 12'de 17 kat göklere vahyediyor. Beşere vahyediyor, yere vahyediyor. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın annesine vahyediyor. Öyleyse Allah dilediğiyle vahiy yoluyla konuşur. Herkesle konuşur. Ama insanla Allah arasındaki ilişkide Allah'ın irşada memur ve mezunluk ilişkiler hepsi Allah'la konuşabilenlerdir. Allah onların kalp kulağını açmış. Onların kalbiyle Allah'a suallerini ulaştırdıklarını ve kalp kulağıyla da cevaplarını aldıklarını Allah kesinlikle bize bildiriyor. Allah Teala emirlerini bildirir, gerekirse cevap da ister ve böylece bir karşılıklı konuşma işlemi devreye girer. Allah ilmini vahiy yoluyla ulaştırır. Başka bir yol kullanmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hep Allah'tan vahiy almıştır. Necm suresinin 3-4. Ayet-i kerimesinde وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هِنَّ وَاهِنْ اِلَا يُحَا. O hevasından kendinden konuşmaz. Bunun söyledikleri sadece ona

0: Bir sual arz etmek istiyorum sevgili Cabbar hocam. Allah ve Resulüne karşı sevgimizi göstermenin yolları nelerdir? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatuhu. Allah ve Resulüne karşı sevgimizi göstermenin yolları nelerdir? Ahzab 21. Lekad kâne lekum fî Resulullah yusvetin hasenetin imen kâne yercullahu ve yevmul âhir ve zekerallâhe kesîren. Andolsun sizin için Allah'a vahid gününe Allah'ın başımına ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulüne güzel bir örnek vardır. Allah-u Teala'ya ve Resulüne sevgimizi ispat etmek istiyorsak o zaman Allah-u Teala'yı çok zikredeceğiz. Sevginin en güzel ispatı zikirdir. Zikirde Allah ile gönül gönüle oluruz. Çok zikrettikçe sevgimizi daha büyük boyuta gösteririz. Kalp gözümüz açıldığı zaman hem fizik standartı hem de onun ötesini görmek imkanı sahibi oluruz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Kur'an-ı Kerim'de Allah ve Resulüne olan itaatimizi arttıracak en önemli ibadetin zikir olduğunu açıklıyor Allahu Teala. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
3: Huzur sağlar, dürüstlük sağlar.
4: Zikirin sadaka yerine geçtiğini duymuştum. İşte verecek bir şeyin, malın, mülkün hiçbir şeyin yoksa zikir çekmek de sadaka olduğunu söylemişlerdi. Zikir evet tabii ki İslam'ın 5 şartının yerine geçmese bile zikir çok önemli. Hani derler ya birini gördüğünde aa yüzü nurlu, Kur'an okuyor, namaz kılıyor. Kur'an ve namaz kılmayan biri sadece zikirle bile yüzünün nurlandığını ben hissederim.
5: Maneviyatını güçlendirir, şükrü arttırır bence. Birçok şeyden ibret alabilmemizi sağlar.
2: Sizce zikrin afetler üzerindeki dağılımı ne olabilir? Nasıl bir faydası olur?
5: Zaten zikir sürekli Allah'ı anabilmektir. Zaten Allah'ı anan bir kalp kötülük barındırabileceğini düşünmüyorum yani. Kendi nefsini bastıramamış insanlardan kötülük doğuyor. Mesela meditasyoncular çok fazla gündem ediyor. İşte diyor şifa bulmak istiyorsunuz ya Şafi ismini işte şu günlerde şu kadar tekrar edin. Hani biraz enteresan oldu. Evet hocalardan ziyade artık şu anda meditasyoncular daha çok dile getiriyor.
1: Sahabinin zikir çekmenin sadaka olduğunu söylemişlerdi. İslam'ın 5 şartının yerine geçmezse bile zikir çok önemliydi. Zikir çekmek bir sadaka hükmünde midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. En üstün sadaka şefaat eden dil. Yani bir kişinin hidayetine vesile olmak. Bu da zikirdir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir maddi infaktan bir de manevi infaktan bahsediyor. Zekat bir, sadaka da maddi infakın bir rüknüdür. Zekat da bir de ve sadaka. Zekatınızı vermişseniz zekatın ötesinde birinizi vermişseniz sonra gene infakta bulunuyorsunuz. Bu infakınızın sadaka hüviyetinde olduğunu bilmemiz lazım. Manevi olarak da rahmet, fazl, selavat isimli nurlar Allah'ın nefsimize gönderdiği rızıklardır. Zikri yapan fizik vücudunuz Allah'tan gelen rızka ehil olur ve nefsinizi ifak edersiniz. Allah-u Teala Allah'ın yolunda olan ve nefsinizin kalbini Allah'ın zikrini ifak edenlere 1'e 100'den 1'e 700'e kadar nimette bulunacağını, bu infakın nefs afetlerinden kurtulmanın temeli olduğunu söylüyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü sevgili Cabbar Hocam. Hürmetle ve sevgiyle gül kokulu ellerinden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum. Sevgili Cabbar Hocam, müsaadeniz olursa size bir sual arz etmek istiyorum. Allah ve Resulü emrini verdikten sonra o emri hiç saymanın zararlarını açıklar mısınız? Cevabınız için Allah sonsuz kere razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
1: Selamun aleyküm ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah ve Resulü emri verdikten sonra o emri hiçe saymanın zararlarını açıklar mısınız diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın Resulü kendinden konuşmaz. Onu konuşturan Allah'tır.

وَمَا يَنْتُقْ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. O zaman Resul'ün emrini iskalayan aslında emre itaat etmeyen, Allah'ın emrine itaat etmek için. Resul'ün emrine itaat Allah'a itaattir. Ashab 36'da Allah ve Resulü bir şey hüküm verdiği zaman mümin erkek, mümin kadınların o konuda kendi seçim hakkı olamaz. Kim Allah onun Resulüne asi olursa, itaat etmezse o takdirde apaçık bir delalette sapmış olur. Hiçbir Resul başkalarını alakadar eden hiçbir konuda kendi kendine karar vermek imkanının ve yetkisinin sahibi değildir. O Allah'a insanların taleplerini ulaştırıp Allah'tan alacağı cevabı kişilere ulaştırmakla vazifeli olandır. Emri Allah'tan alıp bildirecektir. Yani sadece bir aracıdır. Resul Allah'tan bir emrini bildirmişse insanların o hükmü değiştirmesine çalışması imkansız ve doğru değildir. Bu emre ihanet anlamını taşır. Resul'e itaat mutlak bir geleneliktir. Başka çözümler üretmek hiç kimseye verilen bir hak değildir. Aksi gerçekleştiği zaman hiç kişinin lanette olduğunu, amellerinin boşa gideceğini çıkardığı neticesiyle karşı karşıyayız. Bu bir azabın gelmesi söz konusudur. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, her hamd programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavatı.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Bir kenarı Allah, bir kenarı
0: Fatiha'nın salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim ayetlerini Arapçasından öğrenmekle ayetlerin manasını kavrayarak ve idrak ederek öğrenmek arasında farkı açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim ayetlerini Arapçasından öğrenmek kişiye sevap kazandırabilir. Bu bir vasıtadır. Derecat kazanan vasıtalardan bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından okumaktır. Ama Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından okuyanlar şunu dikkat etmek durumundalar. Allah Teala amellerin boşa gideceğinden bahsediyor. Tekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin verdiği bir misalde 500'ül vasıta emir ibadet yapan bir kişi Allah Teala kendi amelinle mi yoksa benim rahmetimle mi dediği zaman, kendi amelimle yargılanmak isterim dediği zaman cehenneme atıyor. Çünkü o kişi evet çok derecetler kazanmıştır. Ama asli unsur olan hedef noktasında sapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemediği için Allah'ın yardımını alamamıştır. Rum 31 Zümer 54'te ve enibu ila rabbikum ve eslemu lehu min qabli yatikum min azab suma la tunsarun. Yani bu kişi sadece ibadetlerle meşgul olmuş, sadece amel işlemiş, 500 yıl ibadet yapmış. Ama 500 yıllık ibadet onu cehennemden kurtaramamış. Sebebi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, Allah'a yönelmiyor ve Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi değil. Öyle olunca himmet devrede yok, Allah'ın nusratı da devrede yok. Sadece kişinin gayreti var. İşte o gayret semere vermiyor. Ne yapıyor? Amellerin boşa gitmesine sebep oluyor. Hem Kehf 105, hem Zümer 65, hem Yunus 45. Bu ayetlere bakacak olursanız amelin hangi şartlar altında boşa gideceğini Allah açıklıyor ve ulaşmayı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. İşte lika Allah, kim şirk koşarsa amel boşa gider. Şirk koşanlar kimlerdir? Rum 31'de ulaşmayı dilemeyenlerdir, takva sahibi olmayanlardır. Kehf 105, lika Allah'ı yalan inkar edenler ameli boşa gidiyor. Yunus 45, yalanlayanlar, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, onlar hüsranda, amel boşa gidiyor. Öyleyse hiç kimseyi Kur'an-ı Kerim Arapçasından sabahtan akşama kadar okuyarak kurtuluşa ulaştıramaz. Kurtuluş bir dilektir. İşte o zaman o dileğin sahipleri üzerine Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Öncelikle üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dilemek, dördüncü basamakta Rahim esmasının tecellisi Allah-u Teala ve beşinci basamakta o kişinin icabenin mesureyi, baş gözündeki icabenin mesureyi alıyor, o kişi irşat makamını idrak ediyor. İrşat makamını idrak ediyor. İrşat makamıyla ayetlerin manasına varılır. Manasına varılan ayetleri kişi idrak eder. İrşat makamının devrede olması lazım. Nebi Resulü Peygamber Efendimiz'in mürşid, irşat makamı Cebrail Aleyhisselam'dı. Sonra altıncı basamakta vakrayı kaldırıyor. Kişi işitiyor. Ayetlerin manasına varıyor. Ayetlerin manasına vardığı zaman idrak ediyor ve kalbine indiriyor, kendisine mal ediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim ayetlerini Arapçasından öğrenmekle kimse kurtuluşa ulaşamaz. Ama ayetlerin manasını kavrayarak, idrak ederek öğrenmek mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Çünkü o kişinin ayetlerin manasını kavrayarak, idrak ederek öğrenmesi ancak o kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah-u Teala'nın da rahim esmasıyla tecelli ederek hicaben mestüreyi, vakrayı ve ekinetin kaldırılmasıyla bu hedefe ulaştığını Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Allah razı olsun. İkinci suali, günümüzde bazı anne babalar çocuklarını küçük yaşta yatılı talebe yurtlarına, Kur'an kurslarına gönderiyor. Dini eğitim almalarını istiyorlar. Bizler Kur'an okuyamadık. Ailemizde imanlı biri olsun, hafız olsun, öldükten sonra arkamızdan Fatiha, Yasin okusun diye düşünüyorlar. Bu düşünce Allah-u Teala'nın dini öğretim sistemine uygun mudur? Hiç uygun değil. Evvela o anne babalara bizim tavsiyemiz şu. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, okumak, Arapça bilmek şu bu değil. Tek bir dilektir. İşte Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in okuma yazması yoktu. Ama Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz doğmadan eve seçilen bir Resul olması hasebiyle vakti zamanı geldiği zaman kalben Allah'a ulaşmayı diledi ve dilediği zaman Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'ı ona mürşit olarak tayin etti. Ve 23 sene boyunca Cebrail Aleyhisselam ayetleri okudu ve Resulullah'ın öğrenmesini sağladı. Tabii ki sonradan da Allah-u Teala da devreye girdi daimi zikir noktasında. Ama olay bu. Şimdi Allah-u Teala Bakara 151'de Arap bedeviler, cahiliye dönemi yaşayan Arap bedevilere hitap ediyor. Diyor ki Allah sizin içinizden size bir Resul gönderdi. O size ayetleri tilavet ediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve idrak ancak Resul'ün devreye girmesiyle gerçekleşir. Bir ayetlerin size tilavet etmesi. Öyleyse sabahtan akşama kadar kişi Arapçasından Kur'an-ı Kerim'i okuyup hafız Kur'an da olsa sadece derecat kazanır ama asla Allah o kişinin üzerine rahim esmasıyla tecelli etmez. Allah-u Teala'nın kanunları var. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Resul ayetleri tilavet ettikten sonra davete, Resul de ayetleri tilavet ediyor, Allah'a davet ediyor. Davete icabet etmeyenler Allah ve Resulüne asi olanlardır. Davete icabet edenler de onlar işitenlerdir. En'am 36. اِنَّمَا يَسْتَجِبُوا اَلَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ. Öyleyse Allah-u Teala'nın kanunlarıyla kişinin gerçekten arkasından faydalı bir okuma yapabilmesi ancak onun 7 sabah 4 teslimi yaşayarak irşada memur ve mezun kılmasıyla gerçekleşir. Ayın dizaynı bu. Şimdi bununla Arapçasını okumayın demiyoruz. Arapçasını okuyabilirsiniz, derecat kazanabilirsiniz ama ki niyet amelden üstündür. Hedef emirler var, vasıta emirler var. Sabahtan akşama kadar vasıta emirleri yapın. Hedef emirler devrede yoksa kesinlikle amel boşa gidiyor. Niyetsiz amel hiçliktir. Ama amelsiz ilim de deliliktir. Bazıları da var. Ne yapıyorlar? Kur'an okuyorlar vesaire. Ama onlar içinde onlar amel etmiyorlar. Profturlar, biliyorlar vesaire. Ama amelleri yok. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şu açıklamasına bakın. Helekel insanü illel alimun. İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Helekel alimun illel amilun. Alimler de helak olur ama ilmiyle amel edenler müstesna. İlmiyle amel edenler de helak olur, muhlisler müstesna. Yani sadece Allah için olanlar müstesna. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, O kesinlikle Allah için olduğunu ispat ediyor ve Allah-u Teala onu kurtuluşa ulaştırıyor. Antalya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, gece ibadetleri nasıl arttırabiliriz? Gündüz ibadetlerini arttırarak. Eğer gündüzleyin yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak başkaları için yaşamaktır. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanlara ve cinlere başka bir şey için diye bizi abdolsun diye yarattık. Öyleyse biz Allah için hizmet eri olmak durumundayız. اَتَّازِمُونَ اَمْرِ اللّٰهِ اَشَفَقَةُ Evet, Allah'ın en üst seviyedeki emri Allah'ın emirlerine itaat. Nedir Allah'ın emirleri? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın taati mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. İşte Allah'ın emirleri bu. 7 tane hedef emir var. Et-tazimul emrillah, Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat, o zaman da insanları sevmek, onlar için yaşamak, onlara kendisini adamak. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz namazdayken gelen telefonu kapatıp bir çocuk geldiğinde şu tarafa, bu tarafa geç diyenler oluyor. Bir kişi namazdayken konuşması ne kadar doğrudur açıklayabilir misiniz? Doğru değil. Ama çocuk için bir tehlike arz ediyorsa namazı bırakıp o çocuğun tehlikeden kurtulması lazım. Bir misal vermek gerekirse namazdasınız ama yanın bir sofa var. 1,5 yaşındaki bebek sobaya yaklaşıyor ve bilmiyor. O zaman o tehlikenin önüne geçmek için o namazı bırakıp o çocuğu o tehlike ortamından çıkartmak lazım daha sonra. Yani hayati bir önem söz konusu sebep ama onun dışında namazda konuşmak doğru değil. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazı zamanlar maddi darlık içerisinde kalıyoruz. Bu gibi durumlarda Rabbimize dua ediyoruz. Allah'ım bana maddi olarak bolluk ver, bereket nasip et diyoruz. Bu durumlarda Rabbimiz maddi bolluk bereket versin diye sadaka vermemiz uygun mudur? Yoksa bu durum dünyayı talep etmek anlamına gelir, gelip tasavvufa uygun bir davranış biçimi değil midir? Sevgili kardeşlerim, ihtiyaç durumunda olan her noktada Allah'tan yardım isteyebilirsiniz. Diyelim ki Allah size verdi. Siz istediniz. Para istediniz. Size verdi. Eğer o paranın, Allah'ın size verdiği paranın zekatını birini verirseniz, sadakasını verirseniz ve geri kalan imkanlarınız dahilinde Allah'ın size verdiği parayı Allah'ın emrettiği standartlarda kullanırsanız problem yok. Rabbena atina fi dünya hasenetin ve fil ahireti hasenetin ve kina azabennar. O zaman böyle bir talep buna uygundur. Dolayısıyla dünyada hasene isteyenler Allah'tan para da isteyebilirler ama o paranın Allah'ın emrettiği biçimde kullanılmasını da bilmeliler inşallah. Allah razı olsun. Yani nefslerin hasis menfaatleri için o parayı kullanmak, zevk-i sefa için para kullanmak tabii ki doğru değil. O istikametteki bir talep negatiftir. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hasretle, hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok...
0: Ruhumuz yer kenarı ise...
1: Çok seviyorum kalbimden inşallah. Riyazet ve mücahade için irademizi nasıl kullanabiliriz inşallah? Açıklar mısınız? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın Kur'an'da emirleri var. Allah'ın Kur'an'da yasakları var. Nefsteki 19 afet Allah'ın yasaklarını işlemek istiyor. 19 afet Allah'ın emirlerine isyan ediyor. O zaman nefsimizi adam edebilmemiz için riyazeti devreye koyduğumuz zaman nefsimizin arzuladığı Allah'ın yasak ettiği fiilleri nefse vermemek ve mücadele açısından nefsimizin Allah'ın emrini yerine getirmek istemediği emirleri de ona istememesine rağmen zorla yaptırmak. Örneğin sabah namazını nefsimiz kalkmak istemiyor. O zaman kılmadığı o sabah namazının 10 katını kılarak nefsimizi yaptırabiliriz. Yine başka zaman kalkmak istemedi. Şu bu sebeple bu sefer 20 katını. 30 katını ki nefs anlamalı ki her yerine getirmediği emrin kat be katını mutlaka ona yaptırıyorsunuz. O zaman nefs uslanır yani. Nefsin yükünü arttırdığınız zaman ancak adam olur. Riyazet açısından da nefsin Allah'ın yasak ettiği ama nefsin hazırladığı şeyler ona vermemek suretiyle riyazeti emirleri ona istememesine rağmen zorla yaptırmak suretiyle. Nefs fizik bedenin içerisinde namaz kıldığı zaman otomatikmen o bedenin içerisinde istememesine rağmen. Öyleyse teslim olma olayı kerhen ve tevhan. Mesela ruh tevhan emirleri yerine gidip isteyerek. Ama nefs istemeyerek de olsa o namaz emrini yerine getiriyor ve kesinlikle ona o şekilde yaptırmak lazım. Namaz kıldığınız zaman otomatikmen Ankebut 45'te zikredildiği gibi وَاَقِمُ السَّلَاةَ اَنَّتَنْ سَلَاةَ تَنَامُنَ عَنْ فَحْشَاءِ وَمُنْكَرِ Namaz fuhşiyattan ve münkerden men eder. Namaz kılındığı zaman yasak olan bir fiili yapamazsınız. Münkerden demeyi de Allah'ın emrini yerine getiriyorsunuz. İşte bu minimal üzere iradenizi kullanarak Allah'ın farz emirlerinin yanında nafileleri de mesela 5 vakit namaz, 2 sünnet, Ramazan aylarının bütünü oruç, her perşembe günü oruç vesaire. Bütün bunları devreye koymak suretiyle zikre bir yardımcı olarak riyazet ve mücadeleyi de devreye almak suretiyle hedefe ulaşabiliriz. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz kulum bana en çok farz ibadetlerle yaklaşır. Ama nafilelerle de yaklaşır. Ben onu seversem onun gören gözü, işiten kulağı vesaire. Öyleyse hedefe ulaşmak, en zirve noktaya ulaşmak sadece farz emirler değil, nafileler de devreye giriyor. Nafile olan teheccüd namazı, kuşluk namazı, nafile olan her perşembe günü oruç, nafile olan yani Resulullah'ın sünnetini tatbik etmek suretiyle asli hedefe bu şekilde ulaşabiliriz Allah'ın izniyle. Fransa'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci sual, hayatımızda rüyalarımızın bir önemi ve faydası var mıdır, açıklar mısınız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor, 3 çeşit rüya var. Kabus nevinden şeytanın korkması rüya ve nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi olan rüya. O zaman salih rüya elbette peygamberlik cüzünün nübüvvetin 46 cüzünden bir tanesidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buna dair yer vermiş. Örneğin Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Hazreti İsmail'i kurban etme emri rüyasında görüyor. Hazreti Yusuf'un rüya tabir ilmini Allah-u Teala'nın kendisine öğrettiğini biliyoruz. Bunlar müjdeli rüyalar. Bir de şeytanın korkutması rüya. Rüyayı gören nefs olması hasebiyle nefs şeytanın vücuda giriş merceği, zaman zaman şeytan tamamen nefse hakim olabiliyor. Böylesi durumlarda da gusül abdestiyle yatmak güzel olur. Bir de nefsin hadisatı rüya, dünyevi malayini konuşmalar vesaire. Ama peygamberlik cüzünün 46'da biri salih rüya ise elbette o müjdeli rüyaların bize faydası var. İkinci yani suali, Allah kelimesinin görüldüğü veya duyulduğu her rüya mutlaka hayırlı mıdır? Allah kelimesinin görüldüğü ve duyulduğu her rüya mutlaka hayırlı mıdır? Tabii ki zikir, eğer zikirdeyse hayırlıdır inşallah Teala. Van'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, başkasından dua talep etmek günah mıdır? Hayır sevgili kardeşlerim. Nitekim yatırlara gidiliyor. Kişi kendi kendine dua ediyor. Bir sonuca ulaşmıyor. Ama bir Allah dostunun yanına bugüne kadar ya Rabbim istedim ama sonuca ulaşamadım. Yine Allah'tan istenir. Ama Allah dostuna da benim için himmet buyurur musun? Çünkü Allah dostlarının kendisinin dışındaki insanlar için himmeti bir yardımdır. Nitekim gayret, himmet, nusret, yani Allah'ın yardımı himmetle geliyor. Allah razı olsun. Bartın'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, rabıta kurarken Allah'ı nasıl düşünebiliriz? Muhterem Efendimiz buyuruyor ki huzur namazını düşünün. Huzur namazında devrin imamını düşünün. Devrin imamının başının üzerinde boşlukta görmeseniz dahi Allah-u Teala'yı düşünün. O şekilde inşallah. Allah razı olsun. Bir kardeşimiz Muhterem Hocam, nefsimizle nasıl mücadele edebiliriz açıklar mısınız diyor. Sevgili kardeşlerim, nefsimizle mücadelenin Kur'an'daki adı cihattır. Cihadı yapabilmemiz belli şartlara bağlı. Evvela kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi ve eğer nefsimize bir cihad, bir savaşa gidiyorsak mutlaka başımıza mürşidin olması lazım. Nefse cihad, mürşidsiz asla olmaz. İşte akıl tövbe ediyor Mevla'ya diyor ve nefs de tövbeyi bozuyor. Öyleyse Allah'ın yasak ettiği fiilleri nefsimiz işlediği zaman otomatikmen bir azap duyuyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler için nefsin yanlışları imtihandır ama dilemeyenler için bir azaptır. O zaman yapılması gereken şey ne? Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. İşte Allah Teala Tövbe 126'da onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. İşte ders almayanlar devamlı olarak Allah'ın azabına düçar oluyorlar. Ama ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde kalbi kasiyet bağlayan bu insanlar dünyada yaptıklarıyla gidecekleri yer cehennem. Kalbi hasta olanlar onlardan da beter. Onlar da ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani oluyorlar. Onlar daha alt cehennemde yer alıyorlar. Yani cehennemliklerin hepsi bir ve ikinci basamakta yer alanlardır. Cehennemden kendisini kurtarabilenler, üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyenler, dördüncü basamakta Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor, beşinci basamakta baş gözündeki Cevab-ı Mestüre'yi alıyor, kişi irşat makamı, irşat makamları görüyor, kulaklardaki vakır alıyor, kişi irşat makamının ayetlerin açıklamasının manasına varıyor, kalbindeki ekineti alıyor, kişi kalbine indiriyor. Kimdir kurtuluşta olanlar? Kalpten söyleyenler. Kimdir kurtuluşta olmayanlar? Dili kalbe indirmeyenler. Dilinden söylüyor ama kalbinde yok. İşte bir slaytımız var. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bunlarla birleştirirsek kalpten söyleyenler kurtuluştadır. Ama dilden söyleyenler, dilin söylediği kalbinde olmayanlar onlar kurtuluşta değildir. Evet, gördüğünüz gibi. Dilin söylediği kalbinde olanlar onlar kurtuluştadır. Ayetler böyle. Ama dilin söylediği kalbinde olmayanlar, onlar kurtuluşta değil, kendilerini kurtuluşta olduklarını zannediyorlar. O zaman kişi kalpten söyleyip de Yedi furkanın sahibi olduğu zaman Allah Teala orada bırakmaz. 12 tane insanla onu mürşidine ulaştırır. Ve mürşide tabi olduğu zaman nefsinizle mücadele etme cihade başlarız. Resulullah'ın hadise zikrettiği gibi size dinlemeyi emrediyorum. Bu sohbetlerdir size itaat emrediyorum. Bu da emirlere itaatte size cihadı emrediyorum. Size hicret etmeyi emrediyorum. Cemaat olmayı emrediyorum. Kuşkusuz ki cemaatten bir karış ayrılırsa andolsun ki İslam bu anı boynundan çıkartmıştır. Vahdet, cemaat ve teslim. Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek cemaati oluşturmak. İşte ancak cemaate nasıl katılabilir? Kişi mürşidine tabi olduğu zaman. Mürşidine tabi olduğu zaman cihat başlar. Mürşidine tabi olduğu zaman itaat başlar. Mürşidine tabi olduğu zaman cihat başlar 2. Mürşidine tabi olduğu zaman hicret başlar 3. Mürşidine tabi olduğu zaman cemaat başlar 4. Bu 4 olay kesinlikle birden gerçekleşir. İtaat söz konusu, cihat söz konusu, hicret söz konusu ve cemaat olayı söz konusu. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cafer Hocam. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. İzninizle bir soru sormak istiyorum. Geçmişi ve geleceği düşünmeden anı yaşamamız için neler yapmamız gerekir? Lütfen açıklar mısınız? Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Geçmişi ve geleceği düşünmeden anı yaşamamız için neler yapmalıyız? Daimi zikre ulaşmalıyız. Zikrettiğiniz her an o andasınız, yaşıyorsunuz. Ama zikirde geçmişi düşünürseniz, geleceği düşünürseniz o noktada değilsiniz. Nitekim Nevriye Sultanı Peygamber Efendimiz sahabesine diyor ki, kim iki rekatlık namazı sadece Allah'a düşünerek kılarsa ben ona arkamı vereceğim. İş kaybı. Öyleyse bu işin o şekildeki temlinlerle sık sık daimi zikre ulaşıp anı yaşamak her zaman mümkün olabilir. Başka bir boyutu, geçmiş zaten tamamlanmıştır. Bizim onun üzerinde bir değişiklik yapmamız mümkün değil. Geçmişi değiştirebilen sadece Allah'tır. Gelecek de Allah'ın iktidarındadır. Her ikisinin odak noktası zikirdir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an Mut programının sonuna geldik. Sual cevap bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri sizlerle olsun.
3: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ruh nedir, nefs nedir? Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'e göre ruh ve nefs aynı şey midir? Hayır sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'e göre ayetler itibariyle konuyu incelediğimiz zaman nefsle ruh arasında birbirinden farklı tam 12 tane özellik var. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Nefsin özellikleri ve ruhun özellikleri ayetler itibariyle geçiyor ve birbirinden tamamen farklı. Örneğin nefs berza aleminde fiziktir. Ruh em alemde fiziktir. Ait olduğu alemler farklı. Nefs seva edilmiştir, ruh üfürülmüştür. Nefs tezkiye olmakla mükelleftir, ruh Allah'a ulaşmakla mükelleftir. Nefs başlangıçta nefsi emarede ruh ahsendir. Nefs 19 afetin sahibidir, ruhta 19 tane haslet var. Nefs ölümü tadar, ruh Allah'a döner. Vesaire nefs azab yani görüyorsun birbirinden farklı tam 12 tane özellik söz konusu. Ruh ve nefs aynı şey değildir. Nefsimizin kalbi geceyi 19 karanlık sebebi, afet sebebiyle ruhumuzun kalbi gündüzü temsil eder. Biz hangi şartların içinde bulunursak bulunalım, ruhumuzun sahip olduğu %100 saflığı, %100 güzelliği asla Allah-u Teala değiştirmeyecektir. Ama Allah'ın bizden istediği nefsimizi değiştirebilmek. Nefsimizin bize değiştirmek üzere teslim edildiğini biliyoruz. İşte Tin suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Biz insanı, nefsini ahsen-i takvim içinde nefs tezkisi ve tasfiyesi yaparak en güzele ulaşabilecek özellikte yarattık. سُمَا رَدَتْنَا وَاَسْفَلِ سَافِينَ Sonra onu esveri sahibine reddettik. Öyleyse görüyorsunuz ki değişmesi gereken kesinlikle sadece nefsimizdir. İki tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri de nefs. Şeytan asla değişmeyecektir. Negatif özelliği sebebiyle. Ruh da asla değişmeyecektir negatif istikamette 19 haslet sebebiyle. Öyleyse şeytan 19 afeti değişmeyecek tarzda 19 afeti temsil ediyor. Ruh da 19 tane hasleti. Ama Allah'ın bizden değişmesini istediği 19 afetin sahibi olan nefsimiz. Yani sosyal hayata baktığımız zaman genellikle hep insanlar başkasının değişmesini isterler. Halbuki İbrahim suresi 22. ayet-i kerimesinde iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktır. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat ben size bunları zorla yaptırmadım. Ben sizin nefsinizi davet ettim. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Yani biz şeytanın değişmesini bekliyoruz. Halbuki asla şeytan değişmeyecektir. Değişmesi gereken nefsimizdir burada. İblis bile diyor ki, beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. İşte bütün mesele, bizim nefsimizi değiştirmemiz, tezkiye ve tasfiye etmemiz. Bu dünya hayatında Allah'ın bize verdiği görev bu. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz de Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Öyleyse ruh Allah'ın zatından üfürülmüştür. O asla negatif istikamete değişmeyecektir. Şeytan da 19 negatif özelliğin sahibi hiçbir zaman pozitif istikamete değişmeyecektir. Ama nefsimiz Allah-u Teala başlangıçta 19 afet sahibi ve tezkiye ve tazfiye ile ruhun standartlarına ulaştırmamızı istiyor. Allah razı olsun. İkinci sual, nefsteki afetler ve ruhtaki hasletler insana göre farklı gösterir mi? Evet. Afetler ve hasletlerin dağılımları farklı her insanda. Burada bir insan A insanı ele alalım. Bir kez B de bir başka B de alalım yani. Nefsteki afetler B de farklı özellikte olsun. Aynı bunun gibi bir B'yi de alalım. Kardeşlerimiz görsünler yani. Kin ve nefret negatif itibariyle 7. Sevgi bunun zıttı olan ruhtaki haset 13. Küfür 13. İman 7. Yalan 10. Doğruluk 10. Zulüm 6. Adalet 14. Haset 11. Edep 9. Vesaire. Bir tane daha da yapalım sağ tarafta. Bu sefer de yine afetler ve hasetlerin dağılımları farklı olsun ki evet insanlar da hasletler ve afetlerin dağılımları birbirine farklı. Allah-u Teala eğer nefsimizin her afetine başlangıçta 10 puan vermiş olsaydı biz de 190 puanlık bir sonuca ulaşacaktık. Yine 190 puan üzerinden bir ruh dizaynına sahip olacaktık. Ruhumuzun hasletlerinin toplamı her afet devreye alındığında 20 puan eder. Bütün insanlarda sonuç eşittir. Örneğin nefsinde 6 puanlık isyan afetine sahip olan bir insanın ruhu 14 puan olarak itaatin sahibidir. Evet bu tabii belki bunu verilen misali göz önüne alırsak ruhta itaat 14, isyan 6 toplam 20. Böyle bir şekilde yapma. 14 puan itaatin sahibidir. 14 6 eşittir 27. Olay daima böyle bir eşitlikle devam eder. Eşitlik değişmeyecektir. Ama herkesin birbirinden farklı değerlerle ayrı karakterlere sahip olması bu dizayn içerisinde gerçekleşecektir. Allah Teala herkese bunu vermiş yani. Afetlerin ve hasretlerin dağılımları her insanda farklı. Hiçbirisi diğerine eşit değil. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatına gelebilecek bay ve bayan hiçbirisinin eşiti yok. Herkes Allah tarafından birbirinden farklı yaratılıyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, nefsimiz ve ruhumuz arasındaki kavgayı bitirmek mümkün müdür? Elbette. Zaten Allah-u Teala لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Bir takvim zaman dimişinde nefs ahsenata ulaşsın diye yarattık. Öyleyse Allah bizden nefsimizin ahsen olmasını istiyor. Neyle? Tezkiye ve tasfiye ile. Başlangıç noktasında ruhumuzdaki 19 tane haset Allah'ın Kur'an'daki bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen yapıda. Başlangıç noktasında sınırımız dereceler. Nefsimizdeki 19 afet Allah'ın bütün emirlerine isyan, yasak olan fiilleri işleyen durumda. Yani iki zıt, ikiz kardeş içimizde. Birisi geceyi, nefs geceyi, ruh gündüzü. Nefsimiz ve ruhumuz devamlı bir çatışma halindedir. Ruh Allah'ın emirlerine itaat ediyor, nefs isyan ediyor. Ruh Allah'ın yasaklarına uyuyor, nefs o isyanları, o yasakları işliyor. Yani devamlı içimizde bir diyalektik kavga var. Bu diyalektik kavgada kazanan taraf nefsini ruh gibi değiştirmeye karar veren taraftır. Nefse ruh arasındaki kavga varsa, kaos varsa orada insanlar huzursuzdur, sıkıntılıdır. İşte ne zaman iç dünyamızda kavgayı bitirirsek, nefsimizin, ruhumuzun bütün özelliklerini kazanırsa o zaman sonsuz bir saadeti yaşamaya başlarız. Nefsimizi mağlup etmenin sadece bir tek anahtarı vardır, zikir. Zikrullah. Bu anahtarı mürşidimize ulaşmadan kullanmanız mümkün değil. Ondan evvel kullanırsanız nefsinizde tezkiye işlemi gerçekleşmesi mümkün değil. Bir kere daha o hakikati söyleyelim. Bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emel. Heva haktan ayırır, tuli emel ahireti unutturur. Şu an dünya arkasını dönmüş gidiyor, ahiret yüzünü bize çevirmiş geliyor. Her birinin kendine has evlatları vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse, dünyanın evladı olanlar onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ahiretin talipleri de onlar mürşidine tabi olanlardır. Bolca salih amel işlesin. Zira siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yani ise hesap olan ancak amel işleme imkanı olmayan bir diyara geçeceksiniz. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah bizden ne istiyor? Bizden Allah'a ulaşmayı dilememizi ve mürşide tabi olmamızı istiyor. Evet, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dünyanın evladı. Mürşidine tabi olanlar da dünyanın peşinden koşanlar. Ama biz Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. Hevamıza uymak yerine Allah'ın kitabı olan Kur'an'a uymalıyız. Tuğlu emel peşinde olmak yerine mürşidimize tabi olmalıyız. İşte bunu yaparsak ancak nefs eskesi ve tasfiyesiyle hedefe ulaşırız. Allah'a ulaşmayı dilemeden mürşide ulaşmak mümkün değil. Mürşide tabi olmadan nefs eskesi mümkün değil. Bilal Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil nefs sezgesiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil kalp temizliğiyle cennete girerler. Öyleyse buradan baktığımız zaman birinci cennet Allah'ın rahmetiyle. İkinci cennet mürşide tabiyette nefs sezgesiyle. Üçüncü cennet kalp temizliğiyle. Nitekim üst cennetlere çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve cömertlikleriyle hedefe ulaşırlar diyor Allah Resulü hadisinde. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'tan bize gelen ruh bir mükemmelliği temsil eder. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Ve Allah'ın ruha verdiği emir, biz hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Sizce ruh Allah'a nasıl ulaşır?
2: Ruh Allah'a bence ibadette, namazda, oruçta Allah'ın emirleriyle ulaşıyor.
3: Allah'ı, biz zaten bu dünyaya geliş gayemiz Allah'ı bilip ona kulluk etmek. Biz ona gerek İyi şekilde farz ve sünnetler dahilinde ibadetimizi yerine getirirsek zaten ruh Allah'ı bulmuş olur. Hepimiz Allah'ı o an bulmuş oluruz. Burada ne olur? Allah'ın rızasını kazanmış oluruz. Onun rızası da zaten kendine ulaşmak, cennetine ulaşmak demektir.
4: Allah'a ruh nasıl ulaşır? Kur'an-ı Kerim'de zikrullahi mukvain diye geçer. Kalpler ancak ve ancak Allah-u Teala'yı zikretmekle mukvain olur. Kalpler Allah'ı zikretmiyorsa o ölü kalptir.
1: Allah'ın bu konuda bizden istediği tek şey Allah'a ulaşmayı dilememizdir. Sizin de bu istikamette dualarınız oluyor mu?
3: Tabii ki. Biz zaten Allah'ın varlığını içimizdeki, kalbimizdeki nurla tanıyoruz onu. Ey Yüce Allah'ım, emanet verdin ruhumuzu.
4: Bu dünyada hayatını yaşarken
2: ölmeden evvel sana ulaştırıp ermiş evliyalarından olmak istiyorum.
3: Amin. Çok seviyoruz seni Allah'ım. Amin.
0: Misafirimiz ibadetlerimizi yerine getirsek ruh Allah'a bulmuş olur. Allah'ın rızasını kazanmış oluruz. Onun rızası da zaten kendi kendine ulaşmak, cennetine ulaşmak demektir. Allah'ın rızasını kazanarak Allah'a ve cennetine ulaşmanın yolu ibadetlerden mi geçer? Hayır. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. İbadetler vasıta emirlerdir. İslam'ın 5 şartı vasıta emirleri içeriyor. Ama Allah Resulü buyuruyor ki hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah, ben de. Ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse bütün mesele Allah'ın rahim esmasının tecellisine mazhar olmak. O zaman Kur'an'a bakıyoruz. Allah kimlere rahim esmasıyla tecelli eder? İşte Yusuf 53 وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ اَنِّنْ نَفْسَ لَمَالَةٍ بِسُوِ اِلَى مَا رَحِمَ رَبِّ Ben nefsimi ibra edem çünkü nefs şiddetle kötü emreder. Ama Rabbim rahim esmasıyla tecelli et nefsler müstesna. O zaman Allah hangi nefse rahim esmasıyla tecelli eder? Kalbinden Allah'a ulaşmayı dileyen. Allah bu talebi kimin kalbinde görürse Allah rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona 7 furkan verir. Ve bütün günahlarını örter ve o zaman da birinci kat cennetini alır. Birinci kat cennetini alır ve Allah-u Teala devam eder. Onu 12 tane insanla mürşidine ulaştırır. Evvela onun kalbine hidayet de ulaşıyor. Tekâbün 11. Kaf 33'e göre o kişinin kalbini kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre de o kişinin göğsünden kalbine nüronunu açıyor. 4 kalp şartının sahibi olan kişi huşu sahibi olarak namaz kılıyor. Peşlemeyi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılıyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Bu ümmet içinden ilk kaldırılacak şey huşu ve namazdır. Emanet ve huşu. Ümmetimden ilk kalacak şey emanet ve huşudur. İnsanlara ilk kaldırılan ilim namazdaki huşudur. İşte huşu ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Ondan sonra emanet, ilk kaldırıcı şey emanet ve huşudur. Emanet de hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilemezse asla huşu sahibi olamaz. Kim mürşidine tabi olmazsa asla emaneti o kişi Allah'a ulaştıramaz. Hedef emirler, 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşad ve iradenin teslimi. İnsanlar günümüz geleneksel din tatbikatında Allah'a ulaşma dileği de yok, mürşide tabiyet de yok. 7 vasıta emirden ne var? 7 vasıta emirden namaz kılmak var, oruç tutmak var, hacca gitmek var, zekat vermek, kendime şehadet getirmek var. Bunlar var. Ama ne yok? Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ne yok? Mürşid önünde tövbe etmek yok. Bunlar yoksa o vasıta emirlerin yerine getirilmesi nikahullah devrede olmadığı için ibadetler hepsi boşa gidiyor. Allah-u Teala'nın razı olması veya olmaması her şeyden evvel bizim davranışlarımızla yakine alakalıdır. Şunu kesin kanun olarak söyleyebiliriz. Önce kul Allah'tan razı olacaktır. Ondan sonra Allah kulundan razı olacaktır. Gerçekten de Rabia Sultan bir ara namazda Allah rızasını talep eden kişinin sesini duyunca şaşarım o insana ki kendisi Allah'tan razı değil, Allah'ın rızasını diliyor. Neden? Çünkü biz Allah'tan razı olmalıyız ki Allah da bizden razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde Adem onun saadet sebeplerinden bir tanesi Allah'ın hükmüne razı olmasıdır. Kimdir Allah'ın hükmüne razı olan? Allah'ın hükmüne razı olan, Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, emmari'yi geçen, levvami'yi geçen, mülme'yi geçen, mutmaina olandan sonra Allah'tan razı olan kişi. Ademoğlunun saadet sebeplerinden bir tanesi Allah'ın hükmüne razı olmasıdır. Şekavet sebeplerinden bir tanesi de Allah'ın hükmüne razı olmaması, israrı terk etmesidir. Bizim Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'tan razı olduğumuzu ispatımız üzerine Allah da bizden razı olur ve ihsanlarını birer birer vermeye başlar. Birinci safa rıza ile Allah'a ulaşmayı dilediğim zaman bizden razı, ihsanları verir. İkinci safa rıza ile müşteriye tabi olduğum zaman bizden razı. Üçüncü safa rıza vesaire devreye giriyor. O halde Fetih Suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerine baktığımız zaman ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak. Yani biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz, Allah bizden razı, yedi Furkan bize veriyor. Biz müşidimize tabir ikinci sefer rıza ile bizden razı, 12 tane insanla bizi müşidimize ulaştırıyor. Biz

0: olarak aklımızla, irademizle hareket ederiz.
1: Nefsimizi ıslah etmeyi nasıl başarabiliriz? Bunu geçmişteki Allah dostlarının yaşayış tarzlarıyla, yani nefsi azmasını engelleyecek şeylerle, mesela oruç gibi, namaz gibi, nefsimizi bunlarla ıslah edebiliriz. Mesela bazı Allah dostları evinin altına kabir kazmış ölmeden önce. Orada yatıyormuş ki bir gün ben bu toprağın altında olacağım diye düşünmüş.
2: Allah-u Teala nefsi ıslah etmenin tek yolunun zikir yapmak olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapan insanda neler değişir? Devamlı zikir yapan insan devamlı mutlu olur mu?
0: Kesinlikle. Zikir ne demek? Zikir Allah'ı anmak demek. Allah'ı andığın zaman zaten kalbin temizleniyor, ruhun temizleniyor. Hayatına bakış açın ve hareketlerin değişiyor.
3: Zikiri gizli çekinmekte daha fayda vardır. Yani kimsenin bilmemesi gerekir. Ama yolda yürürken de zikir yapılabilir. O da sünnet.
4: Misafirimiz, Allah'ın bizi hayvanlardan ayırdığı iki şey vardır, akıl ve irade. İnsanları hayvanlardan ayıran şey gerçekten akıl ve irade midir? Sevgili kardeşlerim, en üst noktada Allah'ın yarattığı varlık insandır. Ve Câsiye 13'te وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızda insanın emrine musahhar kıldık. İnsanı diğer varlıklardan üstün kılan 19 tane özellik söz konusu. O slaytımıza bakacak olursak, evet, insan üstün yaratılmıştır. İnsanın özellikleri ve diğer yaratılanlar. Devam edecek olursak, tam 19 tane özellik söz konusu. İnsanı diğer mahlukattan üstün kılan 19 tane özellik. Bunların başında Allah'ın zatından bize üfürülen ruh. Bu ruh bir emanettir ve sahip olan Allah'tır. Ama Allah Teala Enfal suresinin 20. ayet-i kerimesinde, 21. ayet-i kerimesi, 22. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminu atiullah ve atiur rasule. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah ve Resulüne itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek, ümitçide tabiyetle gerçekleşir. وَلَا تَوَلَّوْ عَنْهُ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ Siz işitmişken ondan yüz çevirmeyin. وَلَا تَكُنُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمَيْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ Onlar diyor, o kişilere gibi olmayın, işittik derler ama aslında işitmemişlerdir. اِنَّ شَرِ الدَّوَامِ اُنْدَ اللّٰهِ سُمُّ مُكْمَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ İşte onlar Allah katında en kötü canlılardır. Akletmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, akletmeyen gerçekten akıl ve iradeyle eğer aklı ve iradesini kullanırsa onlardan üstün olur. İşte Araf 179. لَقَدْ زَرَانَا لِي جَهَنَّمَ كَسِنَا مِنَ الْجِنِ وَالْاِنْسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُنَ بِهَا Kalpleri var ama fıkıh etmezler. لَهَمْ عَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا Gözleri var görmezler. لَهَمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Kulaklar işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. İşte işitenler kimler? İşitenler Allah'a ulaşmayı dileyenler. Akledenler kimler? Yine Allah'a ulaşmayı dileyenler. İrade ve akıl bu açıdan manidar. Allah'a ulaşma iradesini kullanıp Allah'a ulaşmayı bu nazikli de eklersek dilediği an akledenlerden oluyor. Ama Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetini baktığım zaman ne görüyoruz? Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde size nezirler gelmedi mi? Geldiler. Nezirler niçin geliyorlar? Nezirler aklı ve irademizi kullanmak üzere.

0: Geldiler ama biz onları yalandık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Ve onları delalet olmakla suçladık. لَوْ كُنَا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا Eğer o nezir işitseydik ve akbetseydik işitenler ve akbedenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman Allah Teala onların üzerine Rahim esması ile tecelli ediyor ve onlar yedi Furkan'ın sahibi olarak birinci kat cennetin de sahibi oluyorlar. Ama işitmeyenler ve iradelerini kullanmayanlar işitseydi ayetlerin manasına varacaktı. Akreseydi o manasına vardığı ayetleri kalbine indirecekti. Çünkü Haç suresinin 46. ayet-i kerimesinde Efelem yesiru fil erdi. Onlar yeryüzünü dolaşmadılar mı? Em tekune lehum kulubun yaqulune biha. Kalpleri olur da onunla aklederlerdi. Öyleyse ayetlerin manasına varıyor. Mürşit olduğunu kabul ediyor ayetlerin manasını ve kalbine indiriyor. Allah'ın kalbine ihbat koyduğu kişi akleden birisidir. Kalbiyle aklediyor. Ev ezanin yesmauna biha. Veya kulakları böyle işitenlerden olurlardı. Haç suresinin 46. ayet-i kerimesiyle Arap 179 sanki birbirinin zıttı. İnsan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Kalpleri var fıkıh etmezler. Gözleri var görmezler, kulakları işitmezler. Var kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yani aklı etmeyenler ve iradelerini kullanmayanlar. Allah razı olsun. İnsan olarak yaratılan herkes Allah'ın bir yaratık olarak hayvanından mutlaka üstün noktadadır. Çünkü Allah'ın bir mahluku olan ruh, insandan başka hiç kimseye Allah-u Teala tarafından verilmemiştir. İnsanı üstün kılan da işte bu ruhtur. İnsan serbest iradenin sahibidir. Aklını ya da daha doğrusu aklı, nefsini ve fizik vücudunu dilediği istikamette kullanabilir. Aklı nefsini ve fizik vücudunu dilediği istikamette kullanabilir. Allah'a yönelmiş olan bir insan kendine verilenleri kullanmadığı için hayvanlardan daha aşağıda telakki ediliyor. Ruhun talebine kendisine verir. Allah-u Teala'ya yönelmiş olan bir insan kendine verilenleri kullanamadığı için hayvanlardan daha telakki ediliyor. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hasretle ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalpten inşallah. Muhterem hocam müsaadenizle sorumu arz etmek istiyorum. İnsanların ruh hastalıkları dediği hastalıkların ruhla ilgisi var mıdır? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Selamun aleyküm ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Tıp literatüründe ruh hastalıkları diye bir hastalıklar dizisi girmiş durumda. Ama aslında bu mental hastalıklar ruhla alakalı değildir. Ruh hasta olmaz. Hasta olan nefstir. Eğer kişinin mantık dizayında fizikten yetersizlik söz konusu ise o zaman da adına deli dediğimiz veya başka isimler verilen normal davranışlarda bulunamayan insanların söz konusudur. Bu tarzda davranış biçimleri eksiklerine de akıl hastalıkları deniyor ki aslında akıl da hastalanmaz. Beyin hastalıkları demek belki daha güzel. Yani beyin özürlü, beyin hastalıkları ve nefs hastalıkları. Ama fizik vücut standartlarında da beyinde hastalık yoktur. Beyindeki sistemlerin çalışmasında farklılık vardır. Konumuzla ilgili bir videomuz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
2: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ruhun Allah'a dönmesi için de, nefsimizin ıslah olması için de mutlaka bir mürşide tabi olmamızın farz olduğunu görüyoruz. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
3: Ya şimdi ben orada biraz şöyle bir şey düşünüyorum. Allah dostlarına inanmıyor değilim. Allah'ın sevdikleri de var, Allah'ı sevenler de var. Kabul ediyorum. Yalnız şöyle bir şey var. Şu beş parmak, beşi de benim. Ve bir canda. Hangisini sıksam benim canım acıyor. Yani bulamayanlar için de sağlıklı bir ibadet yine seni Allah'a götürür. Yani illa ki bir mürşidi kamile tabi olamamak seni boşlukta bırakmaz.
4: Biz bildiğimiz dört tane hak mezhep var. Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii. Yani Allah katında dört tane. Ya bunlar işte hepsi bir ağacın kökü ve dalları gibi. Onun gibi hangi yola giderseniz Efendimiz diyor ya, benim sahabim arştaki yıldızlar gibi, hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz. Yani önemli olan doğru yolu bulabilmek.
5: Şöyle düşünün, bir sürümüz var veya bir koyunumuz, bir keçimiz var. Mesela 100 tane veya 10 tane de olsa. Başında çoban olmadığı zaman şimdi bir tanesi senin bahçene girer, ağacını yer. Öbürküsü onun ekini yer. Ökünün buğdayını yer. Onun bilmem ne yapar, zarar verir. Ama başında çoban olduğu zaman onları çevirebilir. Onlar da o şekilde.
0: Müsavim sağlıklı bir ibadette seni Allah'a götürmüş de tabi olmamak seni boşlukta bırakmaz dedi. Mürşidi olmayan bir insan için herhangi bir kayıp söz konusu değil midir? Tabii ki Allah Teala mürşide tabi olmayı farz kılmış. Âl-i İmrân 112'de "Dürübet aleyhim zilletü aynı masif hablim minallahi ve hamlim minennâs." O insanların üzerine zillet damgası vurdu. Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ip. İnsanlardan bir ip mürşittir. Öyleyse mürşide tabi olmanın üzerine zillet damgası vurulmuş. Fiziki hidayet ruhun fiziki vücuttan çıkarak sırat-ı müstakim üzerinde bir yolculukla Allah'ın doğru yola çıkmasını ve Allah'ın zatına ulaşmasını ifade eder. Fiziki hidayetin başlangıç noktası o kişiye hacet namazıyla gösteren mesajda gidip kişinin tabi olmasıdır. Kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa hiçbir zaman mürşidine ulaşamayacaktır. Allah'ın ipini sırat-ı müstakim insanlardan bir ipe Allah'a ulaşarak mürşide asla ulaşamayacaktır. O zaman onların üzerine zillet damgası vurmuştur. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocamız, sizleri çok ama çok seviyoruz. Müsaadenizle sorumu iletmek istiyorum. Nefsimize karşı olan büyük cihadı nasıl kazanabiliriz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Esselamu aleyküm ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Men kâne yercü likallâhi fenne acelâ lillâhâd. Men câhede fenne mâ yücâdü li nefsî." Gerçekten cihatların en büyüğü bir insanın nefsiyle savaşması. Ve nefsine nefs tezkiyesi ve tasfiyesi denilen bir metotla zikirle Allah-u Teala'nın nurlarını tamamen yerleştirerek ruhunu, fizik ucunu ve nefsini Allah'a teslim etme yolunda hedefe gitmesidir. Bunun için takip edecek bulunduğumuz metotlar Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Sonra müşride tabi olacaksınız. Nefs tezkiyeniz başlayacak. Ruhunuz Allah'a teslim ettiğiniz zaman 22. basamakta olacaksınız. 25. basamakta fizik ucunun Allah'a teslimi, 27. basamakta da nefsinizin Allah'a teslim edeceksiniz ve böylece cihat tamamlanacak. Nefsin cihadı tamamlanacak. Cihadını gerçekleştiren kişi tövbe-i nasuhla tövbeye davet ediliyor ve salaha ulaşıyor. Başka bir her an Kur'an, her an mutfuğunda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'sereva. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mutlu etme, mutlu ol. Soli Üniversitesi'nin yaptığı deney sonuçlarına göre üniversite öğrencileri arasında yapılan bir deneyde öğrencileri 3 gruba ayırdılar. Birinci gruba kendilerini mutlu edecek bir şeyler yapması, ikinci gruba başkalarını mutlu edecek bir şeyler yapması, üçüncü gruba insanlarla ilişki kurmaları görevi verildi. Alınan sonuçlarda başkalarını mutlu etmeye çalışan grup üyelerinin mutluluk derecesi diğerlerinden daha fazlaydı. Bir başka deneyde iyilik yapılacak kişiyi tanımadan ve ilişki kurmadan onları mutlu etmeye çalışmaları istendi. Ve yine alınan sonuçlarda başkası için bir iyilik yapanların mutluluk derecesi kendileri için bir şey yapanlardan daha yüksekti. Onun için bu dünyada en mutlu kişi mutluluk verendir. Bu dünyada en sevilen kişi sevmeyi bilendir. Bu dünyada en üstün kişi kendini bilendir. Bütün mesele insanın kendini bilmesinden başlayarak devamlı olarak insanları mutlu etmeye çalışması. Ama bu sonuca ulaşabilmek her şeyden evvel en üst seviyede sevgi olan Allah sevgisiyle başlamak gerekir. Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah sevgisi bizi Resul sevgisine, Resul sevgisi ise bizi diğer bütün insanların sevgisine ulaştırır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ı size verdiği nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz, sahabemi de benden dolayı seviniz. Muhterem Efendimiz, sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sevgi yücelmenin merdivenidir. Eğer hayatımızda Allah sevgisine yönelmezsek, bu sevgiyi öğrenmek, yaşamak ve başkalarıyla paylaşamazsak, öğrenemezsek, huzursuz ve mutsuz bir hayatla dünyayı bitiririz. O sebeple devrin imamı muhterem Efendimiz bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın. Bizi biz yapacak olan, Allah'ın sevgilisi kılacak olan bizim başkalarına verdiğimiz, verebildiğimiz sevgidir sadece. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Seven mutlaka sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah hepinizden razı olsun.
2: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, alemler nasıl yaratılmıştır? Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de alemlerin nasıl yaratıldığına dair bilgi var mıdır? Evet. Önce sadece Allah vardı. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Allah yaratmayı diledi. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde "Evelem yerellezine keferu enne semavati vel ardı kanet aratkan." O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bitişikti? "Fefetaknahunne" ve biz onların arasını ayırdık. Ve cealna minel mai kulli şeyin hay ve her canlı şeyi sudan yarattık. Öyleyse hiçbir şey yoktu. Allah vardı ve Allah Teala yaratmayı diliyor.
1: Daimi zikredersek, eklersek o zaman mutluluk.
0: Her şeyi çift olarak yaratıyor Allah Teala. Bu yaratmada o bir tek noktayı patlatan Allah-u Teala, altı zaman parçasında, altı yevmde, üç asıl ve üç de onların zıttı olmak üzere altı tane alem yarattı. Zariyat 49 وَمِنْ كُلِّ شَيْنْ حَدَقْنَاهُمْ زَوْجَيْنِي لَعَلَّكُمْ تَذَكِّرُونَ. Her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yarattık ki umulur ki tezekkür edersiniz. Öyleyse Allah Teala vardı, başka bir şey yoktu ve Allah gökleri ve yerleri üç asıl ve üç takaştır olmak üzere altı alemden oluşturarak yarattı. Hadis 4. Huvellezî halaka semâvâte vel ardı fî sittî eyyâm. O yüce Allah ki gökleri ve yerleri altı günde yarattı. Sümme istavâ ilel arş, sonra arşa istiva etti. Ya'lemû ma yelicu fil ardi ve ma yakhrucu minha ve ma yunzilu mine's semai ve ma yarcu fiha ve huve ma'akum ayne ma kuntum vallahu bima ta'maluna basir. Allah yaptıklarınızı görendir. İşte Hadis suresinin 4. ayet-i kerimesi bu hakikati bize söylüyor. Kur'an-ı Kerim 7 alemden bahsediyor. 7. alem yokluktur. Yokluk yaratılmamıştır. Yokluk zaten mevcut olmayan demektir. Allah-u Teala elektronlarda vücuda getirdiği temel değişiklerle alemleri birbirinden kesin şekilde ayırmıştır. Evvela Allah-u Teala enerjiyi yarattı. Günümüz nükleer fizik ve nükleer kimyada nötrino adıyla anılan enerjiyi de çift yarattı. Sağ spinli bir nötrino, sol spinli bir nötrino, sağ spinli bir karşıt nötrino, sol spinli bir karşıt nötrino, sağ spinli bir antinötrino, sol spinli bir antinötrino, sağ spinli bir karşıt antinötrino, sol spinli bir karşıt antinötrino olmak üzere zahiri alem karşı zahiri alem, gayb alemi ve karşıt gayb aleminin elektron karşıt elektron, pozitron ve karşıt pozitronlarını vücuda getiriyor. Böylece üç asıl ve üç takaşlı olmak üzere altı alem, yedincisi de yaratılmayan alem yokluk. Allah-u Teala zatıyla yoklukta İlim ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatmış durumda. İkinci sual, alemlerin yaratılma sürecinde insanlar ne zaman ortaya çıkmıştır? Alemlerle beraber, kainatın yaratılmasıyla beraber canların da yaratılması bir bölüm içerir. Allah-u Teala Enbiya 30'da biz hayatı sudan başlattık buyuruyor. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْنْ حَيْ Bu muhteva Allah-u Teala'nın dilediği türleri var etmesi, dilediği türleri yok etmesiyle hayat dizaynı devam ediyor. Suda başlayan tek hücreli bir amip, çeşitli hücrelerin bir araya gelmesiyle sudaki geniş çeşitli canlı türleri, bunların karada devamı, en sonunda maymunlarla noktalanan bir yaratılış zinciri söz konusu. Allah Teala bu konuyu Nur Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde şöyle dile getiriyor. Allah bütün hayvanları sudan yarattı. Onların bir kısmı karnı üzerinde, bir kısmı iki ayağı üzerinde, bir kısmı ise dört ayağı üzerinde yürür. Yani sürüngenler iki ayaklar ve dört ayaklar olmak üzere hayvan türlerini vuracağı getiriyor. Allah dilediği şeyi yaratır. Muhakkak Allah Teala her şeye kadirdir. Bitkiler, atmosfer, yeryüzü, hayat olan olmayan gezegenler hep insan için yaratılmıştır. Ama insanlar da dahil olmak üzere bütün mahlukat birbirine ihtiyaçlı kılmıştır. Örneğin bitkiler hayvanlar ve insanlar arasında oksijen karbondioksit döngüsü içerisinde birbirine ihtiyaçlıdırlar. Bitkilerin ürettiği artık madde oksijen, hayvanların ve insanların ürettiği artık madde karbondioksit. Karbondioksit bitkilerin hayati maddesini oluşturuyor. Oksijen de insan ve hayvanların hayati maddesini oluşturuyor. Allah Teala her şeyi birbirine ihtiyaç içerisinde yaratmış. Üçüncü, Enbiya Suresi'nin 107. ayet-i kerimesinde Allah Teala وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اللّٰهَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, seni alemlere rahmet olarak gönderdik. İnsanın dışında bütün kainat insan için yaratılmış ama insan Allah içindir. Câsiye 13'te وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْ, göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi insanın emrine musahar kıldık. Al-İmran suresinin 33. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala buyuruyor ki Al-İmran 33'te اِنَّ اللّٰهَ اسْتَفَى آدَمَ وَنُوحٌ وَعَلَى اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى اِمْرَانِ عَلَى الْعَالَمِينَ, muhakkak ki Allah Hazreti Adem'i yarattı, Hazreti Nuh'u yarattı, Hazreti İbrahim'in ailesini ve İmran ailesini alemlerin üstüne seçti. Bunlar hepsi nebileri oluşturuyor. Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim ve İmran ailesi alemlerin üstüne seçti buyuruyor. Öyleyse bütün alemler insanlar için ama insan Allah içindir. Üçüncü sual, kıyametin kopması bütün alemlerin yok olacağı manasına mı gelir? Rahman suresinin 26-27. ayet-i kerimesinde Kullu men aleyh afan ve yapka ve şey rabbike zul celali vel ikram, her şey fanidir. Sadece Rabbinin zatı baki kalacaktır. Bir gün bütün bu alemler kıyamette birlikte yok olacak. Yalnız cennet ve cehennem kalacaktır. Ama bu alemler yok olduktan sonra da Allah gene var olacaktır. Ne zaman ki Allah'ın bütün bu gezegenleri, bütün bu yıldızları, kainatın şeklini hiçbir zaman bozmayacak kuvvette aynı hızda büyütmesini temin eden kinetik enerji sona ererse, o zaman kainatın büyümesi duracak ve zaman da duracak. İşte bu kıyametin kopması anıdır. Allah Teala Hud suresinin 107-108. ayet kelimelerinde cennet ve cehennem hayatının da bir gün sona erdiğinden bahsediyor. Halidina fiha ma damet semavati vel ard illa men şa'a rabbuk ene rabbeke fa'ali lima yurid. Gökler şey cennetin ve cehennemin gökleri bir yere çatladığı zaman. Öyleyse cennet hayatı, cehennem hayatı, dünya hayatı ile mukayese edildiği zaman bir sonsuzluğu ifade ediyor. Ama Allah'ın dışında her şey yaratılmış olması hasebiyle bir başı var, bir sonu var. Cennet de mahluktur, cehennem de mahluktur. Bir başı var, bir sonu var. Başı ve sonu olmayan sadece Allah'ın zatı. Ne kadar geriye giderseniz gidin hep Allah vardır. Ne kadar geçmişe giderseniz gidin yine hep Allah var olacaktır. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Allah-u Teala bütün alemleri insanlar için yaratmış ve emrine amade kılmış. İnsanlardan isteği ise Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olmaları. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
3: Onun söylediklerini yapmak, yasakladıklarından kaçmak.
4: Allah için ibadet anlıyorum.
5: Dua Allah rızası için her şey, yani cömertlik, yani hayır hayret, hece gitmek şey için. O da Rabbim inşallah, Rabbim inşallah biz Rabbe ulaşıyor.
6: Hastalığa yakalanmadan önce namaz kılıyordum. Allah'ım kabul etsin. Sonra bu hastalıktan sonra namazı da unutturdu. Yani çok sıkıntılı bir dönem oldu benim için. Hani şimdi onunla mücadele ediyorum. Bu hastalık dediğim yani Allah'tan geldi. Hani isyan etmiyorum. Diyorum ki Allah'ım varsa daha üstüme yükle. Yani razıyım, senden gelecek olan her şeye razıyım diyorum.
2: Peki yaşarken, bu dünyadayken Allah'a ulaşabilir miyiz?
3: İstersen ulaşırsın.
4: İsteklerimizle ulaşabiliriz. Dua ederek, zikrederek, onun dediği ibadetle yaparak öyle ulaşabiliriz. Başka ulaşamayız. Vefat ettiğimiz zaman ulaşırız. Onun ümmeti kulu, yani iyiysek ulaşırız. İyi değilsek ulaşamayız.
2: Allah-u Teala'ya ulaşabilmemiz için bunu istememiz gerekiyor Allah'tan. Hacı Bayram gibi, Mevlana gibi Allah dostu olmayı. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
5: İstiyorum. Ne de istiyorum.
6: Benim de dualarımı kabul etsin. Şu hastalıktan kurtuluyum. Tek derdim bu yani.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah'a dua ederek, zikrederek ulaşırız. Vefat ettiğimiz zaman ulaşırız. Onda da iyiysek ulaşırız. İyi değilsek ulaşamayız. Ölüp de Allah'a ulaşamayan bir insan var mıdır? Hayır. Ölümden sonra herkesin ruhu Allah'a otomatik olarak geri döner. Ama marifet ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşması değildir. Ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz mutu kablete mutu, ölmeden evvel ölünüz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi Allah'ı gördükleri an ne kadar büyük bir fırsatı kaçırdıklarını anlayacaklardır. Secde 11'de قُلْ يَتَوَفَكُمْ مَلِكُ الْمَتُ الَّذ۪ينَ وِكُولَ بِيكُمْ سُمَّا اِلَيْهَا تُرْجَعُونَ. Üzerinize vekil kılınan ölüm melekleri sizi mütevaffa kılacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşıyor. Ama Zümer suresinin 4. ayet-i kerimesi وَاِنِي بِلَا رَبِّكُمْ مَاَسْتَمُوا لَهُ مُقَبْلِيَتِكُمْ مِنْ عَذَابْ سُمَا لَا تُمْسَرُونَ. Zümer 54. O halde Allah'a yönelin, ona teslim olun. Kabir azabı gelmeden evvel. Yoksa yardım olunmazsınız. Ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala Rahat 21'de bizlere açıklıyor. اَلَّذ۪ينَ يَسُنُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِيَنْ يُسَلَى. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a vasıl ederler. Ruhun Allah'a vasıl olabilmesi kişinin kendi serbest iradesiyle Allah'a mülaki olmayı dilemesi gerekir. Bakara 46. اَلَّذ۪ينَ يَزَنُّونَ اَنَّهُ مُلَاكُ رَبُّهُمْ مَنَّمُ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Dünya hayatını yaşarken mutlaka Rablerine mülaki olacaklarını, ölümle birlikte bir kere daha ruhun Allah'a döneceğini yakin olarak inanan, yani ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olanlar. Onlar Allah'ın dostlarıdır. Tebliğe muhatap olup da Yunus 7-8'e göre kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, dünya hayatından razıysa, o zaman o kişinin kazancı sebebiyle gideceği yer cehennem. Mülk suresinin 2. ayet-i kerimesinde Tebârekellezî biyedil mülke ve alâ kulli şeyin kadir ellezî halakal mevte vel hayâte liyebliyokum eyyüküm ahsenu amele. Allah-u Teala ölümü de yarattı, diriliği de yarattı, hanginizin ahsen amel işleyeceğini tespit etmek üzere. Mü'min suresinin 49. ayet-i kerimesi ölümle ruhun Allah'a ulaşması durumunda kişi diyor ki Mü'min 99. Feyza ahadakum el-mevtu, birinize ölüm geldiği zaman kalu rabbi erciun, beni tekrar dünyaya geri gönder. Terk ettiğim salih ameli işleyeyim diye. Hatta izacaken adehum mektu, ölüm geldiği zaman beni dünyaya geri gönder. Terk ettiğim salih ameli nefs eskisini işlerim. Artık bu onun kendisinin lisanıyla öyle bir söz, boş bir kelimedir. Bahsedilecek güne kadar onların arkasında berzah alemi vardır. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
2: Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'i alemlere rahmet olarak göndermiş ve bu rahmetten faydalanmamız için onun varisi olan mürşitlere tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
6: Mürşit ilim, irfan sahibi bir insandır yani. Mürşit yani hakiki ilimdir.
4: Mürşit demek ilim demek benim için, yani başka bir şey değil yani. İlim öğretmek, bilmek, irfan demek yani, onlar öğretmek demek.
3: Onlar Allah dostları, Allah'a ulaştırırlar. En güzel şeyleri biz onlardan öğrenmedik mi?
5: Allah bizim onları anlatacağız Rabbim ilahim. Allah'ın dostları, Allah dostları.
2: Peki bu zamanda da Allah dostları var mıdır sizce?
6: Olmaz olur mu? Yani hocalarımız var, Diyanet'teki hocalarımız var, bizden bilgililer, bizden ilim irfan sahibi kişiler.
4: Ya vardır illaki ama biz yani biz yakınımızdadır, bir uzağımızdadır. Bilemiyoruz ki nerede olduğunu yani, bilsek.
5: Belki var, biz bilmiyoruz. Belki var.
2: Nasıl bulabiliriz onları?
3: Hiç benim kimsem yoktu. Bir sürü dostum oldu, bir sürü insan şeyim oldu. O Allah dostları çok muhterem bir insanlar.
5: Rabbim eğer nesil ederse ulaşırım, beraber şeydir. Rabbim nesil istese başka bir şey yok.
4: Vallahi araştırarak buluruz herhalde. Sizler gibi, sizin gibi yani. Siz biliyorsunuzdur nerede olduğunu, nerede yaptığını, nerede ettiğini.
2: Bu konuda Rabbimiz hacet namazı kılmamızı istiyor. Hacet namazı kılarak Allah-u Teala'dan istersek rüyamızda göstereceğini söylüyor.
6: Evet, olabilir yani. Dediğiniz gibi hacet namazı dediğiniz gibi kılınabilir.
5: İnşallah o kadar dua ediyorum. O kadar dua ediyorum ki Rabbim.
0: Misafirimiz mürşit. İlim irfan sahibi bir insandır. Mürşit hakiki ilimdir dedi. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Her ne kadar insanlar hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyorlarsa da Allah-u Teala öyle söylemiyor. Hayatta en hakiki mürşit Allah'tır. Hayatta en hakiki mürşit Kur'an'dır diyor. Bu ilim dedikleri şeyi Kur'an-ı Kerim'in dışında bir şeymiş gibi ifade ediyorlar. Oysa ki ilimlerin hepsi topal ayaklarla yürüyor. Hiçbirisi pozitif ilim değil. Bugün kendilerini alim sayan insanlar Allah'ın ilminden haberdar değiller. Onları felaha götüren bir ilim sahibi olmamışlar. Öyleyse ilimsiz din kördür, dinsiz ilim topaldır. İşte pozitif bilim dalı diye zikrettikleri şey, matematiğin dışındaki her şey, fizik ötesini kapsamıyor. El-Cabir'in matematiğe negatif sayıları koymasıyla Kur'an gerçeğini yaşayan tek bilim dalı matematiktir. Câsiye 23'te hevasını ilah edinenleri görmedin mi? Bir ilim üzere Allah onları deratta bırakmıştır. Kimdir hevasını ilah edinen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan? Halbuki Maide 35'te ya yollezine amenü takkullaha vebtegu ileyhi vesilete, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu da Allah'tan isteyin. Üç yakin hali var. İlmel yakin, aynel yakin, vakkal yakin ve ilim ve irfan. İrfan fizik ötesi muhtevayı da içine alıyor. Kimin kalp gözü, kalp kulağı açılmışsa o irfanın sahibidir. Ama Kur'an-ı Kerim muhtevası içerisinde kalp gözü, kalp kulağı açık olmayan mürşidinden ilim alanlar, onlar ilm-i yakinin sahipleri. Fakat daimi zikirde olmamasına rağmen kalp gözü, kalp kulağı açılmış, onlar da irfanın sahipleri. Ama kişi daimi zikre alışmışsa ona hikmetin sahipleri ve iradesini teslim edenler, onlar da hikmetin ötesine sahip olanlardır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Allah-u Teala zikir yaparak nefsimizi ıslah ettikçe alemlerin sırlarını öğrenme yetkisi vereceğini açıklıyor. Sizce zikri diğer ibadetlerden farklı kılan nedir?
3: Allah'a ulaşmak demek ya, zikir etmek. Ne demek? Allah'ı anmak demek. Ne güzel bir şey ya.
5: İnsan zikir yapsa, namaz kılsa hem huzur veriyor hem mutluluk veriyor. Onlar da başka. Namazda, duada başka bir şey. Güzel başka bir şey yok.
4: Ya daha da yakınlaştırmak ya Cenab-ı Allah. Zikir demek yok yani benim bildiğim. Bol bol zikretmek. Allah'ın isimlerini sanmak. Onlarla zikredersen ulaşırız.
6: Ama bir de şöyle bir şey var. Hani kendilerini hoca zannedip de hani çıkıyorlar, böyle bağırıyorlar, çağırıyorlar. O değil. Allah'a gönülden zikredeceksin. Aşkla, sevgiyle.
2: Peki zikrettikçe sizce mutlu olur muyuz?
5: Bana zikse ben çok mutlu oluyorum. Bilmiyorum milleti bilmiyorum. Ben çok mutlu oluyorum. Namaz kılıyorum çok mutlu oluyorum. Dua ediyorum çok mutlu oluyorum. Böyle yerlere hiç boyan falan gelse çok mutlu oluyorum. Ben çok mutlu oluyorum.
4: Etmez olur mu? Çok mutlu eder zikretmek. Her zaman. İşin rast gider, güçün rast gider. İnsanlar diyorlar iyi olur yani bazı insanlarla yani.
2: Peki zikrettikçe insanlarla ilişkilerimiz nasıl olur? Onlarla iyi anlaşır mıyız?
5: İnsan insana ilk karışıyor. Rabbim ben herkesi seviyorum yani. İnsan olarak herkesi seviyorum. Rabbim herkesi hidayet nesip etsin.
3: Allah'ı sevenleri çok seviyorum. Sevmeyenleri hiç sevmiyorum. Sevmediğim için de onlar da beni sevmiyor.
0: Misafirimiz Allah'ı sevenleri çok seviyorum. Sevmeyenleri ise hiç sevmiyorum. Sevmediğim için onlar da beni sevmiyorlar. Allah'a muhabbet duymayan insanlara karşı nasıl bir tutum içinde olmalıyız? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, imanın en sağlam kulpu Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek. İşte başlangıç noktasında herkes ayetlerden gafil, herkes hüsranda, sağır, dilsiz ve kör, küfürde, şirkte, delalette, şeytanın kulu dostu durumda vesaire, bütün bu negatif koşullar söz konusu. İşte kişi şeytanın kulu ve dostuyken davete muhatap oluyor, Allah'a ulaşmayı dilediği an, o kişi kendisini tağuta kul olmaktan, tağut insan şeytanlara, cin şeytanlara ve şeytan şeytanlara kul olmaktan kendisini kurtarıyor. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse kişi bu tağutlara buğz ediyor. Allah için buğz ediyor. Çünkü bu tağutlar kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlar. Öbür taraftan Allah'ın dostları var. Kendisi Allah'a ulaşmayı dileyen, başkasının dilemesine vesile olan, onları sevmek imanın esasını teşkil ediyor. Lokman Suresi 15. ayet-i kerimesine bu sebeple bana ulaşanın yoluna tabi ol. İnsanları sevmek Allah'ı sevmenin işaretini taşır. Allah'ı sevmeyen insanlar başkalarını da sevmeyenlerdir. zalime de mazluma da yardım etmek asıldır. Ama Allah ve Resulüne karşı o kişi bir zarar vermeye yönelmişse o zaman aynı şey söz konusu değil. Zalime mazluma yardım edeceğiz fakat Allah ve Resulüne karşı o kişi bir zarar içindeyse ona kesinlikle farklı davranmak söz konusu. Hadis-i şerifte yasuru ve la tuhassuru beşru ve la tenfiru kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyin, zafer ettirmeyiniz. Hadis-i şerifte de Emine Sultan-ı Peygamber'in zalime de mazluma da yardım ediniz buyuruyor. Yani kısacası bizim dışımızdaki herkesi sevmemiz asıldır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cappar hocam. Bir sorum olacak inşallah. Berzah aleminde yaşayanlar dünyadaki yakınlarının nasıl olduklarından haberdar olurlar mı? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok severim kalbimden inşallah Efendimizin himmetiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Biz hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar. Berzah aleminde yaşayanlar dünyadaki yakınlarının nasıl olduklarından haberdar olurlar mı? Evet olurlar. İzin alabilenler bu dünyaya mutlaka gelirler. Ve yakınlarının hangi durumda olduğuna bakarlar. Kalp gözü açık olanlar da onları sık sık görürler. İki alem arasındaki bağları her zaman vardır. Bu dünyada yaşayanlar da bir gün mutlaka kıyametten evvel oraya gideceklerdir. Kara delikler başka alemlere geçiş kapılarıdır. Vakıa suresinin 75. ayet-i kerimesinde فَلَا اَقْسُمُوا بِالْمَوَاقِعِ النُّجُمِ Yıldızların mevkilerine yemin ederim. اِنَّهُ لَوْ قَاسَمُوا لَتَعْلَمُونَ اِنَّهُ لَقُرْعَانِ كَرِيمٍ فِي كِتَابِ مَقْنُونَ لَا يَمَسَّهُ اِلَيْهِ مُتَهَرُونَ Tay mekanla da gidiş söz konusu, rüyalarla da gidiş söz konusu. Ne demiştik? Kara delikler başka alemlere geçiş kapılar. Diyelim ki anneniz veya babanız veya dedeniz rahmetli olmuş ve gidiyorsunuz berzah alemine, kara delikten geçtiniz. Bu dünyada da gene bir koordinattasınız ama o alemi siz de görebilirsiniz, o alemi hissedebilirsiniz. Allah razı olsun. Programımıza sizden gelen suallerle devam ediyoruz inşallah. Sivas'tan bir kardeşim Muhterem Hocam, ailemizde tabi olan ve olmayan kişilerin davranışlarına nasıl bakmalı ve davranmalıyız? Ailemizde tabi olan ve olmayan kişilerin davranışlarına nasıl bakmalıyız ve davranmalıyız? Sevgili kardeşlerim, tabi olmayanlar nefslerin tesiri altında muhakkak ki negatif davranışlar sergileyeceklerdir. Biz onları hoş görmeliyiz. Kusurlarını değil, onların güzel taraflarını görmeliyiz. Tabi olanlar da onları sevmeliyiz. Onların mutluluğu istikametinde her gayreti göstermeliyiz. Tabi olanların da mutluluğu için çalışmalıyız. Tabi olmayanların mutluluğu için çalışmalıyız. Çünkü yaratılışta her şey insan için ama insan Allah içindir. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Başkalarını mutlu etmektir. Allah razı olsun. Tokat'tan bir izleyici Muhterem Hocam, Allah'a ulaşma dileğimi serbest irade ile olduğuna göre burada ruhun, nefsin ve aklın fonksiyonu nedir, açıklayabilir misiniz? Allah'a ulaşma dileğimiz serbest irade ile olduğuna göre, evet. Burada ruhun, nefsin ve aklın fonksiyonu. Sevgili kardeşlerim, halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız? Yani hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. Kalu bela gününde Allah-u Teala ruhumuzdan misak almış, Allah'a teslim olacağına dair. Fizik vücuttan ahd almış, Allah'a teslim olacağına, nefsimizden yemin almış, Allah'a teslim olacağına dair. Fizik vücudun kumandanı akıl, beyin vasıtasıyla bedene kumanda ediyor akıl. Kişi tebliğe muhatap olduğunda ya daveti kabul eder veya etmez. İradesiyle daveti kabul ederse o akleden birisidir. Daveti kabul etmediği takdirde akletmeyen, delaletteki durumuyla devam eden, delalette kalan birisi olarak söyleyebiliriz. İlk etapta ruh irade bu akıl üçlüsü mutlaka kişiyi Allah'a dost kılar. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse iradesini kullanmayan, akletmeyen, nefsine tabi olan birisi durumuna düşer. Nefsin manevi kalbinde afetler vardır. Ruhun kalbinde ise hasretler vardır. Hasretler Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ve fiili işlemeyen, nefsin afetleri de Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak olan fiilleri işlemeyen yapıdadır. Çankırı'dan bir kardeş muhterem hocam, gizli şirk ne demektir? İslam'ın 5 şartını yerine getiren bir insan gizli şirkten kurtulmuş mudur? Açıklar mısınız? Hayır. Gizli şirk, kişinin nefsinde 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz, ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Ben artık eskiden olduğu gibi ümmetim güneşe tapmaz, aya tapmaz, yıldızlara tapmaz, elleri yontuklarına tapmaz. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. İşte nefsin 19 afeti, Kur'an'daki adı heva. Her olayda hevasını ilah ediniyor. Nefsin bir afetini Allah'ın yerine koyuyor ve ona tapıyor. İşte bu hevasını ilah edinen insanlar, onlar gizli şirk içinde. Gizli şirkten kurtulabilmek için mutlaka ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilememiz gerekir kalpten. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar gizli şirkten kendilerini kurtaranlardır. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeş muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes hacet namazını ilk kıldığı an mürşidini görebilir mi? Kalpten ulaşmayı dileyen huşu sahibi herkese Allah Teala hacet namazı ile mürşidini göstereceğini beyan ediyor. Zamanı Allah tayin eder. İlk kerede de gösterebilir. Üçüncüsünde de gösterebilir. Yedincisine göre. Tamamen o Allah'ın iktidarındadır. Allah keyfi mayaşadır. Her şeye kadirdir. Ama huşu sahibi ise Allah mutlaka gösterir. İstanbul'dan bir izleyicimiz muhterem hocam, hakka ulaşıp hakkı tavsiye edenler kimlerdir, açıklar mısınız? Hakka ulaşıp hakkı tavsiye edenler ruhlarını Allah'a vasıl edenlerdir. Ermiş evliya olanlardır. Allah razı olsun. Balıkesir'den bir kardeşim muhterem hocam, günümüzde bir sürü hoca mürşit var. Bunlardan herhangi birinin sohbetlerine gitmek ya da elini öpmek bizi Allah'a ulaştırır mı? Hayır sevgili kardeşlerim. Mürşidin tayini Allah'a aittir. En üst seviyedeki mürşid her zaman devrin imamıdır. Allah'ın tasarrufundadır. Allah ona öğretir. O da Allah'ın emriyle bizlere öğretir. İkinci etapta her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla ayetleri açıklayan Allah'ın veli Resulleri var. Onlar da mürşittirler. Devrin imamı Allah'ın tasarrufundadır. Veli Resulleri ise irade rafinde Allah'tan aldığı emirleri %100 yerine getirirler. Onun için Resul'e itaat Allah'a itaattir. Bu Resul devrin imamı olabilir. Bu Resul diğer kavim Resulleri olabilir. Ama Allah Resullerine insanlar itaat etsin diye gönderiyor. İşte Nisa 64 وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَا يُطَعَ بِذْنِلَهِ Biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Nisa 80'de Resul'e itaat Allah'a itaattir. Öyleyse Resul'e itaat Allah'a itaatse, Allah Resulleri insanlara itaat etsin diye gönderiyorsa, itaat edenler kimlerdir? İtaat edenler Resul'ün davetini kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyen, itaat edenler 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olanlar. Onlar Allah ve Resulüne itaat ederler. Ama günümüzde emaniyeden beslenen, el yazması kitaplardan ilim edilmiş insan mürşit değildir ama bidatlarla din öğretiyorsa onun elini öpmek, ona uymak doğru değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kâine uyan beni tekzip etmiştir. Beni tasdik eden kişinin kendisinin ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanı inkar etmesi lazım. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a

0: Onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
1: Fatiha ma salavat.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Paresi içerisinde bir hayatı yaşamaya başlarız. Öte yandan başlangıçta bütün insan bir kere daha her an Kur'an, her an mutlulukların sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldi. Adana'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Eğer Nur TV ve MPL TV olmasaydı, Allah'a ulaşmaktan haberimiz olmazdı. Sorum şöyle. Camilerdeki imamlar Allah'a ulaşmaktan neden haber vermiyorlar? Diğer kardeşlerimize yazık olmuyor mu? Sevgili kardeşlerim, onlar ilmi Allah'tan almayan, öğrenmeyen insanlar, ilmi insanların yazdığı el yazması kitaplardan öğrenmişler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onların Kur'an'ın dışından öğrendikleri din ilmi ne emaniye diyor. Bakara 78, 79, 80. وَمِنْهُمُ الْاُمِّيُّنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اِلَّا اَمَانِ وَاِنْهُمْ مِنَا يَزِنُّونَ Onlardan bir kısmı ümmilerdir. Onlar kitabı bilmezler. Kur'an'ı bilmezler. Sadece kişilerin yazdığı kitapları bilirler. Bunlar sadece zanda bulunuyorlar. Artık elleriyle emani bilgiler içeren kitabı yazanlar vay haline. Sonra da onu az bir ücret karşılığında satarlar. Bu Allah'ın indindendir derler. İşte onlara yazıklar olsun. Neden Allah'ın indindendir? Birçok kişi profesör benim kitabımı okudun mu diyor. Elleriyle yazdıkları şeylerden dolayı yazıklar olsun onlara, kazandıkları şeyler sebebiyle. Ne yazıyorlar sevgili kardeşlerim? Öyle bir şeye inanmışlar ki İslam'ın 5 şartı onları mutlaka kurtuluşa ulaştıracak. Çünkü diyorlar biz İslam 5 şartıyla kurtuluşa ulaşırız. Ama nasıl kurtuluşa ulaşmak? Emaniyete tabi olan bu insanlar ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak. Günahlarımız kadar yanıp cennete gireceğiz. Yani kişinin günahları var, sevapları var. Ve o sebeple de devamlı bu insanlar şu hayırdır, bu hayır derecat kazandıracak fiillerin peşinden koşuyorlar. Ama hesap etmedikleri şey şu.

0: dini Kur'an'dan öğrenmedikleri için Allah-u Teala 3 ayet-i kerimede bir Yunus 45, Kehf 105 ve Zümer 65 çarpıcı olsun diye 5 5'lerle bunlar ayetler olmayacak. Şimdi bunlar Allah'ın hükümleri. Yunus 45'te ne diyor? Kat hasirellezine kezebu billikallah. Yani likallahı yalanlayanlar hüsrandadır. Onlar hidayete eremezler. Onların gideceği yer cehennem. Kehf 105 Ulaikellezine keberu biati rabbihim. Ama Kehf 103, 104, 105'te bunlar cennetlik amel işlerler. İslam 5 şartı cennetlik amel. 500 yılda yapsa lika Allah'ı inkar ettiği için Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar ettiği için habidat amalu. Şimdi bu insanlar diyebilirler ki neden ne? Biz Kur'an'a iman ediyoruz ve başımızın üzerine koyuyoruz. Güzel de Kur'an'a iman edip baş üzerine koymak yeterli değil. Lika Allah Kur'an'ın bir hükmü. 7 ayet-i kerimede lika Allah'ı dilemeyenleri Allah deralete bırakıyor. Ve 7 grup ayet-i kerimede Allah-u Teala deralete olanların gideceği yer cehennem. Bakın 7 ayet. Lika Allah'ı dilemeyenleri Allah deralete bırakıyor. Ve 7 grup ayet de deralete olanların gideceği yer cehennem diyor. İstediği kadar cennetlik amel işlesin. Allah'ın Kur'an-ı Kerim hükmü bu. Delalette ise o kişi gideceği yer cehennem. Ama bu insanlar bunu hiçbir zaman kale almıyor. Şeytan onlara unutturmuş. Neyi unutturmuş? Şeytan onlara zikri unutturmuş. Ne diyor bu insanlar? Ölümle ruh Allah'a ulaşır. Ölmeden ve ruhuna Allah'a ulaşması imkansız. Yok diyor. Yok diyorsa o zaman dilemeyecektir. Dilemediği zaman da cehenneme gidecek. Çünkü ruh iki şekilde Allah'a ulaşıyor. Hazreti İsa Aleyhisselam da söylüyor. Ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağına iman eden kişi ölümsüzlük sırrına ermiş demektir. Yani Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi de ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağını söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يَزَنُّونَ اَنَّهُمُ لَا كُرَبُّمْ حَيَاتَّيْكَ رُّهُنَ اللّٰهُ ulaşması وَاَنَّمُ يَيْرَاجُونَ ve ölümle ruhuna Allah'a dönmesi. Şimdi herkes için ölümle ruhuna Allah'a dönmesi var ama hayattayken ruhuna Allah'a ulaşması. Ölümle ruhuna Allah'a ulaşması, hayattayken ruhuna Allah'a ulaşması hadiste de zikrediliyor. Hayattayken ruhuna Allah'a ulaşması şirksiz ulaşmak, mülaki olmaktır. Ölümle ruhuna Allah'a ulaşması ise şirkli. Hayattayken ruhuna Allah'a ulaştırmayan kişi ölümle ruhuna Allah'a ulaşırsa şirkin içinde ulaşır. O hadisi de ilave edelim. Bütün bunlar hepsi vaka iken insanlar ne yazık ki dikkate almıyorlar. Allah Resulü başka bir hadiste buyuruyor ki öyle insanlar var cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler kimler? Şirk içinde olanlar. Öyle insanlar var cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Cehennemlik amel işleyip de cennete gidenler şirkten kurtulanlar. Şirkten kurtulmak bir dilek. Onun için İslam'da niyet amelden üstündür. Onun için bu insanlar ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'i arkalarına etmişler. İblis onlara unutturmuş. İkinci sual bir izleyici muhterem hocam. Benim düşünceme göre Allah'a ulaşmak Allah'ın rızasını kazanmakladır. Allah'ın rızası ise Allah'ın Resulüne örnek almakla olur. Bu düşüncem Kur'an'a uyuyor mu? Hayır sevgili kardeşim. Tabii ki 7 safa rıza var. 1. safa rıza şükürle gerçekleşiyor. 7 safa rızayı alalım. Yani sadece kendi kafanızdakilerini değil. Kur'an ne diyor bu? Sen ben düşünceme göre eğer senin düşüncen doğru olsaydı o zaman din düşüncenden ibaret olurdu. Din Allah'ın vahyinden ibarettir, Kur'an'dan ibarettir. İşte burada 7 safa rıza var ve 1. safa rıza eğer şükrederseniz Allah sizden razı olur. Kimdir şükreden kişi? Kimdir küfreden kişi? Der suresinin 3. ayet-i kerimesinde اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرْمَ اِمَّا كَفُرَ. Biz ona iki yol gösterdik. Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. Şükredenler kimler? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar. Öyleyse Allah'a ulaşma dileği yoksa o kişi küfreden birisidir. O zaman Allah'ın rızasını nasıl kazanacaksın? Birinci safa rıza Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Sen de dilemiyorsun. O zaman Resulü zaten örnek alamazsın. Giriş kapısı bu inşallah. Bir izleyici Mühterem Hocam tam anlamıyla 15 yıldır ibadet ediyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, günahlardan kaçmak için çaba sarf ediyorum. Başta İslam'la ilgili Tevhid-i Kur'an, Fizilal-i Kur'an, İslam tarihi, Osmanlı tarihi, çeşitli İslam'la ilgili çok eser okudum ancak aradığımı bulamadım. Sizin İslam Tasavvuf ve Mutluluk kitabınızı okudum. Bir hazine bulmuş gibi sevindim. İbadetlerimi çoğalttım. Bundan sonra ne yapmalıyım açıklar mısınız? Yapman gereken şey kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek ve hacet namazıyla Allah'ın sana gösterdiği mürşide tabi olmak. Hacet namazı Allah'a ulaşmayı dilemek için Allah Teala katından her kavmin içinde o kavmin ana lisanıyla ardı arkası kesilmeksizin veli resuller gönderiyor. O veli resuller insanları Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler, işitenler onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Daveti kabul etmeyenler de onlar işitmeyen sağır dizsiz ve körler, onlar delalette kalanlardır. O zaman sen eğer işitenlerden, sen Allah'a ulaşmayı diledim, o zaman ikinci safhası mürşide tabiyet. Ama mürşidin seçimi de bize verilmemiş. Mürşidin seçimi Allah'a aittir. Hacet namazıyla mürşidin Allah'tan soracaksın. Allah'ın sana gösterdiği mürşide tabi olacaksın. Ondan sonrası zaten peşinden gelir. Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, günümüzde bazı gençler 20 ile 30'lu yaşlar arasında dini hayatı yaşamak ile sosyal hayatı yaşamak arasında bir boşluk içinde kalıyorlar. Bu yaşlardaki gençlerin manevi hayata tutunmaları için değerli tavsiyeleriniz nelerdir? Sevgili kardeşlerim, İslam'ın giriş kapısı bir dilektir. Kur'an'ın da giriş kapısı bir dilektir. İlim ibadetin imamıdır. Kesinlikle Kur'an olmadan dini yaşamak mümkün değil. Öyleyse Kur'an'ın giriş kapısı bir dilekse kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. O kişilerin, gençlerin, 20-30 yaşlarının gençlerin evvela kendilerini Allah-u Teala nasıl yaratmış onu öğrenecekler. Çünkü Yunus ne diyor? Yunus diyor ki ilim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Şimdi iki tür insan var. Bir kendini bilenler, bir de kendini bilmeyenler. İkisi de okuyorlar ama birisi bu nice okumaktır. Kendini bilmeyenler diyorlar ki insan fizik, beden ve nefsten ibarettir. Hicr 26, Şems 7, iki vücut var, şeytan da tesir ediyor. Eğer kişi iyi olursa ruh, kötü olursa nefs. Bu doğru değil, Kur'an'a uymuyor. Ama Kur'an'a uyan ne? Kur'an'a uyan Hicr 26'ya göre bir fizik bedenin sahibiyiz. Şems 7'ye göre bir nefsin sahibiyiz. Ve secde 9'a göre Allah-u Teala zatından bize ruh üfürmüş. Ve üç vücudun sahibi olan insana bize serbest irade vermiş. Cüz'i irade. Arkasından akılla bizi mücehiz kılmış. İşte üç vücut serbest irade ve aklın kumandasında hayatı yaşayan varlıklarız. Genellikle başlangıç noktasında insanlar nefsi emmarede, şeytanın da dış tesiriyle, şeytan nefsin afetlerini %100 tesir ediyor ve herkes başlangıç noktasında onun tesiri altında. Taha 123'te Kale bita cemi'an ba'dukun li ba'din adu. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Kişi üç vücut serbest irade ve aklın kumandasında yeryüzüne iniyor, hayatı yaşamaya başlıyor ama şeytanla karşı karşıya geliyor. Şeytan hemen devreye giriyor. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Allah Teala da hidayetçiyle gönderiyor. Hidayetçi mürşidin Kur'an'daki 19 ismimizden bir tanesine hidayetçidir. Hemen onu gösterelim inşallah. Aslında o sıra dahilinde biraz bu slaytı düzenlersek çok iyi olur. Nedir o? Nebi, Kur'an'daki bir mürşidin ismidir. İmam, mürşidin ismidir. Halife mürşidin ismidir. Resul mürşidin ismidir. Hidayetçi, müjdeleyici ve uyarıcı mürşid ismidir. Hidayetçi mürşid ismidir. Ehl-i zikir mürşid ismidir. Münadi, Mehdi, Sadık, Salih, Sultan, hikmet sahibi alim ve ondan sonra velinin kelimesinin türevleri geliyor. Bunları en sona alabilirsek daha güzel olur mevsula dahilinde. Dolayısıyla 19 tane isim var ve bu isimlerden bir tanesi de hidayetçi işte. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden olmaz. Hidayete tabi olanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemenler halinde ondan sonrasını Allah Rahim esmasıyla tecelli eder. Ondan sonra hacet namazıyla ona mürşid gösterir. Ondan sonra vasıta emirleri sevdirir. Ondan sonra en güzelini yapmaya başlarlar inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, başta Efendimiz olmak üzere ellerinizden öpüyor. Hasretle, sevgiyle, bütün kalbimle sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim var. Arz etmek istiyorum. Muhterem hocam, tarik-i müstakim, sırat-ı müstakim, tarik-i cehim ve sırat-ı cehim açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Mutsuzluk üçgeni içerisinde hayatlarını sürdürürler. Aleyküm selam ve rahmetullahi berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, bunu anlayabilmek için kainat slaytımız var. Bu kainat slaytı üzerinde bu yollar tarif edilmiş. Ve hepimiz kainatın dünya gezegeninde yaşıyoruz. Astrofizikçilerin tespitiyle 100 milyar galaksi, her galakside 100 milyar yıldız ve yaşamakta olduğumuz bu dünya gezegeni insan vücudu şeklinde olan kainatın tam kalbine tekabül ediyor. Yani biz kainatın kalbinde yaşıyoruz. Kainatın kalbinden yoklukta arşta Allah'ın zatına ulaşan evvela Sebil-i Reşat var. Sebil-i Reşat tabi olduğum mürşitle devrin imamın ana dergahından arasındaki yol, yatay yol. Devrin imamının dergahından 7. gök katına kadar ulaşan kesim de tarik-i müstakimi oluşturuyor. Ama bütün bunların hepsi sırat-ı müstakimle temsil edilir. Sebil-i Reşat da sırat-ı müstakimin bir bölümüdür. Tarik-i müstakim de sırat-ı müstakimin bölümüdür. Sırat-ı müstakim de bütünü ifade ediyor. Nereden bütünü ifade ediyor söyleyebiliriz? Enam 153 ve nahaza sırat-ı müstakim fetebi'uhu ve la tetebi'u sübule fetefereku biküm an sebili. Muhakkak ki bu benim sırat-ı müstakim olan yolumdur. Öyleyse ona tabi olun. Başka yollara tabi olmayın ki o takdirde sizi onun yolundan ayırır. İşte böylece size onunla vasiyet ediyoruz. Öyleyse sırat-ı müstakim, 7 safa sırat-ı müstakim var. 1. safa sırat-ı müstakim, 2. safa sırat-ı müstakim. 1. safa sırat-ı müstakim Allah'a ulaşmayı dileyenler. 2. safa sırat-ı müstakim sebil-i rşad. 3. safa sırat-ı müstakim tarik-i müstakim. 4. safa sırat-ı müstakim fizik vücudunun teslimi, 5. safa sırat-ı müstakim ve 6. safa sırat-ı müstakim, 7. safa sırat-ı müstakim. Şimdi gelelim tarik-i cehime. Tarik-i cehimde de sırat-ı cehim, cehenneme giden yolu ifade ediyor. Bu sırat-ı cehimin içerisinde gay yolu da var. Bu sırat-ı cehimin içinde tarik-i cehim de var. Bunlar cehenneme, şeytana götüren yol. Hepsi 7 cehennemi birbirine bağlayan yol bunu ifade ediyor. Allah-u Teala her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yaratmış ve hepimiz Ya irademizi kullanarak dünya gezegeninden başlayan kalben ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve deva ötesi veya zaten delalette hayata gözlerimizi açıyoruz. Dilemeyeceğiz, dilemediğimiz zaman da şeytanın gay yolunda tarık-ı cehim üzerinden sırat-ı cehimle cehennemin en derin yerine gidenler var. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali Asr-ı Saadet döneminde Muhterem Efendimizin 313 askerinin asıl görevleri nelerdir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, 313 askerinin görevleri Ümmet-i Resul'e yardım etmek. Bu yardımda durum nedir? Ümmet-i Resul'ün görevi ne? Dinlerin birleştirilmesi. Ümmet-i Resul'ün görevlerine Kur'an hükmüyle sosyal hayatı yaşamak. Ümmet-i Resul'ün görevlerine imana mütalik olan her şeyi Kur'an'dan öğrenmek ve hayatımıza tatbik etmek. Dolayısıyla nasıl havariler Hazreti İsa'ya yardımcılarsa, nasıl sahabe Resulullah'a yardımcı olmuşlarsa, nasıl Rabbani Hazreti Musa yardımcı olmuşlarsa, Mehdi Aleyhisselam dönemindeki bu kişiler de Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcılarıdır. Allah razı olsun. Bir izleyici, Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna bağlı kalır buyuruyor. Maide 105 ayetiyle bu hadis ilişkisi var mıdır? Evet, vardır. Onun ruhu ödeninceye kadar borcuna bağlı kalır. Reynedir yani. Nefs reyne, fizik vücut köle, ruh da emanet. Dolayısıyla reynekten kurtulabilmesi için nefsin yedi kademe tezkiye olması lazım. Maide 105'te Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfusekum la yedurukum men delle izehtedeytüm. Nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz tezkiye olup hidayete ererseniz zararete olana size zarar veremezler. Evet, ilişkisi var inşallah. Allah razı olsun. Bir izleyici Muhterem Hocam, bir dilek ve Kur'an'daki ayetleri insanlara ispat olarak anlattığımda onlar bana tarihten ve başka kitaplardan ispat getirmeye çalışıyor. En önemlisi Kur'an-ı Kerim'dir, Allah'ın sözüdür dediğimde bile olur olmadık şeyleri bahane edip benimle kavga etmek istiyorlar. Kur'an'da bu kadar delil veya ayet varken onların başka şeyleri bu kadar önemli görecek kadar nasıl akılsız olabiliyorlar? Şeytan devrede sevgili kardeşim, onları o anda kullanan şeytan, onlar farkında değil. İşte 7 ayet-i kerimeden bir tanesi de nedir? Yunus 45. Pardon, Yunus 15. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ne diyor Allah Yunus 15'te Allah'a ulaşmayı dilemeyenler? Ayet-i kerimeyi bütünen getirelim. Bize Kur'an'dan başka bir kitap getir derler. Bakın. İzettettü aleyhim ayatuna beyinatin. Onlara ayetlerimiz deliller okunduğu zaman sen yapıyorsun bunu. Bize ulaşmayı dilemeyen kimseler şöyle dedi. Bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. De ki onu kendi nefsimden bir şey ilka ederip benim değiştirmem olamaz. Ben ancak bana vahyolunan şeye tabi olurum. Şayet Rabbime asi olursam muhakkak ki ben o günün azabından korkarım. Öyleyse Kur'an'a uymayanlar Allah'a asi olanlardır. Hazreti Ömer ne diyor? Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Resul neye geliyor? Resul ayetlerle geliyor. Ama daveti kabul etmeyen ne yapmış oluyor? Allah'a isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. İşte bu kişiler şeytana itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı bile ona meylediyor. Allah razı olsun. Öyleyse şeytan o anda onları kullanıyor, farkında değiller. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Al-İmran 56. ayetinde inkar edenlerden bahsediyor. Bu ayette yüzler ve yüzlerce ayetlerde Allah bizlere bildiriyor. Burada inkar edenler hidayeti ve hidayetçi inkar ediyor diyebilir miyiz? Al-İmran 56 Al-Nas suresinin 56. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyoruz? فَمَا الَّذ۪ينَ كَفَرَ فَيُعَزِّزْبَهُمْ عَزَابًا شَد۪يدًا فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرٍ. Evet, inkar edenler ise takdirde dünya ve ahirette şiddetli azaba uğrayacaklardır. İki ayet evvelinden bakalım inşallah. 54, 55, 56. 54'te مَكَرُوا مَكَرَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرُونَ. Onlar hile yaptılar. Allah da onlarla hile yaptı. Allah hileye karşı hile yapanların en hayırlısıdır. 55'e bakalım. Allah şöyle buyurmuştu. Ey İsa, muhakkak ki seni vefat ettirecek olan ve seni katıma yükseltecek olan, kafirlerden temizleyecek olan benim. Sana tabi olanları kıyamet gününe kadar kafirlerden üstün kılacak olan benim. Sonra sizin merciğiniz, benim dönüşünüz banadır. O zaman itiraf etmiş oldukları şeyler hakkında hükmü ben vereceğim. Evet, işte bu Hazreti İsa Aleyhisselam'a tabi olanlar var. Bir de tabi olmayan, ulaşmayı dilemeyen, tabiyeti gerçekleştirmeyenler var. İşte bu ulaşmayı dilemeyen, tabiyetini gerçekleştirmeyenleri hem dünyada hem ahirette azaba düşer edeceğim. Gerçekten de Hazreti Ali diyor ki, ulaşmayı dilemeyenler için musibetler bir azap, dileyenler için bir imtihan. Öyleyse bunlar dilemiyorlarsa başlarına gelen her musibet bir azap hükmündedir. Muhterem Efendimizin tefsirinde bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle doğarlar. Bütün kalpler doğuştan itibaren mühürlüdür. Mühürlü kalpler ise kafire aittir. Küfrün sahibi ve kalplerindeki küfre malik olan insanlar kafir adıyla, kalplerinde iman yazılan insanlara müminler adıyla anılmaktadır. Bütün kafirler aynı zamanda delalette olanlardır. Kafirlerin de delalette olanların da kalpleri mühürlüdür. Bütün kafirler, bütün delalette olanlar aynı zamanda fasıklardır. Onlar da kalpleri mühürlüdür. Oysa mühürlü olan kalplerin içinde sadece küfür yazısı vardır. Kimin kalbinin mühürünü Allah-u Teala açmışsa küfür kelimesini kalpten alır. Mutlaka o kalbin içine iman kelimesini yazar. İşte kafirler, kişiler kafirlerse kalplerin üzerinde küfür yazıyorsa, kalpler mühürlüyse bunlar kesinlikle mürşitlerine ulaşmamışlardır. Ulaşmamışlarsa yardımcıları yoktur. Çünkü ancak mürşide ulaştıkları için mürşit sebebiyle Allah-u Teala onlara yardımda bulunur. Mürşide ulaşırlarsa kurtuluşa ulaşacaklardır. Allah'a ulaşmayı dilemeden mürşide ulaştıklarında da kurtuluşa ulaşacaklarını zannediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah 7 tane nimeti vermez, mürşidini de göstermez. Mürşide ulaşan kurtuluyormuş diye devrin imamına bile tabi olsa kurtuluşa ulaşamazlar. Ulaşmayı dilemedikçe başka bir ifade edelim. Mürşide ulaşmadan evvelki 12 tane insanını almadıkça, nefsin tezkiyesi için hazırlanmadıkça, kalpte 7 şart oluşmadıkça Allah'ın yardımları gelmez. Bunlar olmaksızın hedefe ulaşılmaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kim hangi mürşide ulaşırsa ulaşsın kurtulamaz. Mürşide ulaşmak belli şartlara sahip olmadıkça bir kurtuluş değildir. Mürşide ulaşmak daha ver şartlara bağımlıdır. Allah'a ulaşmayı dileyerek hedefe ulaşılır. Allah-u Teala burada kafirlerin kurtuluşun olmadığını söylüyor. Dünyada ve ahirette insanlara azap var. Dünyada azap her hatanın arkasından hemen Allah-u Teala'nın hem ruhun nefse yaptığı azap, vicdan azabı hem de diğer azapların hepsi peş peşe geliyorlar. Eğer akıllarını başlarına toplayabilirlerse aynı azap bu sefer işkence, fiziki azap şeklinde tahakkuk edecektir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hocam. Isparta'dan Serkan Kaplan. Size bir sualim olacaktı. Öfkeyi yenme ve İslam kardeşliği hakkında bilgi verir misiniz? Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Öfkeyi yenme ve İslam kardeşliği hakkında bilgi verir misiniz? Sevgili kardeşlerim, öfke nefsimizin 19 afetinden bir tanesidir. Öfkeyi yenebilmek için mutlak surette 18 saat zikir söz konusu. Allah'ın ölçüsü bu. Al-İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ اُنْفِقُونَ فِي سَرَّاءِ وَدَّرَّاءِ وَكَازِمِ الْعَيْثَ وَحْفَانَ النَّاسِ. Öyleyse nefste 19 afet vardır. Bu 19 afetin artık bizim üzerimize negatif tesir oluşturmaması ancak 18 saat zikre bağlı. 18 saat zikir demek ne demek? Yatağından uyanır uyanmaz zikirle başlayacak. Tekrar yatağına dönünceye kadar hangi aktiviteyi yaparsa yapsın zikirle yapması lazım. Geri kalan 6 saat. 24 saatlik zamanın için 6 saat. 6 saat de uykuyla geçiyor. Daimi zikrin bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz. Derken sahipleri kimlerdir? Daimi zikrin sahipleri o 6 saatlik uyku içerisinde de zikredebilenlerdir. Öyleyse Neviler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. İşte kardeşler bir vücudun azaları gibidirler. Onlar, dikkat edin, öfke insanın kalbinde bir ateştir. Öfkelenen kişinin gözlerinin kızardığını, boyun damarlarının şiştiğini görmez misin? Kim öfkelenmeye başladığını hissederse hemen otursun veya yatsın. Öfkelenen insan ya otursun veya yatsın deniyor. Bir müminin kulun sırf Allah'ın rızasını talep etmek için yuttuğu bir öfke yudumdan Allah katında sevap bakımından daha büyük bir yudum yoktur. En hayırlı yudum öfkesini yutandır. Öyleyse öfkeyi yenebilmek mutlak surette fizik vücut teslimiyle alakalı. Birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Ne diyordu bir Allah dostu? Kardeş olmak, Hazreti Ali'nin deyimiyle ya din kardeşiyiz ya insan kardeşiyiz. İşte asıl olan bu insan kardeşi olabilmek. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk program sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma'as-salavat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat ederseniz bir insanın mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulallah? Allah Resulü diyor ki, beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin, dileyen herkes kimdir o dileyen kişi? Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği, bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen başlıyor. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cehennemlik amel işlemeye, o kişi cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Yani ne o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam, kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak, başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onların mutluluğuna vesile olduğumuz gibi, mutlu et, mutlu ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz.
3: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Umut Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz felah ve hüsran. Kur'an-ı Kerim'e göre felah nedir, hüsran nedir? Allah Teala en güzel tarifi müminin 102 ve 103'te vermiş. Her şeyden evvel Araf suresinin 8-9. ayet-i kerimesine baktığımız zaman, hatta 8-7'den itibaren başlarsak 7. Kıyamet gününde 6'dan itibaren başlayalım. 6-7-8-9. Arap suresinin 6. ayet-i kerimesinde o zaman kendilerine Resul gönderilen kimselere ve gönderilen Resullere muhakkak ki soracağız. Demek ki Resul gönderilen kimselere ve gönderilen Resullere soracağız. El-Veznu Yevmeyzen Hak, Arap 8'de kıyamet günü, İzin günü, hesaplaşma günü, mizanların tartılması haktır. Kimin sevap tartılığı ağır gelirse, işte onlar felaha erenlerdir. Kimin kazandığı pozitif derecenin, negatif derecenin fazla ise, o felaha eren kişidir. Men khafet mevazinehu, Araf 9, ve ulake lezine khasur enfusum, bimakan ve ayetine yüzlemun. Kimin hasenat tartılığı ağır gelirse, işte onlar, nefsinin sürağı düşünenlerdir. Sebep ne? بِمَكَانُ وَاَيَاتُنَا يُزَّمُونَ Ayetlerimize zulmetmeleri sebebiyle. Aynı hakikat Mumin 102-103'te zikredilmiş. مَنْ تَقُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ Kimin kazandığı dereceler kaybettiği dereceler fazlaysa onlar felah erenlerdir. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı dereceler fazlaysa onlar da sürağı düşenlerdir. Bir insanın hüsrandan kurtulabilmesi tek bir şarta bağlı, kalben Allah'a ulaşmayı dilemeye. Neden öyle diyorum? Allah Resulü buyuruyor ki, bir bedevi geliyor, ya Resulullah, cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum, ne yapmam lazım? İlim öğren diyor. Amelimin aleyhime delil olmasını ne yap, onunla amel et diyor. Amelimin aleyhime din olmasını istemin, o zaman ihlas sahibi o. Yani Allah için yap bunu. İşte Enfal 29'da, Rum 31'de kişinin Allah için bir yola girmesi takva sahibi olmasına bağlı. Münübine ileyhi ve takuhu. Allah'a yönel, takva sahibi ol, sakın müşriklerden olma. Enfal 29'da takva sahibi olursa, takva sahiplerinin günahlarını örtüyor. Ama eğer takva sahibi olmazsa, Allah'a ulaşmayı dilemeyip takva sahibi olmazsa, o zaman onun amelleri boşa gidiyor. İşte amelleri boşa gidenlerden bahsediyor Allah Teala. Kehf 105, Yunus 45. Yunus 45'te قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللّٰهِ Andolsun lika Allah'ı yalanlayanlar, onlar üzerindedir, onlar hidayete eremezler. Lika Allah'ı yalanlayanlar, inkar edenler, amelleri boşa gidiyor ve onlar şirktedirler. Doğuştan itibaren herkes delalette, hüsranda 19 negatif özellik söz konusu. Bu 19 negatif özellikten de bir tanesi herkesin hüsranda olması. Amelleri boşa giden, hüsranda olan insanlar. Dinde fırkalara ayrılanlar sebil-i gaydedirler. Bu sebil-i gayde aslında buraya herkesin başlangıç noktasına hasta olduğunu ifade etmemiz daha güzel olur. Herkes başlangıçta nefs hastası. Herkes nefsin hastalıkları sebebiyle birbirine düşman. Herkesin nikahullahı dilemediği takdirde amelleri boşa gidiyor ve hüsranda. Ve herkesin gideceği hüsranda olması sebebi gideceği yer cehennem. Sebep takva sahibi değil, sebep mümin değil, sebep hidayete değil. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 safafelaha görüyoruz. Bu 7 safafelahın birinci safhası müminin 102. İkinci safafelah müşriki müşriklere tabi olduğu zamanki felah. Üçüncü safafelah nefs tezkiyesiyle gerçekleşir. Dördüncü safafelah fizik vücudunun Allah'a teslimi. Beşinci safafelah nefsin Allah'a teslimi. Altıncı safafelah İhlas ve yaşa, dediğiniz gibi felah, iradenin Allah teslimiyle noktalanır. Felah ve hüsran, birbirlerinin karşılığı olan iki tane hüsnudur. Hüsranda olanların gideceği cehennem, felaha erenlerin gideceği cennet. Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlardır. Felaha ermenin matematiksel ifadesi ise sevapları günahlarından ağır basmasıdır. Bu mütevade felah cenneti müjdeler. Hüsran, cehennem işaret eder. Her zaman parçalığında insanların bir kısmı hüsrandadır. Allah'a ulaşmayı dilemek, hüsrandan kurtulmanın temel yoludur. Allah'a ulaşmayı dileyenler, 19 negatif özellikten kurtulanlardır. Şimdi beraberce bakalım. Ayetlere gafil olmaktan kurtuluyor, şirkten kurtuluyor, küfürden kurtuluyor, deraletten kurtuluyor, fısktan kurtuluyor, cehaletten kurtuluyor, zulümden kurtuluyor, isyandan kurtuluyor, fitneden kurtuluyor, sadis ve mükür olmaktan kurtuluyor, şeytanın kulu dostu olmaktan kurtuluyor, fırkalara ayrılmaktan kurtuluyor, birbirine düşman olmaktan kurtuluyor, amelin hüsrandan kurtuluyor, ve bunun gibi birçok unsurlar var. Hüsranda olmayan kimsiz kısım, dört grup insan vardır. Bir, ameni olanlar, iki, salih amel işleyenler, üç, hakkı tavsiye edenler, dört, sabrı tavsiye edenler. Hasr suresine göre hüsranda olmayan kısımda dört grup insan var. Ameni olanlar, sadece amel işleyenler, hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler. İkinci sual, insanların felaha, kurtuluşa ermesinde davetçilerin rolü nedir? Felah, Allah-u Teala'nın bütün insanlara hedef gösterdiği bir muteva taşır. Allah-u Teala, kavimlerdeki bütün insanlara Resul'ün bizzatı ağzından olmasa da ondan duyanların birbirlerine ulaştırdığı standartlarda mutlaka bir daveti herkese ulaştırıyor. Ama bir taraftan Allah-u Teala insanları kurtuluşa davet ederken öbür tarafta da şeytan insanları engellemeye çalışıyor. Nitekim her ülkede, her toplumda dinlerini yaşayan insanlar var. Büyük kısmı dinlerini yanlış yaşıyorlar. Kurtulacaklarını zannediyorlar ama kurtulamayacaklardır. Hadis-i şerifte Allah'ın velisine tabi olan şakirlerden olmaz. Yani cehennemliklerden olmaz buyuruyor. Üçüncü sual, felak kavramının nefs tezkiyesiyle ilişkisi nedir? Üçüncü safa felah, nefs tezkiyesiyle oluşan bir felahtır. İnsanın felaha ermesi demek, nefsini tezkiye etmesi demek. Yani nefsinin kalbindeki akınanlıkları, afetleri yarıdan daha çok azaltması demektir. Allah-u Teala mürşidi önünde tövbe edenler, böylece mümin olanlar ve amel-i saat işleyenler, felaha erenlerdir diyor. Nefslerimizi tezkiye etmek üzerimize borçtur. يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ اَنْفِسَكُمْ لَا يَدُرُّكُمْ مَنْ لَا اِذَا تَدَيْتُمْ Siz hidayetteyseniz, delalette olanlar size zarar veremez. Ve Şems 9'da ise, Şems 7'nin itibaren başlayan, وَالنَّفْسِ مَمَا سَوَاهَا فَاَلْهَمَا فِجُورَ وَتَقْوَهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا Nefsini tezkiye eden felaha erer. Allah-u Teala'nın dizaynı bu inşallah. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Teala hüsrandan kurtulup felaha erebilmemiz için hayattayken Allah'a ulaşmayı dilememizi üzerimize farz kılmış. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Yani ruhun özgür kalması, bedenden ayrılması. Yaptığımız ibadetler sonucunda zaten Allah'ın emirlerine uyduktan sonra yani bu seviyeye girebiliriz.
3: Kendi içimizi yükünce kendimizi temizlememiz lazım ki onu sonra anlatabilirim yani.
1: Hani her şeyde dua baştadır yani. Duasız yola bile çıkmasınlar. Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: İkinci Allah'a takvamız ulaşır. Yaptığımız ibadetler bir de kalbimizin temizliği değil.
2: Ruhumuz ama temiz ruhumuz. Yani imanlı öldüysek eğer Allah'a ulaşacak olan, yani ahirete değil tabii, hani Allah'a ulaşacak olan yaptığımız ibadetlerin sonucundaki Allah'ın memnuniyetine göre Allah'a ulaşabiliriz.
4: İbadetlerimiz ve dualarımız, itikadımız, imanımız ulaşır.
1: Yunus Emre Hazretleri evliyalık bir dilektir. Dileyeni düğün dermektir buyuruyor. Sizce bir dilekle evliya olunabilir mi?
3: Dilekle olunmaz ama ettiğin dileğe de bağlı yani. Yunus Aleyhisselam işlediği bir günahtan dolayı tövbe ediyor. Yani dilek bilememiz lazım, şimdi bir günah işlememiz lazım.
2: Yunus Emre dediyse olunabilir.
4: O dileğin gücü çok önemli. Ne kadar içten, ne kadar samimi, ne kadar inanarak, onun gereğini yaparak dilekte bulunmuşsa tabii ki bir dilek de olur. Cenab-ı Allah bunun takdirini yapar.
0: Bir misafirimiz insanı Allah'a ulaştırarak olan şey yaptığımız ibadetlerinin sonucundaki Allah'ın memnuniyetidir dedi. Allah'a ulaşmak yaptığımız ibadetlerin kalitesine mi bağlıdır? Hayır. İki tür insan var. Bir, vasıta emirleri yerine getirerek abid olanlar. İki, bu vasıta emirlerle Allah'ın farz kıldığı hedefe ulaşanlar. Ancak vasıta emirleri yerine getirerek hedefe ulaşanlar, onlar kurtuluştadır. Allah'a ulaşmak ancak o şekilde gerçekleşir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bütün kutsal kitaplarda 7 tane hedef emir var. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar Allah'ın şu dünya hayatında farz kıldığı 7 tane hedef emir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da. İkinci safa, mürşide tabi olmak, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da. Üçüncü safa, ruhun teslimi, Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da. Dördüncü safa, fizik vücut teslimi, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da. Beşinci safa, nefsin teslimi, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da. Altıncı safa, ihlas, irşad, Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da. Yedinci safa, iradenin teslimi, Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da. Öyleyse, bütün kutsal kitaplarda Allah-u Teala 7 tane hedef emri farz kılmış. Allah-u Teala kutsal kitaplardaki farz emirlere İtaat etmemizi emir buyuruyor. Emirler var. Bu emirlere itaat edenlerin bu dünyada yaşadığı mutluluk, ahirette cennet. Emirlere yerine getirmeyenlerin bu dünyada yaşadığı mutsuzluk, ahirette cehennem. Ve sahabenin hepsi bunları yerine getirmiş. Öyleyse Kehf 100-104-105'te sadece vasıta emirlerini getirenlerin çok güzel şey yaptıklarını zannediyorlar ama ilk Allah'a dilemedikleri için amelleri boşa giden kişiler bunlar. Ama birinci vasıta emir, birinci hedef emir Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci hedef emir müşede ulaşıp tabi olmak, ruhun teslimi vesaire. O zaman eğer biz İbadetleri yapacaksak, bu hasta emirlerine getireceksek, hepimizin 4 tane hedefi mevcut. Birinci hedef ruhun Allah'a teslimi. İkinci hedef fizikün Allah'a teslimi. Üçüncü hedef nefsin Allah'a teslimi. Dördüncü hedef iradenin teslimi. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denildi. Hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. Allah-u Teala kalu bela gününde ruhumuza misak almış. Teslim olacağım, fizik vücuttan alınmış teslim olacağına dair, nefsimizden yemin almış teslim olacağına dair ve irademizin de teslim edeceğine dair yine misak almış. Ama bütün bunların yerine getirilmesi ancak Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyetle gerçekleşir. Allah razı olsun. Şeytan biz insanları 14 asırda bu kainatta en büyük tuzağı kurmuş. İnsanlar bir şeyler yaptıklarını zannediyorlar, ibadet ettiklerini zannediyorlar ama kurtuluşa ulaşacaklarını da zannediyorlar. Halbuki Kehf suresinin 103-104-5. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor Allah Teala. Diyor ki onlar şu dünyada en güzel ibadetleri işlemekteler. Oysa ki onların bütün amelleri boşa gitmiştir. İbadetler hedef değildir. Nerede kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse kişinin ibadetler Allah'ın teslim hedeflerine ulaştıracak olan vasıtalardır. Sakın hedefleri, vasıtayı, amaç ile aracı birbirine karıştırmamak lazım. İbadetler vasıtadır, teslimler hedeftir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde insanlara felaha davet eden resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olanların kurtuluşa, felaha ulaşacağını açıklamış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: İnsanlar içerisinde ibadetleriyle, dualarıyla, yaşantısıyla örnek olmuş, öne çıkmış ve diğer insanların yolundan, izinden gitme noktasında gönüllü olduğu bir müessesedir.
3: Bir dernek veyahut da mürşit, medrese, onlara inanmıyorum. Allah'ın gönderdiği kitaba, Kur'an'a gönderdiği peygambere inanarak yaşıyorum.
2: Allah'a iman etmeyi en iyi bilen bence.
1: Sizce bu zamanda mürşit var mıdır? Varsa kendi mürşidimizi nasıl bulabiliriz?
4: Mürşitler var ama onları nasıl bulabileceğimiz konusunda kafamızda soru işaretleri var.
3: Şu anda bir mürşit olduğunu ben düşünmüyorum ama toplumun da iyiye gittiğini düşünmüyorum. Şu an giden mürşitleri de görüyoruz. Yani sorunlar işte iç açıcısı değil.
2: Vardır ama kendi mürşidimizi bence Allah'ın emirlerine uyarak, hani aramaktansa, vakit harcamaktansa Allah'ın emirlerine uyaraktan bulabiliriz. Kendi mürşidin olabilirsin yani kendin. Aramaya gerek yok bence.
1: Bir mürşide tabi olduğumuz vakit bizim davranışlarımızda bir değişim olur mu?
4: Kesinlikle olur.
2: Kesinlikle olur. Yani ihlaslı olmuş olursun.
3: Tabi olur. Davranışta, yaşamında, hareketlerinde, insanlara karşı, kendine karşı, ailene, ortama, iş ortamına karşı tabii ki davranışlar olur. Bu etkidir yani. 365 derece döner bu yani.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda aramaktansa, vakit harcamaktansa Allah'ın emirlerine uyarak kendi mürşidini olabilirsin. Mürşidin aranması insanlar için bir vakit kaybı mıdır? Tabi mürşiden farziyeti Kur'an'ın bir hükmüdür. Yani insanlar şunu söylüyorlar. Amentü şerhinde, amentü billahi ve melaiketi ve kütübü ve resulü. Biz Allah'ın bütün kitaplarına iman ediyoruz. Öyleyse bu kitaplardaki bütün emirlere iman, onları yerine getirmeyi devreye koyuyor. Ve Cin suresinin 16. ayet-i kerimesinde وَاِنْ لَوْ اِسْتَقَامُ عَلَى التَّارِكَاتِ Eğer onlar tarikat üzere Allah'a yönelselerdi, onlara mutlaka bol su rahmetle sulardık. Bol bol rahmet ulaştırırdık diyor. Mürşidimizi nasıl bulabiliriz? Allah Teala her devirde hidayet eden bir tek kişi devrin imamıdır. Ama o devrin imamına tek başına insanların hepsine ulaşması imkansız. Devrin imamını temsil eden her kavimde kavim resulleri, veli mürşitler var. Ve hepsi birer vesiledir. Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. Nahl 9'da Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Ve hacet namazı kılmamız emrediliyor. Bulma fiili arama fiilinin sonucudur. Aranacaktır ki bulunsun. İşte Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kim teslim olmayı dilerse Allah o irşadı arar buyuruyor. İrşadı aramak evvela mürşidini aramak demektir. Allah-u Teala eğer gerçekten kalbi bir dileği varsa mutlaka o kişiye mürşidini ulaştıracaktır. وَاَنَّ مِنَ الْمُسْلِنَ وَمِنَ الْقَاسِتُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَاُولَٰئِكَ تَهُرُ الرَّشَدَى Kim teslim olmayı dilerse o mürşidini irşadı arar, mürşidini arar. Mürşitsiz bir irşat hiç kimse için mümkün değil. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü kıymetli Cappur Hocam. Mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzninizle bir sual arz edecektim kıymetli hocam. Kıymetli hocam, zikir sohbetlerinden hoşlanmayanların felaha eremeyecek kişiler olduğu söylenebilir mi? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Diğer suali açıklayacak olursak, zikir sohbetlerinden hoşlanmayanların felaha eremeyecek kişiler olduğu söylenebilir mi? Evet. Zümer suresinin 45. ayet-i kerimesi Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah'ın vahdiyeti tekliği zikredildiği zaman ahirette Allah'a ulaşmaya iman etmeyenlerin kalpleri nefretle ürperir. Ondan Allah'tan başka zikredildiği zaman onlar sevinirler. İşte görüyorsunuz ki zikir sohbetlerinden hoşlanmayanlar, bunlar Allah'a ulaşmaya iman etmeyenlerdir. Kalpleri nefretle ürperir. Ama ondan başka zikredildiği zaman onlar sevinirler. İki nevi insan söz konusu. Allah'tan bahsedildiği zaman yüreklerini bir mutluluk, sevinç kaplayanlar, ondan başkasından bahsedildiği zaman da aynı sevinci yaşamayanlar. Ondan başkasından bahsedildiği zaman aynı sevinci yaşamayanlar. Kalpleri nefretle ürperenler. Bir de tam aksine Allah anıldığı zaman kalpleri öfkeyle kabaranlar, başka şeylere bahsedildiğini sevinenler. Dünyadan bahsedildiğinde, Allah'tan başka şeyler bahsedildiğinde sevinenler. Ahirete inanmayanın Allah'tan bahsedildiği zaman sevinmiyorlar. Üzülüyorlar. Allah'tan başka şeylerden bahsedildiği zaman seviniyorlar. İşte o insanlar ahirette hüsranda kalacak olanlar, gideceği yer cehennem olan insanlardır. Allah razı olsun. Konumuz

0: olursak yüzdür. Neden? Çünkü insanların etrafı, sağı, solu şeytanlarla doludur.
1: Devamlı Allah'ı zikreden bir insan başına hangi kötü olay gelirse gelsin mutlu olur mu?
2: Tabii olur. Şimdi şöyle diyeyim, peygamberler döneminde adam ya da evliyalar başına normal günde bir şey gelmediği zaman Allah'a isyan demem de şey derim. Allah'ım neden bugün benim başıma bir olay gelmedi yani. Onlar böyle zorluk derecesinden geçmiş yani.
3: Olur. Çünkü Allah yani şer de hayır da Allah'tan gelir. Onun bir sebebi vardır mutlaka. Ya hani senin yapmış olduğun günahların kefaretidir. Ya sana bir yol göstericidir. Ya seni Allah'a yaklaştıracak bir şeydir.
1: Zikir çekmek, dua etmek, devamlı böyle güzel şeyler dualarla zikretmek, Allah'a inanmak. O zaman arkanda oluyor. Hiçbir şeyden korkun olmuyor. Çünkü Allah'a daha yakın oluyorsun. Ben buna inanıyorum.
4: Misafirimiz şer de hayır da Allah'tan gelir. Onun da mutlaka bir sebebi vardır dedi. Kur'an-ı Kerim'e göre hayır ve şer de Allah'tan mıdır? Allah-u Teala bizi hayır ve şerle imtihan ediyor. Ama hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Nisa 79'da Allah-u Teala وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Bir hasenat sana ulaşırsa bu Allah'tandır. Ama bir seyahat ulaşırsa bu da nefsindendir. Hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizdendir. O sırayetimize bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. Hayır Allah'tan, şer nefsimizden. Nisa 79 öyle, Araf 23 Adem babamız ve eşi Havva annemiz, Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Yunus 44 insanlar hiçbir şeyle zulmetmezler. Lakin insanlar kendi nefslerine zulmederler. Allah insana zulmetmez. İnsanlar kendi nefslerine zulmederler. Yusuf 53 ben nefsimi İbrahim çünkü nefs şiddetle kötü emreder. Enbiya 87 ben nefsime zulmedenlerden olurum. Ben nefsime zulmettim vesaire. Demek ki derecat kaybettirici her şey sadece nefsimizdendir. Hayır da şerrin de Allah'tan olduğu insanlar vardır. Hayrın da, şerrin de Allah'tan olduğu insanlar vardır. Bu insanlar her devirde sadece bir tek kişiyi ifade eder. O kişi tasarruf altındadır. Diğer insanların birbirinde hayır da şer de Allah'tan değildir. Hayır Allah'tandır ama şer insanın nefsindendir. Hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'de birbirine ters iki hüküm yer almamıştır. Öyleyse imanın altı şartı mutlaka bu tarzda değiştirilmek mecburiyetindedir. Ementu billahi ve melaiketi ve kütübü ve devam ediyor inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, başta efendimiz olmak üzere ellerinizden öpüyor. Hasretle, sevgiyle bütün kalbimle sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam uygun görürseniz bir sualim var. Arz etmek istiyorum. Muhterem hocam hüsranda olmakla lanet üzere olmak arasında ilişki var mıdır? Bize bunu açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
4: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Hüsranda olmakla lanet üzere olmak arasında bir ilişki var mıdır? Hüsran, laneti de içine alabilecek olan bir genel kavramdır. Her hüsranda olan kişi, lanet alan kişi değildir. Kendisiyle beraber başka insanların da cehenneme gitmesine sebebiyet vermesidir. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'e göre ilim açısından insanları yer edersek, cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Cahillerin içerisinde ayetlerden gafil olanlar da var. Ama cahillerin içerisinde ayetleri satanlar, inkar edenler, ketmedenler, alay edenler ve zimani münalame edenler. Onlar da var. Her hüsranda olan kişi lanet alan kişi değildir. Lanet alan kişinin özelliği kendisiyle beraber başka insanların da cehenneme gitmesine sebebiyet vermesidir. Evvela Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar geliyor.

0: inkar edenler, sonra Allah'a verdiği ahde, misaki, yemini bozanlar, Allah'ın ayetlerini gizlemek, örtmek suretiyle başka insanların nevabını alanlar geliyor. Onlar lanet üzere olanlardır. Evet, ateşe çağıranların hepsi üzerine lanet olanlardır. Fesat çıkaranlar bir, onlar lanetliktir. Kübera ve Sadatlar iki, onlar lanetliktir. Hidayeti gizleyenler üç, onlar lanetliktir. Ayetlerle alay edenler, Resulü'yle alay edenler lanetliktir. Beş, dört ve zulmü imame edenler lanetlik olan insanlardır. Delalet üzerine hak olanlar var ve uzak delalette olanlar. Baştan herkes delalette ama tebliğe muhatap olup da Allah'a ulaşmayı dilemezse, kalbi kasiyet bağlarsa o zaman onun üzerine delalet hak oluyor. İşte Araf 30'da فَرِيْكَنْ هَدَى وَفَرِيْكَنْ حَقَدْ عَلَيْهِمُ الدَّلَالَ. O delalet üzerine hak olanlar اِنَّمْ اِتَّخُذُ شَيْيَتِينَ اَوْلِيَا مِنْ دُونُ اللّٰهِ وَيَحْسَبُونَ اَنَّ مُخْتَدُونَ. Onlar şeytanları dost edinler ve kendilerini hidayette zannediyorlar. Ama diğerleri fesat çıkaranlar, saadet-i kübra, hidayeti gizleyenler, hepsi ateşe çağıranlar. Onlar lanetliklerdir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aran Kur'an, Aran Mutfak'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mahsarabat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da hocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor. Fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin. Alıyor o parayı, katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin, koca eşi teravihten geliyor. Para yok. Düşünmeye başlıyor, ikisi yan yana geliyor ki. Sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başladı. Götürmüşse mutlaka imam götürmüştü. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor, ben de anlamadım yani ne oldu. Ben size karşı düşünüyorum, gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. De anlatıyorlar, böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya, özür dileriz götürdün sen de. Hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız, o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor, ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim, aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an, öksüz Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.
1: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Ölmeden evvel ölmek konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, şu dünya üzerinde 8,5 milyar insana ölüm hakkında sorarsanız herkesin ortak cevabı ölüm haktır. Hepimiz için vade geldiğinde öleceğiz. Hiç kimse ben ölmem diyemem. O zaman ölümle insan arasındaki ilişkiyi Kur'an ayetleriyle bir göz atalım. Evvela ölümün insan üzerindeki tecellisini anlayabilmek için insanın yaratılışına bakmamız lazım. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Allah Teala insanı Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde sarsar denilen bir topraktan bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Fizik bedenimiz doktorların ihtisas alanı, et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehhez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan insanın bu zahiri âleme ait olan kalıbı. Ama insan sadece zahiri âleme ait olan fizik bedeninden ibaret değil. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevvaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz zahiri aleme ait değil. Zahiri alem nefsimiz için bir görüntü. Rüya alemini yaşayan nefsimizdir. Ve rüyayı gören herkes eğer zahiri alemde hareket halindeyse duvarlardan geçebilecektir. Düştüğü zaman hiçbir yaralama duymayacaktır. Kısacası zahiri alem nefsimiz için bir görüntüdür. Fizik değildir. Dolayısıyla rüyayı yaşayan herkes bu zahiri alemde hareket halindeyse duvarlardan geçebildiğini görecektir. Çünkü duvarlar nefsimiz için bir engel teşkil etmiyor. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Tercihine bırakılmıştır. Ya hayatının mutsuzluk üçgeni içerisinde kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat. 19 tane hastalık nefsimizde var. Ve insanların baş düşmanı şeytan da bu 19 hastalığa tesir etmek suretiyle insana kumanda etmektedir. İnsanı kendi tesiri altında, insanı kendisine kul etmektedir. Sevgili kardeşlerim, eğer bu üçlüyle insan hayatı yaşarsa, devamlı derecat kaybeden, kaybettiği derecat sebebiyle ruhun nefse yaptığı bir azap söz konusu. Allah Teala da fizik beden azap ediyor. Ama bütün bunların hepsinin insan üzerindeki etkisi şeytandan kaynaklanıyor. Şeytan insanların baş düşmanıdır. Emine Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kibirden sakının, kibir sebebiyle şeytan şeytani lane oldu. Ve nefsimizin 19 afetten bir tanesi de kibir ve gururdur. Sevgili kardeşlerim, Emine Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki eski toplumların derdi elemi size dokundu. Haset ve kin,
Haset de nefsimizin ihafetidir. Kin de nefsimizin ihafetidir. Kin beslemek kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman yemedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmeyeceklere iman etmiş olamazsınız. Ve size birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Aranızda selam yayın. Görülüyor ki Resulullah'ın tehlike olarak bize gösterdiği nefsimizin iki afeti. Birisi kin, diğeri haset. Kin, nefretin vücutta şekillenmiş halidir. Evveliyatı nefrettir. Eğer insanlar birbirinden nefret ediyorsa, zaman içerisinde bu nefret vücutta kine dönüşüyor. Ve kin devamlı olarak devam ederse, kin strese, stres depresyona ve depresyon maskeli depresyona ve bu başlangıçta psikolojik nefsin hastalık olarak tezahür eden şey fizik bedeni de hasta ediyor. Maskeli depresyon nefsin bir hastalığıdır. Yani fizik vücudun bir hastalığıdır. Nefsin hastalıkları tedavi edilmedikçe fizik beden hastalığına dönüşüyor. Fizik bedenin hastalıkların doktorları, tıp fakültelerinde ihtisas yapan diploma sahibi doktorlardır. Ama nefs hastalıklarının doktoru Allah'ın peygamberleridir, Allah'ın veli resulleridir, kısacası veli mürşitleridir. Ama her devirde en üst seviyedeki doktor devrin imamıdır. Devrin imamı bir mürşittir ve mutlaka kişi kendisini üzen, sıkıntıya sokan, hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz eden, hem ahiret hayatına kendisini kaybettiği derecelere sebebiyle cehenneme götüren eserlerden kurtulmak istiyorsa, bunun olması olmaz şartı nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Şimdi fizik vücudun ölendir, nefs ise ölümü tadandır. Ama Allah Teala sadece bizleri fizik vücut ve nefsle değil, secde 9'a göre zatından bir ruh üfürmüştür. Ruh Allah'ın bizdeki temsilcisidir. Ruh da zahiri aleme ait değildir. Ruh da Allah'ın zatından bize üfürülmüştür ve muhtevasında 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, İlim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketimiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. Nefs hastalıklarından kurtulmak ancak ihlasla mümkündür. O sebeple nefs hastalıklarının doktoru Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Yani tamamen nefs hastalıklarından beri, tertemiz, kalbinizde hastalıkların yerine 19 faziletin sahibi olmak ancak ihlasa ulaşmakla mümkündür. Ve din de zaten bunun içindir. Din baştan sonra nefs tezkiyesi ve tasfiyesini muhtevasına alır. Güzel ahlak da bu nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların kendilerini başkasına adaması halidir. Ahlak da budur. Ahlak, sahip olduğu her şeyi başkasının mutluluğu için kullanan insandır. Bir misal vermek gerekirse bizim sahip olduklarımız, eğer başkası için de kullanabiliriz, kendimiz için de kullanabiliriz. Bir bıçak düşünün, kendimiz için kullanıp da düşmanımızın üzerine saldırırsak kötüye kullanırız. Elimizdeki bir bıçağı düşünün, doktorsak, başkasının ameliyatında kullanabilirsek o zaman bir hayatı kazanırız. Öyleyse elimizde sahip olduğumuz her ne varsa onun hepsini başkası için kullanmak, onların mutluluğu için devreye sokmak güzel ahlakın
esasını teşkil ediyor. Şimdi üç vücut ve serbest iradeden bahsettik. İrade de kişinin seçme, talep etme hakkıdır. Allah Teala Bakara 256'da diyor ki, dinde zorlama yok. İrşat yoluyla gay yolu. Yani nefsi tezkiye ve tasfiye eden yol, irşat yoluyla gay yolu. Nefsi azdıran yol birbirinden 180 derece ayrılmış vaziyette. Kim irşat yolunu seçerse, tağutu inkar ederse, çünkü tağut gay yolundadır, tağutu inkar ederse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan kulpa, yani müşride sarılır. Öyleyse ölmeden evvel ölmek, kişinin irşat yolunu tutmasıdır. Ölmeden evvel ölmek, kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Gay yolu nedir? Gay yolu da kalben Allah'a ulaşmayı dilememektir. Allah Teala'nın Kur'an ayetleriyle nefs hastalıkları doktoruna verdiği, en üst seviyedeki devrim imamı doktora verdiği 5 görev vardır. Birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Bakara 151. İkinci görev nefsi tezkiye ve tasfiye etmek. Üçüncü görev kitabı öğretmek. Buraya kadar hep ilmel yakin standartlarında seyrediyor. Ama bir de hikmetin öğretilmesi ki bu kişi yerin göğün melekütüne yakin hasıl ediyor. Hikmetin öğretilmesi. Şimdi Araf 146'da Allah-u Teala diyor ki o yeryüzünde haksız yere kibirlenenler, onlar nefs hastalığı doktorun birinci görevi ayetleri tilavet etmek. O ayetler tilavet ediliyor ama kişi ona inanmıyor. Gay yolunun üzerinde olan kişi. Mürşidi açıklıyor. İkinci safhası mürşide tabi olmak. Onu da yol olarak taze etmiyor. İşte bu şekilde ayetlere iman etmeyen, ulaşmayı dilemeyen, mürşide tabiyeti zülad eden kişi o zaman otomatikmen tağutun yolunda sebil-i gaydedir. Sebil-i gay ona gösterdiği zaman onu yol olarak benimsiyor. Sebil-i gay üzerinde olanlar, tağutlar, şeytan şeytanlar, insan şeytanlar, cin şeytanlar, bunlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani olan insanlar. İşte kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan sebil-i gaydeki tağutlarla kendisi ulaşmayı dileyen başkasının dilemesine vesile olanlar iki yolda 180 derece birbirine ayrılmış vaziyette. Ve kişinin serbest iradesi söz konusu. Serbest irade Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah Rahim esmasıyla tecelli eder. Şimdi Resulullah'ın hadisine baktığımız zaman konferansımızın konusu olan isim ölmeden evvel ölün ki Allah size ondan 700'e kadar yardımlarda bulunsun. Allah'ın da Rahman esması var. Allah'ın Rahim esması var. Bu dünya hayatını idare yaşayabilmek için fizik vücudun ihtiyacı olan her şeyi Allah Teala Rahman esmasıyla veriyor. Rahman esması herkes için geçerli. Mutu kable en temutu. Ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün. Allah'a dönün ki ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırınız ki teslim ediniz ki Allah size ondan 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. Rahman esmasının tecellisi 1'e 10'dur. Ama Allah Teala kimin üzerine Rahim esmasıyla tecelli ederse o zaman evvela nefs eskesini, nefsi emarede ondan 100, nefsi levamede 200, nefsi mülhemede 300, nefsi mutmainede 400, nefsi raziyede 500, nefsi marziyede 600 ve nefsi tezkiyede 700. 700'e kadar olan yardımlar söz konusu. Yüzer yüzer artıyor. İşte Allah-u Teala mutu kable en temutu. Ölmeden evvel ölün. Sevgili kardeşlerim, o zaman ölüm nedir? Fizik vücut 70 trilyon hücreden oluşuyor.
Bir kere ruh Allah'ın bizde bir emanetidir. Nefse berzah alemine ait, bu zahiri aleme ait değil, ölümü tadandır. Ölen sadece fizik vücuttur. 70 tür önceden oluşan fizik vücut, içerisinde mitokondriler var. Mitokondriler elektrik üretirler, elektrik üretilen elektrik alanla vücut fonksiyonlarını icra ediyor. Elektromanyetik alanlarla da çekim gücü sebebiyle ruhu en kutbuyla kendisine çekiyor, es kutbuyla da nefsi kendisine çekiyor. Ama ne zaman mitokondrilere gönderilen enerjiyi Allah keserse, o zaman evvela elektrik enerji bitince elektrik alanları, onun sonucu olan manyetik alanlar sona eriyor ve artık nefsimiz için, ruhumuz için fizik vücut bir sığınak değildir, bir görüntüdür. Çünkü artık fizik vücut en kutbuyla ruhu kendisine çekemiyor, es kutbuyla nefsi kendisine çekemiyor. Ve ölümle birlikte ruh sağ tarafta 4 metre yükseklikte, baş önde, ayaklar arkada, yeryüzünün sırtına paralel duruyor. Nefs de sol tarafta 4 metre yükseklikte, baş önde, ayaklar arkada, yeryüzünün sırtına paralel duruyor. Ruh Allah'ın bize emanetidir, nefse berzah alemine aittir. Ve ölümle birlikte secde 11'e göre vazifeli melekler, Azrail aleyhisselam takımı, ruhu yedeğini alarak beraberce 7 tane gök katı yükseliyorlar. 1. gök katı, 2. 3. 4. 5. ve 7 gök katı yükseldikten sonra 7 alemi geçerek varlıklar alemin son noktası Sidret-i Müntaha'ya ulaşıyor. Melekler oradan öteye geçemiyorlar. Ruh tek başına Sidret-i Müntaha'nın ötesinde yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. İşte hayattayken ruhun seyri sülükle bizden ayrılıp Allah'ın zatına ulaşmasına vuslat, Allah Teala'nın ölmeden evvel dediği şey, ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Ölümle zaten herkesin ruhu Allah'a ulaşıyor. Ölümle ruhu Allah'a ulaşman hiç kimse yoktur. Ölümle ruhun Allah'a ulaşmasında vazifeli ölüm melekleri devreye girerler. Secde 11. Size vekil kılınan ölüm meleği size vefat ettirecek. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Enam 61'de vazifeli ölüm meleklerinin melek resuller olduğu zikrediliyor. O kulların üstünde kahardır. Üzerinize muhafaza edici, koruyucu gönderir. Sizden birinize ölüm gelince onu resullerimiz vefat ettirir. Onlar bunu yaparak kusur etmezler. Yani ölümü gerçekleştiren Azrail Aleyhisselam'a bağlı ölüm melekleridir. Ve o ruhu yedeneği alarak Allah'a ulaştırırlar. Nefs de berzah alemine ait. 3 günden sonra berzah alemi şeye gider ve 40 günlük bir kabir olayından sonra ait olduğu alemde kıyamete kadar orada hayatına devam eder. Artık amel defteri kapanmıştır. Sadece bir mekleme süresidir. İnsan nasıl ölürse öyle dirilir. Nasıl dirilirse öyle hesap Allah-u Teala'ya hesap verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki bir, bu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştıranlar var. Bunlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir de davet kendisine ulaşmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var. Tebliğin kendisine ulaşmadığı insan olabilir mi? Hayır. Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı veli resullerle tebliğ herkese ulaşıyor. Her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin veli resuller gönderiliyor. İşte bu veli resullere bakalım beraberce. Tebliğ herkese ulaşıyor. Zümer 71, size resuller gelmedi mi? Size nezir gelmedi mi? Resullerimizi müjdeleyici uyarıcı olarak gönderiyoruz. Her resulü kendi kavmin lisanıyla gönderiyoruz. İsra 15, resul göndermesek azap etmeyiz. Yani tebliğin kendisine ulaşmadığı insana Allah-u Teala azap etmiyor. Ve eğer bu dünyadaki yaşayan insanların hepsi ya cennete ya cehenneme gidiyorsa,
Cehenneme girenler cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Nezir geldi mi gelmedi mi? Geldi diyorlar. Resul geldi mi gelmedi mi? Geldi diyorlar. İtiraf ediyorlar. Cennetlikler de Resul'ün davetini kabul ettikleri için ulaşmayı kalben dilediklerini cennete girmişlerdir. İşte Nisa 165. Müjdeleyici uyarıcı Resullerdir ki bunlar veli Resullerdir. Hiçbir Resulümüz yoktur ki kendi lisanıyla göndermiş olun. Her kavmin içerisinde o kavmin lisanıyla konuşan bir veli Resul var. Nahl 36'da bütün ümmetlerin içinde Resul bahsederiz. İsra 15'te Resul göndermesek azap etmeyiz. Ta 134'de Rabbimiz bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Biz de böylece o Resul'e tabi olsaydık. Resul-i Rusvay olmasaydık. Musibet isabet ettiğinde bize bir Resul gönderseydin. Ve görüyorsun ki Resul mutlaka herkese geliyor, tebliğ herkese ulaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, tebliğin kendisine ulaştığı daveti kabul eden herkes Allah Rahim esmasının üzerine tecelli ediyor. Ama eğer Rahim esmasıyla tecelli etmese ne olur? Allah Teala daveti kabul etmese, daveti kabul etmeyen insanlar onların üzerine Allah Teala hasarlarına engeller koyuyor. İşte Bakara 6:7. İnnellezine keferu sevan aleyhim enzertum en lem tuzurum la yeminu. O kafirler onlara uyarsan da uyarmasan onlar için birdir. Onlar iman etmezler. Katamallahu ala kulubim ala semim ala absarim. Allah onların kalplerinin üzerine, işitme hasarının üzerine mühür. Basarın üzerine gişavda perde yerleşmiş. Yani hasarlarına engeller konuluyor. Eğer kişi irşat kademesiyle didişirse, itişirse, kavga ederse o zaman İsra 45-46'ya göre huzurlarına da engeller koyuyor. Eğer mücrimler olarak şuara 99 mücrim olarak kendisi ulaşmayı dilemediği gibi başkasının dilemesine, hidayetine mani olursa bizi mücrimlerin hidayete mani olanından başkası hidayete bırakmadı. Mani olursa aslında onun kalbini tabi ediyor. Bir daha açılmamak üzere. Bunlar gay yolunun yolcuları. Dilemeyenler, kalpleri hasarlı olan insanlar, kavga edenler, huzurları da engelli olan insanlar, kalbi tabi edilenler, bunların hepsinin cehennem yolcusu olduğunu söyleyelim. Ama eğer kişi üçüncü basamakta kalben ulaşmayı dilerse, yani ölmeden evvel ölmeyi talep ederse, o zaman Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Rahim esmasıyla tecelli ederek, varsa bu engelleri Allah bir bir kaldırıyor. Dördüncü basamakta Rahim esmasının tecellisi, beşinci basamakta varsa gözlerinde hicab-ı müsterinin kaldırılması, altıncı basamakta kulaklardaki vakranın alınması, işitme, yedinci basamakta ekinetin kalınıp yerine ihbatın konulması olayıyla o kişi yedi furkanın sahibi oluyor. Yedi furkan demek, evveliyatında hayatına günahları sebebiyle yüklenmiş ne kadar kötü şey varsa onlardan temizlenmesi demektir. Çünkü Enfal 29'da Allah şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Eğer takva sahibi olursunuz, ulaşmayı dilerseniz Allah bütün günahınızı örter. Evvelki günahların miktarı kadar sevap verdiği zaman Allah onun günahlarını örtmüş oluyor. Ve bu da o kişinin cennete gitmesini sağlıyor. Cennet, sevapların günahlardan fazla olması. Günahların hepsi örtülmüşse, sıfırlanmışsa o zaman otomatikmen sevaplar fazladır. Ve o kişinin tek bir dilek edeceği yer cennet. Ama Allah Teala o halde bırakmıyor. Tekamül 11'e göre hidayette kalbine ulaşıyor. Kaf 33'e göre kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre Allah Teala göğsünden kalbine nüronunu açıyor. Ve sonuçta huşu sahibi olan kişi Hazreti 16'ya göre Bakara 45-46'ya göre de huşu sahibi olan kişi mürşidini Allah'tan talep ediyor. 114 sureden oluşan Kur'an-ı Kerim'in 1. suresi Fatiha. Fatiha suresinin 5. ayet-i kerimesinde biz Rabbimizden istane-i mürşidimizi Allah'tan istiyoruz. Mürşidimizi sadece senden isteriz. 5. ayet-i kerime. Neyle istiyoruz? Hacet namazıyla. Hacet namazı kılıyoruz, ya Rabbim diyoruz.
Bize mürşidimizi göster. Tabi olunan kişi mürşit değildir. O zaman tabiyeti ona bir şey sağlamaz. Tabi olan kişi mürşididir ama kendi mürşidi değildir. Yine bir yere ulaşamaz. Tabi olan kişi mürşittir hem de Allah'ın kendisi için tanıttığı mürşittir. Öyleyse üç şıktan bir tanesi doğrudur. Bu doğruya ulaşabilmek mutlaka hacet namazıyla Allah'tan sormayı gerektiriyor. Kim hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorarsa, Allah kime mürşit gösterdiyse gidip ona tabi olması lazım. Mürşide tabiyet ikinci safhayı oluşturuyor ve 7 tane Kur'an ayeti kerimesi tabiyetin farz olduğunu buyuruyor. Mürşide tabiyetin 7 ayette farz olduğu zikrediliyor. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an ayetleriyle var, mürşide tabiyet de Kur'an ayetleriyle var. Ama tam tersi, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemese 7 ayet, hemen bakalım gösterelim inşallah. 7 ayet eğer Allah'a ulaşmayı dilemese, ölmeden evvel ölmeyi gerçekleştiremezse, o zaman Allah-u Teala onları delalette bırakıyor. Delalette olanlar için bir mürşit yok. Ama kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah Rahim esması ile tecelli ediyor ve 7 ayet-i kerimede denirse Rahim esması ile tecelli ediyor ve 12 tane insanla onu mürşidine ulaştırıyor. 12 tane insanla mürşide tabiyet farz. Alimin 31, Alman 164, Meryem 43, Yasin 21, Mumin 38, Zuhruf 61 ve Cuma 2. Tabiyetin farz olduğunu buyuruyor. Ulaşmayı dilemeyenleri 10 ayet gelince delalette onlar için mürşit yok. Ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala 7 ayet gelince onları mürşidine ulaştırıyor. Mürşide tabiyet farz. Sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi mürşide tabiyetle gerçekleşiyor. Nefs tezkiyesine başlayan bir insan 7 inan şartının sahibidir, 7 kalp şartının sahibidir, 7 nimetin de sahibidir. Ulaşmayı dilemiş, dilediği an 4 kalp şartı. Ama 12 tane insanla mürşidine tabi olduğu zaman 3 kalp şartı daha gerçekleşiyor ve böylece 7 kalp şartıyla o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. 7 kalp şartıyla nefs tezkiyesine başlayan kişi aynı zamanda Allah'tan 7 nimeti almıştır. Birinci nimet devrin imamının ruhu o kişinin başından gelip yerleşir. İkinci nimet kalbine iman yazılır. Üçüncü nimet günahlar sevaba çevrilir. Dördüncü nimet ruh vücudu terk eder sırat-ı müstakime ulaşır. Beşinci nimet fizik vücut şeytana konulmaktan kurtulmaya başlar. Altıncı nimet zikirle nefs tezkiyesi başlar. Yedinci nimet de irade güçlenir. Böylece 7 kalp şartı 7 nimetle o kişi nefs tezkiyesine başlar. 15 bin zikir eğer o nefs geçirir, bitirir veya mutluluk üçgenini tezkiyesinin silahiyetini gösterecek olursak her bir tezkiye kademesini Allah bir ayette gösteriyor. Evet, 15 bin zikirde zikri yapan fizik vücuttur. Allah'ın katından gelen iki çift nur kalbe ulaşıyor ve nefsi emarede %7 fazıl yerleşirse ruh da birinci gök katına geliyor. 17 bin zikir. Nefsin manevi kalbinde yerleşen fazıl miktarı %14, ruh ikinci gök katına yükseliyor. 19 bin zikir. Nefsin manevi kalbindeki fazıl miktarı 121, ruh üçüncü gök katına yükseliyor. 21 bin zikir. Manevi kalbe %28 nur yerleşiyor. Ruh da dördüncü gök katına geliyor. 35 bin zikir, 23 bin zikir, fazıl miktarı %35, nefsi radiye, ruh da 5. gök katına yükseliyor. 25 bin zikir, fazıl miktarı kalpte %42, ruh 6. gök katına yükseliyor. Ve 33 bin zikir, nefsi tezkiye, ruh da 7. gök katına yükseliyor. Ve 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Ölümle ruhu Allah'a ulaştıran vazifeli meleklerdir. Hayattayken ruhu Allah'a ulaştıran, ona refakatçi kılavuz olan devrin imamı. Devrin imamıyla nefs tezkiyesi gerçekleşiyor. Hiç kimse mürşide tabi olmadan, devrin imamının ruhu başının üzerine yerleşmeden nefs tezkiyesini yapamaz. 7 ayet. 7 ayet nefs tezkiyesini yapamaz, ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayan hiç kimsenin
mutlu olması mümkün değil. Mutluluk iç dünyamızda nefse ruhun kavgasının bitmesi halidir. Dış dünyamızda başka insanlar olan kavgamızın sona ermesidir. Allah'la olan ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememek, yani ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte sevgili kardeşlerim, bunların hepsi Allah'ın garantisine tek bir dilekle, üç tane cennet dünya saadetin yarısı, ölmeden evvel ölmekle, yani ruhun hayattayken Allah'a ulaşması vuslatla gerçekleşiyor. Allah Teala bunu herkese garanti etmiştir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah ne söz vermişse ona mutlaka yerine getirendir. Kaf 29'a göre Allah katında söz değiştirilmez. Allah'ın bütün insanlara garantisi Rad 27 ve Şura 13. Rad 27'de delaleti olanlardan her kim Allah'a yönelik ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Şura 13. Seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Öyleyse dilek bize ait, ruhun Allah'a ulaştırması Allah'a ait. Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve ne gerekliyse lüzum olan her şeyi Allah gerçekleştiriyor. Dolayısıyla ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması Allah'ın garantisinde. Muhterem Efendimiz de diyor ki, eğer 7 katlık bir sarayın sahibi olmak istiyorsanız, bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Bodrum katı bir nevi, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması Allah'a teslimidir. Ruh zaten Allah'ın bir emanetidir. Nisa 58'de Allah ya'murukum an tu'addil emanati ila Allah. Allah emanetleri sahip olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Bu 7 katlık sarayın temelini teşkil ediyor. Ama 7 katlık sarayın sahibi olmak fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekten geçer. Bu da yakıtı zikirdir. Zikri 18 saate çıkartırsanız fizik vücudun teslimi, zikri %100'e çıkartırsanız, 24 saate çıkartırsanız nefsin teslimi, ihlasa ulaşmak ve en sonunda iradenin teslimiyle tesbihe ulaşarak Allah-u Teala'nın ezeli ve ebedi 7 sabah 4 teslimine oluşan babamız İbrahim Hamit'ini yaşarsanız ki bu da sizin iki cihan saadetine ulaşmanız demektir. Allah-u Teala herkesin mürşit olmasını istiyor. Ezelde öyle buyurmuş. Ve kapılar herkesin mürşit olması için kapılar herkese açık. Ama insan serbest iradenin sahibidir. Dolayısıyla serbest iradesiyle ölmeden evvel ölmeyi dilerse, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse mutlaka Allah-u Teala onun hedefine ulaştırıyor. Resulullah'ın hadisi şöyle. Bir zamanlar gelecek, bütün milletler İslam'ın başına üşüyecek. İslamofobi. Sahabe sual soruyor. Neden ya Resulullah İslam'ın başına üşüyecek? Müslümanların sayısının azlığı sebebiyle hayır diyor. Hubbü dünya ve kerih tükümül mevt. Yani dünya hayatını tercih etmeleri ve ölmeden evvel ölmeyi istememeleri, kerih görmeleri. İşte bütün mesele ölmeden evvel ölmeyi, yani hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı talep etmektir. Bu da bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Başka bir konferansta birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Ama eğer ben de Allah'a ulaşmayı diledim, ölmeden evvel ölüm, ruhumu Allah'a ulaştırmak istiyorum, bu talebin sahibiyim, ben de mürşidime ulaşmak istiyorum, hacet namazıyla mürşidin Allah'ın bana göstermesini istiyorum, yani ruhumu hayattayken Allah'a teslim etmek istiyorum, hazırım diyorsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine
itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah'a hayırlı isim mübarek olsun. Başka bir konferansta birlikte olmak dileğiyle bütün güzellikler sizlerin olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? Yedi, ben neden böyleyim? Sekiz, ben neden yalnızım? Dokuz, ben neden yaşıyorum? On, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle, kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah et-tazimul emrullah şefakatu halkullah.
Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz, bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Ya salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu kurumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz helal kazanç, zekat ve bir. Birinci sual, kazancımızın helal daire içinde olması için nelere dikkat etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, kazancımızın %2,5'u bize haram. Yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği zekattır. %2,5'u da bir. Toplam zekatla birlikte %5 kazancımızın dışımızdaki hak sahiplerine verilmesi lazım ki helal lokmayı kursağımıza alabilelim. Ve Necm suresinin 39. ayet-i kerimesinde وَاَلْنَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَى مَاسَى İnsan için çalışmasından başka bir şey yok. Öyleyse her şeyden evvel muayişetimizi biz temin etmekle görevliyiz. Hem dünya için çalışacağız hem ahiret için. Allah Resulü hadis-i şerifinde en hayırlınız dünyası için ahiretini terk etmeyen kimdir? Dünyası için ahiretini terk eden, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ne vereceksin ya Rabbim, bana dünyada ver. Öyle olunca Allah ona dünyayı verir 7 ayet-i kerimede ama buyurur ki ahirette nasibin yok. Fakat kim bizden ahireti isterse biz ona dünyayı veririz. En ahireti içinde dünyasını terk etmeyen. Ben ahiret hayatıyla meşgul olurum. Ben insanlar işine çıkmam. Benim için bir lokma bir rıka. Bu da doğru değil. Allah Teala orada insanın için çalışmasından başka bir şey yok. Öyleyse herkes çalışmak, nafakasını temin etmek mecburiyetindedir. Geçinmesi ona bağlıdır. Parayı helal yollardan çalışarak kazanmak asıldır. Allah Teala çalışmayı bu sebeple farz kılmıştır. Allah Teala çalışmayı emrediyor. Çalışmak deyince bazılarımız iş sahibi olsun ve iş yeri açsın diyor. Zuhruf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor Zuhruf 32'de. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Biz onların dünya hayatındaki maişetlerini aralarında taksim ettik. Onların bir kısmı derecelerini diğerinin üzerine yükselttik. Onların bir kısmı diğerlerini emrinde çalıştırsın diye. Yani hem insanların Allah'tan aldığı rahmet birbirinden farklı, hem de elde ettikleri kazanç da birbirinden farklı. Diğerlerin üzerine, onların bir kısmı diğerlerinin emrinde çalıştırsın diye işte fazla kazanç sahipleri iş sahibi olmayanları iş sahası açsınlar, onları çalıştırsınlar diye. Ama senin Rabbinin rahmeti onların topladığı şeylerden başka İnsanları çalıştırmayıp biriktirdikleri paradan daha hayırlıdır. Yani kişinin sermayesi var ama yatırıma dönüştürmüyor. İşleri iş sahası açmıyor ama o parayı faizde kullanıyor. Yatırıma dönüştürseydi Allah-u Teala'dan yardım, rahmet görecekti. Ama yapmadığı takdirde bunu gerçekleştiremeyenler Allah'ın bu ayet-i kerimede zikrettiği rahmeti alamayanlardır. Her devirde zenginler olur, fakirler olur. Fakirlere yardım üzerimize Allah'ın kesinleşmiş bir borcudur. Onun için Allah-u Teala zekat dizaynını koymuş. Kazandığımız paranın 1/40'ı bize helal değildir.
O kişi o parayı fakirlere vermekle mükelleftir. Yetmez, bir de paranın kiri dediğimiz, maaşlı olan kişilere eğer 8 saat çalışmak karşısında maaş alıyoruz her gün, o 8 saat çalışmayıp da 1-2 saatini haylazlıkla, tembellikle geçirenlerin de karşılığının kefareti %2,5-1'dir. Toplam %5'ini vermeleri halinde ancak o zaman kursaklarını helal ve tayyip bir lokma almış olacaklardır. Allah razı olsun. İkinci sual, kazandığımız helal parayı dilediğimiz gibi harcayabilir miyiz? Yine orada da Allah'ın hükümleri söz konusu. Biz Allah'tan para talep edebiliriz ama o paranın nasıl kullanması gerektiğini de Rabbimizden talep eder ve ona göre emrini yerine getirirsek asıl olan odur. Helal parayı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz ama Allah-u Teala yoksullara yardım edin diyor. Öyleyse yardım edecekseniz edeceğiniz bu hayatımızın temel unsuru olmalıdır. Bu yardım hangi şartlar içinde olursa olsun bize reel bir pozitif fayda sağlar. Derecet kazandırır. Ama parayı onun harcamasına müdahale edemezsiniz. Yani ben sana para verdim, şu şekilde kullan diyemezsin. Sen bunu helal yollarda kullan, sen bunu haram yollarda kullan tarzında bir ifadeniz o kişi için geçerli değildir. Dilenen bir kişi parayı veriyorsunuz, o da gidip içki almakta kullanıyor. Tamam, çünkü evvelden para cebinizdeyken tasarruf sizdeydi. Ama siz onu verdikten sonra tasarruf ona geçiyor, o dilediğini şekilde kullanabilir. Böyle verip parayı şartlı olarak sen şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın diyemeyiz. İşte Kur'an'ın ayetlerine baktığımız zaman bunu görüyoruz. Sadaka ile içki alan kişi olabilir. Ama asıl olan tabii ki Allah'ın yasak ettiği bir fiil olan içkiyi içmemesidir. Üçüncü sual, her kazanılan parayla bir geçim imkanı mutlaka var mıdır? Burada iki türlü davranış biçimi söz konusu. Birisi Allah-u Teala'dan paramızın bereketini artırmasını istememiz. Eğer layıksak paramız süratle bereketini artıracaktır. Aynı miktarda para aldığımız halde bir sıkıntı çekmeden daha rahat bir geçim standardına ulaşabiliriz. İkinci olay paranızı ustalıkla harcamaktır. Nasıl yapacaksınız? Kaçınılmaz ihtiyaçlarınızı öne alacaksınız. Örneğin yemek ihtiyacınız, barınma ihtiyacınız, bunlar kaçınılmaz ama lükslerden kaçınacaksınız. Benimki her kazanılan parayla bir geçim imkanı daima vardır.

0: 30'ın aydınlanmış, nurlanmış olan bir kişi hırs afeti kontrol altına almıştır ve der ki, Ya Rabbim, şu anki kazancım benim için optimaldir. Bundan daha fazlasını verseydin azardım, daha azını verseydin isyan ederdim. Öyleyse Allah beni görüyor, biliyor ve ihtiyacım olan optimal geçim vasıtası neyse onu bana mutlaka veriyor ve kişi o seviyede eldeki parayla geçinme mütevasının sahibidir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala hepimizin helal kazançla kazanıp karnımızı doyurmamızı emrediyor. Parayı helal kılmak için de zekat vermemizi, bir vermemizi emrediyor. Sizce zekat vermenin önemi nedir?
2: Zekat vermek her türlü kazadan beladan korur. Sadece Rabbimin bize bahşettiği zenginlik ya da işte gönderdiği rızıklar bize ait değildir. İhtiyaç sahiplerini de gözetmek gerekir.
3: Kendi malını koruyorsun. Verirsen yaratan Mevlam, bir verirsen binini verir sana.
4: Zekatı Peygamber Efendimiz bize emretmiş. Mizah miktarı kadar altını olan kişinin zekat vermesi lazım.
1: Sizce herkes eline geçen kazançtan zekatını birini verse fakirlik biter mi?
2: Evet. Paylaşırsanız çoğalırsınız.
4: Fakirlik bitmez. Hepsi vermez çünkü herkes.
3: Biter. Fakir diye bir şey olmaz.
1: Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Onun emirlerine uymak, yap dediklerini yapmak, yapma dediklerinden sakınmak, elinden geldiğince bir Müslümanın üstüne düşen her şeyi yerine getirmek.
3: Mevlam'ın yani emirlerini tut. Halal ye, harama bakma.
4: Nefesi bize emanet veriyor. Yaşadığımız sürece bu emaneti gelip aldığı zaman...
0: Daha sonra mutluluk kahresine dönüştürmek suretiyle bu dünyayı asıl...
4: Canımız çıkıyor zaten, ölüyoruz. Yani bize bir imtihan bu.
1: Allah'ım ölmeden önce sana ulaşmak istiyorum, ruhumu ölmeden önce teslim etmek istiyorum tarzında manevi dualar yapar mısınız?
2: Elbette her zaman. Rabbim bölümün dayırısını ver derim. Hiç kimseye kapılara baktırma derim.
3: Yaparım. Hayırlı ölümler dilerim. Bütün cemil cümle Muhammed ümmetine yani.
0: Bir misafirimiz, paylaşırsanız çoğalırsınız. Bizler Allah için infak ettikçe Allah'ın bize verecekleri de çoğalır mı? Elbette. Allah Teala Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde "Vellezine yunfikune emvalen fi sebilillahi kemesele habbetin enba'a seb'a senabila" فِكُلْ يُسُمْ مُلَيْتِنْ مِيَتِنْ حَمَّ Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağında 100 adet bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah-u Teala onlara derecat arttırımında bulunuyor. Alimran 134'te ise اَلَّذ۪ينَ اُفِقُونَ فِي سَرَّائِ وَدَرَّائِ وَكَازْمِ عَيْزَ وَحْفَانَ النَّاسِ Onlar bu, o muttakiler ki bollukta ve darlıkta Allah için infak ederler. Öfkelerini yutarlar. İnsanları affederler. Allah Teala bizi daha fazla mükafatlandırmak için infak etmeye değer veriyor. Allah Teala'nın ihsanda bulunmasının arkasında bizim kazandıklarımızdan infak etmemiz var. İnsanların görevi Allah'tan aldıkları rızık adı verilen sistemi başka insanlara infak etmektir. Nasıl kazandığınız fizik nimetlerin karşılığında şükrünüzü eda etmek için zekatınızı ve birinizi vermek mecburiyetindeyseniz, bu takdirde Allah size 700 katını verecekse, Allah-u Teala'nın verdiği manevi nimetleri de başkalarına aktarmakla, onları manevi açıdan infak etmekle vazifeliyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veren el, alan elden daima üstündür. Öyleyse biz vermekle mükellefiz. Rum 39'da Allah Teala şöyle buyuruyor. İnsanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir, o takdirde Allah katında artmaz. Nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz, artırmaz. Ama Allah'ın peçini Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'ın zatını verdiğini dileyerek verdiğiniz

0: zekat. Yaptığınız zikirler işte böylece onları Allah-u Teala kat kat nefsinizin kalbinde nurları oluşturur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala insanların infak ettiği, yani Allah rızası için verdiği şeylere karşılık daha çok sevap vermesi için Kur'an-ı Kerim'de tayin ettiği mürşidi bulmasını emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit ilimdir her şeyden önce. Her konuda olduğu gibi dinimizle ilgili bilgilerinde doğru yeri Kur'an-ı Kerim'dir.
3: Mürşitler, hocaların işte bizlere bilgi veren Hazreti sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Efendimiz gibi bizleri yönlendiren, bizleri bilgilendiren mürşitler.
4: Müslüman insanlar ibadetini tam şartıyla Allah'ın emrettiği gibi yerine getiren kişiler.
1: Kur'an-ı Kerim'in ruhunun açıklanması için de Allah-u Teala her dönemde Allah'ın dostlarını vazifeli kılmış mürşitler olarak. İşte o Allah dostları bizim için mürşitler. Onları bulmamızı, elini öpüp tabi olmamızı, ilim almamızı emrediyor. Bu konuda ne düşünüyorsun?
2: Doğrudur. Yani onlar görmüş, geçirmiş, dinlemiş insanlardır. Düşünün bir Mevlana Hazretleri'nin ne kadar güzel sözleri vardır. Her ne olursan ol gel. İster kafir, ister putperest, kapım sonuna kadar çıktı diye.
4: Diniye göre onu bulup onun hareket ettiği gibi hareket etmeyi Allah emrediyor tabii. Allah'ın emirleri çok. Emirleri çok da tutan yok.
0: Misafirimiz mürşit konusunda onu bulup onun hareket ettiği gibi hareket etmemizi Allah emrediyor. Ama emri tutan yok dedi. Gerçekten insanlar Allah'ın emirlerinden haberdar değil midir? Allah Teala 7 ayet-i kerimede her devirde ardı arkası kesilmeksizin her kabın içinde vazifeli kıldığı veli resullerden bahsediyor. İşte Nisa 165. Nisa 165'te müjdeleyici uyarıcı resullerdir ki öyleyse her kavmin içerisinde müjdeleyici uyarıcı resuller var. İbrahim 4 müjdeleyici uyarıcı resuller her kavmin içerisinde o kavmin lisanıyla insanları Allah'a davet ederler. Biz bütün ümmetlerin içinde Resul bahseder diyor. Ve İsra 15'te Resul göndermesek azap etmeyiz. Bu ayetlerde baktığımız zaman her devirde arka kesilmeksizin her kavmin içerisinde Allah-u Teala'nın Resuller gönderdiğini görüyoruz. Şimdi diğer slaytımıza bakacak olursak her zaman diliminde Resuller var, her kavmin içinde Resuller var ve her ümmetin içerisinde Allah-u Teala evet her zaman diliminde her kavimde Resuller vardır. Her zaman diliminde, her kavimde mürşitler, vekil mürşitler de vardır. Her zaman diliminde asaletten veya vekaleten devrin imamları da vardır. Yani zirveden aşağıya doğru gidecek olursak her zaman diliminde asaletten veya vekaleten devrin İmamı Allah'ın halifesi var. Her zaman diliminde, her kavimde veli resuller var. Her zaman diliminde, her kavimde veli mürşitler, vekil mürşitler var. İşte ayetleri şu anda ekranda görüyorsunuz. Enam 48, biz resulleri uyarıcılar ve müjdeciler olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Resule itaat Allah'a itaattir. Nahl 36, bütün ümmetlerin içinde Resul bahsederiz. İsra 15, Resul göndermesek azap etmeyiz. Yunus 47, وَلِكُمْ اُمَّتِنْ رَسُولِ فَيْزَا جَا رَسُولُمْ قُدْيَا بَيْنَمْ مُخُسْتِ Resul geldiği zaman onlar arasında adaletle emrolunur, hükmedilir. Buradan anlıyoruz ki Allah'ın gönderdikleri Resullere itaat farzdır. İnsanları Allah'ın emirlerinden haberdar değil midir? Haberdardır çünkü Resuller mutlaka tebliğ yapıyorlar. Nisa 80 Men yutur Resule fakat atallah Resul'e itaat Allah'a itaattir. Bakara 85 فَتُؤْمِنُونَ بِبَعَدَ الْكِتَابِ وَتَكْفَرُونَ بِبَعَدِ Kitabın bir kısmına iman, bir kısmını inkar ediyorsun. Tüm zamanlarda olduğu gibi zamanımızda da insanların bir kısmı Allah'ın söylediklerini artık dikkate almaz olmuşlar. Allah-u Teala'nın emirleri, nehileri de her devirde insanların çoğu tarafından tatbik edilmiyor. Bu konuda her peygamberin yaşadığı devirde ona tabi olanlar Kur'an-ı Kerim'in en güzel örnekleridir. O devirde yaşayıp gerçek anlamda tabi olanlar Allah'ın bütün emirlerine itaat etmişler. Bütün nehirlerini asla işlememişlerdir. Allah Teala'nın tüm insanlardan istediği hakikat bu. Allah'ın emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlememek. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İzin verirseniz bir sualim olacak inşallah. Ticaretle uğraşan kardeşlerimiz paralarını haram katmaması için ne yapması gerekmektedir? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, ticaretle uğraşan kişilerin kazancına haram karıştırmaması için neler tavsiye edersiniz? Hud suresinin 86. ayet-i kerimesine öncelikle bakalım. Eğer siz müminlerseniz Allah'ın bakiyesi ticaretin bıraktığı kar, kalan helal kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin üzerinizde muhafız gözetleyici değilim. Allah-u Teala ticaret helaldir ama faiz haramdır diyor. Eğer yapabilirseniz hesaplarınızı altın karşılığına göre yapın. Paranın alındığı ve ödendiği devre içerisinde mutlaka zerre kadar haram karışmadan hedeflerinize yürüyebilirsiniz. Ayrıca ifratla tefritle yerli yerine oturtun. Satacağınız malı normal kardan haddinin ötesindeki fiyatlarda satmaya kalkmayın. Her devirde enflasyonun her safhasında bir makul kar haddi vardır. Enflasyon olmayan bir İme içerisinde %20 ile %25 arasında bir kar marjı işletmenin devamı içinde, müşteriler içinde uygun bir kar marjıdır. Sürümden kazanan insanlar için bu kar marjı daha aşağı bir zaman sürümden kazanan insanlar için bu kar marjı daha aşağı her zaman düşebilir, işletmede kendisini koruyabilir. Öyleyse yapılan kar %20-%25'i geçmemelidir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Bitikten dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda maddi zekatın ötesine manevi zekattan da bahsediyor. Bunun içinde nefsimizi infak etmemiz için de Allah'ı ismiyle Allah Allah diye zikretmemizi Kur'an-ı Kerim farz kılmış. Sizce Allah'ı zikretmek insana neler sağlar?
2: Ya önce kalbini ferahlatır. Yani zaten Bismillahirrahmanirrahim demeden sağ ayakla evimizden çıkmayız.
4: Allah nereden arsan orada dur.
3: Yeter ki Allah'a karşı dualarını yap. Onun emirlerine uy. Sırtın yere gelmez. Hiçbir zaman kötüler yaklaşamaz yanına. Yeter ki enûzü besmeleyi ağzından düşürme.
6: Ruhumuzu genişletir. Yani her türlü belalardan, kazalardan korur diye düşünüyorum.
1: Ama Allah'ı da veskür ismi Rabbik ediyor. Allah'ı ismiyle yani Allah, Allah, Allah diye zikretmemiz de farz kılıyor.
4: O doğru. O aynen o doğru.
6: Yani o bizim vazifemiz. Ondan iyi bir şey var mı?
2: Yani dua seni zırh gibi donatır. Düşünün bir ayetel kürsü o kadar değerlidir ki Yasin Kur'an'ın kalbidir zaten. Yani çok özel şeyler bunlar diyorum ya.
0: Bir misafirimiz, Nehuz-i Besmele'yi ağzından düşürmezsen sırtın yere gelmez, kötüler hiçbir zaman yanına yaklaşamaz diyor. Bizleri her şeyden koruyacak zırh, Nehuz-i Besmele midir? Evet, Nehuz-i Besmele her şeyin başı o, Allah'a ulaşmayı dilemek, takva sahibi olmak. Ama bunun devamı mutlak surette zikirle gerçekleşir. Rad 28'de ellezine amenu Onlar amin oldular. Ve tetmeyinu kulübün zikrillah. Ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain oldu. Ela bi zikrillah tetmeyinu kulüb. Kalpler ancak Allah'a zikretmekle mutmain olur. Bizleri her şeyden koruyacak olan zırh zikirdir. Namaz zihnin direğidir. Ama bu direğin çadırı zikirdir. Problemler hiç bitmeyecektir ama o problemlerin üzerindeki tesiri Allah'a yaklaştıkça adım adım azalacaktır. Bir gün takva elbisesini, takva zırhını giyeceksiniz. Yani takvanın en üst kademesi olan azim takvaya ulaşacaksınız. Takva zırhı öyle bir zırhtır ki orada ruhunuz, fizik vücudunuz, nefsiniz ve iradeniz Allah'a teslim olmuştur.
7: Saadet standartlarını da yaşayabilir. Allah razı olsun.
0: Şeytan ruha hiçbir şey yapamaz. Kaldı ki o ruhun bütün hüviyetine bürünmüş, takva zırhını giymiş olan bir insana da asla negatif istikamette tesir edemez. Öyleyse görünen odur ki Allah-u Teala zikri de çok zikri de daimi zikri de farz kılmış ve ancak zikir koruyucu bir özelliğin sahibidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Katil-i Muhterem Yapbap Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Bir hadis-i şerifte her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı oruçtur buyuruluyor. Oruç tutmanın öneminden bahseder misiniz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Katil-i.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hadisi bir kere daha, sonra bir kere daha tekrar edecek olsun. Bir hadis-i şerifte her şeyin bir zekatı vardır. Benim zekatı oruçtur. Evet. Af, barışın da zekatıdır. Her şeyin bir zekatı varsa, bedenin zekatı, barışın zekatı, veya zekatı, söz konusu af da barışın zekatıdır. Oruç tutmanın öneminden bahseder misiniz diyor kardeşimiz. Orucun muhtevasını sadece açlık olarak düşünenler büyük bir yanılgı içindedirler. Kimler için oruç sadece açlıktır? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Kimler için haç bir ticarettir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Kimler için bunu şekilde çoğaltabiliriz. Allah-u Teala'nın oruçtan muradı her açıdan sağlığımıza kavuşmamızdır. Allah'ın yasak ettiği bütün sistemler oruçla beraber devre dışı. Vücudumuzun her uzvu oruç süresince oruçlu olmalıdır. Orucun faydasını gören Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlar yetinmemiş. Her perşembe günü de oruç tutmaya başlamıştır ama oruç devamlı bir ibadet değildir. Nitekim 3 bedevi Resulullah'a geliyor dini öğrenmek ve dönmek hayatına tatbikler için. Resulullah'ı görmeden sahabeden dinliyorlar ve birisi diyor ben bundan sonra devamlı oruç tutacağım. Birisi hiç evlenmeyeceğim. Biri de diyor ki devamlı namaz kılacağım. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onları tekrar yanına çağırıyor. Beyler diyor Allah'a en yakın olan kişi benim. Ben bir peygamberim, Allah'a en yakın olan kişiyim ama evlilik benim sünnetim. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Öyleyse İslam'da ruhban sınıfı evlenmemek yoktur. İki, daimi oruçtan hiç oruç tutmamış gibidir. Öyleyse daimi oruç da söz konusu değil. Daimi oruç bir ifrattır. En üst seviyedeki oruç, gün aşırı oruç, Hazreti Davud'a Allah'ın izin verdiği oruçtur. Namaz, namaz da yine aynı şekilde daimi bir namazı Allah emretmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de. Sadece Allah daimi zikri emretmiştir. Öyleyse zikirde tefrit vardır ama ifrat yoktur. Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazla selavatı bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma's-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız.
1: Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size. Dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunlar hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir.
0: Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil.
1: Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? Ve radi bil hayati dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir.
0: Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz. Daveti kabul ederseniz, o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz, şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz, Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetinin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor. Neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay.
2: Adem Aleyhisselam.
0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terim misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an Mutluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Kayseri'den bir kardeşim, muhterem hocam, bir mumin İslam'ın 5 şartını uyguladığı zaman sizin bahsettiğiniz 7 safhaya ulaşamıyor mu? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartı sadece vasıta emirleri içeriyor. Hiç hedef emir yok. Şimdi 7 safhanın 7'si hedef emirleri oluşturuyor. İşte 7 tane hedef emir. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Vahdet, ikincisi 12 tane insanla müşride tabi olmak, tevhid ve arkasında hedef emirler, ruhun teslimi birinci hedefimiz, fizik vücut teslimi ikinci hedefimiz, nefsin teslimi üçüncü hedefimiz ve irşaattan sonra 4. hedef iradenin teslimi. Böylece
2: Dinin temeli vahdet ve tevhid esasına dayalı. Ondan sonra o hedeflere ulaşabilmek. İşte altına 7 tane vasıta emri de dikkate alacak olursak, bu 7 vasıta emirden ilk ikisi yok. Sadece oruç var, namaz var, harç var, zekat var. Belki de daha ötesinde kelime-i şehadet. Allah'a ulaşma dileği yok. Kelime-i şehadet, oruç, namaz, harç ve zekat var. Ve en önemlisi ibadetlerin sultanı zikir yok. Öyle olunca İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi asli hedefe ulaştıramaz. Özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in innemel amali bil niyeti. Ameller niyete bağlıdır. Niyet hedefi seçmektir. Eğer niyet hedefi seçmekse birinci niyetimiz Allah'a ulaşmayı dilemek. Ameller niyete göredir. Herkese ancak niyet ettiği kadar niyet ettiği vardır. Kimin hicreti Allah ve Resulüne ise onun hicreti Allah ve Resulünedir. Kimin hicreti de eline geçireceği bir dünya malı veya nikah yapacağı bir kadınsa onun hicreti ise hicret ettiği şey de son buluyor. O halde sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartıyla cennette amel işlenebilir. Ama Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi 103, 104, 105'e baktığımız zaman şunu görüyoruz. Ameller arasında en çok hüsrana uğrayanlar ise haberi vereyim mi? Onlar dünya hayatındaki amelleri, çalışmaları sapmış. Kaybettiği derecelere kazandığı derecelerinden daha fazla olanlardır. Onlar güzel amel işlediklerini zannediyorlardı. Bu cennetlik amel işleyenler eğer lika Allah'ı, Allah'ın ayetleri ve lika Allah'ı inkar ederlerse o zaman bu amellerin hepsi boşa gidiyor ve bütün bunları onları yerine getirmesi onları ne ahiret saadetine ne dünya saadetine ulaştıramıyor. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Balıkesir'den bir kardeşim muhterem hocam televizyonda İslam adına konuşan bir profesör şöyle dedi. Dua kaderi değiştirir. Dua kaderi değiştirir mi, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında herkes cehennemlik. Vel Asr suresinde Vel Asr innel insane lefî husr, insanlar hüsrandadır. Ama ellezîne âmenû. Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır ve o hüsrandan kurtulanlar başında amin olanlar geliyor. Amin olanlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Nuh aleyhisselam, tebliğime karşı sizden mal istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir ve ma bitardillezine aminu. Ben bu amin olanları yanından koyamam. Enne mülâku rabbuhum. Onlar mutlaka Rablarına mülâki olacaklardır. O halde eğer kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa muhakkak onlar Rablarına mülâki olacaklardır, ulaşacaklardır. Lakin ben sizi cahil bir kavim olarak görüyorum. O halde cehennemlik olan bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an eğer cennetliklerden oluyorsa cehennemliklerin kader hücresi siciğinde, cennetliklerin kader hücresi iliğinde ve cehennemlik olan bir kişi dua ile cennetlerden olabiliyorsa o zaman evet sadece Allah'a ulaşmayı dileme duası. Bu dua yoksa hiç kimse için kurtuluş söz konusu değil Allah'a ulaşma dileği. Niğde'den bir kardeşim muhterem hocam kötülüğe karşı iyilikle cevap vermek bütün kötülüğün anlaşılara sessiz kalmak mıdır? Sessiz kalınca sorun ve sıkıntılarıma çözüm bulamıyorum. Nazik olmaya çalışarak sorunlarımı dile getirmenin bir zararı olur mu? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. 4 tane ayet-i kerimede Allah kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerden bahsediyor. Rahat 22. Onlar seyyiat-ı hasenatla savan kimselerdir. Mümin 96. Onlar seyyiatı en güzel olanlarla yok et. Kasas 54. Onlar seyyiatı kötülüğe hasenat. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Hatta savarlar. Fusilet 34. Hasenat ile seyyiat bir değildir. Kötülüğü en güzel şekilde karşılar. Sevgili kardeşlerim, 3 tür davranış biçimi var. Kısa saf ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etme. Allah Teala şeriatın kısası, tarikatın affı ve hakikatin kötülüğe karşı hayırla mukabelek olduğunu buyuruyor. İşte slaytımıza bakacak olursanız kişi kötülük zulüm şer yaparsa o zaman tokat atan kişi zulüm yaptığı için derecat kaybediyor ama tokat yiyen kişi zulüme uğradığı için de derecat kazanıyor. Kötülüğe karşı kötülük zulüm kısas yaparsa tokat atan kişi tokat yerse derecat kazanır. Tokat yiyen kişi karşılık verirse derecat kaybeder. Ve böylece kişinin elinde kalan 0. Ama ne demiştik? Kısas, şeriat kısası, tarikat affı, kötülüğe karşı sessiz kalmak af. Câsiye 14 Allah-u Teala Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlasınlar. Yani kişi nefsine uyarak yanlış işliyor ve o derecat kaybediyor. Biz de o yanlışı yanlış olarak bilmemize rağmen misliyle mukabele edecek olursak biz de yanlış yapmış oluyoruz. O zaman demek ki yanlışa yanlışla cevap vermek, ders almamaktır. Ama Allah bizden ders alarak affetmemizi istiyor. Eğer kısas tatbik edersek kazancımız 0, ateşe ateşle karşılık verenin elinde kalan kül. Ama affedersek o zaman kazandığımızı kaybetmemiş oluyoruz. Böylesi bize karşı yanlış davranışta bulunan kişinin durumu ne? Allah Teala cezalandırıyor. Hangi ne kadar derecat kaybetmişse o derecatı kişi kazanıyor ve kaybetmemek için de onu affediyor. Ama asıl güzellik kötülüğe karşı hayırla mukabele etmektir. Bu da herkesin yapabileceği bir durum değildir. Ancak daimi zikre ulaşanların davranış biçimidir. Daimi zikre ulaşmadan da kötülüğe karşı hayırla mukabele edebilir miyiz? Evet, yaparsak o mutluluğu yaşarız. Ama yapmasak elbette onun mutluluğunu yaşayamayız ve derecat kazanamayız. Kırıkkale'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam, bir konferansınızda altı alem iç içe, hepsi aynı salonun içinde. Fakat sizler göremiyorsunuz. Çünkü enerjileri farklı. Buyurdunuz. Bu farklı enerjiler hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet. Sevgili kardeşlerim, evet. Şu anda kainat cinsesi bir insan vücudu şeklinde ve bu cinsin insan vücudu şeklinde olan kainat 3 asırda 3'e karşı olmak üzere 6 alemden oluşuyor. Yaşamakta olduğumuz dünya gezegeni de kainat insan vücudu şeklinde olan kainatın tam kalbine tekabül ediyor. Dolayısıyla şu an gördüğünüz gibi zahiri alemden bahsedecek olursak, içinde bulunduğumuz zahiri alem elektron ve karşıt elektronlardan oluşuyor. Elektronun dört enerji küresinden oluşuyor. Birinci enerji küresi mavi, ikinci enerji küresi kırmızı, üçüncü enerji küresi sarı, dördüncü enerji küresi yeşil ile ifade etmek gerekirse. Mavi enerji küresi zahiri alem enerji küresidir. İkinci kırmızı enerji küresi ise karşı zahiri alem enerji küresidir.

0: gayb aleminin enerji küresi sarı, karşıt gayb alemin enerji küresi ise yeşil. Bir de emr aleminin enerji küresi 4 enerji küresinden değil 6 enerji küresinden oluşuyor. Emr aleminin birinci küresi emr alemine, ikinci küresi karşıt emr alemine, üçüncü enerji küresi gayb alemi, karşı gayb alemine, dördüncü enerji küresi, 5-6 da zahiri alem, karşı zahiri aleme gerçek. Şimdi aynı odada biz sadece neyi görebiliyoruz? Dış enerji küresi mavi olanları görebiliyoruz. Beş duyu organımız buna müsait. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar sonsuz dalga spektrum içerisinde 5 milimden 6 milimden 11 milime kadar olan 5 milimin bir kısmını algılayabiliyoruz ve 5 duyu organıyla sadece mavi, dış enerji küresi mavi olanları görebiliyoruz. Ama eğer dış enerji küresi kırmızı ise, ikinci enerji küresi mavi ise, üçüncü enerji küresi sarı, dördüncü enerji küresi yeşilse o zaman karşı zahiri alemin bir elektronudur bu. Biz göremeyiz. Öte yandan gayb aleminin bir elektronuna bakacak olursak, gayb aleminin dış enerji küresi sarı, ikinci küre yeşil, üçüncü küre mavi, dördüncü küre kırmızı. Göremeyiz. Çünkü bize ait olan bir enerjisi yok. Öte yandan karşıt gayb alemi içinde dış enerji küresi yeşil, ikincisi sarı, üçüncüsü mavi, dördüncüsü ise kırmızı. Bunlar da aynı zamanda kendi aralarında primer ve sekonder küre olarak ifade edilebiliyor. Yani kısacası bir alemi görebilmemiz için mutlaka o alemin dış enerji küresini...
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Sallamamız, ona sahip olmamız lazım. Yoksa elbette göremeyiz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem Cafer hocamız, uygun olursa size bir sualim olacaktı. Ben Kastamonu'dan Ersoy Günyol. Gaflet nedir? Gafletten nasıl kurtulabiliriz? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimize.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Gaflet bilmemektir. Allah Teala gaflette olanların Allah'ın ayetlerini bilmeyenler olduğunu söylüyor. İnnellezîne lâ yercûne likâna ve râdû bil hayâtü dünyâ ve etmeûne biyâ ve lezîm âyetûne gâfilûn. Bunlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Dolayısıyla bilmiyorlar. Öte yandan gafletin bir başka manası da zikretmemektir. Arap suresinin 205. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? 205. وَاَشْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَذِرْعَنْ مَخ۪يفَةً بِدُنْ جَعَلِهِمْ بِالْغُضِي وَالْاَصَارِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِينَ. Sakın gafillerden olma. Bu ayette Yunus 7'de Allah'ın ayetlerini bilmeyenler gafillerdir. Ama Araf 205'te ise zikretmeyenler gafillerdir. Gafillerden olma. Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesinde ise zikrini kalbini zikrimizden gafil kıldığımız. وَلَا تُتُعُ مَنْ اَخْفَلْنَا قَلْبُ اَنْ زِكْرِنَا. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız, yani zikretmeyen kişi. Zikretmeyen kişi gaflettedir. Ayetleri bilmeyen kişi de gaflettedir. Gafletten nasıl kurtulabiliriz? Allah'a ulaşmayı dileyerek ve de zikrederek. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilediyse o gafletten kurtulmuştur. Zikretmeyen kişi zikre başladıysa o da gafletten kurtulmuştur. Allah razı olsun. Allah'a ulaşmayı dileyerek ve peşinden zikrederek gafletten kurtulabiliriz. Bir kardeşimiz muhterem hocam günümüzde ruh vücuttan çıkarsa kişi ölür. İnsan ruhu sadece ölümle Allah'a ulaşır diyenler Yunus 45'e göre Allah'ın ayetleri yalan diyebilir miyiz? Evet. Münafıkların alametinden bahsediyor Allah Resulü. Onlar yalan söylerler, emanete ihanet ederler ve söz verdikleri zaman sözü yerine getirmezler. Kimdir yalan söyleyen? Yalan söyleyen Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. İşitmeyen kişidir. Kulak işittiğini kalbe boşaltıyor. Kalbinde Allah'ın ayetleri yoksa o zaman zannına tabi oluyor. Öyle olunca da Allah Azze ve Celle ruhu zatından bize üfürmüş ve ruh bizde bir emanet. Emanetin sahibi Allah. Allah Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde "Ennallâhe ya'muruke an tu'addu adil emanati ilâ." Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Sahibi tekil, emanetler çoğul. Hepimizin evvela ruh emanetini teslim etmesi, daha sonra fizik hücre emanetini teslim etmesi, daha sonra nefsi emaneti, daha sonra irade emanetini teslim etmesi gerekir. İşte ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli. Herkesin ruhu ölümle Allah'a ulaşır. Hem Bakara 46 hem de Bakara 156'da ve enne ileyhi raciun ile ölümle ruhun Allah'a ulaşmasından bahsediyor. Ve enne ileyhi raciun. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Marifet hayattayken Allah'a mülaki olmak. İşte hayattayken mülaki olanlar, onlar emmare, levame, mülüme, mutmainne, raziye, marziye, teske kademeye bir bir geçerler ve irci emrine icabet edenlerdir. Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılmış. 73 ayet-i kerime daha açıklıyor, 12 kere üzerimize farz kılmış ve bu farz emirlerden bir tanesi irci ile Rabbidir. Sen Rabbine dön. Zaten ruh ölümle Allah'a ulaşır. Marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Kim hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırırsa o emanete ihanet etmeyen, o emanete itaat eden birisidir. Emanete riayet eden birisidir. Emanete riayet etmenin imanı yok. Riayet etmeyen ihanet eden kişidir. Ama emanete riayet eden ise o kesinlikle Allah'ın güzelliklerini yaşayacak olan kişi olur. Allah razı olsun. Samsun'dan bir kardeşim muhterem hocam ruhsat hakkında bilgi verir misiniz? Ağlar sizinle sorduğumuz sorularda ne zaman ruhsat gelir? Ruhsatsız cevap için ne yapmalıyız? Ruhsat eğer kişi birisini seviyorsa mesela nedir? Kardeşi de Allah'ın yolunda ve ona soruyor, diyor ki benim ruhum Allah'a ulaştı mı? O da kardeşini seviyor ve soruyor Allah-u Teala'ya, kardeşimin ruhu Allah'a ulaştı mı? O da evet diyor ve cevap veriyor. Burada ruhsat söz konusu. Ulaşmamıştır ama Allah-u Teala onun kalbi bu talebi istediği için o şekilde cevap veriyor. Allah hiç kimsenin üzülmesini istemiyor. Ama davranış biçimleri açısından ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, affedebilen kişidir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, hakkı tavsiye eden birisidir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, başkasını seven, onların mutluluğu için çalışan birisidir. Allah razı olsun. Bir kardeşimin Muhterem Hocam Allah'a ulaşmayı diledikten sonra şeytan ve nefsin vesvese verebilir mi? Eğer verebilirse ne zaman ne yapmam lazım? Veremez, verse de başaramaz. Çünkü Allah'ın bir sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse, Ankebut 5, ben onu kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşmayı dilerse, Şura 13, ben onu kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşmayı dilerse, Rahat 27, ben onu kendime ulaştırırım. Eğer Allah Teala ben yaparım diyorsa, Allah'ın önünde bir güç olamaz. Hiç kimse bunu başaramaz. O zaman yapması gereken şey ne? Yapması gereken Allah'a ulaşmayı dedikten sonra şeytan ve nefsi vesvese verebilir ama sonucu değiştiremez. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Nebi Resul zamanın imamı Veli Resul, her kavmin içinde seçilen Veli Resul'ün görevleri arasında bir farklılık var mıdır? Açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşlerim, Nebi Resullerle Veli Resul arasındaki birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Nebi Resul aynı zamanda zamanın imamıdır. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala Nebi kelimesi sadece peygamberler için kullanılır ama Resul kelimesi peygamberlerin dışındaki kişiler için de kullanmıştır. Nebiler sadece insanlardan seçilir. Ama Resuller insanlardan, meleklerden ve cinlerden olabilir. Aynı soydan gelirler Nebi Resuller. Fakat farklı soydan her kavimden Nebi Veli Resul gelebilir. Aynı anda iki Nebi Resul olmamıştır. Fakat aynı anda bütün kavimlerde Allah'ın Veli Resulleri var. Nebi Resul'ün fetret dönemi var ama fetret dönemi Veli Resul arasında yok. Şeriat kitabının sahibidirler Nebi Resuller ama Veli Resuller o şeriat kitabıyla hükmederler. Nebi Resul'ün 5 görevine karşılık Veli Resul 4 görev. Nebi Resul asaleten devrin imam, Veli Resul vekaleten. Nebi Resul asaleten şefaat, Veli Resul vekaleten. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bir son Nebi Resulüdür. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
3: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocamız. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Peygamber Efendimiz bir şeyi çok sevmen seni kör ve sağır eder hadisini açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Selamun aleyküm ve berekatü. Biz de sizi çok seviyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir şeyi çok sevmen seni kör ve sağır eder. Bu hadisle birlikte bir başka hadiste her kötülüğün başı dünya sevgisidir. Eğer dünya sevgisini her şeyden önüne geçirirsen İşte aynı şeyle burada da var. Bir şey olan sevgin seni kör ve sağır eder. Dünya sevgisi her çeşit hatalı davranışın başıdır. dünyayı her şeyden daha fazla seversen, işte o zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve aynı zamanda kör sağır olan birisi olursun. Aslında Allah ve Resulü sevgisi her şeyin önünde olmalı. Fakat iki tür insan var. Nefslerine tabi olanlar, dünya sevgisini her şeyin önüne geçirenlerdir. Ruhun talebine uyanlar ise Allah'ı öne geçirenlerdir. Dünya sevgisi her çeşit hatalı davranışın başıdır. Bir şey olan sevgin, yani dünyaya olan sevgin, sen bu noktaya ise kör sağır edebilir. Allah'ın izniyle. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Rankuran Hamut sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maserava. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
4: Mutlu musunuz?
5: Değilim.
4: Değilim. Mutluyuz.
6: Değiliz kızım, nasıl mutlu olalım?
4: Neden mutlu değilsiniz?
5: Toplumda mutsuzluğu olunca sirayet ediyor herkese.
6: Hayat pahalılığından.
7: Hayat şartları çok pahalı. Bundan 5 seneki önce nereye, şimdiki nereye? Mümkün değil yani.
5: Çok büyük bir sıkıntım olmamasına rağmen yine toplumun mutsuzluğu yüzünden ben de mutsuzum açıkçası.
6: Ha, bu zamanda mutlu olmak pek yani maddi zor da manen mutluyum, şükür Rabbime diyorum.
7: İbadet yüzünden mutluyum, bu şeyden dolayı mutlu değiliz. Bütün millete sor, hiç kimse mutlu değil kızım.
8: Bu devirde de bence para mutluluk. Bu pahalılık da, bu sıkıntı da, para olmayınca da olmuyor.
0: Bir misafirimiz bu devirde bence para mutluluk dedi. Çok para sahibi olmak mutluluğun anahtarı mıdır? Hayır. Bir kısa anlatılır. Evin kapısına 3 kişi geliyor. Bunlardan bir tanesi ben sevgiyim diyor. Öbürü ben zenginlikim diyor. Öbürü ben başarıyım diyor. Onlara sizi tanımıyorum ama aç olmalısınız. Lütfen evime buyurun. Bir şeyler yiyin dedi. Yaşlı adamlar, teklifiniz için çok teşekkür ederiz. Ancak biz üçümüz bir anda içeri giremeyiz dediler. Benim adım Sevgi. Bu arkadaşım Zenginlik, diğeri ise Başarı. Aramızdan birisini seçmeniz gerekiyor. Hangimizi çağırırsanız o gelecek. Kadın durumu eşine ve kızına anlattı. Eşi Zenginliği çağırmak istedi. Kadın eşine Başarı'yı çağırsak daha iyi olmaz mı dedi. Kızı ise Sevgi'yi çağıralım. Ne güzel evimiz sevgi dolar dedi. Sonunda kızının talebi üzerine Sevgi'yi çağırmaya karar verdiler. Evin hanımı 3 yaşlı adama dönerek Sevgi'yi seçiyoruz dedi. Sevgi eve doğru yürümeye başladı. Bunun üzerine Sevgi Başarı ve Zenginlik de takip etti. Kadın şaşırmıştı ama siz sadece biriniz geleceğini söylemiştiniz. Bunun üzerine Başarı ve Zenginlik şöyle dediler. Eğer Sevgi'yi değil de ikimizden birini davet etmiş olsaydınız, diğer ikimiz dışarıda kalırdık. Ama siz Sevgi'yi davet ettiniz. Sevgi olmazsa biz de olmayız. Olsak da mutlu olamayız. O nereye giderse biz de oraya gideriz. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. Demek ki insanı mutlu eden para değil, insanı mutlu eden başarı değil, İnsanı mutlu eden sevgidir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşması ise Allah'a ulaşmak, Allah'ı sevmenin ta kendisidir. Öyleyse sevgi yoksa ruhun Allah'a ulaşması da yok. Allah'la ilişkileri düzgün olmayan kimsenin diğer insanlarla ilişkileri mutlu olması mümkün değil. Bakara 200 ve 202'de kim bizden dünya isterse veririz ama ahirete nasibi yok. Ama kim ki Rabbimiz bize dünyada hasene güzellikler ver, ahirete güzellikler bizi ateş azabından koru derse, işte onların her birisinden nasipleri vardır. Kazançları sebebiyle mutlulukları yaşayacak olanlardır. Mutluluğu oluşturan şey, Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmek. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Zengin olursunuz, para kazanırsınız, meslek sahibi olursunuz ama mutlu olamazsınız. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Yani Allah tarafından sevile. İnsanların önünden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Öyleyse seven ve sevilenlerden olmak bize mutluluk getirir. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın ilmi altında yaşamak. Birinci sual, Allah'ın ilmi altında yaşamanın temelinde ne var? Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Ve dünya adı verilen bu gezegende Allah-u Teala ilmi altında yaşamak için Allah'ın söylediğine bakıyoruz. Allah şöyle buyuruyor: seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. O zaman bize düşen görev sevmektir. Başka insanları sevmek. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek tevhidin anahtarıdır. Nebire Sultanı Peygamber

0: nefs tezkiyesi yapanlardan olunuz. Kötülük yapanlara zulmetmemek temel şiarımız olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri ise...
1: Sevgili Cabbar Hocam, sizi çok ama çok seviyorum inşallah kalbimden.
0: Tevhidin ikinci tanıtımıdır. Allah ilmini Kur'an-ı Kerim'de her şeyle açıklamıştır. İnsanlar henüz ilimlere yetebildiği kadarına vakıf oldukları için birçok sırları çözemiyorlar. Ama gerçekten de Mümin Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلِّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا. Rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. فَغْفَرَ لِلَّذ۪ينَ تَابُوا, tövbe eden kişileri mağfiret et, günahını sevabı çevir. وَاتَّبِي سَب۪يلَكَ, ve senin yoluna tabi olanları. Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا, hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَّقُوا, fırkalara ayrılmayın. وَاَسْكُرُ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ, Allah'ın üzerindeki nimetini hatırlayın ki اِسْكُنْتُمْ اَدَاءً, siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, Allah kalplerinizi birleştirdi. Taha 123'te Allah Teala siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa. Öyleyse bütün Allah'ın Resulleri hidayetle gelmişlerdir. Evet. Hidayetle gelen Resuller insanlara duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani hidayeti dileyin. Dilerlerse ondan sonra Allah'ın garantisi altında Allah onların ruhlarını mutlaka kendisine ulaştıracağını beyan ediyor. Hem Ra'd 27'de hem Şura 13'te. Öyleyse başlangıç noktasında herkes küfürde, herkes hüsranda, herkes delalette vesaire. Yani negatif koşulların hepsi tamamen hüküm ferma. Ama o delalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse Allah onların ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ra'd 27. Kim Allah'a yönelirse yine onun ruhunu kendisine ulaştıracağını beyan ediyor. Şura 13. O halde bize düşen Resullerin getirdiği davete icabet etmek, daveti kabul etmek. Resuller hidayetle geliyorlar. İşte Nahl 36'da لَقَدْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتَ النَّسُولَنِيَ اَبْدُ اللّٰهِ وَاَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ, daha Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan içtinab etsinler diye Resuller vahsettik. وَمُنُّ مَنَا دَ اللّٰهِ, bir kısmı hidayete erdi, bir kısmı üzerine delalet hak oldu. İkinci sual, Allah'ın ilmini öğrenenler ve öğretenler kimlerdir? En üst seviyede Allah'ın ilmini Allah'tan öğrenen devrin imamıdır. İnsanlara öğreten de O'dur. Bakara 151'de, belki Bakara 150 ile 151'i birlikte zikredersek, فَلَا تَخْشَوْنُوا وَخْشَوْنِي, onlardan korkmayın, benden korkun. لِعُوتِمَ نِيمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, üzerinizdeki nimetimi tamamlayın ki siz de hidayete erersiniz. Ve nimetin tamamlanması meyanında Allah Teala Bakara 151'de Allah sizin içinizden size bir Resul, Nebi Resul gönderdi. O size ayetleri tilavet ediyor, birinci görev. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor, ikinci görev. O size kitabı öğretiyor, üçüncü görev. O size hikmeti öğretiyor, dördüncü görev. Hikmetin ötesini o size öğretiyor, beşinci görev. Beş görevle vazifeli.

0: Hac 54'te ise iki tür insan var. İlim sahipleri ve ilim verilenler. Evet, ilmi öğrenenler de ilim sahipleri sahibidir. İlmi öğretenler de ilim sahibidir. İrşada ulaşmaya kadar ki kesim hep kişinin hala bir öğrenci olduğunu ifade eder. Bir kısmını Allah'tan öğrenen, bir kısmının devrin imamının ya da yaşadığı ülkenin Resulünden öğrenenler oluşturur. Ne zaman bir hakkın takvanın sahibi olursanız o zaman öğretime Allah'tan izin alıyorsunuz. Bundan evvelki kademelerde ilim tahsil edilir. Bu kademede ise ilim öğretilir. Yani irşada memur ve mezun kılınır cümlesiyle Allah Teala onu irşat makamına tayin eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde hayrikum men teallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Her devirde el ulema ve rasetel enbiya hadis-i şerifi gelince yedi grup varis vardır. Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi. Kur'an'ın ruhunu öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi. Hikmeti öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi. Hikmetin ötesini öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi. Maruf emirden, münkerden nehyeden, tebliğ eden Resulullah'ın varisi ve veli Resuller ve asaleten veya vekaleten devrin imamları. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Allah'ın ilmi altında yaşamayı reddedenler de olabilir mi? Evet. Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerine baktığımız zaman يَوْمَ يَعُدُ ظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعْقُلُوا يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولُ سَب۪يلًا. Cehennemlikler cehennemin içerisinde keşke Allah'ın Resulü ile birlikte bir yol tutsaydık. 28. ayet-i kerime Furkan 28. Ya veylete leyteni lem ettekiz filanen halile. Keşke filanı dost edinmeseydim. Bu filan dedikleri İbn-i Mesud'dan rivayet eden bir hadis-i şerifte Allah Resulü yere bir düz çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur, sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Öyleyse sırat-ı müstakimden sapan 72 tane ayrı fırka her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Ve 30. ayet-i kerimede Resul ve kâle Resulü ya Rabbi inni kavmi tehazzu hazel Kur'an-ı mahşure. Resul de diyor ki benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Bu
1: müsaadelerinizle sualimi arz ediyorum inşallah.
0: Kur'an'ı terk etti diyen Resul, Mehdi Resul, Hidayet Çağı'nın önderi, devrin imamı. Öyleyse Allah'ın ilmi altında yaşamayı reddedenler olabiliyor mu? Evet. Hayattayken tebliğ kendilerine ulaşmış ama onlar reddetmişler. Câsiye suresinin 17. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Câsiye 17, Âl-i İmrân suresinin 105. ayet-i kerimesi. Onlara emirden, Allah'ın emrinden beyineler, deliller verdik. Fakat onlara ilim geldikten sonra onlar aralarında azgınlık ederek ihtilafa düştüler. Muhakkak ki senin Rabbin kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şeylerde onlar arasında hüküm verecektir. Yani fırkalara ayrıldılar. Bu yedi fırka ile ilgili ayetlerden bir tanesi de Câsiye 17 olabilir. Onu ilave edelim. Bir de Ali İmran 105'i de la tekunu kellezine teferraku vahtelefu. Kendilerine beyni açıklar geldikten sonra fırkalar ayrılıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için azim bir azap vardır. Ali İmran 105 ve Câsiye 17. 7 tane fırka ile ilgili ayet-i kerimeyi ekranda gösterebilirsek o zaman evet, Fatiha suresinin 7. ayet-i kerimesine bu Câsiye 17, Ali İmran 105'i verebiliriz. Allah razı olsun. Bütün insanlar hayata cehaletle başlarlar. Bu cehalet Allah'ın ilmi konusundaki cehalettir. Zaten idraksizlikleri de onu anlayabilecek olan bir standartta değildirler. Kendilerine ilim verilenler aslında bu ilmi anlayabileceklerdir. En azından ondan belli bir hüküm çıkartabilenlerdir. Ama insanlar kendilerine ilim verilmesine rağmen zamanla Allah'ın ilmini unutuyorlar. Allah'a ulaşmayı unutuyorlar. İtilafa düşen bu insanlar Allah'ın asıl emirlerini unutanlar, şeytanın emirlerine tabi olanlardır. İblis hedefleri unutturmuş, yerine vasıtaları geçirmiş. Evet, demek ki Rahat Suresi'nin 25. ayet-i kerimesinde de وَالَّذ۪ينَ يَنْقِدُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ وَاُولَٰئِكَ هُمُ سُوءُ الدَّارِ. Furkan suresinin 63. ayet-i kerimesinde İbadur Rahmani Ellezin yemşuna ardi hevnen ve izâ hatebemü cahiline kâlu selâma. Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazuyla yürürler. Onlara cahiller hitap ettiği zaman, laf attığı zaman onlara selam derler. Yine Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'e Allah Teala Araf 199'da "Huzul avfe ve amir bil urfi ve anet anil cahilin." Cahillerden yüz çevir. Cahiller Allah'ın ayetlerinden gafil olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. 7 tane ayet-i kerimede cahilleri anlatıyordu. Evet, cahiller zanlarına tabi olanlar. Şu anda 7 ayet-i kerimede görüyoruz. Allah Teala Resulüne diyor ki cahillerden yüz çevir. Yani zanlarına tabi olanlar ki kimdir zanlarına tabi olan cahiller? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İlim kendilerine verilmesine rağmen ilmi almayan insanlar. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Dünya adı verilen bu gezegende Allah'ın ilmi altında yaşamanın temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince siz ne anlıyorsunuz?
3: Dua.
4: Allah'ın yolundan gitmek, onun emirlerini uygulamak yani. Onun emirlerini uygularsanız Allah'a ulaşırsınız.
5: Allah'a ulaşmak deyince sevgi, merhamet, dünyaya mümkün mertebe olup olabilecek en doğru haliyle, en iyi şekliyle yaklaşabilmek. İyi insan olmak değil, daha iyi insan olmak adına uğraştıkça Allah'a daha da yakın olur insan.
2: Neyimiz Allah'a ulaşır?
4: Hiçbir şeyimiz ulaşmaz.
3: Duamız.
5: Kalbi, iyiliklerimiz, düşüncelerimiz dahi her yönüyle ulaşır. Herhangi bir aracıya gerek yok.
2: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de buyuruyor ki emanet olan bu ruhu bana ölmeden önce teslim edin. Bunu çok kolay bir şeye bağlamış. Bir tek dua, kalbi bir talep. Allah'ım ben de ölmeden önce ruhumu sana teslim etmek istiyorum.
5: Her gün, her sabah uyandığımda yaptığım tek dua. Her zaman mümkün mertebe insanlara, canlılara, her türlü canlıya daha iyi bir insan olarak iyilik yapabilme, daha iyi olabilme gibi dualarla zaten kendimce uyanıyorum her.
2: Peki, Allah'ım sana ulaşmayı diliyorum der mi?
5: Şüphesiz.
2: Diler miydiniz böyle bir dileği?
4: Tabii ki, tabii ki.
3: Allah'ım ben de sana ulaşmayı diliyorum. Ölmeden önce ruhumu sana teslim etmeyi düşünüyorum.
0: Biz abimiz Allah'a hiçbir şeyimiz ulaşmaz dedi. Allah-u Teala yarattığı insanlardan bir şey bekler mi? Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey insanların mutluluğu. Ama mutluluğun da bir bedeli var. Ve Allah-u Teala en sevdiği varlık olan insanın mutlu olabilmesi meyanında Resuller vasıtasıyla kendi zatına davet ediyor. İnsan üç vücut ve serbest irade ile hayatı yaşayan bir varlıktır. Üç vücuttan sadece Allah'a ulaşabilen ruhumuzdur. Fizik vücut da Allah'a ulaşmaz, nefs de Allah'a ulaşmaz. İşte Allah'a ulaşan ruhumuz bir emanettir. Ve Allah Teala emaneti sahibi olan Allah'a iade etmemizi emrediyor. Şura 47'de İstecib li rabbikum min qabli en yetiye yevmin la merade lehu min Allahi. Allah'tan geri çağırmasına çağrı olmayan ecel günü gelmeden.
1: Müminin susması fikir, bakması ibret.
0: Evvel Allah'ın davetine icabet edin. İbrahim suresinin 44. ayet-i kerimesinde de Allah Teala enzelen nase yevme yetiyum l'azabu feyakulü lezine zellemu rabbena zalimler ahirna ila acelen qarib ucib davateke men ettebiya resul. Yani o mücrimler, zalimler derler ki ya Rabbim bizi biraz ertele, davetine icabet eden ve Resulüne tabi olalım. Allah Teala onlara zaman vermiyor. 12 tane farz emirle ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah Teala üzerimize farz kılıyor. Allah'ın bütün insanlardan beklediği şey o insanların Allah'ın davetine icabet etmeleridir. Yani ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememiz lazım ki Allah Teala'yı böylece bize 12 tane ihsan versin ve irşat makamına ulaşalım. Sonra da ruhumuz Allah'a doğru yola çıksın. Yani Allah'ın davetine icabet etmiş olalım. Eğer hayattayken ruhunu yola çıkartmıyorsa o kişi ölümle mutlaka ruh Allah'ın zatına ulaşır ama o kişi için bir mükafat söz konusu değil. Ölümle, sadece ölümle ruh Allah'a ulaşanlar için mücazat, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar için mükafat. Yani hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmak, ölümle ruh Allah'a ulaştırmak, herkes için ölümle ruh Allah'a ulaştırmak söz konusudur. Ama hayattayken ruhun Allah'a ulaşması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
2: Allah-u Teala Allah'ın ilmini Allah'ın tayin ettiği Resullerden, mürşitlerden öğrenmemizi emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
6: Öğretmenlik tabii ki.
4: Mürşit demek yani yol gösterici, bir kılavuz, onların dediklerini de yapmak, tabi olmak. Hani yolunu bulamıyor bir insan, birine adres soruyor, onun gibi bir şey.
3: Mürşit tabii ki yani olmasını isteriz tabii ki. Yani şöyle diyeyim, ya biz elimizden geldiğini yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz.
5: Bir şekilde insanlığın dine yaklaşımı ve daha da uzaklaşmaması için aracı olan kimselerdir.
2: Bir insanın mürşidinin olması ona Allah yolunda neler kazandırır?
4: Çok şey kazandırır. Çünkü bazı insanlar yolunu bulamaz yani. O mürşitle o yolu bulabilir.
2: Yani mürşidi olmayan bir kişi doğru yolu bulabilir mi sizce?
5: İnsanlar eğer ki bu hayatta bir şeye inanıyorsa o inandığı şeyle oturup kalkması gerekiyor ki o inancıyla birlikte daha da büyüyebilsin. Yoksa öbür türlü yoldan sapar.
2: İster misiniz öğretmeniniz olsun? Allah yolunda size Allah'ın doğrularını öğretecek.
6: Tabii ki. Tabii ki.
4: Bizim de mürşidimiz Kur'an-ı Kerim'dir yani.
2: Peki yaşayan bir evliya var mıdır?
4: Şu anda yok.
2: Allah o kapıyı kapatmış mıdır günümüzde?
4: Kapatmamıştır ama ben şu anda göremiyorum.
2: Allah her dönemde kullarına ona yolu gösterecek mürşitlerini tayin ediyor, gönderiyor.
4: Tabii işte onu arayıp bulmak lazım ama insanlar dediğim gibi hep başka şeylerde.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda insan bir şeye inanıyorsa o inandığı şeyle oturup kalkması gerekiyor ki daha da büyüyebilsin. Yoksa bir türlü yoldan sapar. Mürşidin ayak izini takip etmek önemli midir? Evet. Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesinde men yutur resule fakadat Allah resule itaat Allah'a itaattir. Nisa 64, biz resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmederler, sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileseler, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah her iki tarafın tövbesini kabul eder, günahları sevaba çeviririm diyor Allah Teala. Enfal suresinin 46. ayet-i kerimesinde atiullah ve atiur resule, Enfal 46'da فَلَا تَنَزَّعُوا نِزَا اَتْمَيْنْ فَتَفْشَلُوا وَتَزَبُوا رِحَكُمْ Ayrılığa düşer, yardımınız elden gider. وَاسْبِرُوا سَبْرِيَدِنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ السَّابِرِينَ Allah sabredenlerle beraberdir. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi mürşittir. Mürşide itaat, Allah'a itaatin basamaklarını teşkil eder. Allah'ın mürşidin arkasında yürümeyi gerektirir. Hiçbir noktada mürşidin önüne geçmemek lazımdır. Hangi sebebe bağımlı olursa olsun, hangi olayda kendinizi ondan önde tutuyorsanız, orada büyük bir yanılgının içindesiniz. Hedefinize ulaşabilmeniz mutlaka teslim olmanızı icap ettirir. Önde olanın siz olmamasını, Allah tayin ettiği kişilerin olmasını sağlamak mecburiyetindesiniz. Size önemsiz gibi görünen birçok konular Allah için önemlidir. Hazreti Ali, ey Allah'ın Resulü, senin çocuklarımdan da eşimden de kendimden daha fazla seviyorum diyor. Gerçekten de Tövbe suresi 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ اَوْ اَبْنَاؤُكُمْ اَوْ اِخْوَانُكُمْ Yani şayet babalarınız, şayet babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, zevceleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallarınız kesede uğramasından korktuğunuz ticaretiniz, razı olduğunuz, hoşunuza giden mevler, meskenler, Allah'tan, onun Resulünden ve onun yolunda cihad etmekten size daha sevgiliyse artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin, Allah fasıkları hidayete erdirmez. Öyleyse Allah ve Resulü bize her şeyden daha sevgili olması gerekir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, Bulgaristan'dan selamlar, sevgiler. Eğer müsaadeniz olursa bir sualim var inşallah. Allah'ın ilmi dışındaki ilimlere ne kadar önem vermeliyiz? Ellerinizden hürmetle öpüyoruz ve sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Allah'ın ilmi dışındaki ilimlere ne kadar önem vermeliyiz? Bütün insanlar bir şeyler yaparak maişetlerini temin edeceklerdir. Öyleyse dinin dışındaki ilimleri öğrenmek mecburiyetindeyiz. Nasıl sonucu, somuncu baba somunları yapıp satarsa, başka insanların mutluluğunun yanı başında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nasıl ticaret yapmışsa, dünya saadeti için, dünyada aç kalmamak için bir meslek öğrenmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse o mesleği öğrenmek de bir ilimdir. Hem onu öğreneceksiniz, hem de dininizi öğreneceksiniz. Ve dininizi yaşamayı öğrenip yaşayacaksınız. Hani kaç tane dersimiz varsa hepsine birden çalışmak. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete. En hayırlınız dünyası için ahiretini, ahireti için de dünyasını terk etmeyen. Dünya ahiretin tarlasıdır düstur gereğince hem ahirete hem de dünyaya ikisine birden çalışmak ve Allah'ın gösterdiği mutluluk hedefinde ilerlemek hepimizin temel görevi olması lazım. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
2: Allah Teala kişinin zikir seviyesi arttıkça ilminin de ona paralel artacağını açıklıyor. Sizce devamlı zikir yapmanın önemi nedir?
6: Mutluluk verir, huzur verir.
4: Çok şey sağlar. Bir kere maneviyat sağlar. Huzur sağlar. Dünyanın maddi şeylerinden uzaklaşmak sağlar. Maneviyata yönelmek sağlar. Çok güzel bir duygudur.
5: Huzur, mutluluk, insanlık, vicdan, saadet, her şey sağlar.
3: Allah kelimesi zaten vücudumuza, yani hep Allah dediğimiz zaman bir içimize şey geliyor, ihram geliyor. Yani demeye çalışıyoruz. Yani elimizden geldiği kadar da yapmaya çalışıyoruz.
2: Peki insanlarla olan ilişkilerimizi değiştirir mi zikir yapmak?
5: Şüphesiz. Sedem'in dediğim gibi, yani her türlü insan olacağımızı her daim unutturmaz. Ve Allah katında da emredilen de budur şüphesiz. Vicdandır, insanlıktır ve insanlara merhametle yaklaşmaktır. Tüm canlılara daha doğrusu.
4: Kesinlikle düzelir. İnsanlara daha iyi bir gözle bakar. Şimdi insanlar, herkes birbirine menfaat olarak bakıyor. O zaman menfaati gütmeyecek. Yani belki zikrederken o arkadaşını da doğru yola sevk edecek. Öyle olmak lazım.
5: Yani zikir dediğimiz olay zaten bu dünyada geçici olduğumuzu ve varoluş sebebimizin ne olduğunu anlatmaya çalışan bir durumdur.
0: Bir misafirimiz, şimdi insanlar birbirine menfaat olarak bakıyor ama zikrederken menfaati gütmeyecek. Belki arkadaşını da doğru yola sevk edecek dedi. Zikir yapmak hem kişiyi hem de çevresini etkiler mi? Evet. Rum suresinin 41. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Rum suresinin 41. ayet-i kerimesi. İnsanların elleriyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti. Ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmını onlara tattırılması için umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler, yönelirler. Evet, gerçekten de insanların eliyle karada ve denizde fesat zuhur etti. Yaptıkları yanlışlar sebebiyle. Bütün insanlar bir aynadır. Eğer siz, eğer size taklit edecekleri bir güzellik verirlerse, onu taklit edeceklerdir. Eğer bir insanı hayır işlemeye davet etse, hayrın anahtarı oldunuz demektir. Onların şer işlemesine mani olmaksa, şerrin kilidi oldunuz demektir. Onun için Nevi'ye Sultan-ı Peygamber'imiz, öyle insanlar var ki hayrın anahtarı şerrin kilididirler. Hayrın anahtarı şerrin kilidini kendisine verdiği kişilerine mutlu. Yani siz insanların hayır işlemesine sebep olursanız hayrın anahtarı olursunuz. Siz insanların şerri işlemesine engel olursanız şerrin kilidi olursunuz. Her ikisi de aynı açılardan iki ayrı güzelliği, ahsen davranışı sergiler. Nefsin kalbindeki afetler azaldıkça fizik vücudun davranışları düzelir. Allah'a ulaşmayı dileyen derin yaptıkları zikir mutlaka onları bu hedefe ulaştıracaktır. Hadis-i şerifte Allah'ın yeryüzünde öyle kulları vardır ki onlar hayrın anahtarı şerrin kilididirler. Hayrın anahtarı şerrin kilidi olan kimseye Allah rahmet etsin. Alman 104'te وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ الْخَيْرِ يَحْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَاكَ مُنْفِحُونَ İçinizden bir topluluk olsun, hayra davet etsin, maruf emretsin, münkerden ne yesin. İşte onlar felaha erenlerdir. Fusilet 34 ise onlar kötü.
1: Konuşması zikirdir. Hadisle
0: karşı hayırla mukabele edenlerdir buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
8: Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Sonsuz hürmetle, basiretle ellerinizden öpüyorum inşallah. İzninizle sualimizi arz etmek istiyoruz. Yeryüzünde haksız yere kibirlenenlerin Allah'ın ilminden yana nasipsiz kişiler oldukları söylenebilir mi? Bu konuyu açıklar mısınız inşallah? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Selamun rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Evet, söylenebilir. Yeryüzünde bir suali bir kere daha okuyacak olursak. Yeryüzünde haksız yere kibirlenenlerin Allah'ın ilminden yana nasipsiz kişiler oldukları söylenebilir mi? Evet. Mümin suresinin 56. ayet-i kerimesinde ve Araf 146-147'de Allah Teala bu konuyu dile getiriyor. Muhakkak ki kendilerine gelmiş bir sultan delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin sinirlerinde sadece Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Artık Allah'a sığın, muhakkak o her şeyi işiten ve bilen, görendir. Öte yandan Araf 146-147'de Se'esrifu an hayatil lezine ellezine tekebbülüne filerdi bi gayri hakkın ve yere kulli ayetin la yuminu biha ve yere sebile rüştü la etekizü sebile ve yere sebile gayri etekizü sebile zâlike bi annem kezzibu ayatina ve kanu anna gafilin وَالَّذ۪ينَ كَذِّبُوا بِآيَاتٍ وَالْلِقَى الْآخِرَةِ حَبِتَتْ عَمَالَهُمْ Haksız yere kibirle dolaşanlar, bütün ayetlerimiz görseler iman etmezler, irşad onu görsel yol edilmezler, gay onu görsel yol edilirler. Bu onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları ve ayetleri yalanlamaları sebebiyledir. Öyleyse yeryüzünde haksız yere kibirlenenler Allah'ın ilminden yana nasipsiz kişiler olduklarını söylenebilir mi? Evet, bu ayetler bize bunu ispat ediyor. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, kınanan bir nefs nedir açıklar mısınız? Yedi kademedeki nefse eski kademe baktığımız zaman ikincisi felaksun bir nefsi levameti. O kendisini kınayan nefse yemin ederim. Nefsin manevi kalbinde %9 nur ki rahmet %7 fazıl toplam %9 nur. %91 karanlık söz konusu. Ama kişi biliyor ki nefsi ona o günahları işlettiriyor ve nefsine söz geçiremiyor. Bu sebeple o kişi nefsini kınıyor. Nitekim İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Ben size yalan söyledim. Ben sözümü tutamadım. Ben sizi davet ettim. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Evet, gerçekten bu dünyadaki bütün huzursuzluklar, mutsuzlukların arkasında, cehenneme gitmenin arkasında insanın nefsi var. Sadece nefsimize uyduğumuz zaman derecat kaybediyoruz. Ne ilahi irade, ne külli irade, ne cüz'i başkasının cüz'i iradesi bize derecat kaybettiremez. Kader tahtında hiç kimsenin derecat kaybetmesi mümkün değil. Derecat kaybı sadece kendi irademizin kullanılmaması veya yanlış kullanılması sebebiyle derecat kaybediyoruz. Ve nefsimizi o noktada kınıyoruz. İkinci suali, rahmet nuru nedir açıklayabilir misiniz? Rahmet nuru Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ederek gönderdiği bir nurdur. Aslında bütün nurlar Allah'tan gelen emirdir. Emir nasıl ruh bir emirse bir vazife yapmak surette tekrar sahibine geri dönüyorsa, rahmet nuru da bir emirdir. Fazıl nuru da bir emir, salavat nuru bir emir vesaire. Hepsi Allah'tan geliyor ve bir vazife yapmak suretiyle geri dönüyor. Rahmet nuru da rahim esmasıyla tecelli edenlere Allah'ın gönderdiği bir nurdur. İstanbul'dan birkaç muhterem hocam, muhterem efendimiz sevgi ve itaat adlı sohbetinde sevgi insanın zorla sağlayabileceği bir sonuç değildir. Yani siz başka birisini sevmek istiyorsunuz diye sevemezsiniz. O kişi sevgiye layık olmak mecburiyetindedir. Eğer nefsinizde afetler varsa, o kişinin liyakatını hep eksik değerlendirirsiniz. Değerlendirmenizin tamam olduğu noktada bakarsınız ki, herkesi seviyorsunuz diye buyuruyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Yani daimi zikir liyakatın üst noktasını ifade ediyor. Evet. Nefsinizin manevi kalbinde afetler varsa o afetlerin oranı kadar etraftaki insanları negatif görüyorsunuz. Ama bir gün tamamen temizlendi afetler yerine 19 fazilet. 19 faziletle tamaşa ettiğiniz an her şeyi pozitif görürsünüz. Çünkü zaten ruhun hasretleri her şeyi merkezinde görür. 19 faziletin sahibi olduğu zaman da ikinci bir ruh aynı hedefe ulaşırsınız. Allah razı olsun. Ağrı'dan bir kardeşimiz Sönem Hocam Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifinde her türlü hatanın başı dünya sevgisidir buyuruyor. Hadisi açıklar mısınız? Evet. Her türlü hatanın başı dünya sevgisidir. İşte Yunus 7-8 اَنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَ الْيْكَانَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادِهُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Yani Allah'a ulaşmak yerine dünya hayatını seçiyor ve ondan sonra da tamamıyla artık hatalı bir yaşantı içerisinde her gün biraz daha Allah iblise yaklaşarak, Allah'tan uzaklaşarak devamlı hata işleyen birisi oluyor. Ama tövbe edenler müstesna. Bursa'dan bir kardeş muhterem hocam, dinde ihlas tam olarak nedir? İhlas nasıl kazanılır? Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlas dünya sevgisinin tamamen kalpten sökülüp atılmasıdır. Kişi daimi zikre bulaşır ulu elbapta, zemin kattaki ana dergahı ve 7 tane cehennemi Allah ona gösterir. Hemeniz göz katları hakkında bir bilginin sahibi değil kalp gözüyle. Ama ne zaman ihlasa erer, 7 tane gök katı, 7 alem aynı mertebesinde Allah o kişiye gösterirse, o zaman o kişi bütün kainat hakkında yerin göğün melekütünü Allah-u Teala'nın kalp gözüyle de gösterdiği aynı mertebesinde birisi olur. İşte bu muhlislerden birisidir. İblis, dünya hayatını güzel göstereceğim. Allah-u Teala muhlis kulların müstesna. Muhlis kul artık dünya sevgisini kalbinden söküp atan kişidir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Cuma suresinin 9. ayet kelimesinde zikrullah kelimesinden ne anlamamız gerekir? Cuma namazından mı bahsediliyor yoksa zikirden mi? Zikirden, yani zaten namaz bir zikirdir. Zikir de bir zikirdir. Allah kendisine ulaşmayı dileyerek amini olanları ikaz ediyor. Cuma namazının ezanı okunduğu zaman alışverişi bırakın. Hemen Allah'ın zikrine, yani cuma namazını kılmaya koşun. Alışveriş yapmayın. Alışverişin sizi namazdan alıkoymasına meydan vermeyin. Bu sizin için de hayırlıdır. Size daha çok derecat kazandırır. Keşke bilmiş olsaydınız. Allah razı olsun. 10. ayet-i kerimede zikirden bahsediyor. 10. ayet, Cuma suresi 10. ayet-i kerimede. فَذَا قُدِيَ السَّلَاتُ فَانْتَشُرُوا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاسْكُرُوا اللّٰهَ كَس۪يرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Namazı kılıp bittikten sonra, nasıl Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde feyza kadeytimus selate, namazı kılıp bittikten sonra feskunallaha kıyamen kuvdi hala cunubim, ayaktayken, otururken, yüksek yatarken Allah'ı zikredin diyorsa, Cuma 10'da da feyza kudiyes selatü, namazı bitirdikten sonra fenteşrü filer yeryüzüne dağılın vebdehu min fadlillahi, Allah'ın fazlından isteyin veskurallaha kesinen leallekum tefrihun. Allah'ın fazlından istemek burada zikri ifade ediyor. Allah isminin tekrarını. İzmir'den bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali, gayb alemi nedir açıklar mısınız? İçinde bulunduğumuz alem şuhut alemidir. Onun dışındaki karşı zahiri alem, gayb alemi, karşı gayb alemi, emr alemi, karşı emr alemi, Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatma, hepsi gaybtir. İkinci suali, dereceler ne demektir? Dereceler, sevgili kardeşlerim, Enam suresinin 132. ayet-i kerimesinde وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مَمَّا عَمِلُوا. Her amelin bir derecet karşılığı. Bu amel negatifse, Allah'ın yasak ettiği bir fiilse, negatif dereceler mizandaki karşılığıyla, pozitifse pozitif dereceler. Çünkü kıyamet günü bize teslim edilecek olan amel defterimiz, amel defterimizde kazandığımız dereceler, pozitif dereceler, negatif dereceler fazlaysa kurtuluş, cennete gidiyoruz. Kazandığımız negatif dereceler, pozitif dereceler fazlaysa gideceğimiz yer cehennem oluyor. Yani her amelin sayısal olarak bir derecat karşılığı vardır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ölmeden evvel ölün ki Allah size ondan 700'e kadar derecat artırımda bulunsun. Bu kimler için geçerli? Bu mürşidine tabi olanlar için. Nefsi emmarede 1'e 100, nefsi levamede 1'e 200, nefsi milevende 1'e 300, nefsi mutmainede 1'e 400, raziyede 1'e 500, marziyede 1'e 600 ve tezkide 1'e 700. Görüyorsunuz ki bu derecat arttırımlarının sahibi olabilmek ancak mürşide tabi olmakla mümkündür. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka her an Kur'an, her an programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Sizi şerifini açıklar mısınız inşallah? Sizi çok...
0: İstanbul'da bir kardeşim, muhterem hocam, ülkemizde üst üste depremler yaşanıyor. Depremlere yakaladığımız anda ya da sonrasında nasıl bir tedbir almamız gerekiyor, açıklar mısınız? Deprem afetin olduğu yerlerdeki kardeşlerimiz, onlara sabır diliyoruz. Sabrederlerse çok büyük ecir kazanacaklardır. Orada olmayan diğer kardeşlerimiz de böyle bir sıkıntı içinde değil. Allah-u Teala onları ondan koruduğu için bu sefer de onların üzerine farz olan şükürdür. İnsanların bütün bu negatif şartlardan kurtularak mutlu olmaları mümkün mü? Evet. Her şeye rağmen mutlu olmak mümkün. Nasıl? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yani kısacası sevgili kardeşlerim, her şey o güzeldir. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah-u Teala'nın deprem bölgesinde olmayan kardeşlerimize bir lütuf keremi şükredecekler. Deprem bölgesinde olan kardeşlerimiz de Allah-u Teala'nın müsaadesi bir musibet, ona da sabredecekler.
9: Korku ve sevgi. Korku, sevgiden sonra insanların kararlılığını en çok etkileyen duygudur. Bu insanlar Allah'ın davetini bilseler, şartlar ne olursa olsun kalbine ulaşmayı dilemeleri halinde Allah Teala adeta o korkuyu sevgiye çeviriyor ve sevgiyle Allah Teala bütün mutlulukları o kişiye bir bir armağan ediyor, hediye ediyor. İşte Allah Teala'nın tek bir dilekle her şeye rağmen insanları mutlu ettiğini insanlar bilmiyor, farkında değiller. sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, her şeye rağmen her an mutlu olmak mümkün mü? %100 evet. Her şeye rağmen mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansların birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Sosyal çürüme ve toplumsal yozlaşmadan kurtuluşun formülü konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar. Ama başka insanlarla birlikte yaşayan, sosyal mahluk olan insanın Allah'ın kendisi için tayin ettiği bir hedef vardır. Mutluluk. İki can saadeti. İşte bu mutluluk iki can saadetine ulaşabilmesi diş düşman olan şeytanın önüne çıkarttığı engelleri Allah'ın katından indirilen kutsal kitaplardaki bütün ayetlerle geçebilmek, hedefine ulaşabilmek asıl gayesi olması lazım. Şimdi sosyal çürümeye baktığımız zaman özellikle sosyal çürüme bireysel çürümenin bir sonucudur. Bireyin beslendiği bilgi kaynaklarına baktığımız zaman çok net bir negatif çevreyi görüyoruz. Ve ferdin beslendiği negatif kaynaklar ferdin sosyal açıdan çürümesini ve içinde yer aldığı toplumun da bu sonuca ulaşmasına sebebiyet veriyor. Şimdi iki tane slaytımız var. Bir, mutluluk yolları. İki, mutsuzluk yolu. Hepimiz dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeni yaratılan kainat içerisinde tam insanın kalbine tekabül ediyor. Ve insanoğluna verilen serbest irade tahtında Allah'ın kendisi için tayin ettiği mutluluk yollarıyla mutluluk hedefine ulaşmak veya tam tersi kendi halinde kalması yozlaşmaya ve bunun neticesi olan toplumsal yozlaşmaya gitmesi. Özellikle şeyh edebali insanı yaşat ki toplum yaşasın. Toplumun ait olduğu Allah'ın istediği standartlarda ulaşabilmesi, o toplum içine yalan fertlerin Allah'ın emirlerine, onun tayin ettiği hedefe doğru yol almalarıyla mümkündür. İşte bu noktada kişinin bilgi aldığı kaynaklar çok önem kazanıyor. Hazreti Mevlana diyor ki, kitapsız bilgin olanın, daha doğrusu şöyle, kitapsız bilgin olanın, zikirsiz zengin olanın, sermayesi din olanın rehberi şeytan. İşte şeytanın hedefine ulaşabilmesi, insanı mutsuzluk yollarına hapsedebilmesi için birçok...
1: Ama çok seviyorum. Hem de kalbimden Allah razı olsun. Esselam.
0: Vasıtaları devreye koyuyor iblis. Birinci slaytımıza bakacak olursak, sosyal medya ve televizyon dizileri, sosyal medyada bilgi kirliliğinin artması, insanların doğruluğundan emin olmadığı bilgileri paylaşması ile oluşan bir girdap toplumu yanıltıcı bir noktaya getiren manipülatif etkenleri oluşturmaktadır. Televizyon dizilerindeki illegal unsurlara yönelme eğilimi, nefret, ayrımcılık, suç ve suç yöntemlerini barındıran içeriklerin artışı. İnsanın yapısına baktığımız zaman, insan üç vücut serbest irade ve aklın standartları içerisinde en şerefli varlık olarak Kur'an'da yer almıştır. Nefsimizin manevi kalbinde bizi nefrete, ayrımcılığa, suça götüren 19 tane afet var. Bu 19 afeti de devamlı tetikleyen dış düşman olan şeytan var görüldüğü gibi. Ama Allah Teala'nın bize farz kıldığı kutsal kitaplardaki dinin yaşanmasında hedef ihlasa ulaşmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Kişinin yozlaşmadan kendisini kurtarabilmesi ihlasa ulaşmasına bağlı. İhlasa ulaştığı zaman dış düşman olan şeytanın insan üzerinde oluşturabileceği negatif etki sıfırlanıyor. İkinci slaytımıza bakacak olursak medya ve dijital kültür sahte haberlerin yaygınlaşması, dijital dezenformasyon ve yanlış bilgi yayılma oranları gittikçe artıyor. Reuters'in haber raporuna göre sahte haberlere maruz kalan ülkeler sıralamasında Türkiye %49 ile birinci sırada, ardından Meksika, Brezilya ve Amerika geliyor. Sosyal medyada nefret söylemi, nefret içeren veya ayrımcılık barındıran içeriklerin artışı. Nevira Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde ne buyuruyor? Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, Allah'ın kulları kardeş olun. Allah'ın emri kardeş olmak ama sosyal medya ki oluşan durumlar insanları nefrete yöneltiyor. Üçüncü slaytımız ahlaki ve kültür değerlerindeki değişimler, aile yapısındaki değişiklikler, boşanma oranlarının artması, evlilik yaşında değişikliklerde söz konusu. Gençlerde madde bağımlılığı artmış durumda. Alkol, sigara ve uyuşturucu kullanım oranlarının artması işte sosyal çürümeye bizi götürüyor. Dini ve kültürel pratiklere katılım gittikçe azalıyor. İbadet sıklığı, geleneklere bağlılık konularında zayıflama gibi göstergeler söz konusu. Dördüncü slaytımız hırsızlık ve dolandırıcılık uyuşturucu suçları had safhada. Ceza infaz kurumlarında 31 Aralık 2023 tarihinde bulunan hükümlerin suç türü dağılımları şu şekilde gösterilmiş. %26.1 ile hırsızlık, %9.4 konut dokunulmazlığının ihlali, %6.7 ile kasten yaralama, %6.2 uyuşturucu satın almak ve kullanmak, %5.8 mala zarar vermek bu şekilde gerçekleşmiş. Beşinci slaytımıza bakacak olursak, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu suçları Adalet Bakanlığı verilerine göre yıllık suç istatistikleri toplumsal etik değerlerinin aşındığını tablolar bize gösteriyor. 2023 yılında Cumhuriyet Başsavcılıklarında TCK uyarınca açılan soruşturma dosyalarında toplam suç sayısı 21.253.325 olup ilk 3 sırayı mal varlığına karşı suçlar, ondan sonra hüviyete karşı suçlar, ondan sonra şerefe karşı suçlar almamıştır. Ferdin bu yozlaşmasına karşılık içinde yer aldığı toplumun da yozlaşmasına sebebiyet veriyor. Toplumsal yozlaşma, toplumu teşkil eden fertlerin birbirine karşı olmasıyla oluşuyor. Allah Teala'nın bizden istediği Allah'ın emirlerine itaat, mahlukata şefkat. Yani fertler arasında sevginin esas olması. İnsanların birbirini sevmesi. Aile sosyal hayatın en küçük birimini oluşturuyor. Karı kocadan oluşuyor. Daha sonra buna çocuklar da ilave olunuyor ama özellikle ailenin oluşmasında iki tarafın birbirini sevmesiyle gerçekleşiyor. Ama zaman içerisinde Allah-u Teala'nın kendileri için farz kıldığı, Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği hedefler gerçekleşmediği takdirde kişi kendisini yozlaşmaktan kurtaramaz. Her iki tarafın nefs tezkiyesinin olmaması sebebiyle yozlaşma meyli içerisinde olan taraflar arasında kavga, yaralanma, şiddet alabildiğine gün geçtikçe artacaktır. İşte 6. slaytımıza bakacak olursak, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet had safhada. Türkiye'de her 3 kadından biri hayatın bir döneminde şiddete maruz kalıyor. Bu oran 2003 yıl verilerine göre %73'e kadar yükselmiş. Yani 4 kadından 3'ü hayatının bir döneminde şiddetle karşılaşıyor. Sadece aile içi şiddet değil, yolsuzluk vakalarında da alabildiğine bir artış söz konusu. Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yolsuzluk Algısı Endeksi verilerine göre kamu sektöründe veya özel sektörde rüşvet ve yolsuzluk vakalarının sayısı toplumsal yozlaşmanın önemli bir göstergesidir. Allah Teala özellikle kazancımızın %2,5'ü zekat farz kılmış. Bunu vermemiz halinde Allah Teala bizi hırsızlıktan koruyacaktır. %2,5'ü kazancımızın bir, bunu Allah'ın emrettiği biçimine yerine getirirsek Allah Teala bizi rüşvetten koruyacaktır. Daha ötede Allah Teala'nın koruması altında yatırımı gerçekleştirecek bir sermayeye ulaştığımız zaman o zaman da Allah Teala bizi faizden koruyacaktır. Kutsal kitaplardaki ekonomik muhtevaya baktığımız zaman Allah Teala'nın bizden istediği şey çalışan insan, işleyen sermaye. Yani emek ve sermayenin birbirine %100 ihtiyaç içinde olmasını ifade ediyor. Öyleyse evvel emirde ferdin birikimleri o kişiyi yatırımı gerçekleştirecek, başkasına iş sahası açabilecek noktaya Allah-u Teala kendisi ulaştırıyor. Ama ne zaman Allah'ın Kur'an'daki emri olan zekatı yerine getirirse, biri yerine getirirse Allah-u Teala onu hırsızlıktan ve rüşvetten koruyacaktır. Dahası elde ettiği sermaye ile yatırımı gerçekleştirdiği zaman yani Zuruf 32'ye göre işsizlere iş sahası açtığı zaman daha üst seviyedeki bir ekonomik gelir seviyesine ulaşacaktır. O zaman da refaha yükselen kişinin ihtiyaç fazlası durumunu da eğer Allah'ın emrettiği

Enerjon, okul terk oranları eğitime katılımın azaldığını gösteren verileri oluşturuyor. Kopya çekme, intihal vakaları, akademik dürüstlükteki zayıflama gözlemlenmektedir. Eğitimde kalite gösterilerine baktığımız zaman PISA sonuçları, okuma yazma oranları, mezuniyet sonrası iş bulma oranları bu sonucu göstermektedir. 9. slayt, ekonomik dengesizlikler ve çalışma etiği. Gelir dağılımındaki adaletsizlik grafikte yer alan Gini katsayısı istatistiğiyle toplumda artan eşitsizlik ölçümlenmektedir. Kayıt dışı ekonomi ve işsizlik oranları yasa dışı ve etik dışı ekonomik faaliyetlerin yaygınlığına işaret ediyor. Çalışanların haklarının ihlali, iş kazaları, sigortası, çalıştırılma gibi konular gündemde sürekli yer almaktadır. Hukuk ve adalet sistemi ait olduğu yerde değil. Adaletin gecikmesi, davaların ortalama süresindeki zaman artışı gözlemleniyor. Mahkemelere güven oranları azalmıştır. Toplumun hukuk sistemine güven seviyeleri düşüyor. Denge ve denetleme ağı raporuna göre yargıya güven toplumun bütün kesimlerinde azalmış durumdadır. Ve son slaytımıza bakacak olursak bütün bu negatif olayların toplumdaki psikolojik sorunlara sebep olduğunu görüyoruz. Depresyon, intihar oranları, stres seviyeleri gittikçe artıyor. İntihar vakaları, cinayet vakalarının önüne geçmiş durumda. Sosyal yardımların yetersizliği de bir başka sebep. Gelir desteği alan birey ve aile oranlarında düşüşün gözlemlenmesi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bir kere daha sosyal çürüme ve toplumsal yozlaşmanın kurtuluşun formülü. Bundan nasıl kurtulabiliriz? Bundan Allah'ın reçetesiyle kurtulabiliriz. Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar yaşamamızı istediği din İslam'dır. Bütün peygamberler İslam'ı yaşamışlardır. Allah'ın bütün peygamberlere verdiği şeriat kitaplarındaki asıl formül 7 sabah 4 teslim. 7 sabah 4 teslimin yaşanması halinde evvela kişinin kendisini yozlaşmaktan kurtaracağı ve içinde yer aldığı toplumun da toplumsal yozlaşmanın yerini toplumda fertlerin birbirine karşı değil, birbirinin yanında yer alarak, birbirini severek, sevgiyle bir cemaat, bir birlik ve beraberliği oluşturacağını söyleyebiliriz. İşte insanla Allah arasındaki 28 vatlı İslam merdiveninin muhtevası içerisinde 7 Safa 4 teslimin yaşanması bütün kutsal kitaplarda ifade edilmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Ama Allah Teala insanı çok seviyor. Vaaz ettiği 7 hedef emirden ilk üçü sadece bir dileğe bağlı. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklı İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar. Olayları değerlendirir. İkinci basamağında seçilenler ve seçilmeyenler diye insanlar ikiye ayrılıyor. Seçilmeyenler Allah Teala onları imtihan etmesine rağmen tövbe 126'da senede bir iki kere imtihan edilmesine rağmen onlar Allah'a yönelmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar serbest iradeleriyle mutsuzluk yollarını tercih ediyorlar. Şimdi hemen o slaytımızı da gösterelim.
Tövbe

0: etmeyen, zikre başlamayan insanlar mutsuzluk yolunun girdabına kendilerini kaptırıyorlar. Onlar için para önemli, şöhret önemli, şehvet duyguları önemli. Kötü alışkanlıklar, mal, mülk ve soy. Bu onları esfel-i safine, cehenneme ve şeytana teslim ediyor. Ama sevgili kardeşim, Bakara suresinin insanların her devirde %90'dan fazlası seçiliyor. Seçilmeyenlerin hepsinin Kur'an-ı Kerim'e göre kalbi hasta olanlar olduğunu görüyoruz. Bu kalbi hasta olanların da çoğu Allah'a inanıyor. Bakara 8'de onlar biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik ama mümin değiller. Bakara 10'da kalplerinde hastalık vardır. Allah-u Teala da hastalıklarını arttırmış durumda. Öyleyse bu kalbi hasta olanlar, onlar şerrin ileri gelenleri, insan şeytanlar, cin şeytanlar, tağutlardır. Gelelim Bakara 155'e göre imtihan olanlardan %10'dan azı mutluluk yolunu seçiyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor. Bu seçilenlerin de hepsinin kalbi kasiyet bağlamış durumda. Ama Allah-u Teala bu talebi o kişinin kalbinde gördüğü zaman, yani kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, daveti kabul ettiği an Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Dördüncü basamak. Beşinci basamak, onun gözlerindeki icab-ı mestureyi alıyor. O mürşidi mürşit olarak görüyor. Kalbindeki ekineti alıyor. Mürşidin sözlerinin manasına varıyor. Ve kulaklarındaki bakrayı alıyor. Mürşidin sözlerinin manasına varıyor. Kalbindeki ekini alıyor. Onu kalbine indiriyor, kendisine mal ediyor. Böylece o kişi yedi furkanın sahibi oluyor. Tek bir dilekle yedi furkanın sahibi olan kişi birinci kat cennetin de sahibidir. Ama Allah-u Teala onu o halde bırakmıyor. Tekabül 11'e göre kalbine hidayetle ulaşıyor. Kaf 33'e göre o kalbi kendisine çeviriyor Rahim esmasıyla. Rahim esmasıyla göğsünden kalbine nüronunu açıyor. Ve Rahim esmasıyla zikrettiği zaman kalbine nur giriyor. Ve o nurla kişi hadit 16'ya göre huşu sahibi oluyor. Ama Bakara 45-46'ya göre huşu sahibi olan kişi hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep ettiği an Maide 35'e göre Allah ona mürşid gösteriyor. Gösterilen mürşide tabi olduğu zaman o zaman o kişi yedi kalp şartının sahibi oluyor ve yedi kalp şartıyla o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. İşte ferdi yozlaşma, toplumsal yozlaşmanın önüne geçebilmek ancak nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle mümkündür. Nitekim Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda insan için tayin ettiği hedef, sosyal çürüme, toplumsal yozlaşmadan kurtuluşun formülü nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Kişi mürşidine tabi o an yedi kalp şartının sahibi olur. Onu hemen gösterelim. Yedi kalp şartı, evvela ulaşmayı kalben dilediği an kalpteki ekineti alıyor. İhbatı koyuyor Haçveli 4'e göre. Kalbi kafotuşça göre Allah kendisine çeviriyor. Nur yolunu açıyor ve o kişinin kalbine rahmet giriyor. Huşu sahibi. İşte bu huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılması halinde Allah-u Teala ona mürşidi gösteriyor. Mürşide tabi olduğu zaman kalbin mührünü açıyor Allah-u Teala. Küfrü dışarıya alıyor ve imanı yazıyor. Yedi kalp şartının sahibi olan kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesi mürşidine tabi olduğu an aynı zamanda yedi nimetin de sahibi oluyor. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, inan şartlarıyla hiç kimse kurtuluşa eremez. İnan şartı gerekli ama bu inan şartlarının kalp şartlarına dönüşmediği takdirde hiç kimsenin kurtuluşa ermesi mümkün değil. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, kabul olmayan duadan sana sığınırım. İnan şartları ile kimse kurtuluşa eremez. Ama faydasız ilmin yerine eğer Allah'ın ilmi, Kur'an-ı Kerim ilmi alırsa, o zaman Kur'an-ı Kerim ilmine göre o kişi ilim verilenlerden olur. İlim verilenlerin hepsinin 7 kalp şartının sahibi olduğunu biliyoruz. Ve o zaman o kişi nefs eskesine başlar 7 nimetle. Ve şimdi nefs eskesine ait slaytımıza bakalım. 15.000 zikirle nefsin manevi kalbindeki nur miktarı %7 artar. Şekilde görelim.
1: Aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Gösterelim. O ruh da birinci gök katına. 17.000 zikirle nefsin manevi kalbindeki nurlanma %14. İkinci gök katı. 19.000 zikirle nefsin manevi kalbindeki nurlanma %21. Üçüncü gök katı ruh. 21.000 zikirle nefsin manevi kalbindeki nurlanma %28. Nefsi mutmaine ruh dördüncü gök katında. 23.000 zikirle nefsin manevi kalbindeki nurlanma %35. Beşinci gök katı 25.000 zikirle nefsin manevi kalbindeki nurlanma %42. Altıncı gök katı ve 33.000 zikirle nefsin manevi kalbindeki nurlanma %49. Nefs eskesi 2'de rahmet %51 oranında kişi şeytanın boyunduruğundan kurtulmuştur. Yani Resulullah'ın şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız ifadesini yaşayarak o kişinin kalbinde %51 nurlanmış, şeytanın vücuda giriş yolu %51 daralmış. Şeytan sadece artık %49'una tesir ediyor. Şeytanın devreye hakim olması o kişiyi negatif bilgi kanallarına götürüyor. Faydasız ilme götürüyor. Onun için Mevlana kitapsız bilgin olanın, yani Kur'ansız bilgin olanın, zikirsiz zengin olanın ve sermayesi din olanın rehberi şeytan. Şeytan bütün bu insan negatif olayları insan üzerinde yoğunlaştırıyor. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerimede şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı münkeri emreder. İşte bugünkü toplumun hakim olduğu muhteva ne yazık ki insanların %90'dan fazlasının şeytanın adımlarına tabi olmalarından kaynaklanıyor. Nereden biliyoruz? Sebe 20'den. İblisin zanı onlar üzerinde doğrulandı. Müminlere oluşturan, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç hepsi ona tabi oldular. İşte bu negatif bilgi kaynakları kişiyi sosyal çürümeye ve toplumsal yozlaşmaya götürüyor. Halbuki nefs tezkiyesiyle artık kişiler birbirinin karşısında olmayacaklardır. Birbirinin yanında olacaklardır. Nefslerine uymaları halinde herhangi bir hata karşı tarafın nefs tezkiyesini yapmış olan karşı tarafın onu affetmesine götürecektir. Af barışın zekatıdır. Artık insanlar birbirinin karşısında değil, barış içinde birbirlerinin yanında olacaklardır. Ve bu bir dilektir ve bunu Allah Teala herkese garanti etmiştir. İşte Şura 13 ve Rad 27'de bu garantiyi Allah veriyor. Öyleyse sosyal çürüme, toplumsal zorlaşmadan kurtulmanın formülü nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Evet, tekrar ediyoruz. Kişi hangi zaman diliminde, hangi mekanda, hangi İnançta hangi kavimde olursa olsun kendisini sosyal çürümeden kurtarmak, toplumsal yozlaşmadan kurtarmak istiyorsa bu bir dilektir. Kalpten ulaşmayı dileyerek Allah'ın kendisi için tayin ettiği nefs hastalıklarının doktoruna ulaşmak, reçeteyi ondan almak suretiyle çok kısa süre içerisinde, 7-8 aylık süre içerisinde Allah'ın dostu olur ve şeytanın vücuda giriş yollarını %51 daraltarak o kişiyi Allah'ın dostu olarak %51 oranında huzuru ve mutluluğu yaşayacaktır. Devam ederse fizik vücut teslimi ve nefs teslimine dünya mutluluğunun %100'üne ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın da bizden istediği bu. Allah'ın biz insanlar için tayin ettiği hedef, mutluluk hedefi. Ama insanoğlu eğer Allah'ın kendisine uzattığı bilgi eli olmazsa bu olmaz. kitapsız bilgi Kur'an-ı Kerim'de değil de kitapsız, Kur'ansız kaynaklardan beslenenler, zikirsiz zengin olan, Allah yolundaki hizmeti yapmayanlar ve iblise tabi olanlar devamlı olarak birbirinin karşısında yer alan toplumsal çürümeye maruz kalırlar. Ama toplumsal çürümeden kurtulmak, sosyal çürümeden kurtulmak, toplumsal yozlaşmadan kurtulman formülü nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Bu da bir dilektir. Hepinizin nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz Hizmetleri Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de yeni olarak bizi dinleyenler kendinizi sosyal çürüme, toplumsal yozlaşmadan kurtarmak istiyorsanız, kurtuluşun formülünü hayatınıza tatbik etmek istiyorsanız, ben de Allah'a ulaşmayı diledim. Ben de tövbemi gerçekleştirerek Allah'ın dostu olmak istiyorum. Nefsimi tezkiye etmek, tasfiye etmek istiyorum diyorsanız, hazırsanız, o zaman sözlerimi, kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Allah eylesin mübarek olsun. Tövbe alanlar yediğimiz zikirle başlayacaklardır. Ve bulundukları yerlerden de fiziki tövbeler almayı unutmasınlar. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu dünyada sıkıntı çeken insanlar batsın bu dünya. Ve hep yani dünyadan şikayet ediyorlar. Şimdi çok enteresan. Bütün bu dünyadaki zevkleri toplayın.

0: dünyadaki sıkıntıları toplayın. Cehennem azabının karşısında bir zerre bile değil. Acaba anlatabildim mi? O zaman anladıysanız kesinlikle ben inanıyorum şu anda beni dinlemekte olan bay ve bayan muhterem misafirler. %100 eminim ne yapar yapar bu dileği kalbime çivi gibi çakarım. Çakamazsın, Rabbinden dile. Rabbine yalvar. Başını secdeye koy gözyaşlarıyla. Her başına gelen sıkıntı bu duayı yapman içindir, hiç unutma. Bütün musibetler kalpten bu duayı yapman içindir. O zaman senin için bir dönüm noktası. Böyle bir konferansa geldiysen hemen kalpten ulaşmayı dile. Dile ki Allah Teala seni hemen kalp doktoruna ulaştırsın. Ne olur kalp doktoruna ulaştırırsan. Bakın İbn Sina ne diyor? Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmayan olmasın. Sadece irade eksikliği var. Yani şifası olmayan hiçbir hastalık yok sevgili kardeşlerim. Eksik olan ne? Şifası olmayan hiçbir hastalık yoksa eksik olan ne? İrade eksikliği. Yani siz bugün iradenizle kalpten ulaşmayı dileseniz o zaman bütün hastalıklarının doktoruna Allah sizi mutlaka ulaştırır. Bütün hastalıklar. Neyi hastalık varsa sizi mutlaka devrin imamına ulaştırır. Devrin imamı şu an dünya üzerinde bütün insanların, bütün kainattaki insanların hastalıkların doktoru mu? %100 evet. %100 evet. O zaman ne yapıp yapıp mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin.
1: Adem Adravan.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz imtihanlar. Birincisi, Allah-u Teala'nın bizi insanları imtihan etmesinin hikmeti nedir? Kur'an-ı Kerim'de başlangıç noktasında bütün insanlar fitnededirler, imtihandadırlar. İmtihandan, imtihanı kazanmak, imtihanı geçmek, fitneden kurtulmak bir dilek. Unutmayın ki Allah kimseye zulmetmez. Yunus 44, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَزُمْنَ النَّاسَ وَلَاكِنَ النَّاسَ اَنْفُسُمْ يَزِمُونَ İnsanlar kendi nefslerine zulmederler. Allah kimseye zulmetmez. Kimseyi üzmek istemez Allah Teala. Daha yaşadığımız hadiselerin hepsinden haberdar. Her etrafımızda yaşadığın olaylarda bize bir ikazlı bir işareti vardır. Bir ders almamızı istiyor. Bizi en güzele ulaştırmak konusunda bir işarettir. Aynı olayı bir başkası yaşasa o olaydan hiç üzülmeyeceği halde siz üzülüyorsanız o zaman nefsinizin o afeti halen hastadır. Bu hastalığın mutlaka tedavi edilmesi gerektiği için Allah-u Teala o istikamette bizi üzecek olaylar yaşatmaktadır. Çünkü üzülürseniz çare aramak için harekete geçersiniz. Bu Allah'ın indinde güzel bir davranış biçimidir. Allah'ın da istediği işte budur. Gerçekten insanın yaratılışına baktığımız zaman Hicr 26'da bir fizik bedenin sahibiyiz. Ama bu fizik bedenin içerisinde iki vücudumuz daha var. Şems 7'de bir nefsimiz berzah alemine ait. 19 afetle mücehaz. Ve secde 9'da Suma sevâhe ve nefâhe fîmin ruhî biz insanlar ruhumuzdan üfürdük. Ruh da 19 tane hasretle mücehaz. İnsan bir denge varlıktır. Ruhtaki hasletlerin hepsi Allah'ın emirlerine itaat eden yasaklar işlemeyen bir yapıdadır. Nefsteki afetlerin hepsi de Allah'ın emrine isyan eden yasaklar işleyen bir yapıdadır. Ama şeytan, Allah'ın emrine isyan eden şeytan, dünya hayatına gönderilmiştir. Adem babamız ve eşi cennete almıştır ama arkasından cennete koyduğu zaman Allah buyuruyor ki, ey Adem, şeytan sana düşmandır ve bu ağaçtan yeme. Ama iblis vesveseyle ağaçtan yemesini sağlamış. Yani şeytan onu kandırmış ve Adem Aleyhisselam nefsine uymuş. Böylesi bir durumda İmtihanı kazanamamış. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam eşiyle birlikte dünya hayatına gönderiyor. Ve Taha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Öyleyse şeytan herkesin düşmanı. Allah katından hidayetçiler gönderiyor. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalma şakirlerden olmaz. Öyleyse bütün mesele imtihanı kazanmak, kurtuluş, hidayetin dilenmesiyle gerçekleşir. İkinci sual, imtihanlardan gerekli dersi almadığımız sürece o imtihanlar devam eder mi? Evet. Ders alınsaydı tarih tekrar eder miydi? Öyleyse ders alınmadığı süre içerisinde imtihanlar tevalü eder, yani tekrar eder. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala öyle olaylar var ki sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz belki şerdir. Öyle olaylar var ki sizi üzersiz şer zannedersiniz belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Bu insanlar Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi
Çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali tekrar edecek olursak, müminin susması fikir. Bakması ibret ve konuşması zikirdir. Evet. Evvela mümin kimdir? Yedi inan şartı, yedi kalp şartı, yedi nimetin sahibi olan kişidir. Müminin susması konuşmak için henüz zamanın gelmediğini düşünmekte olduğunu gösterir. Düşünüyorsa mutlaka bir fikir etrafında kafası meşguldür. Onun için fikir kelimesi kullanılmıştır. Bakması ibret. Biliyorsunuz ki bakmaktan bakmaya fark var. Allah'ın emrettiği gibi bakmak, nefsine tabi olmayarak bakmak bir güzelliği sergiler. Onun konuşması, bakması halinde, onun davranış biçimleri insanlara ibret olması lazım gelen bir çok şeyin muhtevasını alır. Konuşması zikirdir, sözü ise zikir aynı zamanda nasihat vermek anlamına gelir. O doğruyu yakalamış, Allah'ın emrini yerine getirmiştir. Başkalarını da buna teşvik edecektir. Allah razı olsun. Suallere geçiyoruz inşallah. Ankara'dan bir kardeşimiz, Terem Hocam, her dönemde şeytan insanlara vasıtaları hedeflerin önüne geçirerek dinden uzaklaştırmış. Bu durumda hedefe yönelik gayret etmek, çalışmak nasıl olur, açıklar mısınız? Evet, geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman şu anda 7 tane hedef emrin yer almadığını görüyoruz. 7 tane hedef emir unutulmuş. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, tek başına Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa zaten hiçbir zaman o kişi hedefe ulaşamaz. Ondan sonrası mümkün değil. Vasıta emirlerden de hayati öneme haiz olan, kurtuluşa müteallik olan Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir de din tatbikatından çıkartılmıştır. Geriye kalan sadece İslam'ın 5 şartı. İslam'ın 5 şartı hedef emirlerin yerine konulmuştur. İblis, şeytan diyor ki insanlar ibadet yapsınlar. İslam'ın 5 şartıyla meşgul olsunlar. Bu ibadetlerle kurtuluşa ulaşacağını zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İlimsiz amel hiçliktir. Amelsiz ilim deliliktir. Eğer kişi İslam'ın 5 şartını yerine geçiyorsa ve Allah'a ulaşma dilemiyorsa ki Allah'a ulaşmayı dilemek ilimdir. Dilemiyorsa Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi gereğince amelleri boşa gidiyor. Ulaike lezine keferu bi ayati rabbihim ve liqai'i habitat a'maluhum.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Denizli'den bir izleyicimiz, Muhterem Hocam. Allah dışındaki dünyalık istediğimiz şeyler bize huzur vermiyor ve mutlu etmiyor. Ancak Allah için olduğumuzda huzur ve mutluluğumuz artıyor. Ayetimiz de kurtuluyor. Bize Allah sevgisiyle dünya sevgisinin farkını anlatır mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın en sevgili malik olan insan, berzah alemine ait olan bir nefsle hayatı yaşıyor ve bu nefsin manevi kalbinde 19 afet var. Bu 19 afetin 19'u da dünyayı talep ediyor. Şeytanın da talebi bu istikamette. Nereden biliyoruz? Hicr suresinin 39. ayet-i kerimesinden İblis diyor ki فَمِيَمَا قَالَ فَبِمَا عَوَيْتَنِي قَالَ رَبِّي فَبِمَا عَوَيْتَنِي Rabbim beni azdırmana yedi verin. لَوْزَنَ لَمْ فِي الْاَرْضِ Arzı, yeryüzünü onlara süsleyeceğim ve hepsini saptıracağım. Hicr 9.40'ta Allah Teala illa ibadeken muhlasin ancak onlardan muhlis olan kullar müstesna. Öyleyse kimdir muhlis kul? Allah Teala Tin suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Lakad halaknal insane fi ahsani takvim. Andolsun biz insanı nefsini ahsani takvim içinde nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak en güzele ulaşabilecek özellikte yarattık. Sumar edetna ve esveri sahibin sonra esveri sahibini reddettik. İllellezine aminu ve amilu salihati. Ama 6. ayet-i kerime aminu ıslah edici amel işleyenler. Yani nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanlar onlar için feleme jugayru memnun. Onlar için sonsuz, kesintisiz bir ecir var. İşte bunlar Allah'ın muhlis kulları. Yani muhlis kullar hariç, muhlis kullar. Muhlis kul ne yapmıştır? Muhlis kul iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Muhlis kul nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Muhlis kul fizik ucunu Allah'a teslim etmiştir. Muhlis kul ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Yani dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak ve muhlis kul bütün teslimlerini tamamlamış olandır. Niye öyle söylüyoruz? Çünkü Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminu tubu ilallahi tevbeten nasuha asa rabbukum en yukeffire ankum seyyiatikum. Tövbe-i Nasuh'la tövbe edenler kimler? Tövbe-i Nasuh'la tövbe edenler muhlis kullar. Ulu-erba olan kullar yerin ve göğün melekütünü, yerin melekütünü kendisine gösterdikten sonra göklerin melekütünü Allah'ın kendisine gösterdiği muhlis kullardır. Ve varlıklar alemin son noktasını Allah-u Teala kendisine gösterdiği zaman o zaman o kişiyi Tövbe-i Nasuh'a davet ediyor. Tövbe-i Nasuh'la tövbe eden kişi diyor ki, tövbe-i nasuhun bu bir duadır. Allah'ın duasını kabul etmemesi mümkün değil. Çünkü Allah Teala Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde İza sa'aleke ibadi anni fani qaribun ucubu davati taizadani felestecubuli vel yu'minu bi la'amnerni yerşudun. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet edin. Onlar da benim davetime icabet etsinler. Mumin olsunlar ve böylece irşada ulaştılar. İşte bu irşad olan kişinin bu Ya Rabbim nurumu tamamla yani irademi de teslim al diyerek onun duasını kabul etmiş oluyor. Öyle olunca muhlis kulu 7 sabah 4 teslimi yaşayan muhlis kulu iblis saptıramıyor. Ve afetlerin hepsi dünyaya dönük ama faziletler söz konusu olduğu zaman onlar ruhun hasretleriyle eş değer. Nasıl ruhun hasretleri tamamıyla Allah'ın emrini yerine getiren yasaklar işlemeyen bir yapıdaysa, nefsimizin manevi kalbinde 19 tane afet, 19 faziletle mücahiz olan muhlis kul, nefsimizin de bütün talepleri Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıda. Dolayısıyla o noktaya gelene kadar bizim devamlı olarak zikir yapmamız lazım. Zikir Allah sevgisidir, zikirsizlik ise dünya sevgisidir. Nereden biliyoruz? İşte zahit olan kullara baktığımız zaman, zahit kul negatif zühtte dünyayı Allah'ın önüne geçiren, ama pozitif zühtte ise Allah'ı dünyanın önüne geçiren bir muhteva söz konusu. Öyle olunca bizim için dünya sevgisi değil, Allah sevgisinin önde olması lazım. Bu da günün yarısından fazlasının zikirle geçirmesi demektir. Tamam hocam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifinde eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder ve yerinize günah işleyip peşinden tövbe eden kullar yaratırdı buyuruyor. Bu hadisi nasıl anlamak mümkün? Hani fıtratı demek, bidayetinde, başlangıcında şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapılarının kapalı olduğu, herkesin nefsinin talebine uyup günah işlediği bir pozisyonu, nefsi emmari ifade ediyor. Hani fıtratı demek, nihayetinde şeytanın bütün kapılarının kapalı, Allah'ın bütün kapılarının açık olduğu, 7 sabah 4 teslimi yaşayan irşat makamına tayin edilmek demektir. Allah Teala şu dünya hayatına gelen bay ve bayın herkesi tekamülünü gerçekleştirsin diye yaratmıştır. Öyleyse başlangıçta herkes elbette günah işliyor. Günah işlemeyen melekler. Biz Emrah'ın varlıkları değiliz. Biz dünyada ve 19 negatif özelliğin sahibiz. Doğal olarak günah işliyoruz. Ama bu günah işleyenlerin ders alıp işte ayet-i kerimede bakın. Tövbe 126'da ne diyor? Onları senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Öyleyse neyle imtihan olunuyor? Musibetlerle. Musibetlerin olmasının sebebi kişinin daha evvel nefsine uyarak işlediği günahlar sebebiyledir. Musibetler günahların kefaretidir. Dolayısıyla olay buysa mutlak surette insanın durumunu izah ediyor ve mutlaka kişinin tövbe kapısından geçmerek suretiyle 7 sabah 4 teslimin yaşamasını Allah kendisinden istiyor. Hadisi bu şekilde anlamak lazım inşallah. Buradan bir izleyici muhterem hocam, iman etmeyenleri sevmeli miyiz? Allah'ın düşmanlarını dost edinmiş olmaz mıyız? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, iman etmeyenler onlarla Allah arasında. Ama biz eğer onlara düşman olursak biz kaybedenlerden oluyoruz. İşte Ali İmran Suresi'nin 119. ayet-i kerimesinde müminleri şöyle tarif ediyor. Ha entum ha ulai tuhubbunhum ve la yuhubbunukum. Siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Bizi sevmeyenler nedirler? Bize düşmandırlar. Ama biz o düşmanları da seviyoruz. Onlar sizi sevmezler. Sebebi ne? Çünkü nefsimizin manevi kalbinde artık afet yok. 19 fazilet var. Hasletlerin hepsi sevgiye dönük, faziletlerin hepsi de sevgiye dönük. Hiç dünyamızda sevgiden başka bir şey yoksa biz onlara düşman olabilir miyiz? İstersek de düşman olamayız. Dolayısıyla Allah Teala bu durumu ifade etmiş oluyor. Yani o noktaya gelene kadar. Ama kişi eğer henüz mürşidine tabi ise Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. La tecidu kavmen yu'minuna billahi ve yevmil ahir yuwadduna men haddallahu ve rasuluhu ve law kana abahum aw abnahum ve ihwanuhum aw ashiratuhum. Yani Allah'a ve ahiret gününe ölmeden önce Allah'a ulaşmaya iman eden bir kavmi Allah'a ve Resulüne haddi aşan kimselerle sevişir bulamazsın. Haddi aşanlar kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlar. onların babaları, oğulları, kardeşleri veya kendi aşireti olsa dahi. Öyleyse bizim bahsettiğimiz olay Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar, onlar düşmandır. Onlar insan ve cin şeytanlardır. Ama seçilmiştir. Fakat Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve doğal olarak bizi de sevmiyor. İşte biz onlara tebliğ yapmak suretiyle onları sevmeliyiz. Onların mutluluğu için çalışmalıyız. İnşallah Teala. Allah'ın dizaynı bu inşallah. Rize'den bir izleyici, muhterem hocam, Allah'a kul olmak için İslam'ın 5 şartı yeterli midir? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşim, İslam'ın 5 şartı Allah'a kul olmak için de, Allah'a dost olmak için de, mutlu olmak için de asla yeterli değil. Mutlak surette İslam'ın 5 şartına ilaveten kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, ibadetlerin sultanı zikre başlaması ve Allah'ın bizler için tanıttığı mürşid önünde kelime-i şehadet yapması. İşte şu anda görüyorsunuz ki nedir durum? Namaz, oruç, hac, zekat, ama Allah'a ulaşmayı dilemek, daha sonra mürşid önünde tövbe etmek ve zikir. Belki zikri buradan başlatmak lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek, zikir ve kelime-i şehadet. Çünkü 4 kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı an Allah'ın rahmeti ve fazlı geliyor. Fazıllar kalbe girmiyor. Müşride tabi olup kalbine iman yazılmadığı için, ama rahmet içeriye sızıyor ve kişi huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olan insan hacet namazı kılarsa Allah ona mürşid gösteriyor ve mürşide tabiyetle birlikte zikir yapmaya başlıyor kişi. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Yani İslam'ın 5 şartının olmaması, ilim, amel ve ihlas. Allah'a ulaşmayı dilemek, ilmi, hidayeti, amel mutlaka zikri ifade ediyor. Ve amel zikri, amel yapmak için mürşide tabiyeti ve ihlas ise zikri ifade ediyor. Yani zikirsiz bir din hayatı hiç kimseyi mutlu edemez. Diyelim ki Allah'a ulaşmayı dilediğini söyleyen bir insan zikir yapmıyorsa iman kalbine girmemiştir. Diyelim ki Allah'a ulaşmayı dilediğini söyleyen bir kişi mürşidine tabi olsa, zikir yapmıyorsa yine dilememiştir. Önemli olan dilin kalbe inmesi. Dolayısıyla Allah'a kul olmak için İslam'ın 5 şartı hiç kimse için yeterli değil. Ulaşmayı dilemediği takdirde amellerin hepsi boşa gidiyor. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Kıymetli Cevap Hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öpüyorum inşallah. Uygun görürseniz bir sual arz edecektim. Bazı insanlar Allah'a ve Peygamber Efendimiz'e iman ediyoruz. Kelime-i şehadet getiriyoruz. Haliyle müminiz diyorlar. Ve gideceğimiz yer cennettir diye düşünüyorlar. Kur'an'da bunun yeterli olduğunu söylüyor mu acaba? Bizleri aydınlatır mısınız? Sizleri kalbimden çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Rahmetullah ve Berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursa. Bazı insanlar Allah'a, Peygamber Efendimiz'e iman ediyoruz. Kelime-i şehadet de getiriyoruz. Haliyle müminiz diyorlar. Gideceğimiz yer de cennettir düşünüyorlar. Kur'an'da bunun yeterli olduğunu söylüyor mu acaba? Bizleri aydınlatır mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Bir kere bu İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşma dileği yok. Bu dilek yoksa Allah Rahim esmasıyla tecelli etmiyor. E tamam, Rahim esmasıyla tecelli etmesin. Allah'a inanıyorum, Peygamber Efendimiz'e de inanıyorum ve kelime-i şehadet getiriyorum. Bu yeterli değil mi diye düşünüyorlar. Münafıkun suresinin 1. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Münafıklar sana geldiğinde kalu neşhedü enneke le Resulullah. Münafıklar kelime-i şehadet getirmişler mi? Evet. Vallahu ya'lemu enneke le Resulullah. Allah da diyor ki senin onun Resulü olduğunu Allah biliyor. Vallahu yeşhedü ennel münafikune lekâzibun. Allah şahitlik eder ki münafıklar yalan söylüyorlar. Öyleyse dikkat edin. Niçin Allah Teala münafıkların yalan söylediğini söylüyor? Çünkü münafıkların üç temel özelliğinden bahsediyor. Onlar emanete ihanet ederler. Onlar ahde vefa etmezler. Onlar yalan söylerler. Üç temel vasfı vardır münafıkların. Emanete ihanet nedir? Emanet ruhtur. Hayattayken sahibi olan Allah'a teslim etmese emanete ihanetmiş olur. Emanete ihanet eden kişi ahdini yerine getiremez. Ahdini yerine getirişi devamlı olarak insanlara yalan söylüyor. Öyleyse İslam'ın beş şartı yeterli mi? Hayır. Yetmez. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler. Ama cehenneme gideceklerdir. Az evvelki hadise çıkar bakalım inşallah. Şimdi kişiler diyorlar ki biz namaz kılıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu ki evet şu anki hadiste. Münafın alameti üçtür, konuşunca yalan söyler, söz verince sözünden cayar, kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Evet, münafığın üç alameti. Konuşunca yalan söylüyor. Söz verince sözünden cayıyor. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hiyanet ediyor. Oruç tutsa, namaz kılsa da ve kendini mümin zannetse de bile evet diyor Peygamber Efendimiz. Öyleyse Kehf suresinin 103, 405. ayet-i kerimesinde bu şekilde cennetlik amel işleyip de cehenneme gitmesinin arkasında o kişinin amelin boşa gitmesi söz konusu. 103, 104, 105. Onların ameli boşa gidiyor. Ama hiçbir cennetlik ameli yok. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Enfal 29'a göre hiç cennetlik ameli olmayan bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olduğunda Allah-u Teala o güne kadar işlediği bütün günahları örtüyor. Ve sıfır günahla birinci kat cennetin sahibi oluyor. Allah'ın kanunları var. Dolayısıyla eğer olay buysa bizim Allah'ın kanunlarına uymamız lazım. Kur'an'da bunun yeterli olduğunu söylüyorum acaba? Hayır, aynı söylemiyor. İşte ayetler ve hadisler bunun tam tersini söylüyor. Selam hocam, bugünkü din tatbikatında zikir ibadeti bilinmiyor. Zikrin din tatbikatındaki yerini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, nasıl bütün kutsal kitaplarda 7 safa ve 4 teslim dinin bütününü ifade ediyorsa zikrin de 7 safhası var. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kalbi niyettir. Birinci safhası. Bu olmayınca hiç kimse kesinlikle Allah'ın rahmetine mazhar olamaz. Yani dinin bidayeti ulaşmayı dilemektir. Dinin nihayeti de Allah'ın bizim için mürşit tayin etmesidir. Bidayeti Allah'a ulaşmayı dilemek şirkten kurtulmaktır. Nihayetinde ise Allah'ın emrine girmektir. Mürşit, irşada memur ve mezun kılındığı zaman Allah'ın emriyle iş gören o sahada yetki sahibi kişi demek. Bunun dışındaki bütün safhalarda zikir vardır. Mürşide tabi olduğu zaman az zikir. Zahitlerden olduğu zaman çok zikir. Fizik vücut teslimde çok çok zikir. Ve nefs teslimde daimi zikir. İhlas'ta ise külli zikir söz konusu. Ama mürşide ulaştığımız zaman, mürşid makamına tayin edildiğimiz zaman o kişi iradesini teslim ettiği için tesbihte. Dolayısıyla 7 safhalık çok zikir söz konusu. Bu çok zikrin 7 safhası. Geniş yelpaze içerisinde İslam'ın 7 safhasına paralel 7 safha zikir diyoruz. Evet. Müzemmil 8, az zikir, en az zikir hadit 16. Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle huşu olma zamanı gelmedi mi? Yani dinin birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dilemek var. Dinin son safhasında iradenin teslimi söz konusu. Bunun iradenin teslimi artık tesbih olması sebebiyle o kişinin zikrini eğer yaradanken seçilmişse külli irade, el bir resulse ilahi irade onun zikrini yapıyor. Ama onun dışındaki beş safhanın beşi de zikirle gerçekleşiyor. İşte Nur 37. Ne diyor mesela Peygamber Efendimiz? Her alimle değil, sizi beş şeyden sakındıran ve şeye davet eden alimle, mürşitle olan. Riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühte. Evet, tekrar ediyoruz. Riyadan ihlas, kibirden tevazu, düşmanlıktan nasihat, şüpheden yakin ve dünyaya rağbetten zühte. Onlarla beraber olun. Yani mürşitle beraber olun diyor. Onun dışındaki iradesini altıncı yani birinci safhasına ulaşmayı dilemek, son safhasına iradenin Allah'a teslimi irşat makamına tayin edilmek. Ama kişiye düşen bu beş muhtevayı zikirle gerçekleştirmek. Allah razı olsun. Adıyaman'dan bir izleyicim Muhterem Hocam, dünya sevgisiyle dolu olan kalbimiz Allah için nasıl mutmain olabilir açıklar mısınız? Zikirle zikir yaptıkça, nurlar kalbe doldukça nurların talebi Allah'tır. Afetlerin talebi dünyadır. Ennellezine la yercune likana, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Varadul hayatı dünya. Dünya hayatından razıdırlar. İşte nefsin manevi kalbinde 19 afet bulunan kişi tamamen nefsine uyan bir insan hep dünyayı talep ediyor. Dünya hayatı da görüyorsunuz oyun eğlence, altın para, şehvet, mal, çocuklar, gösteriş vesaire saltanat sunumu söz konusu. Bunların hiçbirisinin insanı huzura umutluğa ulaştırması mümkün değil. Dünya hayatından razı olanlar ne yazık ki bu dünyada da mutlu olamazlar. Ahirette de gidecekler yer cehennem. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Muhakkak ki onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onlar tatmin olmuşlar. Onların kazandıkları derece seviye gidecekleri yer ateştir, cehennemdir buyuruyor. Öyleyse dünya sevgisiyle dolu olan kalbimizin Allah için mutmain olması mümkün değil ama kişiye Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olduğu zaman o zaman bir bir kesinlikle kişi ne yapacaktır? Hedefine ulaşacaktır. Allah'ın izniyle. Ankara'da mı izleyici Muhterem Hocam, tasavvufta olmayan dışımızdaki insanlara nasıl davranmalıyız? Davranış biçimimiz nasıl olmalıdır? Hep onlardan yana olmalıyız. Onlar için bir nasihatçı, onların musibetler noktasında elinden tutan bir paylaşımcı ve mutlaka bir yardımcı durumunda olmalıyız. Hedefimiz onların da mutluluğu. Bir tek bizim sözlerimizin kâr edemeyeceği kişiler kimlerdir? Ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. Onları için tövbe etsin de tövbe etmesin de onlar Allah'a asla mağfiret etmeyecektir diyor. Tövbe suresinin 88 ve diğer ayetlerinde ne kadar 100 kere de tövbe etsen onlar için belki diğer ayetlerde onlar için Allah-u Teala asla mağfiret yapmayacaktır. İşte Nisa 167, 168, 169 Nelezine keferu esedduan sebillahi kaddelü delalem meyde Nelezine keferu ve zelemu lem yakunu lavlekfine. Allah onları mağfiret etmez. Tarık tarikayı müstakimlaştırmaz. Zira tarikayı cehenneme. Dolayısıyla bunlar için bir kurtuluş söz konusu değil. Ama onun dışında tasavvufta olmayan dışımızdaki insanlar seçilmişlerse biz onları hep Allah'a davet etmeliyiz. Bu seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman biz onların hidayetine vesile olmuş oluruz. Hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. Her zaman Allah'ın bizden istediği bu inşallah. Almanya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali, Allah ve Resulü'nün nefsimizin önüne nasıl geçirebiliriz? Emrine itaat ederek sevgili kardeşlerim. Eğer biz, Resul bize bir şey söylüyor, biz de aklımızla yorumluyorsak, o bir teslimiyet değil. Allah Teala Allah ve Resul'ün bir mümin için bir işi bitirdiği zaman artık onun nefsinin serbestliği yoktur diyor. Hangi ayet? Ahzab 36. Ahzab suresinin 36. ayet-i kerimesine bakalım. Mümin erkek, mümin kadının Allah ve onun Resulü onlar için bir işin olmasını hükmettiği zaman, yani bir emir verdiği zaman, kendi işlerinde seçim hakkı olamaz. Artık orada bir yorum yok. Kim Allah ve onun Resulüne asi olursa, yorumlayıp yerine getirmezse o isyandır. O zaman da uzak bir derahatten sapmıştır inşallah. İkinci sual, çocuklarımız dergi hayatını alıştırmanın önemi ve bunu nasıl başarabiliriz? Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, çocukların rızkını Allah verir, mutluluğunu biz yaşıyoruz. Öyleyse kesinlikle eğer anne baba o mutluluğu yaşamak istiyorsa, o zaman çocuklarını Allah'a yönlendirmeliler. Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde, يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ آمِنُوا قُوا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِكُمْ نَارًا. Kendinizi ve yakıtlı insan ve taşlardan ve ateşten evlad ve yanınızı koruyun. O zaman korumak istiyorsak biz Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. Onlara da Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olmalıyız. Biz mürşidimize tabi olmalıyız. Onların da mürşide tabi olması istikametinden nasihat etmeliyiz. Yani kısacası onlar için yaşamalıyız. Böyle yaparsak biz onları mutlu ettiğimiz zaman mutlu olur muyuz? Evet. Allah'ın izniyle, Allah razı olsun. Görüntülü bir izleyici sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketu muhterem Cabir Hocam. İnşallah size bir soru arz etmek istiyorum. Tasavvufu yaşamanın mürşitsiz olabileceği söyleniyor. Tasavvuf mürşitsiz yaşanabilir mi? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketu.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Tasavvuf, ezeli ve ebedi babamız İbrahim'in Hanif'tin Arapça dili İslam'ın hayata geçirilmesi tatbikatıdır. Ne nefs tezkiyesini ve ne nefs tasfiyesini, yani tasavvufun hiçbir zaman mürşitsiz yaşanamayacağını söyleyebilirim. O nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyeni görmüyor musun? Hayır, Allah dilinin nefsini tezkiye eder. Allah Teala devrin imamının ruhunu başımız üzerine göndermezse, Allah Teala bir zikir yaptığımız zaman rahmet, fazıl ve selavatı göndermezse, Allah bizim kalbimize iman yazdırmazsa asla nefs tezkiyesini yapamayız. Devrin imamının ruh ona ait olduğu için başımız üzerine gelmezse, devrin imamının talebiyle günahımız hava çevrilmezse ve devrin imamının ruhu bizim ruhumuzla konuşup senin Allah'a ulaşma günün geldiği ruhu vücudu terk et diye emir vermezse biz yine nefs tezkiyesine başlayamayız. Öyleyse her halükarda dini hayatın yaşanmasının temelinde Allah ve Resul sevgisi var. O sevgi kalbimize yerleşmedikçe asla mürşitsiz tasavvuf yaşanamaz. Yaşadığını söyleyen kişi sadece kendini aldatmış olur. Nitekim Bakara 129'da o sizin nefsinizi tezkiye eder. O dediği mürşit. Bakara 151'de o sizin nefsinizi tezkiye eder. O dediği mürşit. Hanme 160'da o sizin nefsinizi tezkiye eder. O dediği mürşit. Cuma 2'de o sizi tezkiye eder. O dediği mürşit. Ve ben nefsimi ibra edemem. Daha doğrusu nefs çok kalbim tertemizdir diyenlerin de hayır diyor, Allah dilediğin nefsini tezkiye eder. Çünkü nefs 21-20-19 afetten malul ve o afetlerin kalbinden temizlenmediği süre içerisinde nefs tezkiyesi asla olamaz. Öyleyse tasavvuf mürşitsiz yaşanamaz. Nokta.

Kişi cennetlik amel işliyor. Ama bu cennetlik amel işleyen kişi ilimden yoksun. İlimsiz amel işley. Amel boşa gidiyor. Ama amelsiz ilim de delilik. Bakara suresi 44. ayet-i kerimesinde tamun ennase bilbiriri ve tensayne enfusakım entim tettemle kitabı ferhatakırın. Siz insanlara biri tezkiye olmayı emrediyor da kendi nefsinizi unutuyor musunuz? Kişi onun ilmini veriyor ama kendisi yaşamıyor, tatbik etmiyor. Hala akletmiyor musunuz? Amelsiz ilim de delil. Öyleyse bu durumda hedefe yönelmek için gayret etmek, çalışmak nasıl olmalı? Kişi evvela ilmin sahibi olmalı. Allah'a ulaşmayı dilemeli. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerimede imtihan olan bu insanların imtihanı geçebilmesi 35'te kullu nefsin zayikatil mevd bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Nevkim bir şer var hayır fitneten sizi hayır ve şerle imtihan ederiz. Sonra bize döndürüleceksiniz. Öyleyse hayır şer bir imtihan vasıtası. Afetlerimiz bize hakim olduğu sürece imtihanlar gerekir. Çünkü afetler bizim mutluluğumuza mani olan temel faktörlerdir. Allah yaşattığı olaylarla işaretlerini gönderir. Ondan gerekli dersi alıp hatalarımızı durdurmamız için. Aynı şekler tekrar ediyorsa hatamızı düzeltemedik demektir. Nefsimizin talebini yenemediniz demektir. Bu durumda aynı tipte imtihanların devam edeceğini bilin. Ama onları düzeltebildiğimiz zaman, gerçekten o konuda başarılı olduğumuz zaman göreceksiniz ki artık o tarzda bir imtihanı yaşamayız. Allah bizi imtihan olalım diye yaratmıştır. Bu doğru değil. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmaktır. Zariyat 56'da وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsun diye yarattık. Başlangıç noktası herkes şeytanın kulu ama şeytana kul olmaktan kişi kendisini kurtarmak istiyorsa, Allah'ın kulu olmak istiyorsa o zaman mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Üçüncü sual, imtihanları kolaylıkla atlatmanın yolu nedir? Hepimizin mutluluğu Allah'ın imtihanlarından başarı kazanmamıza bağlıdır. Bu ise hiçbir zor şey değildir. Şeytanla aynı anda nefsimizin afetleriyle bir savaşa girmek durumdayız. Allah Teala kişinin sadece Allah'a ulaşmayı dilemesini değil, bu tezekkürden sonra tövbe etmesini de istiyor. İşte ne zaman Allah Teala'nın indinde onun düşünmenizi istediği tarzda düşünmeyi kendinize şiar edebilirseniz, o zaman Allah Teala'nın istediği istikamette yoldasınız demektir. Her geçen gününüz daha sonraki günlerin daha güzel olması istikametinde özellikler taşır. İki gün eşit geçen ziyandadır diyor Peygamber Efendimiz. Öyleyse kazançta olmak istiyorsak mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. İki gün eşit geçen ziyandadır. Allah'ın kanunları böyle. Ama Bakara 155'te Allah Teala şöyle buyuruyor. وَنَبْلُوكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ مِنْ اَحْسَنِ مُعَانِي وَاَنْفُسِ وَسَمَرَاتِ وَبَشَيْءٍ مِنَ السَّابِرِينَ Sizi korkuyla, açlıkla, maldan, candan eksiltmeyle imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. Kimdir bu sabredenler? Mümin için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde buyuruyor ki mümin için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir

0: durumla karşılaşırsa buna şükreder. Kendisini bir üzen durumla karşılaştığı zaman da buna sabreder. Eğer genişliğe, nimete kavuşursa şükreder. Bu onun için hayırlı olur. Eğer darlığa, musibete uğrarsa sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala insanların Allah'a ulaşmayı dilemesi ve böylece kurtuluş ulaşması için senede birkaç defa imtihana tabi tutulduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Aslında bu dünyanın yalan olduğunu, diğer ahiret dünyanın gerçek olduğunu hatırlatmak için, yani doğru yola ulaşmamız için bize bir sorunlarla birlikte hatırlatıyor.
3: Huzurdur, mutluluktur. Hani bir kalbe hidayettir bu vesileyle olması. Ama tabii Allah'tan istemedik ki huzurlu bir şekilde sınanalım. Hani kolay bir şekilde sınanalım.
4: Ben depremde 12 tane kaybettim. Benim çocuklarım, torunları hepsini kaybettim. Yine Rabbime sığındım. Ya Rabbi sen her şeye kadirsin. Sen verdin, sen aldın. Hiçbir zaman isyan etmedim. Allah razı olsun. Bana cesaret verdi, nurlar verdi. Ben hiçbir zaman bir şey isyan etmedim.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde bana ulaşmayı dileyin. Ben de sizi kendime ulaştıracağına dair söz veriyor. Sizin de bunun gibi manevi dualarınız var mı?
2: Ondan sonra salavat-ı şerifeye getiriyorum. Sonra duamı yapıyorum.
3: Geceleyin bir vakte Allah'ım dedim, beni bir huzura kavuştur, hidayete kavuştur diye. Aradan 2-3 gün geçti. Bir namaz kılma isteği geldi. Hani bu şekilde bana bir manevi hissi, huzuru getirdi.
4: Zaten bazı zaman kalkarım. Allah'a sığınırım.
1: Mutluluk duamız var. Beraber yapalım mı istersen?
4: Yaparım. Ey yüce Allah'ım seni çok seviyorum.
3: Ben derviş evliyaların gibi.
2: Sana ruhum ulaşsın.
0: Misafirimiz Allah'tan huzurlu bir şekilde, kolay bir şekilde sınanmayı istemeliyiz dedi. Allah insanları kaldıramayacakları imtihanlardan geçirir mi? Hayır. Bakara 286'da ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala kimseyi gücünün dışında bir şeyle sorumlu tutmayız. Kaldıramayacağı yük yükletmeyiz. Ta kimseyi gücünün yetinden başkasıyla mükellef sorumlu tutmaz. Allah hiç kimseye onun taşıyamayacağı yükü yüklemez. İnsanlara evvela Allah'ın emirlerini yapabilecekleri seviyeye getirir, sonra da onları mükellef kılar. Allah'ın mükellef kıldığı o şeyi yapanlar bundan sadece huzur duyacaklardır. Herkes yanlış yapabilir. Biz de yapabilirsin. Yapabiliriz. İşte burada bize düşen görev bundan etkilenmemektir. Olayın negatif cephesini dikkate almamayı başarmalıyız. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de insanlardan gerekli dersi alarak Allah'a yönelen kişinin mürşid önünde tövbe etmesi de farz kılınmış. Mürşid-i tabiyet konusunda siz ne düşünüyorsunuz?
3: İradeyi zaten. İradeyi yaptırırlar. İnsanoğlu bu iradeyi yaptığını kullanarak kendi yolunda. Bu Allah'a dönemle kendi kuluna karşı bir mahcupluk şeyi olmasın istiyordu.
2: Aynen.
3: Adaletin nasıl şey olduğunu insanlara böyle bir şekilde
2: gösteriyor. Önemli olan tövbe etmek. Tövbe ederek doğru yola ulaşmak. Yani güneş diye hayattan kopmak olmaz. Tövbe ederek doğru yola ulaşmak lazım.
4: Ne yaparsan yap. Ben seni affederim. Kul hakkı yemeden gel yanına. Sen, ben sana 5 vakit bir şey söylemişim. Kur'an kelime Allah tarafından bilmiş. Sen bunlara ayet olarak tatbik et. Ben sen her kapını açıklayacağım. Her yokuşun inişi var. Hiçbir zaman sen darda kalmasın. Ve ben bunu denemişim kendime. Ne zamanlarda Rabbime ellerimi sınarım. Ya Rabbi ben hizmetimize gelirim. Hiç kimse aç kalmasın.
1: Size de Allah dostları var mıdır?
4: Var. Allah'ın yüzü Allah'a yakın ne kadar olursa olur Rabbim senin yolunu, sıhhatini, afiyetini, rızkını bol gönderir.
1: Kur'an-ı Kerim'de
3: açık namazı var. Kıymak ister misiniz? Ben zaten namazlarım yoktu. Ondan sonra şükür namazı kılarım. Bu şekilde hacet namazını çok yapmadım. Ama bir müsait olduğum zaman kılabilirim. Onda hiç sıkıntı yok.
0: Misafirimiz önemli olan tövbe etmek, tövbe ederek doğru yola ulaşmak. Günah işledim diye hayattan kopmak olmaz tabii. En büyük günahların sahibi olan kişiler de tövbe ederek doğru yola ulaşabilir mi? Evet. Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِي أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اَنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ ذُنُوبَ جَمِيعًا. De ki ey nefsleri üzerine israf yüklemiş, haddi aşmış kullarım. Allah'ın rahmetine ümit kesmeyin. Muhakkak ki Allah günahların hepsini mağfiret eder, sevaba çevirir. Burada görülüyor ki günah ne olursa olsun ulaşmayı dilemesi halinde Allah Teala o kişinin bütün günahlarını örtüyor. Fatır 5'te ya eyven nasu enne vaadallahi hakkun. Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. Fela tegurankul hayatı dünya. Sakın dünya ayeti sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenilerek aldatmasın. Nasıl olacak? Robot 1'e göre Allah'a yönelik takva sahibi olduğu zaman Nefal 29'a göre Allah-u Teala takva sahiplerinin günahlarını örtüyor. Öyleyse günahları örtülen kişi sıfır günahın sahibi ve geri kalan pozitif derecelerin karşısında da Allah'ın mutlaka cennetine gideceklerdir. Ama kişi mürşidinin önünde tövbe ederse ne olur? O güne kadar işlediği bütün günahları Allah-u Teala sevaba çeviriyor. Böyle Furkan 70'te bildirildiği gibi günahların sevaba çevrilmesi o kişi için gerçekleşir. Allah her zaman bizi affetmeye hazırdır. Diyor ki çok günahınız olabilir ama bütün günahlarınızı affetmek için sizden sadece bir tek şey istiyorum. Mürşidinizi benden soracaksınız. Ben de size mürşidinizi göstereceğim. Gideceksiniz, onun önünde tövbe edeceksiniz. Ben de sizin bütün günahlarınızın hepsini birden hemen affedeceğim yetmez, sevaba çevireceğim. Bunu kim söylüyor? Allah-u Teala. İşte mürşid önüne yapılan tövbeyi Allah-u Teala 4 ayet-i kerimede açıklıyor. Evet, 4 ayet-i kerimede mürşid önünde tövbeyi açıklıyor. Öyleyse her halükarda bunu bizlerin gerçekleştirmesi lazım. Nisa 64, Hud 112, Furkan 70, Mümtehine 12. Mürşid önünde yapılan tövbede tövbe eden kişiyle Allah arasında mağfirettir. Devrin imam ile Allah arasında mağfirettir ama tövbe eden kişiyle devrin imam arasında bu olay şefaattir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu sevgili Cabbar hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kardeşim inşallah. Elinizden ümmetle öpüyorum. Müsaadenizle size sorumu arz etmek istiyorum. Yaşadığımız imtihanlarda hataları hep başkalarına yüklemek şeytanın bir tuzağı mıdır inşallah? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bizimle başkalarıyla insanlar arasındaki ilişki kader tahtında gerçekleşiyor. Onlardan bize ulaşacak olan negatif bir olay bize derecat kazandırır. Derecat kaybettirmez. Pozitif bir olay da bizi bir faydaya ulaştırır ama bir derecat kaybı söz konusu değil. Öyleyse eğer imtihanı yaşıyorsak tamamen kaybettiğimiz dereceler söz konusu ise bu nefsimizden kaynaklanıyor. İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra lema hudiye lemriye kâle şeytan der ki innallâh vaadil hak. Allah'ın vaadi haktı. Ve enne vaadtukum, ben de vaad ettim. Fe ahlaftum, ama ben size yalan söyledim. Ve ma aleyküm min sultan, ama bunları ben size zorla yaptırmadım. İnni davetukum, ben sizi davet ettim. Fe seceptum, siz benim davetimi kabul ettiniz, icabet ettiniz. Fela telumuni, beni kınamayın. Ve lûmen fusekum, nefsinizi kınayın. Öyleyse devamlı şeytanın daveti nefsimize, Allah'ın daveti ruhumuza. İnsan nefsi için başkalarını suçlamak son derece kolay bir olgudur. Çünkü nefs asla kendisinden hata görmez. Ancak ciddi şekilde içinizden ayrılıp kendinizi dışarıdan bakarsanız, tarafsız bir hakim olarak kendinizi yargılayabilirsiniz. Nefsinizin hatalarını yakalarsınız. Hazreti Musa Aleyhisselam en adil hakim kendisini başkasının yerine koyup yargılayandır. Yani başkasını yargılamak yerine her olayda kendimizi yargılamamız lazım. O zaman görürsünüz ki başkaları suçladığımız birçok olanlarda siz de biz de kendimiz suçluyuz. Öyleyse boşuna hatayı zamana, başkalarına, parasıza, türlü sebeplere bağlamayın. Hiçbirisi sebep değildir. Sebep sadece bizim nefsimizdir. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Hatayla aslında hayatın her anında imtihanda olduğumuzu ve Allah'ın ismini zikretmediğimiz her an derece kaybetmemizi açıklıyor. Sizce zikir neden önemlidir?
3: Zikir insanın gerçekten aklından değil de insanın gerçekten kalbi ve ruhu arasında bir rahatlama oluyor.
4: Önemlidir. Sen nefes aldığın zaman Rabbim kabar oluyor. Nefes alırken bu Rabbim sana veriyor. Sen ne kadar yakın olursa senin için daha iyi.
6: Şöyle, zikir şu konuda önemli. Yani bir başarı kazandığınızda veya bir başka onun başkasına geldiğinde bunu Allah'tan bilmeyiz.
1: Sürekli Allah Allah diyen bir insanla diğer insan arasında ne fark olabilir? Yani insan ilişkileri de nasıl olabilir?
3: İnsan ilişkileri de nasıl olabilir? İnsanın karşısında kendisiyle huzur olur. Evet. İnsan huzurlu olmadıkça etrafına da bir huzur takar. Hani pozitif bir şeyliği olur.
1: Allah Teala bize mutlu olmamızın reçetesini vermiş. Ona her daim zikir yaparsak mutluluğumuzun daim olacağını söylüyor.
6: Tabii tabii. O zikir yaparsak, dua yaparsak, duanı zaten sürekli yaparsak, sırası yedirse bizim için hayırlısı zaten bunu bize verdikten sonra da mutluluk gelir.
0: Bir misafir zikir yaptıkça insan huzurlu olur. Huzur oldukça çevresine de huzur saçar. Bir insan zikir yaptığı çevresiyle ilişkileri de değişecek midir? Elbette. Bir kere zikir en üst seviyede derecat kazandıran bir ibadettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Size amellerin en temizini, en iyisini Allah katından fazla derecede size veren, altın, gümüş infak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşı karşıya gelip galip olmayı öldürmenizden, onları öldürmenizden, onların da sizi öldürüp şehit etmesinden daha iyisini söyleyeyim. Evet buyuruyor Allah Teala zikretmektir. Zikirden daha yüksek seviyede bir ibadet yoktur. Her ibadetin bir ifrat ve tefrit ölçüsü içerisinde bir şeyi vardır. Ama zikirde tefrit vardır, ifrat yoktur. Çünkü Allah Teala zikri de çok zikri de daimi zikri de farz kılmış. Ve üç cephede kavganın bittiği kesintisiz sur ve sükunu halini yaşayabilmek ancak zikirle mümkündür. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Kanunlara göre de formüller var. Bizimle başka insanlar arasında ilişkilerde bir birleşik kaplar üzerine tam paraleldir topluma. Ne verirseniz onu geri alırsınız. Siz mutluluktan dağıtan bir insansanız etrafınızdaki insanlardan da mutluluk geri alırsınız. Siz mutsuzluk dağıtan bir insansanız onların davranışları da sizi mutsuz kılar. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istiyorsanız o zaman önce siz daha güzele ulaşmalısınız. Toplumun daha güzele ulaşması için zemini hazırlamalısınız. Bunu da tek bir reçetesi var, zikir. Zikirle nefsinizdeki afetleri temizlemek her zaman mümkün. İşte ruhla nefs arasındaki kavga, kişi daimi zikre ulaştığı zaman nefsin manevi kalbindeki 19 fazilet, ruhta 19 tane hasret, ikisinin talebi aynı, bir kavga artık söz konusu değil. Evvelden başka insanlarla olan kavgası nefsindeki afetler sebebiyle onlara zulmediyor. Onlar da ondan intikam arıyor. Zulmediyorlardı. Kavga vardı. Ama şimdi nefsinin manevi kalbinde afetler yok. Faziletler var. Her olayda sadece insanlara mutluluk veriyor. Öyleyse çevresinden de ona mutluluk gelecektir. Allah'ın emir ve nehir açısından olaya baktığımız zaman Allah'ın bütün emirlerine itaat eden yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıdır. Dolayısıyla zikirle üç alemde kavganın tamamen bittiği kesintisi bir sulh ve sükun haline ulaşabiliriz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz. Müsaadenizle sorumu iletmek istiyorum. Yaşadığımız imtihanları idrak etmemiz ile zikir seviyemiz arasında bir ilişki var mıdır? Allah razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Yaşadığımız imtihanları idrak etmemiz ile zikir seviyemiz arasında bir ilişki var mıdır? Vardır. İdrakimizin artması, olayları anlama kabiliyetimizin, kendimize mal etme kabiliyetimizin, onun müdafasını yapabilecek seviyeye yükselmemizin işaretini taşır. Eğer samimi isek Allah-u Teala mutlaka idrakimizi de arttıracaktır. İdrakimiz arttıkça Allah ve onun kendi durumumuzu daha çok idrak edeceksiniz. Mutluluğa layık olmak konusunda daha çok çalışmamız lazım. Geldiğini idrak edeceğiz. Her imtihanda kazanmak için gayretimiz giderek artacak. Hep kazanan bir insan olmak istiyorsak o zaman daimi zikre ulaşmamız lazım. Allah-u Teala zikri farz kılmış. Müzemmil 8 وَاَشْكُرِي مِنْ رَبِّكَ فَتَّبَتِلِي تَبْتِيلَ. Çok zikri de farz kılmış. Ahzab 41 يَا يَوَلَّذ۪ينَ آمَنْ اِسْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَس۪يرًا. Allah'ı çok zikirle zikredin. Çok zikir 13 saat ve daha fazla zikir manasındadır. Allah daimi zikri de farz kılmış. Alman 190-191 لِيُولِ الْبَابَ اَلَّذ۪ينَ يَسْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُوْدًا وَلَا جُنُوبِهِمْ. Öyleyse zikir, çok zikir ve daimi zikir farz. Külli zikir de farz. Ve tesbihe ulaşmak da farz. Allah Teala fizik ve fizik ötesi en üst seviyedeki idrake ulaşabilmek ancak ve ancak zikirle mümkündür. Zikirsiz bir nefs tezkiyesi, zikirsiz bir nefs tasfiyesi hiç kimse için mümkün değil. Bize hatalar işlettiren de nefsimizdir. Şeytanın kapısını zikirle kilitleyin diyor Peygamber Efendimiz. Öyleyse şeytan nefsimizin afetlerine tesir ediyor. Ama onun kapısını kilitlemek zikirle mümkündür. Zikrettiğimiz zaman şeytanın kapısı kapalı, Allah'ın kapısı açık. Oradan Allah'ın nurları kalbimize geliyor. Ve Allah'ın o nurlarıyla biz doğru karar verip güzellikleri yaşayabiliyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz, Allah müsrifleri sevmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsüne, tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin. Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği ister sabah mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler. Bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2,5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah-u Teala birinizi veriniz, o da %2,5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak paranın kiri olarak zikredilen %2,5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir? Almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah-u Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde ey Ademoğlu mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdiveninin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını arsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası arsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah-u Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. Öyleyse Allah-u Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşasa 10.000 TL ile rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ay daha hayatın idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa, geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa, o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa, ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimizin ve dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha mazara ve anam.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevapları bölümünde bize bir araya getirdi. Birinci sualimiz. Bir kardeşimiz, muhterem hocam, sizleri dinlediğimde Allah'a ulaşmak diye bir ifade kullanıyorsunuz. Bu ilgimi çekti ancak başka yerlerde bu ifadeyi duymadım. Din adamları sohbetlerinde Kur'an'dan konuşuyorlarsa bu ifade neden sadece sizleri dinlerken karşımıza çıkıyor? Kur'an'da Allah'a ulaşmak diye bir şey var mı? Açıklayabilir misiniz? Çok güzel bir soru aslında. Her şeyi yaratan Allah'tır. Ve Allah Teala bütün mahlukatın tepesine insanı yerleştirmiş. İnsan meleklerden üstün, cinlerden üstün, bütün mahlukattan üstün. Hangi sebeple üstün? Allah'ın zatından üfürülen ruh sebebiyle üstün. Ve Allah'ın ruhu insanın mahlukunun dışında başka hiç kimsede yok. Allah Teala, ey Ademoğlu, senin dışındaki her şeyi senin için yarattım ama seni kendim için yarattım. Öyleyse bu ifadeden anlamak istediğimiz nokta şu. Senin dışındaki her şey gerçekten alemler devreye giriyor. İşte zahiri alem, fizik vücudumuzun alemi, berzah alemi, nefsimizin alemi, gayb alemi cinlerin, karşıt gayb alemi cinlerin nefsleri, emr alemi melekler, karşıt emr alemi şeytanlar. Bunlar hepsi insan için. Ama insan da Allah içindir. İşte hangi yönüyle Allah içindir? Allah'ın zatına üfürülen ruh emanetini taşıyor. Ve Allah Teala bu emanetin hayattayken kendisine ulaşmasını teslim etmesini istiyor. Fakat insandan istediği tek bir şey var, bir dilek. İnsana verilen sorumluluk sadece bu dileği dilemesi iradesiyle. Sana serbest irade vermiş. Mesela meleklerde böyle bir irade yok. Başka varlıklarda bir irade yok. Sadece cinlerde var. Ve iradesiyle insandan Allah'ın zatına üfürülen ruhun kendisine ulaşmasını istiyor. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bu yönde tam 73 ayet-i kerimede ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 19 fiille yetmez, 12 tane farz emirle bunu bizlere mecbur ediyor, farz kılıyor. Misali 8, Allah emanetleri sahibine Allah'a iade etmenizi emreder. Misakinizi yerine getirin, ahdinizi yerine getirin. Zatına davet ediyor, ulaşmasını istiyor. Rum 31, takva sahibi olun. Bana uzanın yoluna tabi olun. Ölmeden evvel bana yönelin ve teslim olun. Allah'ın davetine icabet edin, Allah'a kaçın, Allah'a ismini zikredin her şeyden kesilerek ve Allah'a dönün. Bütün bu farz emirler de devrede. Öyleyse bu kadar ayetin açıklandığı bir konu var. Bu konu hidayet. Hidayet ne? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'ın zatına ulaşması. Bir kardeşimiz diyor ki, bunlar hepsi tamam sizle ilgilendiğimde Allah'a ulaşmak diye bir ifade kullanıyorsunuz. Bu ilgimi çekti ancak başka yerlerde bu ifadeyi duymadım. Din adamlar sohbetlerinde Kur'an'dan konuşuyorlarsa bu ifade neden sadece sizleri dinlerken karşımıza çıkıyor? Sevgili kardeşlerim, din adamları Kur'an'dan din öğretmiyorlar. Kur'an'ın Arapçasını öğrenmişler ve hafız Kur'an, yani Kur'an'ı ezberleyen, Arapçadan ezberleyen insanlar yetiştiriyorlar. Ama 14 asır evvel Nevile Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde cahiliye dönemi yaşayan Bedeviler Kur'an'ın kendisine indirdiği Nevile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olarak öncelikle ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştırıp teslim ettiler. Onlar dilediler, Allah da onların ruhlarını teslim aldı. Şimdi diyor ki, Kur'an'da Allah'a ulaşmak diye bir şey var mı? Açıklayabilir misiniz? Tam 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri söylüyor ve bunların delalette kalacağı bildiriliyor. İşte buyurun. Bize ulaşmayı dilemezler. O zaman zaten delalettedirler. Allah onları delalette bırakıyor. Bize ulaşmayı dilemezler. O zaman Allah onları yine delalette bırakıyor. Bize ulaşmayı dilemezler. Onları delalette bırakın, onlar için mürşit yok. Ulaşmayı dilemezler. Delalette bırakın, mürşit yok. Yani 10 tane ayet-i kerimeden mürşidine tabi olmayan delalettedir sözü de bunun bir sağlaması. 7 tane ayet-i kerime. Ama aynı zamanda 7 tane ayet-i kerimede de Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mürşitlerine ulaşacağını bildiriyor Allah Teala. Evet, bakın. Bakara 46, onlar mülaki olacaklarına yakın hasil ederler. Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenlerdir. Rablerine mülaki olacaklarına inananlardır. Rablerine mülaki olacaklarına yakın hasil edenlerdir. Rabbine mülaki olmayı dileyenler, mülaki olmayı dileyenler ve mülaki olmayı mülaki olanlar. Neyle yapmışlardır? Allah onları mürşitlerine ulaştırmış ve bunu gerçekleştirmişlerdir. Öyleyse Kur'an'da buna dair ayetler mi? İşte şu anda ekranda 2 tane slide söz konusu. Ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı, onlar için bir mürşit yok. Mürşidine tabi olmayan 10 ayet gelince delalette kalır. Ulaşmayı dileyenlerin mürşitlerine ulaşacağını ve Allah Teala onların ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor ve evliya. Belki ermiş evliya olarak 7 ayet-i kerimeli bir slayt hazırlayabiliriz. Çünkü kim ruhunu Allah'ın zatına ulaştırırsa onun Kur'an'daki ismi velidir. Allah Teala Yunus suresinin 62-64, evet. Şu anda ekrana geldi. Ruhlarını Allah'a ulaştırılan, burada da tabii Allah'a dost edinenler 7 safa evliya, velilere tabi olmak. Bu veli, veli mürşit de olabilir ve normal ruhunu Allah'a ulaştıran bir ermiş evliya da olabilir. Biz ermiş evliya ile ilgili 7'sini ayet-i kerime Kur'an'da bulalım. Dolayısıyla kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar için bir mürşit yok, delalete bırakılıyor ve devam ederlerse onlar başkasının da dilemesine mani olacakları durumu sebebiyle onlar fesat çıkaranlardır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların mürşitlerine ulaştırıyor ve mürşidine ulaşan kişi ruhu Allah'ın zatına ulaştıktan sonra ondan sonra hakkı tavsiye eden ıslah ediciler olarak görev yapacaklardır. Bir başka sual, bir izleyicimiz Muhterem Hocam emanet riayet dediğimizde Diyanet bu kavramı şöyle açıklıyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de geçen ayet ve hadislerle emanete baktığımız zaman tabii ki bu anlamlara da geliyor ama asli manasıyla Allah-u Teala'nın Kur'an'da açıkladığı emanet olan ruhun hayattayken sahibine ulaştırılması. O ifade ediliyor. Şimdi Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle de buyuruyor. İdarecilik emanettir. Emaneti eline vermek lazım. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir deyince sahabe sual soruyor. Kimler için nasihat? Allah için. Kimler için? Allah'ın kitabı için, Allah'ın Resulü için. Ve bir şey daha söylüyor. Müslümanların idarecileri için. Müminlerin yöneticileri, yani idarecilerin yöneticileri için. Öyleyse o da bir emanettir ve emanetin eline verilmesi lazım. Emanetin eline vermeyenler onlar kıyameti beklesinler diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ama bunu açıklarken bir ayet ya da hadise net bir ifadede açıklama bulamıyoruz. Acaba emanete riayet etmek konusunu bizlere ayet ve hadislerle açıklayabilir misiniz? Tekrar o slaytımıza bakacak olursak ne görüyoruz? Bakın Allah-u Teala ayetlerle Allah emaneti sahibine iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Emanetleri bile bile ihanete, yani teslim etmeyenler emanete ihanet etmiş olurlar. Emanete riayet edenler ve emanete riayet eden kişi vaatlerine de riayet etmiş olur. Emanetlerin vaatlerine riayet edenler. Ahzab 72'de ise bu emanetin ruh olduğu zikrediliyor. Müddessir 38-39 yine yeminlerini yerine getirenler. Tin 4'te aynı şekilde. Şimdi hadislere baktığımız zaman aynı hadisler emanete riayet imanı yok. Nasıl abdesti olmayanın namazı olmadığı gibi emanete ihanet edildiğinde imanı yok. Abdest bir vasıta emir. Ama emanet ruh hedef emre ulaştırıyor bizi. Ve bunun gibi daha bakın tüm hadisler emanet kaybedilince kıyameti bekleyin. Emanetini ver. Dolayısıyla Diyanet sadece işin Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının dışında belki birçok konuları bu şekilde emanet şeklinde açıklamışlar. Ama asli koyulmaya değinmemişlerdir. Çünkü onlar dini Kur'an'dan öğretmiyorlar. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam bir ilahiyat var bir soru. Ahlak için din zorunlu değildir. Fakat din için ahlak zorunludur. Demektedir. Bu söz doğru mudur? Külliyen yanlış. Din ahlaktır. Ve ahlakın yer almadığı, daha doğrusu dinin yaşanmadığı bir yerde ahlaktan bahsedilemez. Bu zavallı kardeşimiz zannediyor ki sonraki çıkarttığımız tedbirlerle insanları bir şeyler zorlarsak onları ahlak sahibi kılarız. Ahlakın temelinde kesinlikle nefs tezkiyesi ve tasfiyesi var. Beşeri münasebetlerde ki bu ahlakın ta kendisidir. Nefsini hangi oranda kişi tezkiye etmişse o oranda toplum içinde diğer insanlara karşı davranışlarına Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirmiş olur. Allah-u Teala üç davranış biçiminden bahsediyor. Kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukavele etme. Kimdir affedenler? Nefs tezkiyesini yapanlar. Yani tarikat ehli. Kimdir kötülüğe karşı hayırla mukavele edenler? Daimi zikre ulaşanlar veya daimi zikrin sahibi olmamasına rağmen o davranışı sergileyebilenler. Öyleyse ahlak için din zorunlu değildir. Bu kardeşimiz dini anlamamış. Fakat din için ahlak zorunludur. Bu söz doğru mudur? Dinin yaşanmasının sonucu ahlakı oluşturuyor. Ahlak insanın beşeri münasebetlerin bütününü içeriyor. Ve dini yaşamanın sağlaması ahlaktır. Eğer din yaşanmıyorsa ahlaktan bahsedilemez. Dördüncü sual Erzurum'dan Ahmet Bey Muhterem Hocam birinci suali Ahzab 72'de insan nefsindeki zalimlik ve cahillik abidesinden bahsediyor. Cinlerde de nefs olduğunu biliyoruz. Peki bu afetlerin aynısı cinlerde olduğu halde cinler niye yüklenmemiş açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insana aynı seviyedeki serbestliği üstünlüğü vermiştir. Cinlerin zemin kattan yukarı çıkma yetkileri yok. Dolayısıyla cinlere verilen fizik vücud, fizik vücut, nefs, serbest irade ve akıl. Ama cinler Allah'ın ruhunu yüklenmemişler. Allah-u Teala onlara ruh vermemiştir. Cinlerde de aynı afetler var. İkinci sual ruhumuzda hasletler var, nefsimizde afetler var. Bu bizi hiç eşitliyor ama cinlerde ruh yok. Onların nefsindeki afetler çok ağır. Basmıyorum açıklar mısınız? Yok. Çünkü başlangıç noktasından cinler insanlar için bir gaye var. Nedir o? Kul olmak. İşte Zariyat 56 iki varlığın da geçtiği ayet-i kerime وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattım. İşte her iki varlık için en alt seviyede kul olmak var. Kimdir kul olanlar? Lik Allah'ı dileyenler. Allah Teala Bakara 21'de ne diyor? Ya eyyuhennasu a'budu rabbakum ellezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn. Bakın Allah Teala ne diyor? Ey insanlar, Rabbinize kul olun ki o sizi ve sizden öncekileri yarattı. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Demek ki kul olmak takva sahibi olmakla mümkündür. Kim de takva sahipleri? Lik Allah'ı dileyenler. Rum 31, Bakara 223. O zaman cinlerin ve insanların öncelikle en alt seviyede insanlar için lik Allah, cinler için fizik açısından takva sahibi olmak. İşte ya eyyuhennâsü abidû rabbakum. İnsan takva sahibi olduğu zaman kul oluyorsa, cinler de takva sahibi olduğu zaman kul oluyorsa, o zaman Allah Teala buyuruyor ki cinleri ve insanları başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Yani iki varlığa da takva sahibi olun demiş oluyor. Ama insanların birinci safa takva sahibi olması, lika Allah'ı dilemesiyle cinlerin de kul olması, onlar için fizik vücudun şeytana konmaktan kurtulmasıyla gerçekleşiyor. Cinler şeytana konmaktan turmak suretiyle bu noktaya ulaşıyorlar. Öyleyse onların nefsinde de afetler çok ağır basmıyor mu? Hayır, cinlerden istenen nefs tezkiyesi ve kim, hangi cin takva sahibi olmuşsa o kul olmuştur. Şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmıştır. Nitekim cin suresinde yanılmıyorsam bu geçiyor. Şeytandan kaçıyorlar Rabbani cinler. O ayeti kerime kardeşimiz bulabilirse, o zaman iblis de, yani başlangıç noktasında insanlar da şeytanın kulu durumunda. Şeytana kul olmaktan kurtulabilmeleri için ne lazım? Zümer 17'ye göre وَعْنَابُ اِلَى اللّٰهِ Allah'a yönelmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Öyleyse iki varlığın eşitlendiği nokta birinci safa. İkinci safada da mürşide tabiyet. Cinler için de mürşide tabiyet, insanlar için de mürşide tabiyet. Tabi olduğu zaman iki varlığın üzerinde de devrin imamının ruhu yerleşiyor. Nefs esirisi yapan cinler için devrin imamının ruhu başın üzerine yerleşiyor. Nefs eskisi yapan insanlar için de tabiyetle birlikte devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelip yerleşiyor. Ama cinlerde bir ruh olmadığı için onlar seyri sülük yapmıyorlar. Evet, bakın. Cin 4. وَاَنَّوْ كَانَ يَقُولُ سَف۪يهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَتَتَ O bizim sefih, ahmak olanımızın, iblisin Allah'a karşı asılsız saçma şeyleri söylemiş olduğuna inanıyoruz. Bu tabi inananlar Allah'a karşı asılsız saçma sapan şeyleri söylemiş. Evet, Allah'a karşı asılsız saçma sapan şeyleri söylemiş olduğuna inanıyoruz. Yani Rabbani cinler. Kendini ondan kurtarmış, iblisten kurtarmış olan kişiler. Öyleyse iki varlığın eşitlendiği yer, insanlar için Allah'a ulaşma dileği, cinler için de şeytana kovulmaktan kurtulmak. İkisi de bu mümkün. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun Aleyküm Aleyküm ve Berekatü Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve dilemeyenlerin arasındaki farkı açıklayabilir misiniz inşallah? Sizi çok ama çok seviyorum. Allah razı olsun. Selamun Aleyküm Aleyküm ve Berekatü.
0: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah'a ulaşmayı dileyenlerle dilemeyenlerin arasındaki farklar nelerdir? Bu dünyada mutlu olamayan bir insan Ahirette mutlu olabilir mi? Hayır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan bu dileği Allah onun kalbinde görürse ondan sonrasını Allah gerçekleştiriyor. Rahim esmasıyla üçüncü basamakta Allah tecelli ediyor ve yedi furkanı Allah ona veriyor. Neyin karşısında? Sadece dilemenin karşısında. 12 tane insanla onu Allah müşridine ulaştırıyor. Bir şey yapmış mı? Hayır. Müşridine tabi olduğu zaman onun nefsini yedi kavmede Allah tezkiye ediyor ve onun ruhunu yedi tane gök katı yükselterek Allah kendisine ulaştırıyor. Ve sanki bunları kendisi ulaşmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını Allah ona veriyor. Bu dileyenler. Dilemeyenler tabii ki Allah'ın bu verdiklerine hiçbirisine sahip olamazlar. Dilemeyenler yedi furkanın sahibi değiller. Dilemeyenler 12 tane insanla Allah onlara mürşit göstermiyor. Dilemeyenlerin nefsini Allah tezkiye etmiyor. Dilemeyenlerin ruhunu Allah kendisine ulaştırmıyor. Ve 19 negatif özelliğin içerisinde zikre de başlamadıkları için devamlı gün be gün şeytanın karanlıkları kalplerine doluyor ve kalp kasitün nüveye seçilmişlerse. Ama bu dilemeyenler eğer başkalarının da dilemesine mani olurlarsa o zaman Allah onların kalbini tahrip ediyor. Öyleyse bariz bir farklılık var. Dileyenler Allah'ın yardımını alanlardır. Dilemeyenler asla Allah'tan yardım alamayan şeytanın kulluğuna devam edenlerdir. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali tasavvufta olmayan eşime karşı saygım nasıl olmalı? Bu konuda sürekli eksik olduğumu söylüyor eşim. Sevgili kardeşlerim, müminler için iki durum söz konusu. Tasavvufta olan kişi mümin, tasavvufta olmayan eşime, mümin olmayan eşime karşı. Öyleyse tasavvufta olmayan, tasavvuftaki bir kişi tasavvufta olmayan kişiye üç temel konuda vazifesi var. Biri devamlı tasavvufta olmayan eşini nasihat ederek Allah'a yönlendirmeli. İki, tasavvufta olmayan eşine daima hidayetin için dua etmeli. Üç, tasavvufta olmayan eşinin dünyevi sıkıntılarında her türlü noktada ona yardım etmeli. Ama tasavvufta olmayan eş doğal olarak devamlı nefsine tabi olacaktır. Yani devamlı olmasa da çoğunlukla nefsine tabi olacaktır. Nefsine tabi olduğu zaman kendisi rahatsız duyacaktır. Ama o rahatsızlığı da şeytanın tesiri altında eşinin hiçbir dahli olmamasına rağmen ona atfedecektir. Senin yüzünden. Halbuki o senin yüzünden dediği sıkıntı, rahatsızlığı kendi nefsindeki afetlerden kaynaklanan yaşıyor ama farkında değil. Tasavvufta olmayan eş devamlı huzursuzluk içerisinde bir hayat yaşayacak. Ama tasavvufta olan öyle davranmasına rağmen affedecektir, sabredecektir ve onu en güzel şekilde Allah yolunda girebilmesi istikametinde örnek davranışlar sahibi olacaktır inşallah. Bu konuda sürekli eksik olduğumu söylüyor. Onun söylemesi değil, önemli olan Allah'ın ikinizin hakkındaki hükmü. İnsanlar şey söyleyebilir ama sen Allah'a ulaşmayı dilemiş, ermiş evliya olmuşsan, ermiş evliya olmanın asgari davranış biçimi başkalarının yaptığı yanlışa af ile karşılamak. Öyleyse en büyük güzellik eşini her konuda yanlış da olsa affedebilmek, arkasından da onu Allah'a yönlendirmek şeklindedir. Kardeşimiz de bunu yapıyor inşallah. İkinci sual, hizmet sadece dergahlarda yaptığımız hizmet midir? Ailemize, çevremizdekilere yaptığımız şeyler hizmet dışında başka bir olay mı ifade ediyor? Hizmet konusunu bize rahat tanıtır mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah için, Allah yolunda başkasına yaptığınız her hizmet hizmettir. Hizmetin öncüleri 7 sabah 4 teslimi yaşayan ve başkaları için hayatını feda edenlerdir. En üst noktada onlardır ama bu diğerleri Allah yolunda hizmet yapmayacak anlamına gelmiyor. En güzel hizmet Allah'a davettir. Allah Teala veli mürşitlerin Allah yolunda en üst seviyedeki hizmetin sahibi olduklarını Allah Teala ifade ediyor. Fussilet 33, 34, 35. Ama aile içerisinde diğer hizmetler yok mu? Var. Zikrederek yaptığınız her şeyi karşı tarafa Allah için yapmış oluyor. Niye zikrederek? Çünkü zikrettiğiniz zaman Allah'la berabersiniz. Ve Allah için o kişiyi mutlu ediyorsunuz. Öyleyse aileni de mutlu ettiğin zaman Allah yolunda bir hizmeti yapıyorsun. Çevrendeki diğer insanları da mutlu ettiğin zaman o hizmeti yapıyorsun. Kısacası hizmet sadece dergahlarda yapılan değil, hayatın her noktasında Allah için bu yaşantıyı gerçekleştirebilirsin. Muhterem Efendimizin hak ile halk için. İşte bu konuda söylenen her şey hizmet sınıfına giriyor. Ama hak için halk ile, bu da tezkiye ve tasfiye noktasını ifade ediyor inşallah. Bir izleyin muhterem hocam, Es-Semed hiçbir şeye ihtiyacı olmayan esması ile Muhammed suresinin 7. ayeti arasında zahirde tezatlık gibi görünen ama bilmediğimiz batında rabıta hikmeti açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir şeye ihtiyacı yok. Ama Allah Teala'nın kullarının her talebini onların mutlu olması imkanında karşılayacağını da vaat etmiş. İşte Allah hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ama her şeyi de kul eliyle gerçekleştiriyor. O zaman eğer Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaksa, devreye onun rızası onun dışında değil, onun rızasıyla mürşidi devreye koyuyor. Mürşid kimdir? Mürşid 7 sabah 4 teslimi yaşayandır. Ne yapmıştır mürşid? İradesini de Allah'a teslim etmiştir. Allah Teala onun İradesinin hilafına gidip teslim almış değil. Ulaşmayı dilemiş. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmış. Fizik vücut teslimini istemiş. Allah onun fizik vücudunun tesliminde yardımcı olmuş. Nefs teslimi, irade teslimi. Ondan sonra iradesini Allah'a teslim eden kişi, Allah Teala onu her dilediği istikamette, çünkü o kendisi beyanda bulmuştur. Öyle olunca Allah Teala diyor ki, eğer siz bana yardım ederseniz, bana yardım, kime yardım olmuş oluyor? Tasarrufta olan devrin imamı Allah'a temsil ediyor. O zaman

0: Açıklar mısınız? Ya eyyühellezine amenü intansurullah yansurekum ve yusabbit ahtamakum. Nitekim Allah Teala Saf 14'te de ey amen olanlar, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın havarile dediği gibi Allah yolunda benim yardımcılarım kimlerdir? Biz Allah'ın yardımcılarıyız diyorlar. Öyleyse Allah'ın yardımcısı olabilmek, yardım ederseniz, yardım edenler kimlerdir? Yardımcılardır. Allah onlar gibi olun. Öyleyse Allah'ın yardımcıları, devrin imamının Allah'ın kendisine tevdi ettiği görevlerin yerine getirmesi meyanında vesile olanlar olarak değerlendirebiliriz. Hizmetten bir kardeşim, Hüseyin Hocam, Efendimiz ve siz yıllardır bizlere sık sık Allah sizleri çok seviyor buyuruyorsunuz. Taha 47'de ayette selam olsun hidayete tabi olanlara buyuruyor. Bakara 165'te ayette onlar Allah'a şiddetle severler buyuruyor. Bizler de bu durumda çok mutlu oluyoruz. Bizler bizlere verilen bu değere binaen tebliğ yaparken insanlara bu sevgiyi nasıl izah edebiliriz? Tebliğ hizmetinde başa olmak için dikkat etmemiz gereken konular nelerdir? Yani Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Sevgiyi öğrenmemizi ve sevgiyi öğretmemizi istiyor. Sevginin öğretilmesi, severseniz sevilirsiniz. Öyleyse hangi oranda başarı istiyorsanız onun anahtarı sevgidir. Sevginin sınırı var mıdır? Hayır, sevgi bir sonsuzluktur. Yani ne kadar üst seviyede ki bunun en üst noktadaki durumu hayranlıktır. Sevdiğin yere çok gitme, itibarın zedelenir diye bu bir söz var. Bu söz doğru mu, açıklar mısınız? Beklenti içine girme. Yoksa sevgiyi sevebildiğin kadar en üst seviyede sevmelisin inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, sonsuz hürmet ve sevgiyle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok severim kalbimde. Eğer uygun görürseniz bir sualim var inşallah. Dalalette ve hüsranda olanlar kimlerdir? Dalalet ve hüsranda olmak hakkında bilgi verir misiniz? Sizi çok ama çok severim kalbimden. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Selamun rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Delalette olanlar, başlangıçta herkes delalette. Ama o delalette olanları Allah katından hidayetçiler göndererek onları hidayete davet ediyor. Delalette kalanlar hidayeti dilemeyenlerdir. Hüsranda olanlar da onlardır. Yani başka bir deyimle 7 ayet-i kerimede hüsranda olanları açıklıyoruz. Başlangıçta herkes delalette idi ayet. Başlangıçta herkes hüsranda. Ama bu hüsranda olanlara baktığımız zaman şunu görüyoruz ve Asr suresi. Hüsranda olmasının arkasında ne var? Amen olmamaları var. Kimdir amen olmayanlar? Lika Allah'ı dilemeyenler. Belki burayı en güzel şekilde ifade eden Yunus 45'i dile getiren. Kat hasirellezine kezebu bi lika Allah. Niçin delalette kalmış? Lika Allah'ı yalanladığı için. Niçin delalette kalmış? Araf 178. Allah kimi hidayete erdirirse o artık hidayete ermiştir. Ama kimi delalette bırakırsa işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Nefslerini hüsrana düşünenlerdir. Yani hüsranda olanlar, onlar hidayeti dilemeyenlerdir. Allah'ın izniyle, Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Başka bir programda sorular ve cevaplar bölümünde Allah'ın Teala'nın bizleri bir araya getirmesini Rabbimizden, Efendimizin ümmetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha maasere var. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. En zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız, bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin, bir dileğin sahibi olmak yeterlidir.

Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha ma salavat anam.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk forumunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Yevmül Ahir. Yevmül Ahir dendiği zaman Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü de söylenmiş oluyor. Ama bütün yevmül ahirlerde söz konusu olan şey kıyamet günü değildir. Asli unsur yevmül ahirin insan ruhunun Allah'a ulaştığı gün olmasıdır. Evet, dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaştığı güne yevmül ahir diyoruz. Ruh için ahiret yurdu Allah'ın zatıdır. Nefs fizik vücut için ahiret yurdu cennet ve cehennemdir. Dolayısıyla yevmül ahirde ruhun dünya hayatında Allah'a ulaştığı gün olarak karşımıza çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'i taradığımız zaman, incelediğimiz an 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyen yevmül ahire iman edenler, 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyen yevmül ahire iman etmeyenler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yevmül ahire iman etmeyenler, onlar yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasına inanmayanlardır. Daha doğrusu dilemeyenlerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen yevmül ahire iman edenler, onlar hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasına iman edenler. İşte Allah her şeyi zıttıyla kayyum olarak çift yaratmış. 7 ayet-i kerimede yevmül ahire iman eden, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mükafatları söyleniyor. 7 ayet-i kerimede de Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yevmül ahire iman etmeyenlerin cezaları serdediliyor. Dolayısıyla yevmül ahir dini yaşantıda çok büyük öneme haiz. Tövbe suresinin 99. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Tövbe suresinin 99. ayet-i kerimesi Minel Arabi, Araplardan Men yumni billahi ve yevmul ahiri, Allah'a ve yevmul ahire iman eder ama ittehize ma yunfiku kurubatin indallahi ve infak ettiklerini Allah'ın katındakilere yaklaşmak ve selavat-ı Resul ve Resul'ün dualarına mazhar olmak için yapanlar var. Allah-u Teala onları rahmetin içine koyacaktır. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Nisa 175'te فَاَمَّنْ لَز۪ينَا آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِهِ Allah'a iman eden ve ona sarılmayı diyen, Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah onu kendisinden fazıl ve rahmetin içine koyacak ve onu kendisine ulaştıran sırat-ı müstakim ulaştıracağını beyan ediyorum. Bunun tam tersi Arap 147 100 ve Kehf 105'te ise Kehf 105'te Ulaikellezine kebir bihati rabbihim ve likai habitat amaluhum. Dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasına inanmayanlar, onların amelleri boşa gidiyor. Arabis 47'de de yine amellerin boşa gittiğinden Allah-u Teala bahsediyor. Öyleyse yevmül ahir dini yaşantıda çok önemli bir yere haiz bir konumu ifade ediyor. Yevmül ahirin aslında Allah'a ulaşma günü olduğu, Allah'a Allah rahmetini ve fazlını içine koyacağı sözünden anlaşılıyor. Nisa 175. kişinin rahmetinin içine konulması Rahim esması ile tecelli ifade eder. Rahim esmasına muhatap olanlara sadece bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bir batıl inanç, yevmül ahir, kıyamet günüdür. Kıyamet günü anlamına geliyor ama bütün yevmül ahire kıyamet günü değildir. İkinci sual, yevmül ahire iman etmek kavramı her semavi dinde yer almış mıdır? Evet. Bakara 62'de, Maide 69'da hep bu ifade ediliyor. Nellezine amenu vellezine hadu ve sabiine ve nesera men yu'minu billahi ve yu'mil ahiri ve amil salihan fele mecru'unda rabbihum ve la khawfun aleyhim ve la mi'ahsenun. İşte ister amenu, ister Yahudi, ister Nasrani, ister sahibi olsun. Onlardan her kim Allah'a ve yevmil ahire iman eder ve estağidici amel işlerse onların ecri Allah katındadır. Onlar için korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Onlar mutlaka Allah'ın evliyası olacaklardır. Yine Maide 69'da Nellezine amenu vellezine hadi ve sabiine ve nesera men amene billahi ve yevmil ahire ve amile salihan ve la khawfun aleyhim ve la mi'ahsenun. Onlar için korku yoktur, onlar masum olmazlar. Öyleyse sadece İslam'ın değil, bütün dinlerin ortak özelliği Allah'a ulaşmayı dilemek, yani amin olmak, yevmül ahire inanmak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmak, mürşide tabi olmak, bu şekilde salih ameller işlemek. Yahudilerin içinde de bir grubun, Hristiyanların içinde de bir grubun, Sabilerin içerisinde de bir grubun alametini oluşturuyor. Evet, Yahudilerin, Hristiyanların ve sahabilerin içinde bir grubun da hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasına iman ettiğini ifade ediyor. Kutsal kitapların hepsinde bu kesinlikle yer alıyor. Nitekim Ali İmran suresinin 113-114. Ayet-i kerimesinde Leyse sevâ ehl-i kitâbi ümmetin kaimetin يَتْلُونَ آيَاتِ اللّٰهِ عَلَى اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ وَيُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Ehli kitabın hepsi bir değildir. Onların içinde de geceleyin Allah'ın ayetlerini tilavet eden, secdeye kapananlar var. Onlar da Allah'a ve yevmil ahire iman ederler. Onlar da marife ve münkerden nehy ederler. Yani yevmil ahire, Allah'a ve yevmil ahire iman edenler, onlar kutsal kitaplar öğrenenler, marifetinden münkerden ne edenler, onlar da öğretenler, onlar da hayırlarda yarışanlar, onlardan da salihler olduğunu Allah Teala açıkça ifade ediyor. Üçüncü sual, yevmil ahir kavramının içinde bulunduğumuz çağ için önemli midir? Evet. Allah'ın temel evri bu çağın da alamet-i farikası, bu çağın işareti hidayettir. Yevmil ahir hidayetin başlangıcıdır. Hidayet onunla oluşur. Bu çağ dinlerin birbirinden temelde farklarının olmadığını insanlara ilan ve ispat edecek olan çağdır. İnsanların mutluluğa ulaşması için hidayet asıldır. Kim Allah'ın ayetlerini Kur'an-ı Kerim için, bütün kutsal kitaplar için hedef hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Kim Allah'ın ayetlerini ve yevmül ahiri inkar ederse onların amelleri boşa gider. Evet, kim Allah'ın ayetlerini ve yevmül ahiri, yani lika Allah'ı inkar ederse onların amelleri boşa gider. Kim Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onların amelleri de boşa gider. Kehf 105. İster Allah'ın ayetlerini ve yevmül ahiri inkar etsin, İster Allah'ın ayetlerini ve lika Allah inkar etsin, sonuç aynı, amelleri boşa gidiyor. Onların gideceği yer cehennem. Ama Saf suresinin 8-9. ayet-i kerimesinde yürüdüğüne bir yutfu nurullahi ve fuayim Allahu mutimmu nuri ve lev kerel kafirun. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürüyorlar. Kafirler istemese de Allah'ın nurunu tamamlayacak. Allah'ın nurunu söndürenler vuslatı kesenlerdir. Kişi ruhunu Allah'a, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmasına karşılık koruyucu kalkan kalktıktan sonra iblis ve amanesinin hücumuna uğrar. Eğer o kişi de Allah'a tevekkül etmezse o zaman iblis ve tayfası onu nurdan zulmete götürür. Ama Allah'a tevekkül edenler Allah Teala Saf 9'da Huvellezî ersele resûlühü bil hüdâ ve dînil hakki. O yüce Allah ki resulünü hidayetle ve hak dinle gönderdi. Lisûr ale'd-dîni kullihi ve lev kerihel müşrikûn. Dinlerin birleştirmesini sağlayacak o müşrikler istemese de mutlaka bir din birliği gerçekleşecektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a iman etmenin yanı başında hep yevmil ahir yani ahiret günü kavramını yani ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayı da kullanmış ve bunu farz kılmış. Sizce ruhumuz dünya hayatını yaşarken Allah'a nasıl ulaşır?
2: Zaten hep beraber olduğunu düşünüyorum ben ruhumuzun dünya hayatını yaşarken Allah'la. O yüzden ekstra bir çabaya gerek olduğunu düşünmüyorum.
3: İyi ahlaklı olarak.
1: Ruhumuz Allah'tan gelen, Allah'a dönecek olan bir varlık, emanet bizdeki. Allah da istiyor ki yaşar erken ruhumuzu Allah'a ulaştıralım. Siz bunu ister miydiniz?
3: Tabii ki isterim.
2: Bunu ilk defa duydum ama zaten ben onunla bir hissettiğim için kendimi bütün olduğumuzu düşünüyorum. Ama öyle ekstra bir ulaşma durumu gibi bir şey varsa da tabii ki onu yaşamak isterim.
1: Fizik vücudumuzdan çıkıp gök katlarını aşıp yoklukta biliyorsunuz Allah'ın zatı. Orada Allah'ın zatına ulaşabilir mi?
4: Tabii ki canım. İyi bir insansan her zaman her yere ulaşabilirsin Allah katında.
1: Siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
3: Demedim şimdiye kadar doğrusunu söylemek gerekirse.
2: Onunla bütün olmayı kim istemez ki? En büyük sevgili o bana göre çünkü.
4: Allah katına ulaşmak için kanunlar vardır. Çalmayacaksın, çırpmayacaksın, hak yemeyeceksin. Bunu yaptığın zaman Allah katında iyi bir yerde oluyorsun.
2: Allah'ım seni çok seviyorum diyorum. O zaten insanın içinden fışkıran bir şey. Dünya hayatını yaşarken de onunla bir olmayı istiyorum ve öyle de hissediyorum.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Dünya hayatını yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz dünya hayatını yaşarken ruhumuzun zaten hep Allah'a birlikte olduğunu düşünüyorum. O yüzden ekstra bir çabaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Ruhun Allah'la irtibat halinde olması, Allah'a ulaşması manasına gelir mi? Hayır. Biliyoruz ki ruhumuz dediği zaman vücudumuzu terk edebilir. Hiçbir günaha iştirak etmez. Günah işlediği an dışarıdadır. Her zaman da geriye döner. Ancak Allah'ın bu konudaki dizaynı ruhumuzun devrin imamından aldığı emir üzere Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk etmesidir. Ruhun ölmeden evvel Allah'a dönebilmesi 12 defa üzerimize farz kılmıştır. Bu ulaşma nefsin kendini nefsen görev yapmasıyla mümkündür. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde وَاَنِيبُ لَا رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مُنْ قَبِيَّتِيَكُمْ الْعَذَابِ سُمَا لَا تُنْسَرُونَ Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Kabir azabı gelip çatmadan sonra yardım olunmazsınız. İşte Patron 8 Men tezekka fenime yetezekka li nefsi ve ilallahil mesir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyip 12 tane insanla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmadıkça ruhu vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmıyor. Fizik vücut ve nefs birlikte günah işlediği zaman nefs vücudu terk ediyor, olaya şahit oluyor ama sırat-ı müstakime değil, dışarıya çıkıyor. Bitiminden sonra tekrar vücuda geri dönüyor ve nefsin yapmış olduğu hata sebebiyle nefsi azaplandırıyor. Allah-u Teala da fizik vücuda azap veriyor. Fakat Devrin imamının ruhu kişi mürşidine tabi olduğu zaman, başımızın önüne geldiği zaman ruhumuza emrediyor. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Mumin 15'e göre vücudu terk et, nöbeti ben devralıyorum diyerek Allah'ın emrini iletir. Ve ruh da bu şekilde vücuttan ayrılıp artık vücuda dönmemek üzere sirat-ı müstakime ulaşıyor. Sirat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. İşte ruhun gök katlarında yükselebilmesi nefsin yedi kademedeki tezkiyesine bağlı. Emmare, levame, mülhüme, mutmainne, raziye, marziye tezki kademeleri bir bir geçerek ruh yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Yedi tane gök katı yükseldikten sonra yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala yevmil ahire, yani ruhu Allah'a teslim ettiğimiz güne ulaşmamız için mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Bunu yapan bir elçi herhalde, ama bunun ruhani bir varlık olduğunu düşünüyorum. Böyle bir görevde bir meleğin olduğunu düşünüyorum ve inanıyorum ve ona inanmak istiyorum.
3: Bize de bir yol gösterenler oluyor tabii ki. Yani yakınımızda, çevremizde çok şükür var öyle insanlar.
4: Hepsine inanıyorum Allah dostlarının. Çünkü benim yanımda çalışan çocuğum çok büyük bir Allah dostudur. Biz de öyleyiz. Bütün Müslümanlar öyle. Öyle olması lazım.
2: Evliyaların olduğuna inanıyorum. İyi ruhlar var, kötü ruhlar var maalesef hayatta. Herkesin bunlara ulaşma şekillerinin farklı olduğunu düşünüyorum. Hani mesela Hızırların olduğunu düşünüyorum yetişen insanların. Belki farkında olmadan bir insan evladı bunu bize yapıyordur. Yani o mürşidin biz mürşit olduğunu anlamadan birileri vesile oluyordur diye düşünüyorum. Tabii ki isterim böyle bir vesile.
4: Mevlana, Yunus Emre, Peygamber Efendimiz gibi zannetmiyorum. Çok az, varsa da çok azdır yani.
1: Hacet namazını kılıp bana mürşidinizi sorarsanız ben size rüyanızda gösteririm kapısına gidip din öğrenebileceğiniz kişiyi demiş. Bunu yapmayı düşünürüm.
2: O çok kolay. Onu ben denemek isterim. Ne güzel siz böyle bir şey vesile oldunuz.
3: Evet, en kısa sürede bunu yapmayı istiyorum şu anda.
4: Tabii ki kim istemez.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda bunun ruhani bir varlık olduğunu düşünüyorum ve böyle bir görevde de bir meleğin olduğuna inanıyorum dedi. Melekler de mürşit olur mu? Allah'ın risalet de vazifeli indirdiği, başka insanlara Allah'tan aldığı bilgileri iletmek de vazifelendirdiği rasullerden bir kısmı melek rasullerdir. Bir kısmı cin rasullerdir. Nitekim Allah-u Teala Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e göğe miraç olayını gerçekleştirmek üzere çıkışı sırasında bir Resul'e karşılaştığını söylüyor. İşte o Resul Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın mürşidi olan Cebrail Aleyhisselam'dır. Bir melek Resul'dür. Ama Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde bir cin ya da bir melek nebiden bahsedilmiyor. Bahsedildiğini göremezsiniz. Öyleyse gök katlarında ruhun yükselmesini sağlayan, hidayete erdiren her devirde devrin imamıdır. Allah-u Teala Hac 75'te Allahu yestefi minel melaikete resule ve minel nas, Allah meleklerden de insanlardan da resuller seçer. Bu meleklerden seçtiği resul Cebrail Aleyhisselam insanlardan da devrin imamı. Ama öte yandan En'am suresinin 133. ayet-i kerimesinde Ya maşer el cinni vel insi elem yetikum resulen minkum yaksuna aleykum ayati. Bu ayet-i kerimede bahseden insan ve cin resuller, onlar veli resullerdir. Ayetlerimizi kısa eden ve sizi bugüne ulaşmakla uyaran. Dolayısıyla Resul ve Nebi arasındaki farka baktığımız zaman birbirinden farklı tam 10 tane özellik görüyoruz. Nebi Resullerle Veli Resuller arasındaki fark. Nebi Resul her devirde asaleten devrin imamıdır. Nebi Resul aralarında fetret dönemi vardır. Maide 19. Aynı anda iki nevi Resul yoktur. Furkan suresinin 35. ayet-i kerimesi. Furkan 35'e baktığımız zaman لَقَدْ عَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ وَجَعَنَّا مَا هُوَ خَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. Allah Teala Nebi Resullerin asaleten devrin imamı olduğu zikrediliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam son nebidir. Şeriat kitabının sahibidirler. Aynı soydan gelirler. Sadece insanlardan seçilirler. Nebi kelimesi sadece peygamberler için kullanılıyor. Nebi Resullerin bir görevine karşılık asaletin devrin imamı, asaletin şefaat yetkisine sahiptir. Ayetler gayet açık ortada ama veli Resullerin aynı anda ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala her kavimde vazifeli kılıyor. Aralarında fetret dönemi yoktur Mumin 44. Kıyamete kadar devam edecektir. Nebilerle verilen şeriat kitabıyla amel ederler. Farklı soydan gelirler, insanlardan, meleklerden ve cinlerden Resuller seçilir. Veli Resuller insanlardan da, meleklerden ve cinlerden de seçiliyor. Resul, peygamberlerin dışındaki kişiler için kullanılır. Veli Resullerin dört görevine karşılık, vekaleten devrin imamı, vekaleten şefaat yetkisine sahiptirler. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok severim kalbimden inşallah. Muhterem hocam size bir sualim olacak inşallah. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız doğruyu söyleyin hadisindeki doğruyu söylemek ile Nebe suresinin 38 ve 39'daki hakkı söylemek arasında bir ilişki var mıdır? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde. Hürmetlerinizden öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'a ve ahiret gününe iman edenirseniz doğruyu söyleyin. Hadisteki doğruyu söylemekle Nebi 38 hakkı söylemek arasında bir ilişki var mıdır? Var tabi. Evvela birinci hadiste Allah'a ve emrine iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve emrine iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah'a ve emrine iman eden kişi ya hakkı konuşsun ya sussun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğruyu söyleyin demekle kişiler tövbeye davet etmiş oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrin imamı ve buna en güzel dizayn olarak Allah-u Teala Nebi 38'de bunu söylemiş, tabi olmuş oluş sırasında söylenen söz hakkı söylemektir. Yani Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde anlatıldığı gibi bir doğruyu söylemektir. يَوْمَ يُكُمُ الْرُحُ وَالْمَلَائِكَةُ سَفَا لَا يَتَكَلَّمُنَ اِلَّا مَنْ اَزِنَ اللّٰهُ رَحْمَانُ وَخَالُ سَوَابًا. Nebe 39'da o gün hak günüdür. Hak günü, hakka ulaşmayı ifade ettiği bir kelimedir. Nebe 39 bir eylemdir. Nebe 38 ise bir sözleşmedir. Allah-u Teala Ashab suresinin 77. ayet-i kerimesinde belki 70. ayet-i kerimesi يَا اَيُوَا الَّذ۪ينَ آمِنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا. Ey amenü olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sedid, doğru söz söyleyin. Öyleyse doğru söz söyleyin, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet edin ve tabiyetinin gerçekleşmesini sağlayın. Bu Ahzab 70 bu açıdan önemli. Ya eyyühellezine amenu takullaha ve kulu kavlen sedide. Doğruyu söyleyin. İlişki var tabi. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre yevmil ahire inanan insanları Allah'ın rahmetinin içine alması, kişinin mürşidine ulaştıktan sonra zikir yapmasıyla %100 alakalı bir konudur. Sizce Allah'ı zikretmek insana ne sağlar?
2: İnsanın bu hayattaki bence mutluluğunu, huzurunu, bereketini, sağlığını, bir sonraki ahiret hayatımızla ilgili bütün pozitif şeyleri sağlıyor ve en büyük sevgili, en büyük yar o. Onu sürekli zikretmek hepimize nasip olsun.
3: Mutluluk. Yani içinde insanın bir güzellik.
4: Her gün Allah'ın adını her zaman dua ile alırım. Rahatlarım. Kendimi kötü hissettiğim zaman da alırım. Çünkü niye biliyor musun? Ben hiç yanlış yapmadım. Beni sever. Ben onu adım gibi de eminim.
2: Şükrederken de onu zikrediyoruz aslında. Bir şey dilerken de, onu dua ederken de, onu sevdiğimizi söylerken de. Yani dilimizden düşmemesi gerekiyor. Çünkü her şeyin en güzelini, en iyisini, en hayırlısını özellikle. Çünkü bazen biz insan evladı olarak bir şeyi iyi zannedebiliyoruz ama aslında bizim için hayırlı olmuyor. Onların hepsini sağlayan bence Allah'a zikretmek ve ona şükretmek.
1: Allah rahmet etsin, eylesin deriz ya. Sizce bu ne demektir?
3: Allah rahmetiyle yani onu korusun, kollasın.
4: Mükafatlandırsın.
1: Depresyon, sıkıntı, çevremizde olan sıkıntılı ilişkilerimizi düzeltmek için zikretsek bunun işe yarayacağını düşünüyor musun?
2: %100 düşünüyorum. Hep de onu derim zaten. Bana Allah'ım yeter derim yani. Gerçekten de yetiyor. Yaşamanın en güzel ve en kolay yolu bu bence yani. Çok kolayı varken zoru seçmeye gerek yok.
0: Misafirimiz zikir konusunda Allah'ın adını her zaman anarım. Beni sever. Ben ona adım gibi eminim. Zikir yapmak Allah'ın sevgisini kazanmak için önemli midir? Hayatımızdaki en önemli ibadet zikirdir. Ve ölçüler hep zikre dayalıdır. Allah'ı en çok sevenler, Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ı en çok sevdikleri gene Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ı en çok sevenler, Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ın en çok sevdikleri gene Allah'ı en çok zikredenlerdir. Dikkat edin, zikir yapıyorsanız siz ikinci plandasınız. Birinci planda Allah var. Zikir yapmıyorsanız nefsiniz ön planda, ikinci planda Allah vardır. Öyleyse daima Allah bizim için önde olması gerekir. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde üç çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir ama Allah isminin tekrarı en büyük zikirdir. Ve Allah'ın Allah'ın isminin tekrarı ile yapılan zikrin az zikir, çok zikir ve daimi zikir şeklinde Kur'an'da yer almış, farz kılınmış. Az zikir Müzemil 8, çok zikir Ahzab 41, daimi zikir Nisa 103'te zikredilmiş ve bu farzları hepimizin yerine getirmesi halinde iki cihan saadetine ulaşmamız kesindir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz. Müsaadenizle sorumu yöneltmek istiyorum. Yevmil ahire iman eden herkes mümin midir? Allah sizlerden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve
0: Berekatuhu. Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Yevmil ahire iman eden herkes mümin midir? Değildir. Yani içi kafir, dışı Müslüman çok. Diliyle Allah'a ve yevmil ahire iman ettiğini söylüyor. Ama kalbi söylemiyorsa o kişi Allah'a göre mümin değildir. Bakara suresinin 8-9. ayet-i kerimesinde bu konu dile getiriliyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهُ يَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ İnsanlardan Allah'a ve yevmil ahire iman ettik derler ama onlar mümin değillerdir. Allah'ı ve müminleri aldatıyorlar fakat onlar sadece kendi nefslerinin hatırına farkında değiller. Bakara 10 fi kulubi meredin, kalplerinde hastalık var, fezada umulara mered. Allah hastalıklarını arttırmış. Bu kalbinde hasta olanlar kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bir de kalbi kasiyet bağlayanlar var. Bakara 11'de ise وَاِذَا قِلَ لَمْ لَا تَفْسُدُوا فِي الْاَرْضِ İşte bu fesat çıkaranlar fesat çıkartmayın. Yani ustatı kesmeyin. İnsanları nurdan zulmete götürmeyin denildiğinde onlar biz ıslah edicileriz diyorlar. Rahat 25'te yine ustatı kesenlerden bahsediyorum. Mumin 56'da da Haç 8'de de وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِيُ فِي اللّٰهِ وَغَيْرِ عَلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ Öyleyse fesat ve ıslah birbirinin zıttı. İmanın en sağlam kulpu Allah'ın dostlarını sevmek, Allah'ın dostunu dost bilip onu sevmek, Allah'ın düşmanını düşman bilip onu ona buğz etmek, Allah'ın düşmanları şeytan, insan şeytan, cin şeytan yani tağuttur. Allah'ın dostları da Allah'ın veli mürşitleridir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede kalplerinde olmayanı söyleyenlerden bahsediyor. Allah'a iman etmekle Allah'a ulaşmaya iman etmek aynı şey değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi yevmil ahire dileyendir. Allah-u Teala bunu Ankebut suresinin 36. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Ankebut suresinin 36. ayet-i kerimesi وَلْيَمَدْنِ اَخُمْ شُعَيْبَ فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبْدُ اللّٰهُ وَرْجِ الْيَوْمُ الْآخِرَ Yani ey kavmim Allah'a kul olun ve ahiret gününü Allah'a ulaşma gününü dileyin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Yeryüzüne fesat çıkaranlar olarak azgınlık etmeyin. Allah'a ulaşmaya mani olmayın diyor. Öyleyse ister Hücurat 14, ister Fetih 11, ister Maide 41, bütün bu ayetler bize diliyle iman edip kalbi iman etmeyenlerden bahsediyor. O zaman onlar yevmül ahire iman ettiğini söyleseler dahi gerçekte onlar yevmül ahire iman etmiyorlar. Biz ıslah ediyoruz diyorlar ama aslında yaptıkları onlar fesat çıkarıyorlar. Allah razı olsun. Bir insan Allah'ın yoluna girmedikten sonra başka nefsinin afetlerinden temizlemesi diye bir şeye inanmıyorsa, Allah'ın zatına ruhunu göndermeyi dilemiyorsa o şeytanın dediklerine tabi olmuş bir insandır. Yeryüzünde fesat çıkaranlar olarak adlandırılmaktadır. Ve onlar yevmül ahire iman ettiğini söyleseler dahi gerçekte yevmül ahireye iman etmeyen fesat çıkaranlardır. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Diyarbakır'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, insanların dünya üzerinde bu kadar fazla huzursuz, mutsuzluğu üst seviyelerde yaşamaların sebebi Allah'tan uzaklaşmasıdır diyebilir miyiz? Evet. Sevgili kardeşlerim, bir dostumuz var Allah-u Teala. Düşmanımız var, şeytan. Kişi Allah'tan uzaklaşınca şeytana yaklaşıyor ve şeytanın tek hedefi hem bu dünyada insanlar huzursuz ve mutsuz olmak hem de ölüm sonrası hayatta kendisiyle birlikte herkesi cehenneme götürmek. İzmir'den bir kardeşim, Muhterem Hocam, birinci suali: hırs nedir? İnsana zararları nelerdir, açıklar mısınız? Hırs nefsimizin 19 afetinden bir tanesidir. Hırs, sahip olduğu şeyleri asla yeterli görmemektir. Neye sahip olursa olsun. Allah-u Teala Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde hırstan sakının, hırs sebebiyle Adem babamız vehşi cennetten yeryüzüne indirildi. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği müşride tabi olduğu zaman ilk tezkiye ile birlikte kontrol altına alınması gereken afet, hırs afeti Mutmainede kişi doyuma ulaşıyor. Hırs sahibi bir insan bir vadi altını verseler ikinci bir vadi ister. Ama ne zaman ki kalbinde %30'dur birikirse o zaman o kişi şunun farkına varır. Allah'ın kendisine verdiklerinin kendisi için optimal yeterli olduğunu farkına varır ve der ki ya Rabbim iyi ki daha fazlasını vermedin, verseydin azardım. İyi ki daha azını vermedin, vermeseydin isyan ederdim. Allah Teala'nın her şeyden haberdar olduğunu, kendisini gördüğünü ve optimal olarak kendisi için yeterli olanın Allah tarafından zaten verildiğini idrak eden kişidir. Mutmain olan kişi. İkinci suali Allah'a nasıl kul ve köle olunur açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, 7 safa kul olmaktan bahsedebiliriz. Ruhun teslimi 3. safa kul olmayı, fizik vücut teslimi 4. safa kul olmak, nefsin teslimi 5. safa kul olmak, ihlas 6. safa kul olmak ve iraden teslimi 7. safa kul olmak. Aslında buna da iradesini teslim edene de köle olunur diyebiliriz. Ama evvela teslim, daha sonra onun Allah için kullanılması. Köle hiçbir beklenti içine girmeden sahibinin emrinde ve çalışan kişi manasına geliyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Trem Efendimiz sohbetlerinde zikrimizi artırmamız gereken her şeyi buyuruyor. Fakat öğrendiğimiz halde irademizi kullanıp harekete geçmiyoruz. İrademizi kullandığımız için de dünya hayatı öne geçiyor. İrademizin harekete geçebilmesi için nasıl bir düşünce içerisinde olmalıyız? Sevgili kardeşlerim, Efendimizin söylediklerini öğrendikten sonra hayatımıza tatbik etmeliyiz. Öğrenmek işin birinci faslı. Allah Resulü cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum ya Resulallah, ne yapmam lazım? İlim öğren diyor Allah Resulü. İlmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum, ne yapmam lazım? Amel et diyor. Onun da aleyhime delil olmasını istemiyorum. Muhlis kul ol diyor. Onun için kimdir muhlis kul? Dünya sevgisini kalbinden söküp atabilen kişidir. Bu da ancak nefs eskisi ve tasfiyesiyle mümkündür. Bunun da yegane vasıtası zikirdir. Allah razı olsun. Kütahya'dan bir kardeşim muhterem hocam, Mevlana Hazretleri bir sözünde biz iki ayak gibiyiz. Bir ayağımız şeriatta, bir ayağımız 72 milleti dolaşmakta diye buyurmuş. Bu sözü açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, şeriat Kur'an'ın bütününü ifade ediyor ve Kur'an'ın bütününe tabi olanlar Al-İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde daimi zikrin sahibi, hikmet sahibi alimlerdir. Ama hikmet sahibi alim iki cihan saadetinin sahip olmasına karşılık Allah'ın kendisine hikmet verdiği bir kişi ise o daha üst seviyede mutlulukları yaşamak üzere Allah Teala tarafından vazifeli kılınmıştır. 72 tane ayrı inanç türü var. Bunların içerisinde birçok insan var ve onların da mutluluğu yaşaması için onlar öğretenler olarak yer alıyorlar. Bir nevi birinci ayağımız öğrenmek, ikincisinde de öğretmek olarak değerlendirebiliriz. Hayrukum men taallama'l Kur'an ve allamahu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam, bütün insanlar doğuştan tavukta kul olarak dünyaya gelirler. Bunu anlayamadım. İnsanlar neden doğuştan tağuta kul olarak doğuyor, açıklayabilir misiniz? Tamam inşallah. Sevgili kardeşlerim, Kur'an Furkan'dır, doğruyu batıldan ayıran yegane ölçüdür. Şimdi baktığımız zaman başlangıçta herkes ayetlerden gafildir. Kimdir ayetlerden gafil olan? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Öyleyse başlangıçta hiç kimse Allah'a ulaşmayı diler konumda değildir. İkinci, başlangıçta herkes hüsrandadır. El-Hasr suresinin bütününde herkes hüsrandadır. Hüsranda olan kimdir? Günahları sevaplarından fazla olan. Hiç kimse başlangıç noktasında yaptıkları hayırlar şerlerinden fazla değildir. Kişi nefsine tabi olan bir hayat içinde başlar. Üçüncüsü, sağır, dilsiz ve kördür. Bu dünyadaki kimliğiyle Allah irşat kademesini idrak edemiyor. Görmüyor, anlamıyor, bilmiyor. Üçüncüsü, şirktedir. Yani açık şirkte olmasa dahi gizli şirk, nefsini ilah edinen bir durumdadır. Küfürdedir, kalbinde küfür var. Şeytanın kulu dostudur. Şeytanın kulu dostu nefsin 19 tane afeti %100 kalple, yani kalbinde %100 19 tane afet var. Ve şeytan da 19 afete %100 tesir ediyor. O zaman kalbinde kişinin %100 19 afet varsa ve şeytan da bu 19 afete %100 tesir ediyorsa, o zaman kişi tağutun kulu değil de kimin kuludur? Her olayda fizik vücudun kumandanı akıl, akıl beyin vasıtasıyla bedene kumanda ediyor. İki tane müşaviri var. Bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Genellikle akıl buluntu ortamda şuur kazanıyor. Başlangıç noktasında negatif ortamda şuurlanan akıl nefsin taleplerine evet diyecektir. Nefsin taleplerine evet demesi tağutun emrini yerine getirmesi demektir. Çünkü tağut nefsin taleplerine ulaştırıyor. İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde iş olu bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı, ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, nefsinizi kınayın. Yani şeytan kendisinden yeni bir şey söylemiyor. Sadece nefsin taleplerini aktif hale getiriyor. Allah razı olsun. Manisa'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın her an bizimle olduğunu bildiğimiz halde kendimizi neden yalnız hissederiz, açıklar mısınız? Dünyaya olan sevgi öne geçiyor. Allah razı olsun. Ne diyor Allah-u Teala? Kaf 16'da لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ İnsanı biz yarattık. اِنَّا نَعْلَمُ بَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسَ Nefsinin ondan ne vesvese verdiğini biz biliriz. وَنَّهْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْبَرِدِ Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Evet, herkese Allah şah damarından daha yakın. İlmi ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır ama nefs, dünyaya dönük olan talepler sebebiyle her zaman diğerini ikinci planda bırakıyor ve baskın çıkıyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz soruyorum hocam, bizi gaflette iten nedenler nelerdir? Bunlardan nasıl kurtuluruz? Dünya hayatı, dünya sevgisi her kötülüğün başıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onu mürşidine ulaştırmıyor. Mürşide ulaşıp da nefs sesini gerçekleştirmedikçe şeytanın o kişi üzerindeki hüküm ferma %100 hakimiyeti söz konusu. Ancak Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ulaşabilmesi için mutlaka onlara amelleri sevdiriyor. 7 kadimin nefs sesini sağlıyor ve ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Ermiş evliya oluyor. Şeytanın başlangıçta o kişinin üzerindeki etkisi %100 iken nefs tezkesiyle %49'a iniyor. O sebeple Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz şeytanın kapısını zikirle kilitleyinizden önce şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Şeytanın vücuda giriş yollarını daraltmak nefs tezkesiyle 7 vakit namazda, oruçta vesaire diğer ibadetlerle bu gerçekleşebilir. %100 iken nefs sezgisiyle şeytanın etki alanı %49'a iniyor. Namaz bir zikir, zikir yapmaya başladığı zaman şeytanın üzerindeki etkisi yok. Oruç, iradenin devreye girmesi keza öyle. Yani kısacası bunlar yoksa kişi gaflette ve şeytan %100 kişiye hüküm ferma. Bunun önüne geçebilmek için Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği emirlere itaat, yasak olan fiilleri işlememekle ancak bunlardan kurtulabiliriz gafletten. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu Kur'an ile tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi. Hazreti İsa gibi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. O ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelevi çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğim bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
6: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha bir pazar sohbetinde birlikteyiz.

gerçekleştiriyoruz. Allah Teala Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde Dürübet aleyhim zilletu ayni ma siku fi hablin min Allah hablin min nar. Onların üzerine nerede olurlarsa olsunlar zillet alçaklığı ama savruldu. Ancak Allah'ın ipine, sırat-ı müstakime ve insanlardan bir ipe Allah'a ulaştıracak olan mürşide tutunanlar hariç. Allah Teala böyle buyuruyor. Bu ayette örtüşen hadis-i şerifte şöyle: kim, her kim imama itaatten bir hal kadar ayrılırsa kıyamet gününde Allah Teala'ya ameli hususunda elinde lehinde hiç bir ücreti olmayarak kuşak kavuşacaktır. Her kim de boynunda biat olmadığı halde ölürse cahili ölümüyle ölmüş gibidir. Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkilerde Allah Teala'nın ikinci safhada tayin ettiği mürşide tabi olmayı üzerimize farz kılıyor. Özellikle Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisleriyle mürşide tabiyetin farz olduğunu bize bildiren tam 7 tane hadis söz konusu. Bunlardan bir tanesi de benden sonra nebiler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat eden bana itaat etmiştir. Onlara asi olan bana asi olmuştur. Öyleyse her devirde bu hadis gereğince devrin imamı var. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in asaleten devrin imamı Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde bildiriliyor. Ve cealnâhum eymeten yehdüne bi emrina. وَاَوْحَيْنَا فِيهَا الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَازَةَ زَكَاتِ وَاَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ Onları, yani bütün peygamberleri emrimize hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldı. Görüyorsunuz ki imamın vazifesi var. Ölmeden önce ruhu Allah'a ulaştıran, hidayete erdirilenler başında Allah'ın peygamberleri geliyor ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz de bu hidayete erdirenlerin en sonuncusu. Ahzab 40'ta وَمَا كَانَ مُحَمَدٍ عَبَعَدٍ مِرْجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِي İşte her devirde devrin imamına tabi olmak, biat etmek asıldır. Az önceki hadiste de ben son nebiyim, benden sonra nebi gelmeyecek. Ama benden sonra imamlar, halifeler gelecek. İşte her kim kendi yaşadığı dönemdeki imama, halifeye itaatten bir el kadar ayrılırsa, kıyamet gününde Allah-u Teala'yı ameli hususunda, yani ameli lehinde hiçbir ücret olmayarak kavuşacaktır. Yani ameli boşa gidecektir. Her kim de boynunda biat olmadığı halde ölürse cahili ölümüyle ölmüş gibidir. Yani bu hadisten insanla Allah arasındaki ilişkide ilk iki safhayı anlıyoruz. Amelin boşa gitmesi Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi وَلَقَدْ اُحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ لِيَعْبَتَنَّ عَمَالُكَ لَا تَكُنْ مِنْ الْخَاسِرِينَ Sana ve senden öncekilere eğer şirk koşarsan
Allah'a ulaşmayı

Dilemezsen amellerin mutlaka heba olur. Öyleyse imama itaatten ayrılanlar kimlerdir? İmama itaatten ayrılanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayanlardır. Kıyamet gününde de ameli boşa gidecek olan kişilerdir bunlar. İkinci safa itibariyle kim boynunda biat olmadığı halde ölürse, cahil ölümüyle ölmüş gibidir. Nitekim Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde اِنَّ yubeyneke nima يُبَيْنَكَ Allah يَعْتُ اللّٰهُ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların ellerinin üzerinde Allah senin bütün vücudunda tecelli ettiği için ellerini de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa o takdirde sadece kendi nefsi aleyhine bozar. Allah'a verdiği yeminleri, ahdleri yerine getirmediği için derecesini aksa düşürür. Kim de Allah'a olan ahdlerine vefa ederse, yeminini, misakini ve ahdini yerine getirirse, o zaman ona en büyük mükafat verilecektir. Yani ahdini bozanlar, cahile standartlarıyla ölenlerdir. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in başka bir hadisi, Mehdi Aleyhisselam çıkında karın üzerinde emekleyerek dahi olsa ulaşmına biat edin. Kim zamanın imamına biat edilirse o cahili hükmüyle ölür. Çünkü o Allah'ın halifesi Mehdi'dir. Öyleyse imama, halifeye biat ediliyor. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Sevgili kardeşlerim, ifade ettiğimiz gibi insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklı İslam merdiveni var. Birinci basamakta Bakara 216'ya göre herkes olayları yaşar. Olayları değerlendirir. Ama insanlar dünyevi hayatı öne aldıkları için hoşlarına giden olaylara hayır, kendilerinin üzen olayları şer olarak değerlendiriyorlar. Allah-u Teala da buyuruyor ki, hayır siz bilmiyorsunuz, bu doğru değil, Rabbiniz bilir. Ve Allah-u Teala derecat kazandıran her şey hayır, derecat kaybettiren her şey şer. Yetmez. Hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğunu buyuruyor. Öyleyse yedi ayet-i kerimede şer bizim nefsimizdendir. Şer derecet kaybettiren her şey. Hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizdendir. Nisa 79 sana kötülükten ne isabet ederse o takdirde kendi nefsindendir. Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. İnsanlar nefslerine zulmederler. Ve nefsimi İbrahim çünkü nefsi de tekütür emreder. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Ben nefsime zulmettim. Artık beni mağfiret. Öyleyse şerrin kesinlikle nefsimizden olduğunu beyan eden ayetler bunlar. Sizden kim bir hayır ikrarla karşılaşırsa Allah-u Teala'ya hamd etsin. Kim de hayırdan başka bir şey şerle karşılaşırsa kendinden başka bir kimseyi levh etmesin, kınamasın. Başına geleni kendinden bilsin.
Yani muhterem Efendimiz her zaman diyor ya, kim huzursuz ve mutsuzsa faturayı başkasına çıkartmasın, huzursuzluk ve mutsuzluğu kendisinden. Artık kim bir hayır bulursa Allah'a hamd etsin, kim de hayırdan başka bir şey bulursa nefsinden başka bir şey ayıplamasın. İşte sevgili kardeşlerim, hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğunu ve hayrın bize derecat kazandıran, şerrin derecat kaybettiren olduğunu, muhtevaya baktığımız zaman Allah Teala kazandığımız hayırlar derecelerimiz, kaybettiğimiz şerler derecelerimizden fazlaysa müminin 102 helaha eriyoruz ve birinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Ama kaybettiğimiz dereceler, şerler kazandığımız dereceler hayırlardan fazlaysa o zaman da 103'e göre hüsrana düşen cehennemliklerden oluyoruz. İşte hüsrana düşmenin arkasında delalet var. Araf 178'e göre. Hüsrana düşmenin arkasında şirk var. Zümer 65'e göre. Hüsrana düşmenin arkasında küfür var. Kehf 105'e göre. Hüsrana düşmenin arkasında yalan var. İşte bu nefsin afetlerinin hepsi tabi olmamız halinde bizi hüsrana düşürüyor. O zaman şirkten kurtulmak bir dilektir. Delaletten kurtulmak bir dilektir. Küfürden kurtulmak bir dilektir. Bu dileklik Allah'a dilemektir. Ruhun talebi olan dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemek. Yaratılışımıza baktığımız zaman Allah Teala bir fizik bedenin sahibi, dizayn edilen bir nefsin ve Allah'ın zatına üfürülen bir ruhun ve serbest iradenin sahibi olduğumuzu Allah Teala net biçimde ayetlerle bize açıklıyor. İşte serbest irade aklın. Aklın iki müşaviri var. Bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Akıl hangi ortamda şuurlanmışsa onun taleplerini yerine getirir. Akıl Allah'ın emirlerinin yerine getirdiği yasakların işlenmediği bir ortamda şuurlanmışsa o zaman ruhun talebine evet diyecektir. Emirlere isyan, yasakların işlendiği bir ortamda şuurlanmışsa nefsin taleplerini yerine getirecektir. Ama başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Ve bu 19 negatif özellikten bir tanesi de birbirlerine düşmandırlar. Bu düşmanlık iblisin tesiriyle gerçekleşiyor. Ve ameller boşa gidiyor. Cehennemlik oluyor ama iblis bu afetlerin hepsine tesir etmek suretiyle insanlar arasında kavgaya, husumete sebep oluyor. Başlangıç noktasında herkes birbiriyle kavga halinde. Ama Allah Teala insanları başıboş bırakmıyor. Katından gönderdiği hidayetçilerle ruhu destekliyor ve zaten hadislerden de anlaşıldığı gibi devrin imamı hidayete erdirendir. Hidayet, insan ruhunun fizik vücut ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah-u Teala ikinci basamakta seçilenler ve seçilmeyenler, üçüncü basamakta da o seçilenlerden kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse dördüncü basamakta Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve beşinci basamakta baş gözündeki cevabını müsterih alıyor. Basar asesün güç aletleri perdeye alıyor
O kişi mürşidi mürşid olarak görüyor. Kulaklardaki vakrayı alıyor, semih hassasını açıyor. O kişi mürşidin sözlerinin manasına varıyor. Kalbindeki ekinti alıyor, fıkıh hassasını açıyor ve ihbatı koyuyor. O kişi idrak ediyor, kendisine mal ediyor. İşte birinci yedili basamak amen olmak. Bu hem yedi furkanın sahibi olmayı hem de günahların örtülmesi sebebiyle de gideceği kişinin yerin cennet olmasını ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de amellerin boşa gitmesi ve günahın örtülmesinden bahsediyor. Allah Teala takva sahibi olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ki takva sahibi olan Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Onların günahlarını örtüyor. Ama hali boşa gidenler, onlar da şirkte olanlar, küfürde olanlar, delalette olanların da ameli boşa gidiyor. Kehf 105, numara 65. 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelmekten bahsediyor. Bu 7 ayet-i kerime günahları örtülenler. Belki bununla ilgili bir şey yapmak lazım. Günah örtülerinin başında Bakara 223'e göre takva sahibi olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyenlerin günahları örtülüyor. Ulaşmayı dilemeyenlerin de ameli boşa gidiyor. Menübine ileyhi ve takkuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Öyleyse yönelenler hepsi takva sahibi ise Allah Teala takva sahiplerinin günahlarını Enfal 29'a göre örtüyorsa o zaman Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farz. 7 ayet-i kerimede ulaşmayı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. 7 ayet-i kerimede ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor. Yedi ayet-i kerime, evet. Yunus 7. Ulaşmayı dilemezler. Yunus 11. Ulaşmayı dilemeyen hepsi delalette oluyor. Ve delalette olanlar Araf 178'e göre hüsrandadırlar. Hüsranda olanların da ameli boşa gidenlerdir. Buraya belki onu ilave etmek lazım. Araf 178. Men yudlül fel ulaike mul hasirun. Ama artık işte onlar artık kimi delalette bırakırsa bunların hepsi delalette kalıyor. Ve delalette bırakılanların bu ayet gereğince gideceği şey amelleri boşa gidiyor. Hüsranda kalıyorlar delalette olanlar. Ama ulaşmayı dileyenler de takva sahibi. 7 tane ayet-i kerime gereğince ulaşmayı dileyenler de evet onlar da takva sahipleri. Ve Allah Teala takva sahiplerinin de günahlarını örtüyor. Ulaşmayı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. Ulaşmayı dileyen takva sahiplerinin de günahları örtülüyor. İşte bu sebeple ulaşmayı dilemek bir kurtuluştur. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَا يُتَعَى بِذْنِ اللّٰهِ Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler, cavuke sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileseler, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah onların tövbesini kabul ederdi. Buradaki tövbe de
Mürşidlerine yapılan tövbede günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Evet. Ama buradaki mürşidlerine olan tövbe aynı zamanda hadiste zikredilen bir imama biat edip de elinin safkasını ve kalbinin semeresini veren, samimi olarak biat eden kişi. Yani imama biat eden kişi önde tövbe ediyor ve kalbinin semeresini veren, samimi olarak biat eden, yani kalben ulaşmayı dileyen kişi gücü yettiğince ona itaat etsin. Evet, itaat söz konusu. İtaat bir teslimiyettir ve birçok kaynaklarda bunu ifade ediyor. O halde kişi amen olduktan sonra Allah kalbine hidayetle bulaşıyor. Kalbi Allah kendisine çeviriyor. En'am suresinin kaf 33, En'am 125'te göğsünden kalbinden nüronunu açıyor ve 4 kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ı zikrederse kalbine rahmet giriyor. Zümer 22. Hadid 16'ya göre kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olmak önemli mi? Evet. İki tür insan namaz kılar. Huşu içinde namaz kılanlar, Müminin suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesi. Sehv içinde namaz kılanlar, Maun 3 suresinin 3 ve 4. ayet-i kerimeleri. 4 ve 5. ayet-i kerimesi. Sehv içinde namaz kılanların elde edeceği bir şey yok ama Allah-u Teala emri huşu içinde namaz kılmak. İşte kim huşu içinde Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimesine göre huşu içinde namazla, hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep ederse Allah ona mürşid gösteriyor ve Allah'ın gösterdiği mürşide gidip kişinin tabi olması, yani bu hadiste zikredildiği gibi biat etmesi söz konusu. Bazıları işte bu biat el üstünde el tövbe olayı nereden çıkartıyorsunuz diyor. Hem ayetler bunu söylüyor hem de hadisler bunu söylüyor. İnşallah. Yine Allah Teala Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu. Rabbinize yönelin. Yönelenlerin takva sahibi olduğunu buyuruyor. Ve eslimu lehu min kabliyatikum l'azab. Azab gelmeden evvel. Allah'a yönelmeden ölenler secde 12'de Rabbimiz Rabbena absirna, gördük. Semina, işittik. Fercina, ni'mel salihin. Demek ki ölüm sırasında kişi mürşidi görüyor. Rabbena absirna. Semina, işittik. Fercina, ni'mel salihin. Geri bizi gönder dünyaya, salih amel işleyelim. Keşke mücrimler Rablerin huzurunda başlarına eğerek Rabbimiz biz gördük ve işittik. Sonra biz dünyaya geri gönder, salih amel yapalım. Muhakkak ki mümkünün yakin hesap edenler oldu derken, bu ayetle birlikte vazı hadis, 7 şey gelmeden önce salih ameller işlemede acele edin. 7 şey gelmeden önce salih ameller işlemede acele edin. Salih amel, nefsi estağiden amel, zikir. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? 1. Azdırıp saptıran zenginliği mi? 2. Saati bozan hastalığı mı? 3. Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? 4. Ansızın geliveren ölümü mü? 5. Beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? 6. Yoksa kıyameti mi? 7. Hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır. Öyleyse bu 7 şey gelmeden önce
zikredelim, salih amel işleyelim. Allah Teala'nın dizaynı bu. Demek ki her şeyi unutturan fakirlik, azdırıp saptıran zenginlik, saati bozan hastalık, bunaklaştıran ihtiyarlık, ansızın geliveren ölüm ve beklenenin en şerlisi olan Deccal. Yedincisi de kıyamet. İşte bu yedi şey gelmeden salih ameller işlemede acele etmemiz söyleniyor. Her şeyi unutturan yoksulluk, azdıran zenginlik, hastalık, ihtiyarlık, ölüm ve en şerlisi olan Deccal ve kıyamet. İşte Araf Suresi 28'de Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala istihaneyi isteyin. İstihane özel manada mürşid. Musa kavmine şöyle dedi: Allah'tan yardım isteyin, sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar. Zafer takva sahiplerindendir. Gerçekten de her devirde sultan olan devrin imamı Rahmanul Suç'ta ifade ediyor. Ya maşerel cinni vel insi en istetatü men tamsu min akbar semavati vel ard fem zülaten zülabi sultan. Ey insan ve cin toplu semaların arzın kuturlarından çaplarını nüfuz etmeye, çıkmaya gitmek gücünü yeterse çıkın. Bir sultan, bir mürşit olmaksızın nüfuz edemezsiniz. Yani Allah'a ulaşmak, fizik ötesine geçmek ancak bir mürşitle gerçekleşiyor. Sultan, devrin imamı Allah'ın gölgesidir. Kim Allah'ın yeryüzündeki sultanını alçaltırsa Allah da onu alçaltır. Sultan yeryüzünde Allah'ın gölgesidir. Ona ikram eden ikram görür. Ona ihanet eden de ihanete maruz kalır. Yani devrin imamıyla alakalı söylenen sultan devrin imamıdır. Yeryüzünde Allah'ın gölgesidir. Ona ikram eden ikram görür. Ona ihanet eden ihanet görür. Onu alçaltan alçalır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki hadislerle ayetler birbiriyle iltirabtası içerisinde. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz son nebi. O zaman her devirde devrin imamı var mı? Var. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 179. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi kavim resullerinin arasından bir tane resulü devrin imamı olarak seçiyor. Bu resul seçilen resul vekaleten devrin imamıdır. Secde 24'e göre. Ve cealna minhum eymeten yehtuna bi emrina lema seberu ve kanu bi ayatina yuqinun. Onlardan emrimizle nebiler söz konusu olduğunda onların hepsini, ama vekaleten devrin imamı söz konusunda veli resullerden seçtiklerimizi, onlardan emrimize hidayet erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakin seviyesinde yakin hasıl etmiş oldukları için. İmam Rabbani ne diyor?
İnsanlar iki yolla hidayet ererler. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. İşte kim mürşidine tabi olursa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Resulullah'a biat eden sahabe kutbu nübüvvetle hidayet erdiler. Ama Peygamber Efendimiz son nebi olması hasebiyle ondan sonra nebi gelmeyecek. Ondan sonra insanlar kutbu velayetle hidayet ereceklerdir. Secde 24'te bahsi geçen imam kutbu velayettir. Onun temsilcisidir ve gerçekten de Nebi Resullerle Veli Resuller arasında birbirinden farklı 10 tane özelliğe baktığımız zaman net olarak şunu görüyoruz. Nebiler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın son nebidir. Ama kıyamete kadar Resul devam edecektir. Nebiler asaleten şefaat yetkisine sahip. Veli Resul vekaleten şefaat yetkisine sahip. Nebi Resul asaleten devrin imamı, Veli Resul vekaleten devrin imamı. Nebi Resul'ün 5 görevine karşılık Veli Resuller 4 görevin sahibi. Nebi Resul şeriat kitabı Veli Resul'a o şeriat kitabına amel edenlerdir. Nebi Resul'ün aranda fetret dönemi vardır. Fetret dönemi yoktur. Aynı anda iki nebi yok. Aynı anda bütün kavimde Veli Resuller vardır. Aynı soydan gelirler, farklı soydan gelirler. Sadece insanlardan seçilirler. İnsanlardan melekler ve cinlerden seçilirler. Nebi kelimesi sadece peygamberler için. Resul kelimesi peygamberler dışındaki kişiler için de kullanılmıştır. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman özellikle mürşidine tabi olan kişi Allah'tan 7 nimet alır ve aynı zamanda nefs eskisine başlayabilmesi için 7 kalp şartının sahibidir. Bu 7 kalp şartıyla o kişi emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, teskik adımına bir bir geçer ve çok kısa süre içerisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Ulaşma dileğini biz yapıyoruz. Allah'ın hacet namazıyla bize gösterilmiş önüne tövbe ediyoruz. Devrin imamına biat ediyoruz ama sırat-ı müstakim üzerinden ruhumuz 7 sene gök katı yükseliyor. Buna paralel nefsimizde de 7 kademede tezkiye söz konusu. İşte tekrar o tezkiye kademelerini bir bir gösterebilirsen 15 bin zikir ruh birinci gök katında. 17 bin zikir, zikri yapan fizik vücuttur. Allah'ın katından gelen nurların kalbine yerleştiği nefsimizdir. Ruhun da yükselmesi söz konusu. Ne diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Kul olmak. İşte kalbimizde Allah sevgisi varsa biz Allah'ın kuluyuz. Onun dışında sevgiler varsa onun kulu. 19 bin zikir ruh üçüncü gök katında nefsi mülheme. 21 bin zikir ruh dördüncü gök katında nefsi mutmaine. 23 bin zikir ruh beşinci gök katında nefsi raziye. 25 bin zikir ruh altıncı gök katında nefsi marziye. Ve 33 bin zikir nefsi tezkiye ruh yedinci gök katında. 7 alem geçiyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Ruhun vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 alem geçerek yokluktan Allah'ın zatına ulaşmasını hidayettir.
O kişi ermiş evliya olur, Allah'ın dostu olur. Allah Teala'nın dizaynı bu, Allah'ın izniyle. Evet, şimdi pazar sohbetimiz burada sona eriyor. İnsanlarla arasındaki ilişkide ayet ve hadisler bir ve ikinci safhayı açıklıyordu. Biz bunları sizlerle paylaştık. Şimdi sizden gelen suallerle pazar sohbetimiz devam ediyor. Sosyal medyadan bir kardeşim, Muhterem Hocam, insan Allah'a ruhunu ulaştığını nasıl anlar, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bizimle Allah arasındaki ilişkide ve bizimle diğer insanlar arasındaki ilişki, bizimle diğer insanlar arasındaki ilişki, bizimle Allah arasındaki ilişkinin aynasıdır. O zaman ruhumuzun Allah'ın zatına ulaştığını, insanlarla olan ilişkilerimizdeki davranış biçimlerimizden aftan anlıyoruz. Nitekim Muhterem Efendimiz tasavvufa giren bir kişinin kıssasını bize anlatırken mürşidi diyor ki, evladım şimdi 3 tane oda var, her birisinde Kur'an okumakta olan kişiler var. Sana emrediyorum, git 1. odadaki kişinin ensesine tokat at. Gidip tokat atıyor. O kişi de ayağa kalkıyor. Ona bir tane tokat atıyor. Mürşidini anlatıyor. Evladım tamam diyor. Bu şeriatı ifade ediyor. Kısastır. Sen ona bir tokat attın. O da intikamını aldı. Sana bir tokat attı. 2. odadaki kişinin ensesine tokat attığı zaman o da Kur'an okuyor. O tokatı yemesine rağmen yukarıya bakıp gülümsüyor ve ona karşılık vermiyor, affediyor. Yine mürşidini anlatıyor. Evladım diyor tamam. Bu da tarikat ifade ediyor. Yani şeriat kısası, tarikat affı. O zaman evet. İşte bu affeden kişi 7 kademede nefsini tezkiye etmiş, ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. O zaman ruhunu Allah'ın zatına ulaştıran kişi sosyal hayatta, başka insanlarla ilişkilerinde dıştan gelen negatif davranışlarının hepsine affeder ve onlara karşılık vermez. Hatta daha öteye, onun aslında kendi nefsinin daha önce işlemiş olduğu bir hatanın kefareti olduğunu da bilir. Allah'tan af diler. Kula musibet gelmez hak yazmayınca, ama hak musibet yazmaz kul azmayınca. Öyleyse kul azmış, Allah Teala da karşılığını vermiş. Öyleyse insan Allah'a ruhunu ulaştığını nasıl anlar? Etraftaki insanların negatif davranışlarını 2. odadaki şahıs gibi affedebiliyorsa, kazandığı dereceyi muhafaza edebiliyorsa, onun ruhu Allah'a ulaşmıştır. O nefsinin 7 kademede tezkiye etmiştir. Sosyal medyada bir kardeşim, Muhterem Hocam, Allah'ın dostu olmak, Allah'ın düşmanı olmak ne demektir, açıklar mısınız? Allah'ın dostu, Allah'ın emrine itaat ederek hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi ermiş evliya olur ve Allah'ın dostudur. Ama Allah'ın düşmanı da kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da dilemesine mani olan, Allah'la savaşan kişidir. İşte Allah'ın dostları, Allah'a dost olanlar, Bakara 257'de 7 kademede nefsini tezkiye edenlerdir. Allah'a dost olanlar, onlar için korkup onlar mahzun olmazlar. Maide 55'te
Sizin dostunuz Allah ve onun Resulüdür. Sıhhat 31'de biz dünyada ve ahirette sizin dostlarınızız. Bunlar melekler söylüyor. Resul ve meleklere dost olanlar. Müminler birbirlerinin dostudur. Allah takva sahiplerinin dostudur. Birbirlerinin dostudurlar. Enfal 72'de. Ama şeytanın dostları var. Şeytana dost olanlar, kafirleri dost edinenler, münafıkları dost edinenler, zalimleri dost edinenler ve babalarını ve kardeşlerini dost edinenler. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim Muhterem Hocam, bir insan manevi gaflet uykusundan uyanabilmesi için nasıl bir yol izlemelidir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, başlangıçta herkes uykudadır, gaflet uykusundadır. Çünkü ayetleri bilmiyor. İşte Yunus 7'de innellezine la yercune likana ve radul hayatü dünya. Onlar ulaşmayı dilemezler, dünya hayatından razıdırlar. Onunla mutlu olmak istiyorlar. Onlar ayetlerden gafildirler. İşte bir insan manevi gaflet uykusundan uyanabilmesi için mutlaka ona tebliğ yapılır. Allah'ın katından gelen davetçiler onun Allah'a ulaşmayı dilemesi istikametinde tebliğ ederler. Ulaşmayı dileyin bu sizin için cennet müjdesidir. Dilemediğiniz takdire gideceğiniz cehennemdir diye Resuller, Neziller tebliğe başlıyorlar. En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde وَمَا نُرْسُلِ الْمُسَّلِينَ اِلَّا مُبَشَّرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi uyarıcılar ve müjdeciler olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Artık kim amen olur Allah'a ulaşmayı dilerse ıslah edici amel izlesin. Onlara korku yoktur, onlar mahsur olmayacaklardır. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde cehennem bekçileri cehenneme girenlere söylüyorlar. Yaşadığınız zaman dilim içinde bugüne ulaşmakta sizi uyaran nezir gelmedi mi? Onlar da geldi ama biz yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve eğer işitsek ve haklıysaydı bugün cehennemde olmazdık. Görüyoruz ki mutlaka herkese tebliğ ulaşıyor. Ama tebliğ ulaşmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a ulaşma dileğini yalanlayan, Allah'a ulaşma dileğini inkar eden bu insanlar amelleri boşa gittiği için hüsranda kalıyorlar ve gittikleri yer cehennem. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, insanlar uykudadırlar, öldükten sonra uyanırlar. Gaflet uykusunda. Öldükten sonra uyanıyor. Secde suresinin 12. ayet-i kerimesinde o mücrimler, keşke mücrimler Rablerinin huzurunda başlarına yakın Rabbimiz biz gördük ve işittik. Bizi dünyaya geri gönder, salih amel işleyelim. Ölüm gerçekleşmiş. Ne diyor? İnsanlar uykudadır. Öldükten sonra uyanırlar. Yani uykuda ki kişi görmüyor. İşitmiyor. Ve bilmiyor. Ama ölünce perde kalkıyor. Görüyor, işitiyor ve Rabbena absirna semina ne'mel salihan. Salih amel işler diye teklifte bulunuyorlar. İşte bir insanın manevi gaflet uykusuna uyanabilmesi için davet kendisine ulaştığı zaman daveti kabul edip Allah'a ulaşmayı dilemesi ve müşriklerine tabi olarak ıslah edici amellere
başlaması gerekir. Ne diyordu? Yeni şey unutturan şey gelmeden evvel salih amel işleyin. Hadis-i şerifte. Her şeyi unutturan yoksulluğu, azdıran zenginliği, meşgul eden hastalığı, ihtiyarlığı, ölümü ve bunların en şerlisi olan Deccal ve kıyamet gelmeden evvel mutlaka kesinlikle ıslah edici amelleri en üst seviyede gerçekleştirin buyuruyor. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, kendimize yapılan bir haksızlıkta karşılık vermememiz gerektiğini öğrendik. Birisi başka birisine bir haksızlık yaparsa, kötülük yaparsa biz buna şahit olmuşsak davranış biçimimiz nasıl olmalıdır, açıklar mısınız? Evet, burada durum farklı sevgili kardeşlerim. İşte Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir hadisi, bir haksızlığın vurduğu yerde onu önlemeye muktedirseniz elinizle yapın, olmasa dilinizle, olmasa kalbinizle buğz edin. Gördüğünüzde zaman elinizle gücünüz yetmese dilinizle, ona da gücünüz yetmese kalben buğz edin. Öyleyse biz eğer elimizle, dilimizle, kalbimizle karşı çıkmazsak kesinlikle biz bize düşeni yapmamış oluruz. Bize karşı bu yapıldığı zaman affedeceğiz. Ama onu yapan kişinin lehine, yani affediyoruz ama öbür tarafta iki kişi birbirine karşı, ne diyordu Peygamber Efendimiz? Kendiniz için istediğini kardeş istemedikçe. Kendimiz affediyoruz. Ona da o istikamette, affetmesi istikametinde telkinde bulunabiliriz. Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz. Neyi kendimiz için istemiyorsak kardeşimiz için istemeyeceğiz. Neyi kendimiz için istiyorsak kardeşimiz için de istememiz gerekir. Dolayısıyla biz buna şahitsek elimizle, dilimizle ve kalbimizle karşı çıkmamız lazım. Allah Teala kalben Hud suresinin 114. ayet-i kerimesinde zalimlere gönülden meyletmeyin yoksa size de ateş dokunur. Hakim-i Sanat innel hasenati yüz bi seyyat 113'e Hud 113'te La terkunu illezine zelemu ve temessekumun nara. Zalim olan kimselere meyletmeyiniz, o takdirde size ateş dokunur. Yani biri diğerine zulmediyor, siz de ona çanak tutuyorsanız o zaman, siz de ortak koyuyorsanız o zaman size de ateş dokunur. Mutlaka karşı çıkmamız gerekir. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, ümmet kavramını açıklar mısınız? Allah-u Teala'nın istediği standartlarda bir ümmet olmak neyle mümkündür? Bizlere düşen vazife nedir? Ümmet insan topluluklarına verilen ad. Mesela Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz El evliyâ-i min ümmetik enbiyâ ben İsrail. Benim ümmetimin velileri ben İsrail'in nebileri gibidir. O zaman burada kastedilen veli resul ve devrin imamı. Çünkü ben İsrail'in nebileri gibidir diyor. Yani burada iki mukayese söz konusu. Veli resuller, nebi resul. Ben İsrail'den nebi resuller,
Peygamber Efendimiz'in ümmetinden de veli Resuller. Veli Resuller devrin imamı. Öte yandan Setefriku min ümmeti serase ve sevine fırkaten. Kullâ finnâri ilâ vahideten. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme gidecek. Şu anda tekrar onun eski ümmet ayet geçen ayetlere baktığımız zaman insan toplulukları söz konusu. Mesela kavimin de kendisi insan topluluğudur. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin oluşturduğu bir ümmet. Birleştikleri yer delalet, birleştikleri yer küfür, birleştikleri yer karanlık. Zürf 33, Sebe 20 bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu ümmet. Maide 66. Mürşide tabi olanların oluşturduğu bir ümmet. Bakara 143. Kurtulanların oluşturduğu, yani aynı özelliği paylaşanların oluşturduğu insan topluluklarına verilen ad. Bütün ümmetlere tek bir şeriat ve açık kesin bir yol belirlemiştik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aynı zaman peygamber olması hasebiyle biz şu anda onun ümmetindeniz. Alimen suresinin 104. ayet-i kerimesinde evvel tekum minkum ümmetin yedevine-i hayr, yani sizin içinizde bir insan topluluğu bulunsun. Maruf ve emrisi münkerden nehyetsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Yani müşrikler toplumuna verilen ad ümmet oluyor. O halde biz aynı bu şekilde inşallah. Sosyal medyadan bir kardeşim Muhterem Hocam, mürşide ulaşmadan yapılan ibadetler ve zikir kişiyi kurtarır mı, açıklayabilir misiniz? Mürşide ulaşmadan yapılan ibadetler ve zikir Allah'a ulaşmayı dileyen birisi ise evet, kalben. Çünkü Allah Teala ameli boşa gidenlerden bahsediyor. Ve bu ameli boşa gidenlerin Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu görüyoruz. Belki onlarla ilgili ameli boşa gidenler 7 ayet gereğince burada hüsranda olanlar, ameli boşa gidenler, işte şirkte olanlar, küfürde olanlar, delalette olanlar, bu şirkte olanlar, bu küfürde olanlar, bu fıska düşenler, yalan söyleyenler, ayetlerimize ayette ulaşmayı, öyleyse ameli boşa gidenlerin özellikleri veriliyor. İşte kimin ameli müşride ulaşmadan yapılan ibadetler, amelleri boşa gider, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, yalan söyleyenlerin, küfürde olanların hepsinin özellikleri belli. Allah Teala onların gideceği yer cehennem olduğu buyuruluyor. Sosyal medyadan bir kardeşim Muhterem Hocam, bazen bir iyilik yaparken ısrar ediyoruz. Bu durum tahakküm mü oluyor? Bir şeyde ısrar ederken nereye dikkat etmeliyiz? Açıklar mısınız? Tahakküm başkasının sahasına girerek ona istemediği bir şeyi yaptırmaktır sevgili kardeşim. Ama iyilikte yarışmak güzel bir şeydir. Bazen bir iyilik yaparken ısrar ediyoruz. Mesela ne diyoruz? O hayrın işlenmesi sırasında güzel bir şeyse yapılabilir yani. Teklif yapılabilir
Ama zorlama olmaz. Eğer zorla bir şey yapıyorsak o zaman tabii uygun değil. Sosyal medyadan birkaç muhterem hocam, Peygamber Efendimiz son Resul müdür, açıklar mısınız? Hayır, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son Nebidir. Allah-u Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ مُحَمَّدٍ عَابَانٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَحَاتَمَنْ نَب۪ي Muhammed Aleyhisselam sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır. Fakat Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Nitekim Nebi Resullerle Veli Resuller arasındaki farkı bildiren 10 tane özellik var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebidir. Ama Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asaleten şefaat yetkisine sahip ama Veli Resul'e vekaleten. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz asaleten devrin imamı ama Veli Resul'e kıyamete kadar devam edecek Veli Resul'e vekaleten. Peygamber Efendimiz'in 5 görevine karşılık Veli Resul'ün 4 görevi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nebiler insanlardan seçiliyor. Ama diğerleri hem meleklerden hem cinlerden insanlardan seçiliyor. Aynı soydan geliyor nebiler, hepsi insan. Ama Resuller farklı soydan gelebiliyor. Nebi Resul şeriat kitabının sahibi Veli Resuller o şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Peygamber Efendimiz son nebidir. Allah razı olsun. O zaman kardeşimiz diyor ki Peygamber Efendimiz son Resul müdür? Hayır. Nitekim Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde peygamberlerden sonra gelecek olan Resulü Peygamber Efendimiz müjdeliyor. Hayrikum men teallamel Kur'an ve allemehu en aynus Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Ümmetimin en azı Mehdi Aleyhisselam'dır. Ve Mehdi Aleyhisselam'ın Ali İmran 81'de müjdelendiğini görüyoruz. Ve izâ hazallâhu misâken nebiyyine lemâ ateytikum min kitâb-ı hikmetin sümâ câkum resûl musaddikun imâ me'akum. Mehdi Aleyhisselam kendilerinden misâk alın ul'an nebilerin şeriatını tasdik ediyor. Onlardan sonra gelen Mehdi Resul ondaki Ulu Azm'ı ile verilen şeriatın hepsini tasdik ediyor. O Ulu Azm'ı bileri de iman ediyorlar ve yardım ediyorlar. Öyleyse Peygamber Efendimiz'in son Resul değil, son Nebi. Ama Resulat kıyamet gününe kadar devam ediyor. Kur'an'da yer almamasına rağmen din tatbikatına sokulan Risalet sona ermiştir. Bu bir hürafedir, bu bir bidattır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Başka bir pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ve selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi
psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise

en üst sonunda varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle zulmani ilimlerle asar seyahat yapmak o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var. Tayin mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri asra seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer asra seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzende rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zünvani yolda bu işleri yapanlar astral travel dedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin dikkat edin kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun. Fatiha ma'as-salawat. Amin.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk forumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın mutluluk daveti. Birinci sual Allah-u Teala'nın insanlara ulaştırdığı mutluluk davetinin muhtevası ne? Sevgili kardeşlerim, muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk davetçisidir. Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk reçetesidir. Ve Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bütün mutluluk garantisidir. Bu mutluluk davetçisi Kur'an-ı Kerim sadece Kur'an hakikatlerinden oluşuyor. Biz sizi mutluluğa davet ettiğimiz zaman aslında

0: Kur'an'a davet etmiş oluyoruz. Mutluluğa ulaşmak istiyorsanız arkanıza beraberinde Kur'an-ı Kerim'i almak, Kur'an-ı Kerim'i tatbik etmek mecburiyetindesiniz. Dinin iki kaynağından bir tanesi Kur'an-ı Kerim. Bu dinin teorisidir. Ama pratiği, tatbikatı ise İslam'dır. Kur'an bütün insanları Allah'a davet eder. Allah'a kul olmaya davet eder. Gerçekten Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Ben sizi dinlemeye davet ediyorum. İtaat etmeye davet ediyorum. Ben sizi cihada davet ediyorum. Hicrete davet ediyorum. Cemaat olmaya davet ediyorum. Kim cemaatten ayrılırsa o şeytana lokma olur. Ama bunun üzerine bir adam, ey Allah'ın Resulü, bu kimse namaz kılsa, oruç tutsa da aynı mıdır? Diye sordu. Kim cahiliye davasını iddia ederse mutlaka cehennemlik kimselerden olur. Evet diyor. Namaz kılsa da, oruç tutsa da durum aynıdır. Siz Allah'ın davasına, Allah'a davet ediniz. Çünkü Allah size Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiş. Öyleyse en alt seviyede Allah'a kul olmak söz konusu. Yaratılış gayemiz de Allah'a kul olmaktır. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesi وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, zahmet olsun diye yarattık. Gerçekten de yaratılış gayemiz bu ve Fatiha suresinde biz اِيَّاكَ نَعْبُدُونَ Sadece sana kul oluruz. Ama başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibi ve bu 19 negatif özellikten bir tanesi de herkes şeytanın kulu ve dostu. Öyleyse şeytanın kulu ve dostu olanların şeytanın kulu ve dostu olanlardan kurtularak Allah'a kul olması bir dilektir. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz 11. madde şeytanın kulu ve dostudur. Ayet-i Kerimer, Bakara 257 ve Zümer 17. İşte bu şeytanın kulu ve dostu olanlar davete muhatap olduklarında kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse Zümer 17'ye göre şeytana kul olmaktan kendilerini kurtarırlar ve Allah'ın kulu olurlar. Allah'ın kulu olanlar için kesin müjde vardır. Kul olmakla mutluluk aynı safhaları içerir. Kim Allah'a ekber kul olursa, mazim kul olursa o kul, cennet saadetinin ve dünya saadetinin de sahibi olur. Allah'ın Kur'an'dan muradı tahakkuk eder. Hadis-i şerifte saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmayı arzulayan, deraletten kurtulup hidayette bulunmayı isteyen Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Demek ki saadetli, mutlu insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, mahşer gününde arşın gölgesinin altında bulunmak arzulayan, delaletten kurtulup hidayette bulunmayı isteyen Kur'an'ı ders alsın. Başlangıç noktasında herkes delalette. Delaletten kurtulup hidayete adım atmak, hidayeti dilemektedir. Allah-u Teala hepimize bunu farz kılmıştır. Başlangıçta herkes delalette. İşte ayetlere baktığımız zaman bunu net olarak görüyoruz. Ama delalette olan insanlar mutlaka tebliğe muhataptırlar. Tebliğe muhatap oldukları zaman daveti kabul ederlerse o zaman delaletten kurtulup hidayete ererler. Allah-u Teala da Bunu söylüyorum. Allah razı olsun. İkinci sual, mutluluğun Kur'an'daki reçetelerini uygulayan herkes mutlak mutluluğa ulaşır mı? Evet. Kur'an-ı Kerim bütün insanlara bir mutluluk garantisidir. Mutluluk üç cephede kesintisiz sulh ve sükun halini yaşamaktır. Mutluluk eşittir hayır bölü zaman. Yani zikir bölü zaman. Allah Teala Al-İmran 104'te ne diyor? وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّةً يَدْعُونَ الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ اُولَٰئِكَ مُفْلِحُونَ Allah sizin içinizden size bir ümmet bulunsun. Sizi hayra davet eden, maruf emreden, münkerden nehyeden. Zikir hayır mıdır? Evet, zikir hayırdır. Mutluluk hiç de zor elde edilen bir faktör değildir. Yeter ki insanlar bir kul olduklarını, yaratıcının kendileri için tayin ettiği hedefi yakalamakla vazifeli olduklarını idrak etmeleri mümkün olsun. Bizi mutsuzluğa ve mutluluğa götürecek olan bütün anahtarlar bize teslim edilmiştir. Mutlak saadete ulaşmamızın yolunun irademizle nefsimizi doğru davranış biçimlerine ulaştırmak olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkartmayalım. Bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleridir. Nefsimiz başlangıçta hastadır ve hasta olan nefsimizin tedavi edilmesi gerekir. Bunun doktoru da Allah'ın tayin ettiği mürşittir. Her devirde devrin imamı tüm insanlar için nefs hastalıklarının doktorudur. Reçeteyi ondan alır da hayatımıza tatbik edersek çok kısa süre içerisinde 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip oluruz. Bu Allah'ın garantisinde gerçekleşen bir durum ve sadece bir dilekle. Ama dünya ve ahiret saadetinin tamamına ermek istiyorsak bu o kadar kolay değil. Daimi zikir gerektiriyor. Kur'an-ı Kerim'de daimi zikir dik yokuş olarak zikredilmiş. Fizik ucunun Allah'a teslimi de dik yokuştur. Daimi zikir de dik yokuş olarak Kur'an'da yer alıyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, insanlar Allah'ın sunduğu mutluluk davetini unutmayı nasıl başarmış? İblisin dış tesiriyle. İblis Kur'an-ı Kerim'i değiştiremeyeceğini biliyor. Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde enne nahnu nazzalna zikre ve enne lev lehafizun. Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. İblis insanları mürşide ulaşmaktan men etmek için her şeyi yapıyor. İşte Araf suresinin 16-17. ayet-i kerimesinde beni azdırmana yemin ederim ki senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önünden, arkandan gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Öyleyse burada iblisin gayesi ne? İnsanları mürşide ulaşmaktan men etmek. Nur 21'de de Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasa İçinizden hiçbir ebediyen nefsini tezkiye edemez. Bakara 78'de ise insanların çoğunun emaniye denilen insanların zanlarına tabi olduğunu bize beyan ediyor. O zaman Kur'an'ın bir türüne baktığımız zaman insanlar için mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim hedefi hidayet ama hidayetin hedefi de mutluluk. Öyleyse Kur'an'daki mutluluğu yaşamak istiyorsak hidayeti dilememiz ve hidayeti hayatımıza tatbik etmemiz gerekir. Hidayet ne o zaman? Hidayet Bakara 120'de kul ünne hüdallah ve hüda Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Al-İmran 73 kul ünne hüdallah Hidayet Allah'a ulaşmaktır. İki ayet-i kerimede hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu görüyoruz. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimidir. Fizik ucun hidayeti fizik ucun Allah'a teslimi, nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimidir. Tevrat'ın da hidayet ve nur olduğunu, İncil'in de hidayet ve nur olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in de hidayet ve nur olduğunu biliyoruz. Bütün Allah'ın yolunda olanların başka insanları Allah'a davet etmesi haktır. Ama insanlar Kur'an-ı Kerim indirildiğinden 14 asır geçtikten sonra Allah'ın davetini unutmuşlar. Çünkü iblis bir takım insanların eliyle adım adım kitabın özelliğini değiştirmeyi başarmış. En başarılı olduğu konu ise hidayet konusu. Hidayet mutluluğun anahtarıdır. Eğer hidayet yoksa din yoktur. Eğer hidayet yoksa iman yoktur. Her şey onunla başlar. Hidayetçi mutluluğu vücuda getirebilecek olan özelliği taşır. İşte eğer Maide 44'te Tevrat'ı biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. İncil'i biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. Kur'an'ı biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. Görüyoruz ki hidayetin sahibi olmak, Kur'an'daki hidayeti dilemekle, nurun sahibi olmak, Kur'an-ı Kerim'i yaşamakla gerçekleşir. Ve bu onlar ikisi söz konusu değilse, hiçbir zaman hedefe ulaşmak da mümkün olmaz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, bir tık da dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah tüm insanları mutlu olması için yaratmıştır ve bu mutluluğa ulaşmamız için Allah'a ulaşmayı dilememiz emredilmiştir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Tamamen kendini teslim etmekten geçiyor.
3: Onunla beraber olmak, mutlu olmak, emirlerine itaat her türlü mutluluğun kapısını açacağını anlıyoruz.
4: Namaz çok önemli bir şey. Namazda huzuruna çıkıyorsun Allah'ın. Bir konuşabiliyorsun, iletişim kurabiliyorsun.
1: Peki Allah-u Teala'ya sizce biz nasıl ulaşabiliriz?
2: Bize emrettiği şekilde tamamen yasalar vardır tabi. Kur'an-ı Kerim bir yasadır. Bunlara uyarak tabii ki Allah'a ulaşacağız.
3: Bu sadece kalpten bir duadır. Kalpten bir dua ile Allah'a ulaşılır diye inanıyorum.
1: Mesela Mevlana'yı biliyorsunuz, Yunus Emre, hep Allah dostları. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
4: Herkesin hayalidir bu yani. Herkesin istediği bir şeydir. Olmak isterdim.
3: Başka da ne isteyebiliriz ondan başka? Tabii ki isteriz.
2: Biraz benim ailevi sorunlarımdan ötürü ya Rabbi bir an önce emaneti al diye. Biraz isyanvari gibi şey. Hani şu andaki mesela üzerimdeki yükün ağırlığından dolayı bu bir kaçıştı aslında.
1: Aslında Allah'a ulaşmak demek, ölmeyi istemek demek değil de Allah'a dost olmayı istemek. Beraber de isteyelim mi inşallah?
2: Ya Rabbi seni çok seviyorum.
4: Allah'ım seni çok seviyorum.
3: Sana yaşarken ulaşmak istiyorum.
2: Ya Rabbi dostun evliyan olmak istiyorum ve beni onlarla arkadaşlık kurmam nasip eyle.
1: Nasıl bir dua sizce?
2: Siz çok güzel, şu anda biraz şey oldum ya, hani bir hafiflik geldi bana ya. Siz ne yaptınız bana? Allah razı olsun sizden.
0: Evet, görüyorsunuz ki durum böyle. Bir misafirimiz ailevi sorunlarından ötürü ya Rabbi bir an önce emaneti al gibi biraz isyanvari dua ediyorum. Üzerimdeki yükün ağırlığından dolayı. Bu bir kaçış tabii aslında. Allah insanlara kaldıramayacağı büyük yükler mi? Aslında din kolaylıktır. Dinde zorluk yoktur. Allah Teala Bakara 185'te Allah yürüdüğü bükümlüyüz ve la yürüdüğü bükümlüyüz. Allah sizin için kolaylık diler, Allah sizin için zorluk dilemez. Din kolaylıktır. Hangi şartlarda olursak olalım, en ağır üzüntüler içinde olsak, başkalarının zulümlerinin %100 üzerimize düğümlendiği, bunların altında %100 ezilen sonsuz bir huzursuzluğun içinde olsak dahi, bir insan bizim için mutluluk mutlak olarak gerçekleşebilir mi? Evet. Bu hedefe ulaşmak için Allah'a inananların mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerekir. Bu dilek Kur'an'ın da giriş kapısıdır, cennetin de giriş kapısıdır. Arkasından bu dileğin zikirle beslenmesi, desteklenmesi gerekir. Nitekim zikreden bir insan mutlaka o zikirle birlikte bir çift nuru Allah'ın katından o kişinin göğsüne getirir. Allah Teala Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde "Elem yenlezine amenu en takşa kulubunu zikrallahi ve anzeyne minhak." O amin olanların Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? Sakın o ehli kitap gibi olmasınlar. Üzerinden zaman geçti, zikirsizlik sebebiyle kalpleri katılaştı, onlar gibi olmasınlar. Ve böylece fasık onlardan oldular. Başlangıç noktasında herkes fıskta ama bu şekildeki bir fısk insanı ikinci fıska da götürebilir ve dönülmez bir yola, şeytanın yoluna girebilir. İşte böyle insanlardan olmak istemiyorsak tak surette Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikirle kalbimizi beslememiz gerekir. Bu da ancak nefs tezkiyesi yani mürşide tabiyetle asıl hedefe bizi ulaştırır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah insanların hem dünyada hem de ahirette mutlu olabilmesi için Allah'ın gönderdiği mürşitlere tabi olmasını farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Tamamen Kur'an'ı yaşamayı ifade ediyor.
2: O zamanın çağı, dünyası tabii ki günümüzdekiyle çok farklıdır. Yakın bir komşumuz var. Bana dedi ki işte köyde sofi olmak çok kolaydır Avrupa'da. Halbuki aslında ben şu anda şunu düşünüyorum, diyorum ki neden zor? Ama bu demek değildir ki imkansızdır. İmkansız bir şey yoktur.
1: Peki bu zamanda da var mıdır sizce?
4: Vardır. Tabii ki çok vardır. İman güçlü olanlar yakındır Allah'a her zaman.
3: Her zaman vardır. Sadece bizim aramamız gerekiyor.
2: Öyle zatlar mutlaka vardır. Babam kendisi de yani Allah'a şükür öyle bir insanın evladıyım ama layık değilim.
1: Peki onları nasıl bulabiliriz?
4: Camilerde diyebilirim. Ramazan'da mesela iftarlar veriliyor. Hep bir toplu ortam hani toplaşılıyor. Orada bence de daha çok bulabiliriz.
2: Allah'ın yoluna yönlendiğimiz zaman, o toplumda olduğumuz zaman öyle insanlar Cenab-ı Allah mutlaka sana buluşturur.
1: Hacet namazı kılarak Allah'tan istersek rüyamızda göstereceğini söylüyor.
4: Onu ben bilmiyordum.
2: Tabii hacet namazını kılmak için önce bütün namazları kılmak gerekiyor. Hacet namazlarını tabii çok önemli, çok değerli vakitlerindir.
0: Bir misafir müşidi bulmak konusunda hacet namazı kılmak için önce bütün vakit namazlarını kılmak gerekiyor dedi. Vakit namazlarını kılmayan bir insanın hacet namazı kılması yanlış mıdır? Hayır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman İki tür insandan bahsediyor. Ameli boşa gidenler ve ameli boşa gitmeyenler. Yine Allah Resulü şöyle buyuruyor. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. İşte bu neye göre şekilleniyor? Allah'ın zatını dileyen, amelleri boşa gitmeyen takva sahipleri Bakara 272, En'am 52, Rad 22, Kehf 28, Rum 38, 39 ve İnsan 9, Leyl 20. Bunlar hepsi Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ama Allah'ın zatını dilemeyen, amelleri boşa giden, takva sahibi olmayanlar. Burada da Allah-u Teala şu ayetlere örnek veriyor. Bakara 217, Al-İmran 22, Maide 53, ve Araf 147, Tövbe 17, Tövbe 69, Kehf 105. Bunlar Allah'ın zatını dilemeyenler. Demek ki kurtuluşun anahtarı Allah'ın zatına ulaşmayı dilemektir. Daha sonra Allah ruhumuzu kendisine ulaştırdıktan sonra hedef Allah'ın zatını görmek. Yani hedef değişmiyor. Tüm insanlar için her şeyi ben insan için yarattım, insanı kendim için yarattım. O zaman kalben ulaşmayı dileyen bu insan, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Bakara 45-46'ya göre mürşidini Allah'tan talep ederse, huşu sahiplerine Allah mürşid gösterir. Çünkü Maide 35'te Ya eyyühellezine aminu ittakullaha vebtegu ileyhi vesilete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu da Allah'tan isteyin. Kabul edelim ki biz hacet namazı kıldık. Allah bize mürşid gösterdi. Mürşide tabi olmamız lazım. Tabiyet farz mı? Tabiyet değildi ayet-i kerimede farz. Kur'an-ı Kerim'e, Tevrat'ta, İncil'e baktığımız zaman hep Allah Hazreti Musa'ya ve ona tabi olanlardan bahsediyor. Hazreti İsa ve ona tabi olanlardan bahsediyor. Hazreti Peygamber Efendimiz ona tabi olanlar. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar Tevrat'ta Rabbaniyün. Hazreti İsa, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar Tevrat'ta Rabbaniyün. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar İncil'de Havariler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona tabi olan sahabe Kur'an-ı Kerim'de Sahabe Ali'de Ensar ve Muhacir olarak zikrediliyor. Öyleyse Allah'ın dinini yaşayanlar ancak Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olanlardır. Tabiyetle birlikte kişi yedi nimetin ve yedi kalp şartının sahibi olur. Bir insanın Allah'la olan ilişkileri bir sonsuz imkanlar dizisini ifade eder. İnsanlar bir şey bilmez ama Allah her şeyi bilir. İnsanoğlu geleceğine dair bilmek istediği her konuda Allah'a sual sormak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Hacet devazı bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu indirmiştir. Allah'tan mürşit sorulması bu namazın vasıflarından bir tanesidir. Bu dizayn içerisinde ancak Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size mürşidinizi gösterecektir. İbadetleri de Allah size sevdirecek, Allah size yaptırtacaktır. O sevgi içerisinde isteyerek namaz kılacaksınız, isteyerek zikredeceksiniz, isteyerek ibadet edeceksiniz. Ve bu amellerin sonucunda Allah'ın mükafatlarına nail olacaksınız. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hürmetle, hasretle ellerinizden öperim. Müsaadenizle size bir sualim olacak. Allah'ın emirlerini görmezden gelen her insanın aslında farkında olmadan mutluluktan kaçtıkları söylenebilir mi? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'ın emirlerini görmezden gelen her insanın aslında farkında olmadan mutluluktan kaçtığını söyleyebilir mi? Evet. Allah'ın emirleri ve yasaklarını muhtevasını alan Allah'ın peygamberlerine indirdiği kutsal kitaplardır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emirleri var, Allah'ın yasakları var. Emirlere itaat eden, yasaklara uyanların mükafatları, emirlere isyan eden, yasakları çiğneyenlerin de alabileceği cezalardan bahsediyor Allah Teala. Bunlar gerçekten Allah'ın peygamberine indirdiği kutsal kitaplar bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olduğuna göre bunları göz ardı edenler, bunlarla ilgilenmeyenler, bunları öğrenmeyenler, bunları öğrenip hayatına tatbik etmeyenler aslında Allah'ın onlara vereceği mutluluktan kaçanlardır. Mutluluk ve Allah kelimesi birbirinin tamamlayıcısıdır. En mutlu olanlar Allah'ın en yakın olanlarıdır. En yakın olanlar ruhlarında, meşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenlerdir. Teslim aşağı doğru indikçe Allah'a yakınlık adım adım daha gerilerde kalır. Teslim Allah'a doğru yaklaştıkça ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimiyle noktalanır. Hiç kimse Allah'sız bir mutluluğa ulaşamaz. Eğer siz bir mutluluk yolculuğu başlasın isterseniz, böyle bir yolculuğun başlayabilmesi bir dileğinize bağlı. O dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah sizi mutlu etmek için her zaman hazırdır. Atalar sözü Ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur. Çekti öldü gitti, dayansın ehli kubur. Kimdir bu? Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve tabiyetini gerçekleştirmeyenler. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah'ın hedef gösterdiği mutluluğa ulaşmamız, nefsimizi ıslah etmemizden geçiyor ve bunun için Allah'ın adını çokça zikretmemiz emredilmiş. Allah'ı zikretmenin faydaları nelerdir?
4: Sakinleşme, huzuru bulma diye düşünüyorum. Nefsimizdeki afetlere tamamen bir ilaçtır, bir tedavidir.
2: Kaza ve belalardan tamamen uzak kalırsın. Tabii Allah'ın ismini kuşkusuz her türlü zikretmemiz gerekiyor. Günlük bir şey, günlük olarak yatarken, kalkarken, yiyirken, içerken, yolda yürürken. Tabii bunlar önemli.
1: Mesela başına gelen sıkıntılarda, imtihanlarda nasıl düşünür?
4: Demek ki hayırlısı değilmiş diye düşünür. Allah'ın daha güzel fikirleri, daha güzel planları vardır her zaman bize karşı. Tevekkülden düşünür. İmtihan olduğunu düşünür, daha çok ilerleyeceğimiz bir şey olduğunu düşünür.
2: Büyük alimler zamanında hapisler yaşamış, büyük ağır hastalıklar geçirmiş. Bunlar hiçbir zaman Allah'ım neden verdin diye bir şey olmaz.
1: Peki sizce herkesin zikrettiği, herkesin birbirini sevdiği yeni bir dünya kurulabilir mi?
4: Zor diyebilirim ama işte imanı güçlü olanlar, yani hepimizin imanı o kadar güçlü olsaydı yani galiba olabilirdi.
2: Günümüzde tamamen hani biraz imkansız denilecek şekilde görünüyor. Eğer İslamiyet hakim olursa, gerçekten İslamiyet hakim olursa, inşallahü rahim ki bugün, o gün de gelecek Allah'ın izniyle, mümkündür.
1: Bunun için ne yapmak lazım?
4: Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek lazım.
0: Bir misafirimiz, herkesin birbirini sevdiği bir dünya için, eğer gerçekten İslamiyet hakim olursa ki, inşallah o gün gelecek, Allah'ın izniyle o zaman mümkündür. İslam'ın tüm dünyaya hakim olacağı günler gelecek midir? Evet, dinler birleştiği zaman herkes aynı dinin mensubu olduğunu idrak ettiği an, anladığı zaman bu gerçekleşecek. Şu anda insanlar iblisin dış tesiriyle de farklı dinin mensubu olduğunu zannediyorlar. Ama kutsal kitapları incelediğiniz zaman kutsal kitaplardaki öğreti tamamen Allah'ın öğretisi. Allah tektir. Ve Allah'ın bütün insan için vaaz ettiği din de tektir. İşte bu hakikati idrak eden, anlayan herkes mutlaka hedefine ulaşacaktır. Bir üçüncü, daha doğrusu ikinci asrı saadet mutlaka yaşanacak. Hadiste İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Kimlerdir o garipler ey Allah Resulü? Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler, ortadan kaldırılan sünnetimi de ihya ederler. İşte eğer ifsad olan Resulullah'ın sünneti ıslah edilirse, ortadan kaldıran Resulullah'ın sünneti ihya edilirse, ki bu mümkündür, kişinin Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi ve öğretmesi hedefine dayalıdır. O zaman herkes Allah'ın kendisine indirdiği, iman ettiği kutsal kitapların önüne hayatına tatbik ederse, o zaman zaten tüm kutsal kitaplar 7 sabah 4 teslimden ulaşıyor. Herkes 7 sabah 4 teslimi yaşarsa o zaman mutlaka bir mutluluk asrı içerisinde olacaklardır. İslam birliği gerçekleşecektir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü Müslüman hocam. Sizi çok ama çok sevmem de kalbimden. Sonsuz hürmet ve saygılarınızdan öpüyorum. Uygun görsel bir sualim olacaktı Muhterem Hocam. Mutlu olmak için yola çıkan bir insan beklentilerinden nasıl vazgeçebilir? Arz ederim, sonsuz hürmet saygılarınızdan öpüyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, mutlu olmak için yola çıkan bir insan beklentileri nasıl yok edebilir? Veren el olmak. Çoğumuz başka insanların devamlı bir beklentinin içindeyiz. Ve bu yüzden mutsuzuz. Beklentilerimizi sıfırlamayı öğreneceğimiz gün kadar gerçek mutluluğu yaşayamayız. Başka insanlardan bir şey beklemeyeceksiniz. Biz onlara bir şeyler vereceğiz. Sevgi, şefkat, Allah-u Teala size ne verdi? Şu anda elinizde bulunan her şey neyse pek çok insana yardım etmeniz için hazır malzemedir. Başkalarından beklentiniz olduğu takdirde başkalarının sahasındasınız. Ama onlardan beklenti içinde olmamak, kendi sahanız içinde veren el olmanızı gerektiriyor. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre son 10 yılda uyuşturucu kullananların sayısı %23 artarak 240 milyon insandan 290 milyona ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanma nedeniyle hayatları kararan insanların sayısı %45 artarak yaklaşık 40 milyonu bulmuştur. İnsani Yardım Vakfı'nın verilerine göre ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığının oluşma nedenleri arasında en yaygın olanları 1 merak, 2 özenle, 3 eğlence cinniyeti, 4 sosyal çöküntü, 5 arkadaş ve akran etkisi. Sevgili kardeşlerim, tabii her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak Allah'ın reçetesi iledir. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır ve insanın dışındaki her şey insan için, insan Allah içindir. Allah'ın insan için dilediği şey sadece mutluluktur. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah sadece bir insanı, iki insanı, bir milleti, üç milleti değil, bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü Allah insanların hepsini seviyor ve mutlu olmasını istiyor. İşte Allah'ın en çok sevdiği, mutlu olmasını istediği insanın önünde onun bir düşmanı olan şeytan var. Onun mutluluğuna engel olabilecek, onu dünyada da ahirette de mutsuz kılacak olan düşman şeytandır. Ve Maide 90'da bize bu düşmandan nasıl kurtulabileceğimizi beyan ediyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, put ve fal okları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böylece felaha erersiniz. Bu sayılan dört pis şeyin arasında uyuşturucu da alabiliriz. Çünkü uyuşturucu insan için çok zararlı bir nesne, çok kötü bir alışkanlık. Ve Allah-u Teala fizik vücudun bize emanet olarak verildiğini. Üç kutsal kitapta fizik vücut teslimine baktığımız zaman bakın nelerle karşılaşıyoruz. Üç kitapta fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç kutsal kitapta. Tevrat'ta insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve diyor komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya ait olduğunu açıkça buradan anlıyoruz. İncil'de bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ı bedeninize yücelttin. Ve Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşamasını anlıyoruz. Tekrar o dört tane ayet-i kerimeyi ele alırsak, Maide 91'de şeytan bu kötü alışkanlıklarla muradı ne? Şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'ı zikretmek, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Allah-u Teala zikir ve namazla kemale ermemizi, mutlu olmamızı ve etrafı da mutlu etmemizi istiyor. Her devirde daima iki insan var. Mutlu olan ve mutlu eden. Veya başka bir deyimle mutlu eden ve mutlu olan. Öbür tarafta da yine mutsuz eden ve mutsuz olan. İnsanoğlu serbest iradenin sahibidir, tercihini yapacaktır. Eğer şu anda bütün insanlara mikrofon tutarsanız, hayattan beklentiniz nedir? Herkes mutlu olmak istiyor. O zaman mutlu olmak isteyen herkesin yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey Allah'ın hedef gösterdiği yolda yürümek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah-u Teala kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala kendisine dost kılıyor, onları şeytana karşı koruyor. Maide 92'de bu sebeple ne diyor? Bu kötü alışkanlıkların sahibi olan insanlara diyor ki, Atiullah ve atiur Resul. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e itaat tabiyeti gerektiriyor. Eğer yüz çevirirseniz sadece Resul'ün görevi tebliğ, sizi Allah'a davet etmek. Ve bakın, eğer yüz çevirmez de daveti kabul ederseniz, o zaman bakın Allah'ın müjdesi ne? لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا تَعْمَلُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşri kuvvet var, icra-i kuvvet var, kazai kuvvet var. İşte teşri kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icra-i kuvvet Allah'ın resulleri ve kazai kuvvette adaletin yerine getirilmesi. Allah Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlığından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, 7 sabah 4 teslimi yaşamasını Efendimiz Hümetleri Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha muhasere var. Fatiha muhasere var. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. 11 ayın sultanı Ramazan konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Ramazan'ı 11 ayın sultanı kılan sebep ne diye insanın aklına gelen soru, tabii ki bunun cevabı yine Kur'an-ı Kerim'le. Gerçekten Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmiştir. Duhan suresinin 2 ve 3. ayetlerinde yanılmıyorsam Allah Teala öyle buyuruyor. Duhan suresinin 2 ve 3. ayetleri Kitab-ı Mubin apaçık kitabı ant olsun. İnne enzelnâhu fî leyletin mübareketin ne künnâ münzirîn. Muhakkak ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Mübarek bir gecede indirilen Kur'an-ı Kerim. Şüphesiz biz uyaranlarız. Allah-u Teala aynı zamanda Şuara suresinin 193-194. Ayet-i kerimesinde Allah-u Teala nezele bir ruhul emin ala kalbike li tekunun emzirin. Bu Kur'an-ı Kerim Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla senin kalbine indirildi nezirlerden, uyaranlardan olman için. Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'ı devreye alarak Kur'an-ı Kerim'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalbine indiriyor. Sebep ne? Niye? Uyaranlardan, nezirlerden olması için. Öyleyse Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim indirildi. Onca zamanda Ramazan'ı 11 ay sultanı kılan başka bir özellik de bin aydan daha hayırlı bir Kadir Gecesi Ramazan ayında mevcut. Kur'an-ı Kerim'in Kadir Suresi'ne bakacak olursak, اِنَّ اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَدْرِ خَيْرٍ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ Bin aydan dairli bir gecede Allah Teala indiriyor. Tenzel meleketi ve ruhu, meleklerime ruh Allah'ın izniyle her bir çeşin yeryüzüne inerler. Selamün hiyyata metel fec. O gece fecin doğuşuna kadar selamettir, huzurdur, mutluluktur. O gece başka bir gece. İşte Ramazan'ı diğer aylardan farklılaştıran 11 ayı sultanı kılan olay bu şekilde Kur'an ayetleriyle ifade edilebilir. Öte yandan Ramazan ayını aynı zamanda Kur'an-ı Kerim hedefi hidayet ama hidayetin hedefi de mutluluk. İşte orucun geçtiği Ramazan ayında oruç tutulur. Oruç ezeli ve ebedi dinin bütün zaman parçalarındaki ibadeti olarak devreye almıştır Allah Teala. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz 7 tane ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykum siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Ey amel olanlar, oruç sizden öncekilerin üzerine yazıldığı, farz kılındığı gibi sizin üzerinde de yazıldı, farz kılındı. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Kimdir takva sahipleri? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde minümeyli ve takuhu Allah'a yönel takva sahibi olun. Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin lika Allah'a dileyenler olduğu ifade ediliyor. Öyleyse takva sahibiler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte dinin giriş kapısı, Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, cennetin de anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek ve Bakara 184'te oruçlu, farz kılınan oruç sayılı günlerdir. Fakat sizden kim hasta yolculukta olursa o takdirde tutamadığı günlerin sayısında başka günleri oruç tutarak tamamlar. Oruç tutmak sizin için daha hayırlıdır. Bu ayet-i kerimede hem yolculukta seferi halde hem de hastalıkta tutamadığı günleri sonradan kaza etmesi söz konusudur. Ama 185'te ise bu hastalık haline ilaveten aynı zamanda ölümüne kadar kişide terk etmeyen müzmin bir hastalık söz konusuysa ve oruç tutamıyorsa o zaman da kefaret ödenerek Allah Teala meseleyi çözüme bağlamış. Şerhu Ramazan ellezî unzile fîl Kur'an. Ramazan ayı ki o ayda Kur'an-ı Kerim indirildi. Kur'an hüden linnâsi ve beynâti mire hüde vel furkan, insanlar için hidayettir. Aynı zamanda furkandır. Furkan, hakkı batıldan ayıran özelliğin sahip olmaktır. Örneğin bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de verdiği ölçü dairesinde bir gün benim hadislerim tartışılacak konulara bakınız. Yani mevzu hadis sahih hadis tartışmasının tek çözümü Kur'an'la karşılaştırmak. Kur'an'a uyan hadis bendendir, Kur'an'a uymayan hadis benden değildir. Öyleyse Kur'an Furkan'dır. Din adına neyin hak neyin batıl olduğunu Kur'an'la karşılaştırarak tespit edebiliriz. Allah Teala öyle buyuruyor. Öyleyse Kur'an'ın hedefi hidayettir. ama hidayetin hedefi mutluluktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e 14 asır evvel bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. Kur'an'ın unutulmasının arkasında hidayetin din tatbikatından çıkartılması vardır. Hadisi devam ettirecek olursak, insanlar İslami sınırına alınacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitlere dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman hidayetten, kalpten de hidayet eser olmayacak. Yani kalpten de hidayet olmayacak demek, kalplerinde Kur'an ayetleri olmayacak. Eğer Allah Teala Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Kur'an'ı Resulullah'ın kalbine indirmişse, Ramazan ayında da bizlerin kalbine indirilmesi lazım. Şu sonuca ulaşıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin açıklamalarında Recep ayı Allah'ın ayıdır buyuruyor. Onda çok insanlar için kurtuluş ve seyirse olan iki kandil var. Regaib kandili ve Miraç kandili. Yani buradan sonuca ulaşıyoruz. Regaib kandili her şeyden daha fazla rağbet edilen bir şeyin olması manasına geliyor. Bu noktada biz her şeyden daha fazla neye rağbet etmeliyiz? Allah'a. Rahmetimiz Allah'a olması lazım. Ve Allah-u Teala Recep ayının ilk peşemini Cuma'ya bağlayan günde Regaib kandili olarak kutlamamızı buyuruyor. Burada da rahmetimizin Allah'a olması söz konusu. Ve gerçekten Regaib kandilinde tahakkuk eden mucizevi olayları da Allah-u Teala burada Regaib kandilinin temelinde davet var. Her devirde insanlar Allah'a davet edenler vardır. Davete icabet eden, zikredenler, davete icabet etmeyen insanlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Sırat-ı müstakim üzerinde olanlar var, davete icabet edenlerdir. Vesaire. Burada çok güzel bir 7 ayet söz konusu. Ve de Miraç kandili var ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala İsra Suresinin 1 ve 2. ayetlerinde zikrediyor. Biz Subhanallazi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallazi berekna havlehu li nure bi ayatine. Ayetlerimizi göstermek için kulunu geceleyin mescidil haramdan etrafını mübarek kılın mescidil aksa yürüten Allah Subhan'dır. İşte Şaban ayı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim ayındır buyuruyor ve içinde berat kandili var. Kişinin beratını Allah'tan alması ancak Allah'a ulaşmayı dilemesiyledir. Dilediği zaman Allah'a şirk koşmayan kişilere Allah-u Teala'nın mağfireti söz konusu. Mağfiretle o güne kadar işlenen bütün günahların sevaba çevrilmesi ve kişinin beratını alması söz konusu. Ama Resulullah'ın ifade buyurduğu ümmetimin ayı Ramazan, işte bu ayda Kur'an indirildi. Ama Allah'ın katından indirilen Kur'an kalplere ulaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mürşidi Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Resulullah'ın kalbine indirilmiş. Bizlerin de aynı şekilde tıpkı onun gibi nasıl her peygamberin Cibril'i varsa her velinin bir hızırı vardır, mürşidi vardır. O zaman mürşidimiz vasıtasıyla da Kur'an-ı Kerim'in kalbimize indirilmesi lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki fakir kimdir? Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayan. İşte bu kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayanlar onlar Kur'an kursaklarından geçmeyenlerdir. İşte Kur'an hidayettir. Hidayetin hedefi de kesinlikle mutluluktur. Allah-u Teala kalpten Allah'ı zikretmemizi istiyor. Daha doğrusu kalp Allah'ı zikretmeyi ama Allah da kulunun mutlu olmasını istiyor. Zikir bir vasıta. kim bu vasıtayı kullanırsa sonuç olarak o kişinin mutluluğu söz konusu. O halde hidayet din tatbikatından çıkartılmışsa bunun manası Kur'an unutulmuştur. Ramazan ayı aynı zamanda bir ay hidayet ayıdır. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu kurtuluş. Allah Teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah beni tebliğci olarak gönderdi, zorlayıcı olarak değil. İşte tebliğ kişinin kendisine ulaşması halinde daveti kabul edenler onlar Allah'ın nimetine mazhar olanlardır. Beni dua edici olarak gönderdi, ben dua edici değil. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَا يُتَعَ بِذْنِ اللّٰهِ Biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. لَوْ اَنَّهُمْ زَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ رَسُولُ لَوَجَدَ اللّٰهُ تَوَّابًا رَحِيمًا Biz hiçbir Resulü Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka bir şey için göndermedik. Onlar nefslerine zulmettikleri zaman eğer sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah iki tarafın da tövbelerini, onların tövbesini ve Resulünün mağfiret talebini kabul eden rahmet edici bulurlardı. Evet. İşte zorlayıcı değil, davetçi, tebliğci olarak, beddua edici değil, dua eden olarak, mağfiret talebinde bulunanlar olarak. Allah-u Teala onu vazifeli kılmış. Ama peşinden beni lanetçi değil, rahmet edici olarak. İşte Enbiya 107'de Umar senake lerhametin le alemin beni Allah-u Teala alemlere rahmet olarak gönderdi. Lanet edici olarak değil. O zaman daveti kabul edenler ki bütün Resuller Allah'a davet ederler. Özellikle Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz de 23 sene boyunca Allah'ın kendisine indirdiği ayetlerle hep Allah'a davet etmiştir. Allah-u Teala kalbine Kur'an'ı indirmek suretiyle nezirlerden olması için 23 sene boyunca Kur'an'ı kalbine indirmiştir. Öyleyse Allah Resulü'nün davetine baktığımız zaman diğer bütün insanlar Allah'a davet ediyor. Enfal 24, Yusuf 108, Yunus 25, Nahl 125, Hac 67, Kasas 87, Fusilet 33. Dinin temelinde Allah'a davet vardır. Bu davet Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Yusuf 108'de Allah-u Teala ben ve bana tabi olanlar Emine Sultanı Peygamber ona tabi olan sahabe basiretle görerek Allah'ın zatına davet ettiğimiz yol işte o bizim yolumuzdur. Sırat-ı müstakimdir. Yunus 25'te ise Allah teslim yolda olan zatına davet ediyor. Zatına ulaşacak olan Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Yeni muhatabı insanın yaratılışına baktığımız zaman Allah Teala Hicr 26'da لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سَلْسَالٍ مِنْ حَمَانٍ مَسْنُونَ Sarsalinden kuru topraktan şeklinde bir parçaktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz insanın kalıbı ama bu kalıbın içerisinde iki vücudumuz daha var. Şems yedide ve nefsim ve masavaha insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz 19 afetle malul ve şeytan da bu 19 afete %100 tesir ediyor. İşte üçüncü vücudumuz da secde 9'da bildirildiği gibi Suma sevâhu ve nefâhâ fîmin ruhî. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Böylece denge varlık olan insan hayata başlıyor. bir kanadıyla ruhu,

Rızık münayene fitne fesat. Nefsin sevmediği şeyler. Nefs neyi seviyor? Kime nefret? Şu bunları seviyor. 19 tane afeti. Sevmediği şeyler ruhun 19 tane hasreti. Cehennem de nefsin sevdiği şeylere çevrildi. 19 tane afetle çevrildi. Cennet 19 tane hasretle. Cehennem de 19 tane hasretle. Evet, cehennem nefse hoş gelen 19 tane afetle çevrili. Cennet de nefsin istemediği şeylerle çevrili. İşte bu istikamette kişinin ne yapması lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilediği takdirde bu talebi yerine getiren kişinin kalben bunu talep etmesi halinde o kişi birinci kat cennete gidecektir. Arkasından Allah onu o halde bırakmayacak. 12 tane insanla onu mürşidine ulaştıracak. Mürşide tabi olduğu zaman 2. kat cennet, Cennet-ül Firdevs ve akabinde Allah'ın mürşide tabi olan kişilerin hepsini tezkiye etmesi, ruhunu kendisine ulaştırmasıyla 3. kat cennet. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ümmetin velileri kendi amelleri değil nefs eskisiyle cennete girerler. Ümmetin velileri kendi amelleri değil kalp temizliğiyle cennete girerler. Böylece kişinin cennete gidebilmesi mutlaka bir dileğinin olmasına bağlı. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hidayeti tarif ediyor. Kul inne hüdallahi vel hüda, Allah'a ulaşmak var, işte o hidayettir. Bakara 120. Kul innel hüda hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaşan Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Ve sirat-ı müstakim üzerinden seyir-i sülükle Allah'a ruhumuz ulaşabilir. Ama ulaşabilmesi için kişinin mürşidine 12 tane insanla tabi olması lazım. Kimin ruhu vücuduna alıp sirat-ı müstakime ulaşır? 12 tane insanla mürşidine tabi olanların. Olay bu şekilde ifade ediliyorsa ki öyledir, o zaman kişi 14. safhada mürşidine tabi olur. Mürşidine tabi olmayan hiç kimsenin ruhu vücuttan ayrılmaz. Orucu tutan fizik vücut. Allah Teala orucun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde orucun bedenin zekatı olduğu, her şeyin bir zekatı var ama bedenin zekatı da oruçtur. Ve Allah Resulü hadisinde oruç tutunuz, sıhhat bulunuz. Oruç sabrın yarısıdır. Oruç tutunuz, şeytanı vücuda girip yoluna daraltınız. Gerçekten de kişi oruçluyken Allah'ın koruması altında ve oruç tutun, sıhhat bulunuz. Nefsin afetlerinin kalpten temizlene verilmesi zikirledir. Ama oruç da zikrin bir yardımcısıdır. Nitekim başka bir hadisinde Allah Resulü şöyle buyuruyor. Tuttuğunuz oruç sizi emanete ihanetten ve yalan söylemekten vazgeçirtmediyse sabahtan akşama kadar Allah'ın aç kalmanıza ihtiyacı yoktur. Emanet nedir? Ve yalan nedir? Emanet ruhumuzdur. Ashab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اِنَّ اَرَدْتَنَ اَمَانَةَ عَلَى سَمَّاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَعْمِلْنَا وَاَشْفَقْنَا مِنَا
وحمل الإنسان

Kur'an-ı Kerim'in mecahuyla. Emanetin bu ayet-i kerimede ruh olduğu ifade ediliyor. Ama Ahzab 72'de daha sonraki ayetlerde ne diyor Allah Teala? Emanete ihanet eden. Kimdir emanete ihanet eden? Allah Teala ezelde emanet olan ruhtan misak almış, dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim olacağına dair. Ama hayattayken ruhunu Allah'a teslim etmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler, onlar ihanet içindeler. Onlar emanete ihanet ederlerdi. Onlar zikretmedikleri takdirde yalan söyleyenlerdir. Kişi ağzından çıkan söz kulağı işitmiyorsa ki kulağın işittiği her söz kalbe giriyor ve ancak Allah'ın ayetleri kalpte toplanıyor. İşte eğer kalp kapalıysa, ayetler yoksa o zaman o kişi otomatikmen yalan söylüyor. Ama zikretmemiz halinde yedi kademedeki tezkiyeyle hemen şimdi bakalım. Nefsi emmarede 15 bin zikir, ruh birinci gök katında, nefsi devamede 17 bin zikir, ruh ikinci gök katında, nefsi mülhemede 19 bin zikir, ruh üçüncü gök katında, nefsi mutmainede 21 bin zikir, ruh dördüncü gök katında, zikri yapan fizik vücut, Allah'ın katından gelen nurlar kalbe giriyor. Nurlar kalbe girince anıyor. Nefs tezkiye kademelerini geçiyor inşallah. 23 bin zikir, nefsin manevi kalbindeki nur fazla miktarı 135. Nefsi raziye, ruhta 5. gök katına 25 bin zikir. Nefsi mardiye, ruhta 6. gök katına ulaşıyor. Fazıl miktarı kalpte 42%. Ve 33 bin zikir, nefsi tezkiye, ruh yedinci gök katına ulaşıyor. Nefsin manevi kalbinden biriken fazlalar da 149, ikide rahmeten 151. Böylece fizik vücudun yaptığı 33 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki aydınlanma %51'e ulaşıyor. Ve kalpteki nurlar karanlıkları geçtiği için o kişi şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'ın kulu oluyor. İşte ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı ol, Rabbine dön. Gir kullarımı arasına, gir cennetime. Gerçekten de şuna bakıyoruz. Tekrar o 7 ayet, oruçla ilgili 7 ayetlere baktığımız zaman bu sonuca ulaşıyoruz. Emanete ihanet etmeden, yalan söylemeden oruç tutabilirse ki evvela yalan söylememek söz konusu. Daha sonra da ruhun Allah'ın zatına ulaşması ve fizik vücudunda Allah'ın emirlerini yerine getirmesi, yani zikretmesi. Tövbe 112'de Allah Teala tövbe edenlerden, Allah'a kul olanlardan, hamd edenlerden ve oruç tutanlardan bahsediyor. Ahzab 35'te ise oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlardan bahsediyor. Tarim 5'te ise tövbe eden kadınlar, kul olan kadınlar ve oruç tutan kadınlar. Yani demek ki kul olabilmenin mutlaka zikirden geçtiği ama oruç da zikrin bir yardımcısı olarak yer almış durumda. Bir kere daha farz ibadet olan oruca bakacak olursak, Allah'a ulaşmayı dilemeden tutulan oruçlar o kişi için açlık ve susuzluktur. Ama kalben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o kişi
12 tane insanlar mürşidine tabi olur ve artık o kişi için oruç bir açlık susuzluk değil, tam tersi huzur ve saadettir. Allah Teala bütün diğer ibadetler zikrin bir yardımcısı olarak Kur'an'da yer almış. Allah Resulü emri bil maruf, nehyi münker ve zikrin dışındaki her söz Ademoğlunun lehine de aleyhinedir. Emri bil maruf, nehyi münker nedir? Tabii ki Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ve zikir mutlaka bizi insanları en güzel hedefe ulaştırır. Yapamasak ne olur? Zikri yapamasak kaybedenlerden oluruz. İki tür insan var. Bir, nefsine uyup da Allah'a ulaşmayı dileyen söz konusuysa o onlar için bir imtihan. Ama nefsine uyup da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler o kişi için bir azaptır. Eğer azabı yaşamak istemiyorsak, huzuru mutlu yaşamak istiyorsak, mutlak surette Allah'ın davetine icabet etmek ve maruf emretmek, mükerreden ne etmek asıldır. İşte Alimân 104'te وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ الْخَيْرِ يَعْمَرُونَ يَعْمِ الْمَعْرِفِ يَنْ هَمْرَ الْمُنْكَرِ اُولَٰكَ مُنْفْلِحُونَ Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun. Maruf emretsin ve münkerden nehyetsin. Hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun. Maruf emretsin ve münkerden nehyetsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Kimdir felaha erenler? Yedi kademede nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. 11 ayın sultanı Ramazan'ı en güzel şekilde geçirmek istiyorsak, Kur'an'daki bu konuyla ilgili Allah'ın emir ayetlerine konsantre olmak, onları öğrenmek, yaşamak ve sonuçta başkalarına öğretmek hepimizin birincil vazifesi. Bir kere daha ekranları başında bizi izleyen siz sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, 11 ayın sultanı Ramazan'ın şerifiniz mübarek olsun. Daha nice Ramazanlarda Allah-u Teala bizleri el ele birlik içi, beraberlik içinde ulaştırmasını Efendimiz himmetiyle diliyoruz ve sizleri çok seviyoruz ve diyorsunuz ki eğer siz de kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, Ramazan ayı asli manasıyla geçirmek, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan Ramazan ayını muhtevası itibariyle yaşamak istiyorsanız, benim ulaşmayı diledim diyorsanız, ben müşriklerime de tabi oldum, tövbe ettim diyorsanız, o zaman sözlerimi tekrar edin inşallah. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah'a ailesi mübarek olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. الفاتحة مع السلوات

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin.

0: Bugün Müslümanların içinde bulunduğu sıkıntının, çözümsüzlüğün, her türlü sıkıntının sebebi Kur'an okumamak. Kur'an okuduğu zaman insanlar mürşidini de bulur, Rabbine de kavuşur, meselelerini çözer.
1: İnsanoğlu, biz hiçbirimiz hiçbir şeyden razı değiliz ki. Nasıl mutlu olacağız ki?
2: Şu anda da mutlu olarak yaşayan insanlar çoktur. Ama mutsuz olanlar da vardır. Bu insanın genetik yapısıyla ilgili olan bir şeydir. Bu genetik yapıya da dinimizde kader kısmet denir, alın yazısı denir.
3: Fatiha maassalavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Bu programımızda sizlere mutsuzluğun sebeplerinden bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım inşallah. Bir tarafta Allah var. Ben onun gördüğü mutluluk. Öbür tarafta da şeytan. Ve onun öngördüğü mutsuzluk. Bir insanın kuru kuruya ben mutlu olmak istiyorum demesi onu mutlu etmeye yetmiyor. Ne yapması lazım? Kur'an'daki Allah'ın mutluluk şartlarını, mutluluk reçetesini öğrenmesi lazım. Mutsuzluğumuzu oluşturan bir tek sebep var. Nefsimizdeki afetler. Şeytan başlangıç noktasında nefsimizin afetlerinin hepsine %100 tesir etmek imkanının sahibidir. Ve insanlar şeytan tarafından kendilerine bir takım telkinler yapıldığının farkına bile varmadan bu telkinlerin kendi düşünceleri olduğunu zannederek hayatlarını mutsuzluk içinde geçmesine sebebiyet verirler. Allah Teala diyor ki başkalarının davranışları bizi mutsuz etmeye yetmez. Bizi mutsuz eden o davranışların bizim üzerimizdeki tesirleridir. İnsanı mutsuz eden şey sadece ve sadece nefsindeki afetlerdir. Bu afetleri yok ettiğimiz gün mutsuzluktan tamamen kurtulacağız. Ve daimi bir mutluluğa ulaşacağız. Nefsimizdeki afetlerin temizlenebilmesi mutlak surette mürşidimize ulaşmamızla mümkündür. Mürşidimize ulaşmamız ise Allah'a ulaşmayı dilememizle mümkündür. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, cennet saadetine de, dünya mutluluğuna da asla ulaşamaz. Ama ne zaman ki nefs tezkiyesine başlarsak, nefsimizin afetleri birer bir azalmaya başlar. Nefsimizin afetleri azaldıkça mutluluğumuz da artar. Nefs ıslah edici amelli gerçekleştiren tek vasıta zikirdir. Ne kadar mutsuz olursak olalım, hangi şartların içinde yaşarsak yaşayalım, Allah bizim mutluluğumuzu garanti ediyor. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, Ademoğlunun saadet sebeplerinden biri de Allah-u Teala'nın hükmettiğine rıza göstermesidir. Şakavet sebeplerinden biri de Allah Teala'nın hükmüne razı olmaması ve istareyi terk etmesidir. Biliyorsunuz, mürşide ulaşmak mutlak surette hacet namazı, istare namazını gerektiriyor. Ve Allah'ın hükmü Allah'ın kutsal kitaplarda bildirdiği, özellikle eğer Kur'an söz konusu ise Allah'ın Kur'an'da bildirdiği hükümleri idrak etmemiz lazım. Ne diyorduk? Birinci düşman nefsimiz, nefsimizdeki afetler bizi huzursuz ve mutsuz eden başka insanlar değil, nefsimizin afetleri. Ama dış düşman olan şeytan bu afetlere %100 tesir ediyor. Enam 112'de ve Enam 121'de şeytanın nasıl insanlara tesir edebildiğini bizlere bu ayetler açıklıyor. İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala şeytanın bir daveti var, Allah'ın bir daveti var. Allah'ın daveti kendi zatınadır. Şeytanın daveti de dünya hayatınadır, nefsedir. Ve şeytan diyor ki, benim sizin üzerinizde bir gücüm yok, sultanlığım yok. Ama ben sizi davet ediyorum. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Şeytanın daveti nefsedir. Allah'ın daveti ruhadır. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Şeytan da Allah-u Teala zaten Kur'an-ı Kerim'de sizi mutsuz kılan başka insanlar değil, nefsinizdeki afetlerdir. Şeytan da diyor, ben değil, nefsinizdeki afetler sizi mutsuz ediyor. Nitekim beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Öyleyse mutsuzluktan kurtulmanın tek yolu nefs tezkesi ve tasfiyesinden geçer. Mürşitsiz bir nefs tezkesi olabilir mi? Hemen ekrana o ayetleri getirelim. Mürşitsiz bir nefs tezkesi mümkün değil. Öyleyse ancak nefs tezkesine başlayabilmek, mürşidimize tabi olmamıza mümkündür. Ayetler gayet açık ortada. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor, o sizi tezkiye ediyor vesaire. Bu ayetler bir tezkiyece %100 ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor. Ama o tezkiyece o mürşide ulaşabilmek için de Zümer 17'ye göre mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek, Rum 31'e göre mutlaka takva sahibi olmak ve arkasından Maide 35'e göre hacet namazı kılarak mürşidimizi Allah'tan istememiz, vesileyi Allah'tan istememiz. Allah-u Teala'nın gösterdiği mürşide biz tabi olursak, o zaman nefs tezkiyesinin yegane vasıtası zikir, Müzemmil 8'de ara sıra zikir, 3 saatlik 4 saatlik bir zikre tekabül ediyor. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Ahzab 41, çok zikir, bu fizik ucunda Allah-u Teala'ya teslimidir. Nisa 103, daimi zikir, ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken, bu da nefsimizin Allah'a teslimidir. Öyleyse mutsuzlukta olaya baktığımız zaman başlangıç koşullarında yaratılışa bakalım hemen. Üç vücut ve serbest irade slaytımızı devreye alalım. Şeytanın da nefse tesir ettiğini görelim. Başlangıç noktasında istisnasız nefsle ruh arasında kavga var. Çünkü ruhtaki 19 tane hasret, nefsteki 19 afetin zıttı. Aralarında vidi vidi diyalektik bir kavga var. Fizik vücut normal çevresindeki insanlarla kavga halinde, dışta da kavga var. Allah'la ilişkilerimizde ise Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir durumdayız. Evet. Demek ki nefsle ruh arasında kavga, diğer insanlarla kavgamız ve Allah'la ilişkilerimizde Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir durumdayız. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı diler, Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşır, tabi olursak, daimi zikre ulaştığımız zaman, o zaman üç cephede kavganın bittiğini görüyoruz. Nefse ruh arasında kavga yok. Çünkü afetler tamamen temizlenmiş. 19 tane fazilet gelip yerleşmiştir. Şeytan faziletlere tesir edemiyor. Fizik vücudun nefsteki afetler olmadığı için devamlı davranış biçimi Allah'ın emrettiği biçimdeki davranış biçimidir. Allah'la aramızdaki ilişkilerde de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir durumdayız. Hepinizin mutsuzluktan kurtulmanızı, iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz Hilmetli Hoca Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'asarava. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma Raporu'na göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Al-İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde "Fen haccuke" eğer seninle tartışırlarsa, yine konu tartışma, "Fekul eslemtu veciye lillahi ene ve men ittebani" ben ve bana tabir olanlar biz veçimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireylerin arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah'la ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a göre fayda ve zarar. Birinci sual, Allah'a göre fayda ve zarar kavramlarını nasıl değerlendirmeliyiz? Allah veya başkaları size ya bir zarar vermek suretiyle hayır sağlar veya fayda vermek cihetiyle fayda sağlar. Ama eğer Allah açısından meseleye bakıyorsanız sadece hayır ve fayda vardır. Yani bizim üzerimize bir tesir icra eden bütün olaylarda biz ya bir fayda sağlarız veya hayır kazanırız. Bu ikisinin dışında bir şey yoktur. Başka bir deyimle, birden fazla iradenin yer aldığı her şey kaderdir. Kader sebebiyle hiç kimsenin derecat kaybetmesi mümkün değil. Kader sebebiyle ya bir faydaya veya bir hayra ulaşırız. Ama kader sebebiyle bir derecat kaybı söz konusu değil. Zararın oluşması halinde mutlaka zarar veren kişi derecat kaybedecektir. Ama zarar gören kişi derecat kazanacaktır. Öyleyse her vücuda gelen zarar hayrı temsil eder. Her vücuda gelen fayda da derecat kazanmayı temsil etmez. Fakat veren açısından o verene mutlaka kazandırır. Tekrar ediyorum. Her vücuda gelen fayda derecat kazanmayı temsil eder. Yani kişi hayır işliyor, karşı taraf bir faydaya ulaşıyor. Diyelim ki A, B'ye bir hediye alıyor. A bu hediyeden dolayı derecat kazanıyor. B sadece o hediyenin faydasına ulaşıyor. Ama aynı A, B'ye bir zarar veriyor. A derecat kaybediyor. B de o kişinin kaybettiği derecatı kazanıyor, hayra ulaşıyor. Öyleyse tekrar ediyoruz. Kader sebebiyle her şey ya bir faydaya veya bir hayra ulaşır. Ruhun talebine uyarak işlenen hayır bir faydaya bizi götürür. Nefse uyarak işlediğimiz şer de bizi zarara ama derecat kaybına, fakat tesir ettiğimiz kişiye ise derecat kazanmasına götürecektir. Ayetlere baktığımız zaman Allah-u Teala'nın seyr-ül hesab olması, her saniye her an adaletle meseleyi bitirmesi manasına geliyor. Bakara 202. Bakara 202'ye baktığımız zaman ne görüyoruz? Ulâike lehum nasîbun mimmâ kesebû vallâhu serîul hisâb. Herkesin yaptıklarından dolayı nasibi vardır ama hesabı öğren Allah'tır. Bakara 216, öyle olaylar var ki sizi sevindirir. Siz hayır zannedersiniz, belki de şerdir. Öyle olaylar var ki sizi üzer, siz şer zannedersiniz, belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bu konuda ne buyuruyor? Zarar vermek yok. Zarara zararla karşılık vermek yok. Zarar vermek yok. Zarar bize derecat kaybettiren her şey. Yani şer işlemek yok. Şerre karşı şerle mukabele etmek de yok. Kötülük yapmak yok. Kötülüğe karşı kötülük vermek de yoktur. Kötülük yapmayınız. Bir başkası da kötülük yaparsa kötülükle mukabele etmeyiniz. Taavvenu bil birri ve takva ve la taavvenu bil ismi ve l'udvan. Ayet-i kerimede taavvenu yardımlaşınız. Bil birri hayırda yardımlaşınız ve takva takvada yardımlaşınız. Ve la taavvenu bil ismi ve l'udvan ve düşmanlıkta ve günahta yarışmayız. Allah razı olsun. İkinci sual, başkalarına zarar veren fiilleri bize Allah mı işletir? Hayır. Hayır Allah'tan, şer nefsimizdendir. 7 tane ayet-i kerime bize kesinlikle bunu söylüyor. 7 ayet-i kerimenin hayrın Allah'tan, şer nefsimizden olduğunu Allah Teala buyuruyor. Nisa 79'da "Ve ma asabeke min hasenetin fe minallahi." Sana bir hayır ulaşırsa bu Allah'tandır. "Ve ma asabeke min seyyidin fe min nefsik." Ama sana bir seyyiat ulaşırsa bu senin nefsindendir. Araf 23. "Rabbena zellemne enbusena." Biz nefsimize zulmettik. "Ve in lem tagfir lena ve terhamna." Rahmet ve mağfiret etmezsen "la ekunu minel hasirin." Enfal 51, Yunus 44. "İnne Allah la yuzminen nase ve lakin en nase enfusum yuzmin." Allah insana zulmetmez. Lakin insanlar kendilerine zulmederler. Yusuf 53. "Ve ma uberru nefsen inne nefse la emaretin bi sui ila ma rahime rabbi." Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddette kötü emreder. Nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var ve şeytan da 19 tane hastalığa tesir etmek suretiyle devamlı aklı kandırarak bize şer işlettirmektedir. Enbiya 87 aynı şekilde "La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin." Senden başka ilah yoktur. Ben nefsime zulmettim. Kasas 16 "Rabbim ben nefsime zulmettim." Öyleyse görüyorsunuz ki şer insanın nefsindendir. İster zulüm ister şer desin Allah Teala sonuç değişmiyor. Biz ne zaman başkasına zarar verici bir fiil işlersek o fiili Allah'ın bize işletmesi mümkün değildir. Sadece şeytanın telkinine işleyebiliriz. Derecat kaybederiz, bu nefsimizdendir. Allah'ın böyle bir şey yaptırması mümkün değildir. İnsanı cehenneme götüren nefsine uyarak işlediği, kaybettiği dereceler sebebiyledir. Bir başka iradenin bize derecat kaybettirmesi mümkün değildir. Başka bir yerde ya bize bir fayda veya bir derecat kazandırması mümkündür. Allah'ın bize ulaşan şey ya bir faydadır Allah'tan ya da bir hayır. Derecat kazanmazsınız ama bir faydaya yaşarsınız. Ya da Allah Teala bize bir zarar verir, o zaman da derecat kazanırsınız. Öyleyse şer hiçbir zaman Allah'tan olamaz. Allah Teala hiç kimseye derecat kaybedeceği bir şeyi yaptırmaz. Mümkün değil. Hayır da şer de Allah'tandır olayı tamamen Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hürafedir. Kim için hayır da şer de Allah'tandır? Tasarrufta olan devrin imamı için. Nitekim Nisa suresinin 78. ayet-i kerimesinde "Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır. Hatta sağlam kararda olsanız bile. Eğer onlara burada, eğer onlara dediği, onlar dediği münafıklar. Eğer onlara bir iyilik isabet ederse bu Allah'tandır." Yani iyilik isabet ederse, hayır gelirse bunlar faydaya ulaşar. Bu Allah'tandır derler. Eğer onlara bir kötülük isabet ederse bu da sendendir derler. Dıştan gelen bir kötülük onlar derecat kazanımına götürüyor ama onlar bunu Peygamber Efendimiz'den biliyorlar. De ki hepsi Allah'tandır. Çünkü Peygamber Efendimiz'in iradesi yok. İlahi iradenin tasarrufu altında öyle olunca hepsi Allah'tan katındandır. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den onlara ulaşan bir derecat kaybettirici olay söz konusu değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara ulaşan ya bir faydadır veya kesinlikle bir hayırdır. Ama bir derecat kaybı söz konusu değil. Onun için peygamber için sadece hayır deşer de Allah'tandır. Çünkü onun iradesi söz konusu değil Allah'ın tasarrufunda. Ama diğer insanlar için hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Tekrar o 7 ayet-i kerimeyi sırayı gösterirsek, Hadiste de bunu Allah-u Teala söylüyor. Sizden kim bir hayrala karşılaşırsa Allah'a hamd etsin. Kim de hayırdan başka bir şeyle karşılaşırsa kendinden başka bir şeyi levh etmesin. Şer nefsimizdendir. Yine aynı şekilde kim bir hayırla karşılaşırsa Allah'a hamd etsin, yani hayır Allah'tan. Kim de hayırdan başka bir şey bulursa kendi nefsinden başkasını kınamasın. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Allah her şeyi optimal şekilde dizayn ettiğine göre olaylar karşılığında üzülmek yanlış mıdır? Allah'ın müsaade ettiği bir olayın bize aslında ne kadar faydalı olduğunu veya ne kadar çok derecat kazandığını hesaba katmayıp her halükarda üzülüyorsunuz. Üzüntü faktörünün bir açıdan faydası da vardır. Üzülerek nefsimizin afetlerini yenmemiz söz konusu olur. Zikrimizi arttırabilirsek. İrademizin güçlenmesi, daha çok zikretmemiz, daha az uyumamız o üzüntüleri Allah'ın bize tattırmasıyla gerçekleşir. Yeniden yaşamak istemiyorsanız, daha az üzülmek istiyorsanız o zaman o üzüntüler nefsinizin hangi afetinden kaynaklandığını tespit edeceksiniz ve o istikamete gayret edeceksiniz ki zikirle bu afetler karşısında savaşınız paralel bir seyri takip etsin. Savaş aynı zamanda barıştır. Bu savaş nefsimizin afetlerine karşı, şeytana karşı olan savaş bizi barışa götürür ki o da sonuçta nefsimizin 19 afetinden tamamen temizlenmemiz, 19 faziletin sahibi olmamızla sonuçlanır. Nefsimizi tasfiye ettiğimiz zaman iki cihan saadetinin sahibi oluruz. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala yaşadığımız olaylara Allah'ın penceresinden bakıp her an mutlu yaşayabilmemiz için Allah'a ulaşmayı dilememizi emretmiştir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namaz kılmak, dua etmek ve iyi bir insan olmak.
3: Başta namaz kılmak için. Yani ibadetlerimiz ulaşmak için yeterli artar. Bir...
4: İbadetini etmek, insanlara saygılı, evet, sevgili, dürüst olmak, mert olmak.
3: Bu dünya için bir şey yok. Hepsi geçici yani. Ne yaparsan yap geçici. Çünkü öbür dünya sorulacak olan soru bize ilk başta namaz sorulacak.
1: Neyimiz Allah'a ulaşır?
2: Yaptığımız iyi ameller, onların sevapları,
3: dualarımız.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ve bir dileğe bağlamış bunu. Allah'ım ben Ermiş Evliyaların gibi, Yunus Emre Hazretleri, Mevlana Hazretleri gibi ölmeden önce sana ulaşmak istiyorum. Bu talebi bekliyor bizden. Böyle manevi talepleriniz var mı?
2: Ya keşke, tabii ki var ama inşallah kabul olur.
3: Hem de nasıl, hem de nasıl. Çok ediyorum, çok ediyorum.
2: Bir hayatını yaşarken
1: sana ulaşmak
3: istiyoruz.
4: Kendi yolundan, kendi mehremetinden, kendi sevgini, saygını bizim kalplerimize koyuyor.
3: Allah'ım ben de ruhumu dünya hayatına yaşarken sana ulaştırmak isterim. Ermişlerinden olmak isterim.
0: Bir misafirimiz öbür dünyada sana ilk başta namaz sorulacak dedi. Namazları eksiksiz kılmak ahiret hayatında bizi kurtuluşa ulaştırır mı? Hayır. Kişi namaz kıldığı sürece hiç kimseye bir zarara dokunmaz. İster münker açısından, yani Allah'ın söylediklerini inkar etmek açısından insanlara bir tesir olamaz veya fuş, yani nefsimizin afetlerine teslim olduğu olaylar gerçekleşemez. Çünkü kişi namazla meşgul. Ama Allah-u Teala diyor ki Allah'ın zikri en büyüktür. Zikir hepimizin kurtuluşu için en sağlam kapıdır. En sağlam kulptur. Ama gelin görün ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin zikri ona hiçbir şey sağlamaz. Öyleyse Kehf suresinin 100-105. ayet-i kerimesinde öyle insanlar var cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde öyle insanlar var cennetlik amel işlerler, kendisiyle cennet arasında bir arşın mesafe kalır ve kitabın hükmü devreye girer. O zaman cehennemlik amel işlemeye başlar ve cehenneme gider. Kitabı hükmünün devreye girmesi, Resullerin ayetleri tebliğ etmesi, tebliğe muhatap olması o kişinin. Resuller, veli mürşitler, devrin imamı hepsi Allah'a davet ederler. Kitabın hükmü bunu ifade ediyor. Davete muhatap olduğu zaman o kişi daveti kabul ederse kurtuluşa erenlerden olur. Ama daveti kabul etmediği takdirde cennetlik amel işlerse bile o kişinin cennete gitmesi mümkün değil. Çünkü dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşmasını inkar eden insan ameli boşa gider. Kehf 105'te Allah bunu söylüyor. Kitabın hükmü bu. Kitabın hükmü nedir? Ulaikellezine keferu biayati rabbihim ve likai. Kitabın hükmü Allah'ın ayetlerine ve lika Allah'ı. İnkar edenler habitat amalehum, onlara amelleri boşa gidiyor. Ankebut 45'te 43 çeşit zikirden bahsediyor ve bu 3 çeşit zikrin arasında en büyük olanın zikir olduğu buyuruluyor. Namaz kıldığımız zaman namaz bizi gerçekten fuhşiyattan ve münkerden men ediyor. Ama en büyük ibadet, ibadetlerin sultanı zikir. Nisa 103'te feizâ kadeytumus selâte feskurunallâhe kıyâmen kûden velâ cunûbîm. Yani namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yanısı yatarken daima Allah'ı zikredin. Allah Teala daimi zikri bize farz kılmış. Allah razı olsun. Hepimizin kurtuluşu zikirledir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin zikri de ona bir fayda sağlamaz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala insanların başkalarına hep fayda sağladığı, hiç zarar vermediği hale gelmesi için Allah'ın ismini çok zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapan insan değişir mi?
2: Kesinlikle değişir. Her esmanın kendine göre bir anlamı, bir enerjisi var. Mesela Ya Vedud çektiğinizde içinizdeki aşkın çoğaldığını görebilirsiniz. Ya Rezzak çektiğinizde rızkınızın bollaştığını.
5: Tabii ki değişir. Zikir yapıyor çünkü. Allah'a ulaşmak için zikir yaptığı için daha çok Rabbimize yaklaşırız yani.
3: Vallahi ben bildiğim yani bazı geçmiyor bazı. Yani beşlik namaz kılıyorlar ama yine dedikodularını bir yere geldiğimi yapıyorlar, onu da biliyorum.
5: Yüzü aydınlık olur, biraz nur olur yüzünde. Davranışları, hareketleri kırmamaya çalışır karşısındakine.
3: Zikir her şeye azma yapılacak. Yapılan bir şey bu yani. Dilimizden düşmemez. Çünkü Cenab-ı Allah bize hiçbir şey yapamazsam da la ilahe illallah de diyor. Bana öyle zikir çek diyor.
1: Peki insanların tamamı başkalarına zarar vermek yerine fayda vermeyi düşünse dünya nasıl bir yer olurdu?
2: Kesinlikle o zaman dünya cennet olurdu.
5: Oo, çok güzel olurdu o kızım. Ay, hem de ne kadar güzel olurdu vallahi.
2: İnsanlar ölümü ve öbür dünyadaki verecekleri hesabı unuttukları için günahlar çoğalıyor.
6: Herkes yaşamayı böyle birbirinden korkarak gezmeyi değil de severek, sayarak yaklaşmayı isterdi.
0: Bir misafirimiz bazıları beş vakit namaz kılıyor ama bir araya geldiği zaman da dedikodu yapıyor dedi. Nefsteki afetlerle başa çıkmak için nasıl bir yol izlememiz lazım? Bir kere bize iki tane düşmanımız var. Bu düşmanlardan bir tanesi dış düşman şeytan, diğeri de nefsimiz. Nefsimizdeki 19 afete şeytan %100 tesir ediyor. Öyleyse bize günah işlettiren, bizi diğer insanlarla karşı karşıya getiren, Rabbimizin huzurunda mahcup duruma düşüren şeytan ve nefsimiz. Eğer şeytanı değiştirmemiz mümkün değil. Ama nefsimizi değiştirmemiz mümkün. Nitekim Allah-u Teala bu görevi bize vermiş. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ İnsanı biz yarattık. اَنَّا نَعْلَمُوا مَا تُوَسْوِسُوا بِهِ النَّفْسَنْ Nefsinin afetlerden kaynaklanan nefsine onların vesvese verdiğini biz biliriz. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ Biz insanı bir takvim, bir zaman içinde ahsana ulaşsın diye yarattık. Nefsin ahsen olması, nefsin ihlasa ulaşması manasına geliyor. Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Öyleyse ihlas, iki kademeli bir olaydır. Bir tezkiye, diğeri tasfiye. Tezkiye bir dilektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala rahim esmasıyla tecelli ederek o kişinin ruhunu ne yapar yapar mutlaka Allah kendisine ulaştırır. Eskiden Allah-u Teala'nın evliyası iki nevi savaş verirlermiş. Nefslerine karşı birine mücadele diyor, ötekine riyazet diyorlar. Mücadele nefsimize onun istemediği şeyleri zorla yaptırmamız. Riyazet de onun istediği şeyleri ona vermememizdir. Mücadele ve riyazet iç dünyamızda nefsimizin kalbindeki afetlerin yok olmasında, hasretlerin oluşması da önemli bir etken olacaktır. Bu mücadele veya riyazette varsa kişi daha çok zikir yapacaktır. Bunlar varsa kişinin iç dünyasında daha çok aydınlanma olacaktır. Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz zikir emri bil maruf nehy anil münker ve insanlara iyilik yapmanın dışındaki her şey bu dünyada boştur diyor. Öyleyse her halükarda zikir ibadetlerin sultanı. Allah razı olsun. Kişinin nefs tezkiyesine başlayabilmesi için mutlaka yedi kalp şartı, yedi nimetin sahibi olması lazım. Ve yedi kalp şartı, yedi nimette kişi en büyük ibadet zikre başlar. Emri bil maruf ve nehy anil münker bunları yapar ve insanlara onları mutlu edecek tarzda bir fayda sağlar. Hayrün nas tenfaun nas, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili ve de muhterem Cabbar hocamız, Efendimiz'e kimmetleriyle sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzniniz olursa sizlere bir sual arz etmek istiyorum. Bakara suresi 102'de geçen, onlar Allah'ın izni olmadan hiç kimseye sihirle zarar veremez ifadesini açıklar mısınız? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bakara 102'de geçen onlar Allah'ın izni olmadan sihirle hiç kimseye zarar veremezler. Bu ne zaman Allah'ın izni yok? Onu hemen dikkate alırsak. Şuara suresinin 205. ayet 215. ayet-i kerimesinde devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelince ki ne zaman devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor? 12 tane insanla mürşidimize tabi olduğumuz zaman. O zaman devrin imamının ruhu kanatlarını germek suretiyle sağdan ve soldan bizi korur. Şuara 215. Ama Rad suresinin 11. ayet-i kerimesinde de önden ve arkadan yine devrin imamının ruhu bizi korur. Çünkü devrin imamının ruhu başımızın üzerinde, baş önde, ayaklar arkada, kollar sağa sola, kanat vaziyetinde, açık vaziyette devamını bizi korur. İşte onlar Allah'ın izni olmadan sihirle hiç kimseye zarar veremezler. Ne zaman devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelince iblis zulmani ilimlerle hiç kimseye zarar veremez. Bir slaytımız vardı. Koruyucu kalkan takva elbisesi bir evet. Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar verecek değildir. Ne zaman? Devrin imamın ruhu başımızın üzerine geldiği zaman. Maide 105. Siz hidayetteyseniz delalette olan bir kimse size zarar veremez. Ne zaman? Kişi mürşidine tabi olduğu an. Mücadele 10. Allah'ın izni olmadıkça onlara bir darlık sıkıntı verecek değil. Ne zaman? Kişi mürşidine tabi olduğu an. Tegavun 11. Allah'ın izni olmadan bir musibet isabet etmez. Ne zaman? Kişi mürşidine tabi olduğu an. Öyleyse mürşide tabi olduğu an iblisin ruhu Allah'ın zatına ulaşınca veya başka bir deyimle Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıncaya kadar şeytanın ona tesiri sıfır. Allah şeytanın üzerimizdeki etkisini sıfır hale getiriyor. Ama ne zaman Allah sözünü yerine getirir de onun ruhunu kendisine ulaştırdıktan sonra ermiş evliya olur. O zaman tekrar koruyucu kalkan kalkar ve iblis artık eskiden olduğu gibi nefsimizin afetlerini %100 değil de %51 nurlandığı için %49'una tesir eder. Yani şeytanın üzerimizdeki tesir sahası azalmıştır. Ama sıfırlanmamıştır. Sıfırlanabilmesi için o %49'luk karanlık alanın da faziletlerle değişmesi lazım. Hiç kimse başının üzerine devrin imamının ruhu muhafız olarak bulunan bir kişiye zulmani ilimlerle tesir edemez. Öyle bir insanı ne büyü tutar ne bir hüddam. Cinler de başımızın üzerinde devrin imamının ruhu bulunan bir insana yaklaşamazlar. Allah Teala diyor ki onlar efallerini bozmadıkları sürece, davranış biçimlerini bozmadıkları sürece, hidayette kaldıkları sürece Allah onların üzerindeki muhafaza alacak değildir. Hangi ayette söylüyor? Rad 11'de. Ve Kaf suresinin 31-32. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne diyor? وَاُزِّبَتِ الْجَنَّةُ لُلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُعَدِينَ لِكُلِّ وَعَبٍ حَبِيثٍ. Cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayak yaklaştırıldı. هَذَا مَا تُعَدُونَ لِكُلِّ وَعَبٍ حَبِيثٍ. Bu hafizün olan, devrin imamın ruhu başının üzerinde yer alan, evap olan ruhu hayattayken Allah'ın zatına ulaşan, Allah'ın zatı kendisi için mehab olan kişiler içindir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre başkalarına fayda sağlayanların en üst noktasında Resuller, mürşitler yer alıyor. Ve Allah onlara tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit Allah yolunda olan kişidir. Yani olabiliyorsak tabii ki bir mürşide bağlı olabilmek güzel bir şey. Ama olamıyorsak da peygamberimizin yolundan gitmek, ehli sünnet vel cemaat iyi bir şey yani.
6: Ders veriyorlar çünkü niye, seni doğru yola çekmek için, Allah'ın yoluna çekmek için, başkalarına ziyan vermemek için.
5: Hani ben hiç tarikata girmedim, bağlı olmadım hiçbir yere. Kendi kendime tesbihlerimi çekerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoluna gitmeye çalışırım. Ama çok onaylarım yani, tabii mürşit yani ne demek yani.
3: Mürşit gerekli yani. Eğer bir şey biliyorsam karşımdaki insana da öğretmek isterim. Yani yanlış

0: Ya gece kalkıyordum, bazen hepsini kırıyoruz ama inşallah kabul eder.
1: Bir misafirimiz bir mürşide bağlı olmak güzel bir şey ama olamıyorsak da Peygamberimizin yolundan gitmek ehli sünnet vel cemaat iyi bir şey dedi. Mürşide bağlı olmak isteğe bağlı bir konu mudur? Hayır. Mürşide bağlı olmayı Allah-u Teala farz kılmıştır. Kardeşlerimiz diyorlar ki Peygamber Efendimiz mürşit değil mi? Evet, mürşit. Mürşit emrine itaat edilen kişidir. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Resullerin hepsi mürşittir. Ve Allah-u Teala biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Eğer şu anda bizi dinleyen muhterem misafirlerimiz Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'i mürşit olarak kabul ediyorlarsa, özellikle Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde 7 tane hadiste Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Ama günümüz din öğretisinde bu dilek yok. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz yine hadiste 7 tane hadiste mürşidinize tabi olun diyor. Bugün genel din tatbikatında mürşide tabiyet de yok. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan kişi ben Resulullah'ı mürşid olarak kabul ediyorum dediği zaman Resulullah'ın emrine itaat etmiş oluyor mu? Hayır. Dilde sadece. Resulullah'ı mürşid olarak dilde kabul ediyor. Kalpten değil. Kalpten kabul etmiş olsa o zaman Resulullah'ın 7 hadiste bahsettiği Allah'a ulaşma dileğini kalpten dilerdi. 7 hadiste mürşide tabiyeti tabi olarak gerçekleştirdi. Yani mürşide tabi olmayı isteğe bırakmamış, Allah-u Teala farz kılmış. 10 tane ayet-i kerimede mürşidine tabi olmayan delalettedir buyuruyor. Maide 35'te Ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhil vesilete. Sizi kim Allah'a ulaştırmayı vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Her devirde mutlak surette devrin imamı vardır. Bütün nebi resuller, Allah'ın şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler asaleten devrin imamlarıdır. Ama nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Fakat Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Kavim Resulleri arasında her devirde mutlaka bir kişiyi Allah-u Teala Ali İmran 179'a göre seçer ve secde 24'e göre hidayetle vazifeli kılar. Bakın ayetler gayet açık. Kavim Resulleri arasından Ali İmran 179'a göre seçer, seçtiği kişiyi secde 24'e göre hidayetle vazifeli kılar, dev vekaleten devrin imam olarak tayin eder. Öyleyse hepimizin devrin imamına arif olmasını Allah-u Teala istiyor. Allah Resulü hadisinde وَمَنْ لَمْ نَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ فَلْيَمُوتُ مَيْتِدًا جَالِيَةً Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliyet standartı ölür. Bütün sahabenin başta Peygamber Efendimiz olmak üzere hidayeti bütün boyutlarıyla yaşadıkları açık ama ondan sonra ehli sünnet ve cemaat alimleri devreye giriyor ve onların da hidayetten haberleri yok. Kur'an'ın unutulmasının arkasında ehli sünnet ve cemaat alimlerinin söylediklerinin esas alınması, temel kabul edilmesi vardır. Mürşid kendisine ulaşılması mutlaka gerekli olan bir vasıtadır. İnsanları hidayete erdirmek için Allah-u Teala tarafından tayin edilmiştir. Evliyeye tabi olan şakilerden olmaz. Bunun manası mutlaka herkesin evliyeye tabi olması lazım. İşte daha 123 Allah-u Teala bunu söylüyor. Bakara 38 Allah-u Teala bunu söylüyor. Daha 123 Bakara 38'de hidayetçiler gelecek, onlara tabi olan. Neyse hidayetçilerin hepsinin en alt seviyede Allah'ın evliyası olduğunu Allah-u Teala bize söylüyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve bereketuhu muhterem hocamız. Müsaadenle size bir sualim var hocamız. Tabiatta insanlara faydası olmadan yaşayan hayvanlar, canlılar var mıdır? Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve bereketuhu muhterem hocamız. Sizi çok ama çok seviyorum.
1: Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Tabiatta insanlara faydası olmadan yaşayan hayvanlar ve canlılar var mıdır? Hayır. Çünkü Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde yerde ve gökte ve bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musahhar kıldık. Yani insanın emrine seyrettik, insanın faydasına kıldık. Allah-u Teala yarattığı her şeyin, her zerrenin insan için yaratıldığını söylüyor. Öyleyse hangi canlıdan, hangi hayvandan bahsediyorsanız mutlaka insanoğluna bir faydası vardır. Mesela Amerikalılar Kuzey Kore ile yapılan savaşta

tahta kurusunu kullandılar. Tahta kurusu 50 metrelik bir küresel çap içerisinde insan varlığını davranışlarıyla tespit ediyor. Öyleyse kan emen bir yaratık bile bir fayda sağlıyor mu? Evet, sağlıyor. Bir yılanın ne faydası olabilir? Derisinden ayakkabı yapılıyor. Kim bilir de tıpta yılan zehirinin faydalı anı olarak ne kadar kullanırsa ondan da bir fayda sağlıyor. Bugün bizim için zararlı gibi hüviyette görünen birçok hayvanın zehirinden insanların şifasında kullanılıyor o zehirler. Öyleyse her zerre insan için yaratılmıştır. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İzmir'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam, nefsin afetlerinin toplamı aynı olduğuna göre bazı nefs afeti çok yüksek, insan ruhumuzdaki hasret o derecede az olacağına göre ruhumuzun tekamülünün en üst noktasında yaratılması konusunda bilgi verir misiniz? Evet, toplam değer olarak Allah ruh Allah'ın emrindendir ve az da olsa mutlak surette ruh o emri o nefse yaptırmayı istiyor. Yani ruhun Allah'ın emrinden çıkması mümkün değil. Emirler açısından da çıkması mümkün değil, nehirler açısından çıkması mümkün değil. Ruhtaki 19 tane hasret, Kur'an'da vaaz edilen Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat, yasak olan fiilleri hiçbirisini de işlemiyor. Muhtevasında şer yok. Az olabilir ama asla şer yoktur. 19 tane hasretin sahibidir. Dolayısıyla tam ve mükemmel en üst seviyede bir dizayn içerisinde yaratılmıştır inşallah. Ruh. Ankara'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, çok ihmalkarım. Örneğin bir tanıdığım hastaya yarın giderim diye erteliyorum. Yarın olunca o kişi ölüyor. Bu sefer gitmedim diye üzülüyorum. Bu konuda değerli açıklayın. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, yapacağım diyen ziyandadır. Bir şey geldiği zaman hemen onu fırsat bilip derhal yapmalısın diyor. Tövbe olayında mesela Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman öncelikle tövbenin mutlaka hemen yapılması. Eğer kişi ben gencim daha sonra tövbe yaparım diyorsa ve Allah Teala'dan bir ömür garantisi söz konusu değilse, her an emaneti teslim edebilecek durumdaysa, tövbe etmeden giderse hayatını sonsuz cehennemde geçirir. Öyleyse tövbede mutlak surette bir an evvel yerine getirilmesi. Birçok şeyler var ki hemen anında yapılması lazım. İşte buna binaen Allah Resulü yapacağım diyen ziyandadır. Hemen geleceğe bırakmamak, anında o meseleyi halletmek, bitirmek, yapmak lazım inşallah. İstanbul'dan bir kardeş Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz bir hadisinde ey Allah'ın kulları kardeş olunuz buyuruyor. Hadis-i şerifi ve hadis-i şerifteki kardeşlik kavramını bizlere açıklar mısınız? Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. Birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Evet. Birbirinize haset etmeyin. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi hasettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kibirden sakının, kibir sebebiyle şeytan ilanı oldu. Hırstan sakının, hırs sebebiyle Adem babamız eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Hasetten sakının, haset sebebiyle Kabil Habil'i öldürdü. Öyleyse haset düşmanlığı da devreye koyar. Allah Teala Ali İmran 103'te "Vahtasebu bihamlillahi cemian" hepsini soptan Allah'ın ipine sarılın. Nedir Allah'ın ipi? Allah'ın ipi sırat-ı müstakim ve "Vela teferruku fırkalal elmayn" "Veskurun nimetallahi aleyküm" Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin, hatırlayın. Siz düşmandınız. Neden düşmanlık? Nefsimizdeki haset ve düşmanlık afetiyle düşmanlık herkeste var. Fe'alefe beyne kulubikum. Allah kalplerinizi birleştirdi. Ne zaman birleştirir? Davete muhatap olup da kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala da o kişilerin kalbini sevgide birleştiriyor. Onları birbirine kardeş kılıyor. Öyleyse herkesi birbirine kardeş kılacak olan sadece bir dilektir. Tüm negatif şeylerden insanı kurtaracak olan bir dilek, bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir.
Allah razı olsun. Aydın'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, çok affediyorum, bu yüzden çevremden iyi muamele görmediğim de oluyor. Affedici olmak iyi bir şey midir? Çok iyi bir şeydir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Zarar vermeyin, zarara zararla karşılık vermeyin. Yani şer işlemeyin, başkasına zulmetmeyin. Ama zulme zulümle de karşılık vermeyin, şer işlemeyin. Öyleyse her şeyden evvel vazifemiz hiç kimseye zarar vermemek. Herkesi mutlu etmek. Ama insanlar serbest iradenin sahibi, nefslerine uyabilirler. Onların zarar vermesi noktasında da onlara zarar vermemek bizim hedefimiz olması lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, eski toplumların derdi elemi size de dokundu, haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Kin nedir? Alınmamış bir intikam. Öyleyse o karşı taraf bize zulmediyorsa biz de zulme zulümle karşılık vermeli miyiz? Hayır. Tam tersi, sabretmeliyiz ve zalimi de onun zulmünden kurtarmalıyız. Allah'ın Resulü'nün bize nasihati bu inşallah. İstanbul'dan bir kardeş Muhterem Hocam, adil olabilmek için bir insanın önce kendine adaletli olması gerekir deniyor. İnsanın kendisine adaletli olması nasıl olur? Ne şekilde hareket eder? Adil olmak, Allah Teala'nın ezelde kâr-ı bela günde bizden aldığı yeminleri bir bir yerine getirmektir. Allah Teala Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor Muaz bin Cebel'i Yemen'e tayin ettiğinde, ya Muaz, kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Ben bilmiyorum ya Resulullah, Allah ve Resulü biliyor derken Allah Resulü sualin cevabını şöyle veriyor. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı kulların ona şirk koşmaması. Öyleyse birinci derecede Allah'ın üzerimizde hakkı var ve Allah'ın hakkını ödeyebilmek şirk koşmamaktır. Allah'a karşı adil olmak şirk koşmamaktan geçer. Ya Muaz, ya kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Allah Teala'nın da o bizim hakkımızı ödememesi mümkün değil. Her zaman Muhterem Efendimiz hak ve vazife diye anlatıyor ya, biz vazifemizi yerine getirdiğimiz takdirde mutlaka hakkımıza ulaşıyoruz. Öyleyse Allah'ın üzerimizdeki hakkı, şey bizim Allah üzerindeki hakkımız nedir? Biz vazifemizi yerine getirmemiz halinde Allah Teala bizi azaptan koruyor. Öyleyse öncelikle Allah'ın üzerimizdeki hakkı, daha sonra mesela Nebiyullah Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Nefsinize zulmetmeyin. Nefsinizin üzerinizde hakkı vardır. Nefsinize zulmetmeyin. Nefsimizin üzerimizde hakkı var mı gerçekten? Evet. Zulmetmemek. O zaman zulmetmemek için ne lazım? Daimi zikre ulaşmak lazım. Daimi zikir, yani zikir yapmadığımız her noktada derecat kaybediyoruz ve nefsimize zulmediyoruz. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere Ankara'dan bir kardeşimiz, sorularımız devam ediyor. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, sohbetlerinizde bahsettiği arabayı çekenler ve arabada oturanlar, kimselerin arabada oturan kişiler, Arap 80 altında bahsi geçen kimseler olduğunu söyleyebilir miyiz? Arabayı çekenler, kendileri ulaşmayı dileyen, başkasının dilemesine vesile olanlar. Arap 86 tefsirinde, Peygamber Muhterem Efendimiz'in tefsirinde bu ayet, Kur'an-ı Kerim'in önemli ayetlerden bir tanesidir. İnsanların Allah'ın yolundan nasıl saptırıldıkları anlatılmaktadır. 4 tane yol, 4 tane sirat-ı müstakim var. Ruhun sirat-ı müstakimi, fizik vücut sirat-ı müstakimi, nefsin sirat-ı müstakimi, iradenin sirat-ı müstakimi. Ruhun, veşin, nefsin ve iradenin sirat-ı müstakimiyle aynı anda başlar. Burada Allah-u Teala her yolun üstüne oturmayın buyurmaktadır. Bu ruhun sırat-ı müstakimin, veşin sırat-ı müstakiminin, nefsin sırat-ı müstakimi üstüne oturmayın demektir. Şeytan beni azdırmayı yemin ederim ki onların sırat-ı müstakimlerin üzerine oturacağım diyor. İnsan ve cin, şeytanlar Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur diyerek benzer şekillerde insanları Allah'ın sırat-ı müstakimden men etmekte ve yeryüzünde fesat çıkarmaktadırlar. Araf 86'da La takudu bi kulli siratin tu'iduna ve la tesudduna an sabilihi men amene bihi ve tabtuna
İvecen. Tehdit ve vaat ederek her yolun üstüne oturmayın. Ona Allah'a amini olan kimseleri Allah'ın yolundan men etmeyin. Ona Allah'ın yolunda bir iyilik istiyorsunuz. Sakın bunu yapmayın diyor. Bu insanlar onların sırat-ı müstakimlerine oturarak ruhun, neşin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim olmasına mani olmaktadırlar. Nisa 167. Buradaki tesaddüne kelimesiyle Nisa suresindeki saddu kelimesi aynıdır. Bu ayet Nisa 167'de birinci derecede, Ali İmran 7'de ve Rad 20, 21, 25 illiyet raptası içinde bunlarla. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali ahir zaman alametleri nelerdir açıklayabilir misiniz? Ahir zaman alametlerinin başında Deccal fitnesi, Duhan fitnesi, Davetül Erz, güneşin batından doğması, Hz. İsa'nın yeryüzüne inmesi, birçok tabiat olayları ve güne, batıdan ve doğudan bir fitne ateş, bunun gibi birçok alametler sıralayabiliriz. İkinci suali davete icabet etmek nedir? Kimler davete icabet eder? Davete icabet edenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Davete muhatap olduğu zaman, Allah'a davet edildiği zaman daveti kabul etmek, Allah'a ulaşmayı dilemek gerekir. Etmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Üçüncü suali, nefsin aklanması nasıl gerçekleşir açıklar mısınız? Nefsin aklanması nefsin tezkiye ve tasfiyesiyle gerçekleşir. 12 tane insanla kişi Allah'ın hacet namazıyla kendisine gösterdiği müşride tabi olduğu zaman 7 nimetle desteklenir, 7 kalp şartının sahibi olur ve nefs tezkiyesi ve tasfiyesini sağlayan ibadetlerin sultanı en büyük vasıta emir zikir devreye girer. Zikrini yapması halinde 3 saatlik zikirle nefs tezkiyesi, daimi zikirle de nefs tasfiyesi gerçekleşir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluluk konumun sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluluk konumunda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, dua ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir.
Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşullarının, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetleri sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça iki cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insanın ilişkileri, bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda. Ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması. İkincisi, sulh ve sükunu sahip olmamız. Üçüncüsü, üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde. Bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Birçok din alimi kıyamet günü kurulan Sırat Köprüsü'nden bahsediyor. Sırat Köprüsü'nü şimşek gibi geçenler, beş vakit namazı cemaatle kılmaya devam edenlerdir diyorlar. Ben yıllardan beri beş vakit namaz kılıyorum. Sırat Köprüsü'nden geçebilmek için başka neler yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. وَمَا فَرَتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ اَنَامُ 38 Nal 89'da biz Kur'an-ı Kerim'de her şeyi açıkladık. Bütün misaller bu Kur'an-ı Kerim'le size verildi buyuruyor. Ve Kur'an-ı Kerim'deki her ayetin bir gerçekleşme zamanı var. Her şeyin bir zamanı var. Furkan 33'te de sana hak ile en güzel ahsen tefsirle ulaştırdığımız misalleri, başka bir meseleyi sana getirmediler. Şimdi görüyoruz ki her şey aslında Kur'an'da yer almış vaziyette. Öte yandan Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de Enbiya 7'de وَمَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلَا ذِكْرِ اللّٰهَ تَعْلَمُونَ Senden öncekilerine vahyettiğimiz ricalin dışında kimseyi vazifeli kılmadık, bilmiyorsanız zikir eline sorun. Özellikle Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz zikir ehli mi? Evet. Bakara 186'da kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Bu ayetlerle örtüşen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormak. Öyleyse biz Kur'an'ı ehli zikirden muhterem Efendimiz'den öğrendik. Muhterem Efendimiz'den öğrendiğimiz Kur'an-ı Kerim'in muhtevasında Sırat Köprüsü yok. Sırat-ı Müstakim var. Bu Sırat-ı Müstakim hatta ayetlerle Sırat-ı Müstakim'i açıklayacak olursak 7 safa Sırat-ı Müstakim var. 7 safa Sırat-ı Müstakim'in birinci safhası Haç 54'te وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتَلِلْمَ اَنَّهُ رَقْمُ رَبِّكَ O kendilerine ilim verilenler Rabbinden gelen haktır. Ona iman ederler. Biz de onların kalbine ihbatı koyuyoruz ve onları bu ihbat koyduğumuz kişiler birinci safha sırat-ı müstakim oluşuyorlar. Haç 54. İkinci safha sırat-ı müstakim kişi mürşide ulaştığı zaman söz konusu. Üçüncü safha sırat-ı müstakim de ruhu Allah'a ulaştıran yol. Dördüncü safha sırat-ı müstakim fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safhası nefsin Allah'a teslimi. Altıncı safha ihlas ve yedinci safha iradenin Allah'a teslimi olarak Kur'an'da yer alıyor. Öyleyse görüyorsunuz ki sırat köprüsü yok, sırat-ı müstakim var. Ve sırat-ı müstakime de bir dilekle çıkılıyor. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen herkes ilim verilenlerdendir. 7 ayet-i kerimede ilim verilenlerden oluyor. Ve o sırat-ı müstakimdedir. İlim verilenler, verenler, kendilerine ilim verilenler ve diğerleri. O halde bu benzetme yapılmış olabilir ama sırat köprüsü yok. Sırat-ı müstakim var ve Allah-u Teala bizim sırat-ı müstakimde olmamızı istiyor. Allah'ın ezeli ve ebedi bütün insanlar için farz kıldığı din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dini İslam. Bu din üç saç ayağı üzerine bina edilmiş. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid, tek cemaati oluşturmak ve teslim. Özellikle
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin açıklamalarına baktığınız zaman Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehennemin bir tanesi hariç, Hristiyanlar 72 fırkaya, biri hac diyele hepsi cehenneme girecek, Müslümanlar 70 fırkaya, biri hariç hepsi cehenneme girecek. İşte bu hariç olan fırka-i niyace kimlerden oluşuyor ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın tevhid diye zikrettiği ki vahdet, tevhid ve teslim, tevhid sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte Yusuf 108'de Allah-u Teala bu konuyu şöyle dile getiriyor. Kul hazi sebili edu alellahi ala basiretin ana ve men ittebani. De ki benim ve bana tabi olanların. Ne diyordu Allah Resulü? Bu fırka-i niyacı kimlerden oluşur? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olan, yani Resulullah'a tabi olanlar. Kalp gözüyle görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Ve bu, ben müşriklerden değilim. Öyleyse